0: Sıfır verdim.
1: Sen yanmayı çok seviyorsun galiba.
0: Yok şefim. Yanmayı sevmiyorum ama donmayı da sevmiyorum. Kaç kere dondum ki sanki hayatımda. İşte.
1: Evet, hazırsak yanmayı seviyorsun sen.
0: Şefim, yananı görürler gülüm.
1: Açalım. Demek ki yanmayık, gülüm falan. Evet, gelsin yorumlar.
0: Şefim, acısı iyi olmuş. Beğendim acısını. Yani tatlı bir acısı var. Onun dışında eti de pişmiş ama böyle şey, hani ne çok iyi pişmiş, ne çok şey pişmiş. Az pişmiş. Yani al dente deniyor ya ona.
1: Ne deniyor?
0: Al dente mi?
1: Evet.
0: Al dente pişmiş.
1: Evet, sence kimin yemeği olabilir bu?
0: Şefim, bu yemek benim yemeğim. 5 veriyorum. Bam, bam, bam. Yine 5. Süper, alright.
1: Ekmeği sen çok mu seviyorsun?
0: Çok seviyorum şef ya.
1: Sana bir ekmek getireyim yarın ben ya.
0: Hakikaten.
1: Vallahi.
0: Bayılırım ya. Ekmeksiz sofraya oturmuyorum.
1: Yani bir hikayesi var mı ekmeğin?
0: Şef, yok. Ekmek... Zaten bu genelde böyle değil midir? Ben mi yanlış düşünüyorum bilmiyorum ama... Ekmeksiz yani insan doyduğunu anlamıyor ki. Ben şimdi bir şeyin yağına banmadan, onu böyle almadan, o yağ buradan akmadan... Ben nasıl anlayayım doyduğunu?
1: Nereden akacak yağ?
0: Elimden akacak, sonra ben götüreceğim.
1: Senin dürüm yediğini falan düşünemiyorum hiç.
0: Dürüm sevmiyorum ki zaten.
1: Evet, açalım.
0: Oo. Abo. Şefim, aynı şekilde var ya bunun da yok. Eti gerçekten pişmemiş ya. Bir de altındaki o patlıcan şeysi böyle yoğun bastırıyor ya.
1: Evet.
0: Beni çok şey yaptı.
1: Ne yaptı?
0: Rahatsız etti.
1: Evet. Gelsin yorumlar.
0: Yani bu et pişmemiş şefim. Anlayamadım, gitti zaten. Ondan sonra bu altındaki patlıcan şeysi böyle çok veriyor kendini. O beni biraz rahatsız etti. Dediğim gibi et gerçekten pişmemiş. Yani neredeyse konuşacak, kulağımı uzatacağım, bana buradan meyleyecek yani o derece. Oh.
1: Kim meyleyecek?
0: Et meyleyecek.
1: Ne eti bu?
0: Et, valla sormadım ki ya. Dana eti mi, kuzu eti mi?
1: Dana meylemez ama, kuzu meyler.
0: Aa, dana meylemez, dur pardon. Pardon.
1: Kimin olabilir sence bu?
0: Bu yemek bence Oğulcan Bey'in yemeği. Ben bu yemeğe koca bir sıfır veriyorum.
1: Nasıl?
0: Sıfır.
1: Hazırsak son tadım için açalım ağzımızı. Açalım.
0: Oo. Bir şey diyeyim mi? Bu yemek var ya, benim yemeğim de olabilir ha.
1: Vallahi.
0: Vallahi. Harbi söylüyorum. Aman tanrım, ben bir hata mı yaptım yoksa? Şefim. Belki risk alacağım ama bunu da çok beğendim. Bu yemek de benim yemeğim olabilir ya. Ama bir kişiye daha şey verdim şimdi. Dur bakayım nasıl olacak ya.
1: Duralım. Duralım efendim. Haydi.
0: Tamam şef, tamam, tamam, tamam.
1: Evet, ver puanı.
0: Şefim, bu yemek de benim yemeğim diyorum. Ama her türlü gene şey yapmamak için tabii 3 veriyorum buna ya. Of, daralıyorum.
1: Çıkartalım gözlüğü.
0: Bunu da bir çıkarınca bir tuhaf oluyorum ha.
1: Nasıl oluyorsun tuhaf? O yerine geçelim.
0: Şavuğa bakamıyorum.
2: Emir, dün yaptın, bugün de yaptın yine.
0: Dur bakayım.

0: Oo, kendime 5 vermişim.
1: Emir, ablana teşekkür ettin, yardım etmiştim ya.
0: 3. Vay vay vay. Oye diyorum. Ayten abla teşekkür ederim.
1: Rica ederim.
2: Annen yaşında kadın.
1: Teşekkür evet.
0: Ederim. Teşekkür
3: ama
0: ederim.
3: Öyle söylemeyelim, Ayten abla alınıyor.
2: Ama hayır, oğlundan hayır. Küçük.
0: Ne diyeyim, Boğaz Köprüsü'ne Ayten abla ama teşekkür benim... ediyorum.
1: Emir kaç yaşındasın?
0: 23.
1: Benim 25, 26'ya girmek üzere olan bir oğlum var.
3: İşte 26, ama ben 33, de 32. Alak,
1: 35,
3: ben 32.
0: 35, yine yaş polemiğe döndü şefim bence.
1: 35 demedim sen ilk geldiğin
3: gün. 32 dedi.
1: Şefim 35 dememiş
3: 32,
1: miydi?
3: 32, siz 48 yaşında olduğunuz için
1: hayır,
3: unutuyorsunuz.
1: Hayır, seni dinlemek, denemek için yaptım.
3: 32.
1: Ne kadar krize
2: peki,
1: girdi.
2: Peki Emir.
0: Efendim şef.
2: Emir bir şey söyledim.
0: Buyurun şef.
2: Ne yapalım?
0: Ne yapalım?
2: Yaş polemiğine girdiler, ne yapacağız?
0: Ha.
2: Boğaz Köprüsü'ne mi yazı yazdıracaktın?
0: Yok şefim, şey dedim hani, dedi ya işte teşekkür etmedin falan diye. Ben dedim ne yapalım, Boğaz Köprüsü'ne dedim teşekkür ederim Ayten abla diye işte, dronlarla şey mi yazdırayım?
1: Yok abartma o kadar.
0: Yani.
1: Alright de yeter.
0: Zaten alright.
1: Bam bam de yeter.
0: Alright bam bam bam.
1: İşte bu.
0: Oh yeah.
2: Şu aranızdaki taktik savaşını bir anlatın ya.
3: Şef,
2: Denizli Oğulcan. Evet,
4: söyle bakalım,
2: dinliyorum
4: doğru mu
2: şimdi.
4: Seninki?
2: Hadi bakalım.
3: Yemek yaparken tabii yanımda olduğu için gözüm kaydı ister istemez.
4: Sürekli beni izlediği için.
3: Yok, kendimi izledim, kendim yemeğimi yaptım. Ama patlıcan mezesini yaparken salçalı kaşıkla onu bir güzel karıştırdı. Bir güzel salçalı patlıcan mezesi oldu. Kırmızıydı yani o meze.
2: Bu muydu taktik?
3: Evet, oydu ve ben onu yediğimde anladım mesela.
2: Senin taktiğin neydi?
4: Taktik değildi de biberi nereye atacağım, toz biberi karıştırdım. Patlıcan sonra karar veremedim.
2: O bir şey efekt etmez. Sizin taktiğinizi öğrenebilir miyim efendim? Siz... Dediniz ki şefim benim de bir bildiğim var, ben de bir şey biliyorum.
1: Ben mi?
2: Yok yok Deniz Hanım. Onu sonra söyleyeceğim dediniz.
3: İşte buydu yani, o mezeyi salçalı yaptı ve ben yediğimde ağzıma geldi bu salça tadı. Yok, ve
4: gördüğünüzde yanlış görmüşsünüz, o değildi.
3: Ama gördüm, onu gördüm.
2: Peki Oğulcan senin taktiğin var.
4: Söylüyorum, birincisi salçayı kaşıkla koymadım zaten, salçalı değildi. İkincisi ben biberi nereye atacağımı şaşırdım. Birazını patlıcanın içine, birazını tencereye attım. O yüzden rengi döndü birazcık. Ama zaten tadından anlaşılmıyor.
3: O zaman renginden ötürü...
4: Renginde seçemiyoruz.
3: Ama ve tat Deniz geliyordu. Böylece... Şimdi... Ama tat geliyordu.
2: Şimdi bekleyelim. 5 puanlı, 0 puanlı taktikler zaten ortada. Ben bir yorumlayayım bakalım, hadi.
0: Kendi tabağımı bulmuş olmanın verdiği mutlulukla ve rahatlıkla sonunda sonunda istediğim sonuca ulaştım bence.
2: Evet. Sizi taktikçiler sizi. Şimdi tadıma başlayalım. İlk Deniz senle başlamak istiyorum. Denizciğim, etlerin üzerine sarımsak atma fikri nereden doğdu?
3: Bu sarımsaklar ne işe yarıyor?
2: He?
3: Öyle hatırlıyordum.
2: Öyle hatırlıyorsun.
3: Maydanozun yanına da çok az kalmıştı, onları da attım.
2: Hani üzerine sarımsak atayım, Rafet Şef tattırdan sarımsak dişlerime gelirse etin üzerinde bu benim. Fark ettiyse senin tadım yaparken senin yemeğini hep kenardan verdim.
3: Onu fark
2: eti
3: etmedim şef, onu fark etmedim. Ben yaptığım yemeği...
2: Ben üzerine sarımsak attığımı düşünmüyorum. Ki sarımsak, çiğ sarımsak hiçbir yemeğin üzerine serpiştirilmez.

0: Aşırı derecede vallahi sarımsak var. Et taş. Seni orada uyardım. Et dedim çiğ. Bu eti hepiniz, orada da söyledim. İlk 5 dakikayla 4 dakika içerisinde karamelize edecektiniz, suyunu verecektiniz. Lokum gibi pişecekti. Siz 20 dakika yarışmanın süre zarfında 20 dakika sonra suyu verdiniz. 10 dakikada et pişer mi hiç? Pişmez. Etiniz sert. Taş. Altındaki patlıcan çok güzel közlenmiş. Tadı yerinde. Ama ana unsur et.
1: Evet şef.
0: Sosunu çok fazla hissedemedim.
1: Yanlara doğru döktüm.
0: Sos çok güzel be.
1: Afiyet olsun şef.
0: Ancak sana puanım çiğ etten dolayı ve uyanıklık yapıp üzerine sarımsak attığın için bir strateji, bir uyanıklık yaptığın için ki keşke sarımsağı atmasaydım puanım sana.
1: Şef hiç onu düşünmedim, onu uyanıklık olsun diye de yapmadım.
0: Ben öyle hissediyorum.
1: Takdir size kalmış tabii.
0: Bu sarımsağı atmasaydın, eti de tam pişirseydin bunun hakkı 5'ti. Ama bunun hakkı 3.
1: Olsun şef.
0: 1 puan etten kırdım, 1 puan sarımsaktan kırdım. Gelelim Olcan'a.

0: Dağılmamış bir salça. Dağılmamış. Salçayı güzelce kavururuz. Suyu dökerken de suyu döküp kapağını kapatmayız. Top top salça var içerisinde.
1: Döktükten
0: ne kötü, ne iyi. Kendini toparla. Senin elin lezzetli. Lezzetli bir yemek. Ama içerisinde top top salça, çiğ yani. Et sert. Sana puanım. Üç. Evet. Yes bro.
1: Evet bro. Yes.
0: Bayağı kankaya bağladın sen. Şimdi göreceğiz. Şimdi göreceğiz. Kalan salçayı ne yaptın?
1: Kalan salçayı dökmedim şefim onun üstüne.
0: Gördüm, dökmedim.
1: Yok hayır, hiçbir şekilde içine atmadım yani, yalan olmasın. Ya sadece o şeyle salçayla yaptım. Herhangi bir hile burada yok yani.
0: Yok.
1: Vallahi yok.

0: Et pişmemiş. Etçi. Boğazıma maydanozlar yapıştı.
1: Buyurun şef.
0: Bu maydanozları ne yapacağız?
1: Nasıl şef?
0: Bu diyorum maydanozları ne yapacağız diyorum.
1: Yiyeceğiz şef.
0: Bütün maydanozlar...
1: Arada kaçmış olabilir şefim.
0: Arada mı kaçmış? Bulayım mı daha?
1: Yok. Doğrudur, doğru söylüyorsunuz.
2: Şef hani... ben yerken de geldi ağzıma.
0: Arada kaçmamış, arada yürümüşler bunlar.
3: Zırh ustası Emir.
0: Ha, yürümüş bunlar, yürümüş.
1: Ona zırh yapmadım.
2: O da bir taktik olabilir, şey benim ağzıma geldi direkt.
0: Evet.
1: Vallahi billahi taktik yok ya, yemin olsun.
2: Tamam. Ama ben de taktik yapmadım.
1: İçim dışım bir.
2: Sarımsakları yani, atarken üzerine.
0: Sarımsakları üste attı, taktik yaptı. Maydanozlar arada kaçmadı, yürüdü. Hatta koştular bro. Okey.
1: Okey şefim.
0: Oğlum dalga geçmeye mi geldin sen buraya?
1: Hayır şefim, neden dalga geçeyim?
0: Sana puanım... 0.
1: Ben Rafet şefimin puanını sorgulamam. Şef bana ne verse kabulüm.
0: Sen dalga geçmeye devam et. Perşembe günü herkes akıllanıyor. Vallahi. Cuma günü de finalde burada artık ter akıyor. Evet, size gelelim Ayten Hanım.
4: Şefim dünkü sıfırdan sonra bugün ne olacak çok merak ediyorum.
0: Ben de merak ettim. Etler kafa yaran cinsinden.

0: muhteşem ötesi bir patlıcan ezmesi. Ama konumuz, yemeğimizin ismi Ala Nazik.
1: Ala değil mi?
0: Bu bir ala değil.
1: Sadece naziği var.
0: Hala ağzımda maydanozlar çıkartıyorum.
1: Ah şefim güzel yaptım.
0: Yani
1: şeye,
0: Emine yardım etmekten senin maydanozlar da sapıyla,
1: canı
0: yaprağıyla, altındaki beğendisi çok güzel. Şu ana kadar yediğim en güzel beğendi. Altındaki yoğurtlu beğendisi. Nazik kısmı.
1: Sağ olun.
0: Yemeğimizin ismi Ala ve Nazik. Nazik kısmı olmuş, Ala ile alakası yok.
1: Yakalayamadım.
0: Size puanım. 2.
1: Teşekkür ederim. Yarın daha çok gayret edeceğim. Ben bu Rafet şefimden 5'i alacağım.
0: Evet, böylelikle şimdi ikinci günün sonunda almış olduğunuz puanları açıklayacağım. Emir Bey.
2: Merhaba şef.
0: Bir şöyle bir hani kendimize gelsek, moralimizi bozmayalım.
2: Yok yok, bozmadım şef.
0: Ben 0 verip...
2: İyiyim iyiyim.
0: Sonrasında 5'lere çıkarttım, çok yarışmacı var.
2: Süperim. Süperim bro.
0: Hiç görmedik süperliğini.
2: Vallahi süperim. Harbiden süperim.
0: Peki. Deniz, senle başlamak istiyorum. 2 günün sonucunda almış olduğun toplam puanlar 15 puan. Emir, 2 günün toplamında almış olduğun puan 17. Oğulcan, 2 günün toplamında almış olduğun puan 18. Ve 2 günün lideri Ayten.
1: Aa, ben miyim? Gerçekten mi?
0: Toplamda 20.
1: Ay şok, ben şok, yemin ederim şok.
3: Yarın ben yakalarız 20. Şef. Yarın yakalarız Ayten Hanım'ı. Ayten ablanın birinci olması şu anda hak ettiği bir durum değil. Zamanla birkaç gün sonra bu olayın değişeceğini düşünüyorum.
1: En son şu anda birinciliğimi kıskandı. Bakalım yarın nelerimi kıskanacak. Hadi Denizciğim, görelim seni.

Ege'nin bilge uygarlıklarından Pergamon. Yeni adıyla Bergama. Antik çağın gözdesi tüm haşmetiyle işte karşımızda. Yaz sıcağına inat antik dönemin izini sürmeye artık hazırız. Kale tepesi biz tırmandıkça adeta büyüyor. Arada bir dönüp ardımızda kalan bu engin coğrafyayı seyrede alıyoruz. Bergama isminin Hitit dilinde yüksek yerleşim anlamına karşılık geldiğini aklımızda tutarak kutsal alana ulaşıyoruz bile. Bergama, Akropolü, Trianus Tapınağı, dünyanın en dik antik tiyatrolarından sayılan 10.000 kişilik tiyatrosu, Dionysos ve Demeter tapınakları ve geniş agoralarıyla Ege'nin en bilge uygarlıkları.

zamanın tünelinden geçmiş gibiyiz. Asklepion'a, yani antik hastaneye giden yolun başlangıcında yer alan bir heykel var. Pergamonlu Kalinos'u temsil ediyor. Milattan sonra 129 ve 216 tarihleri arasında yaşamış olan Kalinos, belki de Pergamon'un en ünlü kişisi. Tıp doktoru, bilim adamı ve filozof. Bu yüzden heykelinin Asklepion yolunun başına dikilmesi de son derece anlamlı.

0: Evet, Asklepion'a da, yani Pergamon Asklepion'a da ilk tıbbi merkez diyorlar. Yani bütün o Asklepionların içinde ilki buymuş ama...
1: Bu ilklerle ilgili sizin çok güzel söyleyeceğiniz.
0: Yani endişelerim var tabii. Sürekli olarak bir yere gittiğin zaman en büyük buradadır, ilki buradadır filan gibi bazı...
1: Farkındalık yaratıyor.
0: Farkındalık yaratıyor. Biraz turistik galiba o. Ben onlara pek hani güvenmemekte yarar olduğunu düşünüyorum.
2: Hocam, şimdi içeri girdik, sütunlu.
0: Tonozlu bir yol.
2: Evet.
0: Kutsal bir yol, Via Testa dedikleri bir yoldan çıkılıyor ve sütunlu yola giriliyor.
2: Devam
0: ediyor. Ve doğru işte Asklepion'a doğru ilerliyoruz şimdi.
2: Burası bir şifa yurdu. Böyle ölümcül hastaların alınmadığına dair antik kaynaklarda yazılar var.
0: Aslında kapısının üstünde, giriş kapısının üstünde buraya ölüm giremez yazıyormuş.
2: Evet.
0: Bu ne demek? İyi bir şeyle düşünürsek, niyetle düşünürsek, yani burada ölen falan olmaz. Biz hepsini tedavi ederiz anlamında.
2: Evet.
0: Ancak bir de senin dediğin tarafı var.
2: Ölümcül hastaların alınmadı.
0: Almıyorlarmış.
2: Evet.
0: Tabii onları almazsan ölüm girmez yani böylece. Onu evet. Göze almak lazım. Yani tıp etiği burada sorgulanabilir. Ölümcül hastaların alınmaması üzerine. Ancak onunla da ilgili bir efsane var. Oraya gittiğimiz zaman
2: tamam.
0: Bunlardan da bahsedebiliriz.
2: Sütunlu Cadde. Bir şey itiraf edeyim mi? Hakikaten hani havasından mı, suyundan mı, antik kentin ruhundan mı nedir? Bu Sütunlu Cadde'de yürürken böyle bir huzur buluyorum. Bir dinginlik geldi bana böyle. Bir gevşedim, bir relax oldum.
0: Atmosfere uyum.
2: Öyle mi?
0: Hemen evet, psikolojik olarak belki de huzurdan ziyade bir şifaya doğru gittiğini hissediyor olabilirsin. Tiyatroda...
2: Katarsis, arınma.
0: Tiyatroda ne yaptın?
2: Evet, biz
0: bir
2: aslında...
0: Bir tirap çektin.
2: Evet,
0: doğru. Hemen oranın atmosferine... Şimdi bu da buranın atmosferi
2: evet.
0: Demek.
2: Hele bir de böyle gözlerimi kapayıp böyle hani suyun sesini, ondan sonra uyku odalarını, o mistizmi düşündükten sonra böyle daha da gevşiyor insan. Bunların arkası ahşap kaplı, herhalde çatı da ahşap kaplı. Şu odalar ne olabilir hocam?
0: Dükkan olduğu söyleniyor.
2: Neye göre? Ne dükkanı olabilir?
0: Yani işte... Hastanede adaklar için olabilir. Yani birisinin iyileşmesi için adak eşyalar satılıyor olabilir. Hastanedeki tanıdığına ne götürürsün?
2: Kolonya, çiçek.
0: Kolonya satılıyor olabilir. Tabii burada da baktığımız zaman bir parça daha iyi görebiliyoruz. Yani üç tane sütun yan yana işte bunu daha iyi gözünün önüne getirebiliyorsun. Arka tarafta dükkanlar ve bu sütunların arasından... Hastaneye doğru belki bu dükkanlardan kolonyanı alıp ilerliyor olabilirsin.

0: Asklepion yılanlı sütun hocam. Tıbbın
1: Asklepion,
0: sembolü.
1: Asklepion yılanlı sütun fakat bu şimdi Zeus kutsal alanındayız. Hı. Zeus ve Asklepios'a adanmış bir tapınak var bu alanda. Hı hı. Dolayısıyla burası da Asklepion'un kutsal alanı oluyor.
0: Asklepion aslında bir tanrı değil mi?
1: Asklepion sağlık tanrısı, hekimlerin de tanrısı ama ilk önce tanrı muamelesi görmüyor. Bir kahraman gibi yani elinde asasıyla her tarafa koşan, işte hastaları iyileştirmek için, hastalara şifa dağıtmak için koşan bir kahraman gibi. Sonradan bir takım efsanelerle tanrı
0: anlatır mısınız
1: katına
0: efsaneyi?
1: Yükseliyor. Aslında buraya da mal edilen bir şey o efsane ya da masal diyelim. Bir hasta geliyor buraya. Ölümcül bir hastalığı var.
0: Müthiş acılar içinde.
1: Acılar içinde. Fakat işte biraz önce de konuştuğumuz gibi buranın etik bir sorunu var. Ölümcül hastalar kabul edilmiyor.
0: Evet.
1: Dolayısıyla adamı almıyorlar içeriye. O da iki tane yılan var o sırada kapının önünde beklerken. Ve bir taşın kovuğundan su içiyor yılanlar. Su içiyorlar ama zehirle birlikte tekrar
0: onu tasın içine
1: boşaltıyorlar. O kovuğun içine boşaltıyorlar. Adam acılarından kurtulmak için bir an önce o zehiri içiyor. İçiyor fakat işte panzehir denilen bir şey var ya ilk olarak o keşfetmiş oluyor böylece ve adam iyileşiyor.
0: Olumlu bir
1: etkisi oluyor. Tabii o olumlu etkinin sonucunda da buradakiler uyanıyorlar duruma. Ve böyle bir yılan ve sağlık ilişkisi kurulmaya başlanıyor.
0: Günümüze kadar da geliyor.
1: Dolayısıyla evet, o Asklepios'un elindeki asaya da iki yılanın sarıldığını sağlık sembolü olarak biliyoruz. Şimdi buradan bir şey daha var. Pardon sen söyle.
0: Bir alan burası galiba. Zeus
1: Asklepios tapınağı var. Asklepios yani o tanrının adı o. Evet. Asklepion olunca işte hastanenin adı. Burada
0: böyle
1: bir
0: sütunlu bir alan var. Sütunlu alanda böyle
1: var.
0: Merdivenlerle tapınağa geçiliyor.
1: Evet.
0: Bir de böyle bir alan var hocam.
1: Şimdi buradan tabii garip bir manzara var. Hastane ve arkasında amfi diyorum. İşte
0: tiyatro.
1: Tiyatro. Evet. Amfi olunca arkeologlardan öğrendiğimize göre
0: asla amfi demeyeceğiz.
1: Tam bir şey olması lazım. Yani ikili karşılıklı olması lazım bu gördüğümüz bölümün. Buradaki tiyatro aslında hastaneye ait.
0: Evet.
1: Bir bakıma da büyük anlamda da tedaviye yönelik bir tiyatro olduğu söyleniyor.
0: Alan tam böyle kutsal bir alan olduğu için hocam böyle bir sessizlik de var. Yani topografik şeyinden de kaynaklı herhalde buranın. Böyle bir sessiz, böyle bir hani
1: yani,
0: duygusal.
1: Yani kutsal alandan çok.
0: Acaba biz bildiğimiz için
1: çok sesli olması mümkün değil tabii
0: evet.
1: De. Etrafa baktığımız zaman görüyoruz bir takım odalar ve bir takım şeyler, dehlizler
0: var.
1: İşte mesela tedavi binası, biraz önce dediğim gibi uyku odası. Yani tabii ki burası bir hastane olduğuna göre bir dinginliğin sağlanması gerekecek.
0: Beni ilgilendiren en önemli noktalardan biri. Tiyatro.
1: Evet, sen bir tiyatrocu olarak bu konudan başlayabilirsin.
0: Aslında psikodrama denilen şey, hani sizle yapmış olduğumuz sohbetlerde 19. yüzyılda ortaya çıkan bir yöntemdi değil mi?
1: Yani evet öyle zannediyorum. Yani 18-19 olması lazım gibi düşünüyorum şu
0: ama
1: anda.
0: Antik,
1: çok yeni bir şey yani psikodrama.
0: Evet, eğer antik dönemde bu tiyatro buraya konumlandırıldıysa psikodrama ile de mutlaka bir ilişki vardır diye düşünüyoruz.
1: Psikodrama yani ruhsal bir tedavi yöntemi tabii. Hı-hı. Ve konuşarak, derdini başkasına aktararak ve bunu da bir oyun haline getirerek uygulanan bir şey. Şimdi bu tiyatro böyle bir hastanenin yanı başında olmakla acaba bu tip bir işlev yükleniyor mu diye de düşünmeden edemiyorum.
0: Çok mantıklı. Eğer bu tip düşünce olmasaydı bu tiyatro buraya konumlandırılmamış olacaktı. Düşünsenize böyle hani bir hasta güzel bir tiyatrosu var. O hastaya belli bir şeyler aktarılmak üzere sahnenin üzerinde bir drama var. Yani girişi, gelişmesi, sonucu belli olan bir şey var.
1: Asıl hasta katılıyor drama. Hastanın katılımını sağlıyor. Kendisini ifade etmeye çalışıyor.
0: Evet, kendini ifade etmeye çalışıyor. O katarsis, arınma, içinde var olan o hastalıklı duygu, psikolojik ve nevrotik bir durumda.

0: Şey yapıp kurtulup kendini o sahne üzerinde var olan dünyaya aslında bir oyunun içerisine dahil etme yöntemi.
1: Bir kendisini ifade ederek işte sağlığına kavuşmaya çalışmak, bir de doktorların ona telkinleriyle iki evet. tane farklı yöntem bu. Ama ikisinin de burada uygulandığını ben düşünüyorum açıkçası.
0: Kesinlikle ben de, bence de.
1: Yine bir kere daha söyleyeyim, hiçbir zararı yok. Bu tiyatroyu da o bağlamda düşünüyorum. Burada evet. olmasını ona bağlıyorum.

0: Hocam şu suyun sesini duyuyor musunuz? Şurada biraz oturalım ve suyun sesini dinleyelim lütfen.
1: Tedavi olalım diyorsun.
0: Evet.
1: Tedavi tüneli.
0: Evet.
1: Yeraltı tüneli.
0: Böyle bir akustiği de var herhalde bunun değil mi?
1: Kriptoportikus.
0: Yani burada böyle kıyafetleriyle yürüdüklerini düşünsenize. 2500-3000 yıl öncesine gidip insanlar.
1: Şimdi tabii su sesiyle tedavi buradan oraya kadar bir yürüyüş süresi var demek ki. Hı hı. Bir de görüyor musun tünelin üstünde görüyorsun tabii yani çok net görünüyor.
0: Işıklar
1: var, açıklıklar var.
0: Evet.
1: Bir rivayete göre yani metinlerde bazılarında yazılana göre doktorların oradan hastaları izlediği söz konusu. Yani bilemiyorum.
0: Mimari onu. Açıdan şimdi böyle bir dehlizin içerisine su akıttığınız zaman normalde nem olması gerekiyor. Bakın su akmasına rağmen dehlizin içerisinde en ufak bir nem yok. Rutubet yok yani kuru. Havası da güzel. Yani buradan böyle fısıltıyla konuştuğunuzda ta tünelin sonuna kadar da rahat bir şekilde duyuluyor.
1: Evet.
0: Daha aslında psikodrama bu alanın tamamında mevcut. Yani şu bile psikodramanın bir parçası sayılabilir.
1: O kadarını bilmiyorum. Tabii psikodramada kendi durumunu anlatma, aktarma, başkasıyla paylaşma meselesi var ama
0: bunlar yardımcı yani, elemanlar gibi düşünülebilir.
1: Bu seansta evet ona yardım edebilir mi? Onu bilemiyorum.
0: Bir de biz yürüyelim mi böyle?
1: Yürüyelim.
0: Ama konuşmadan yürüyelim isterseniz. Kendi dünyamıza, kendi iç kabuğumuza çekilelim.
1: Durabilirsek, peki, konuşmadan.
0: Peki.

0: Selinos, yani bugünkü Bergama çayının üstüne konumlanmış.
1: Ha evet.
0: Yani yer yok, yapacak yer yok. Şehir aşağıya doğru gelişiyor.
1: Evet, kontrol edilmiş o akarsuda. Ve iki tane yan yana tünelin içine hapsedilmiş akarsu ve üstüne de bunlar geliyor.
0: Neden Kızıl Avlu denildiğini biliyor musunuz?
1: Kırmızıdan, tuğladan herhalde. Demek ki...
0: Aslı orijinali beyaz mermermiş.
1: Beyaz mermer, boyalı mermer aslında. Evet. Demek ki mermerler düştükten sonra bu kırmızı tuğlalar çıkınca...
0: Evet.
1: Yeni bir isim demek.
0: Evet. Kızıl. Bazilika da deniliyor. Kızıl Avlu da deniliyor. Evet. Konum itibariyle de tam Pergamon'a çıkmış yolunun üzerinde böyle.
1: Evet. Pergamon. İçinde de bir tane Bizans tapınağı var.
0: Tapınağı var. Dışı böyle avlu. Hep bu böyle şey işte Mısır krallarına ve tanrılarına adanan böyle dörtlü bir avluymuş burası.
1: Mısır şeyleri şahane. Burada.
0: Şahane yapmışlar burada. Yalnız değil mi?
1: Peki, çok güzel.
0: Hadrian yaptırıyor bunu hocam.
1: Yaptırıyor ve şeyi de güzel. Iki. Yani temsili de güzel.
0: Çok güzel.
1: Taklit olarak çok güzel bir heykel.
0: Hemen Bazilika'nın girişinde böyle müze gibi bir şey var.
1: Orijinalleri o siyah mermer orijinaller orada.
0: Evet. Bize göre sağ, o heykele göre sol kolu da hemen içindeki şeyde sergide.
1: Bazı parçalar içeride ve çok da güzel sergilemişler. Bir sanat sergisi gibi, modern sanat müzesi halinde. Onlar orada o havada duruyor yani.
0: 60 metreye 26 metrede yükseklik var.
1: Ha, onu bilmiyorum.
0: Çok güzel ya. Of of.
1: Ve bunların bu şimdi heykellerin yeni versiyonlarının, taklitlerinin yapıldığı
0: evet,
1: yer buraya
0: evet,
1: çok yakın değil
0: evet,
1: mi?
0: Evet, evet, evet.
1: Ustalar da buraya çok
0: ve çok ünlü o ustalar galiba.
1: Bakalım.
0: Bakalım.

0: Selam, kolay gelsin.
1: Sağ olun, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, nasılsınız?
1: İyiyim, teşekkür ederim.
0: Ya,
1: siz nasılsınız?
0: İşinizi biraz böleceğiz, kusura bakmayın ama.
1: Buyurun.
0: Biraz sohbetlemek istiyoruz sizi.
1: Tabii.
0: Bayağı meşhur bir baba olsunuz. Ve bu heykellere can veriyorsunuz. Bunları tekrar canlandırıyorsunuz.
1: Yapıyoruz.
0: Ve restorasyona çok büyük katkınız var.
1: Var, evet.
0: Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz?
1: 78 yılından beri.
0: Oo, neredeyse yaşıt.
1: Yani.
0: Benimle yaşıt neredeyse. Bayağı da tanınan bir ustasınız.
1: Ya şimdi biz Alman arkeolojiyle çalıştığımız için.
0: Enstitüyle çalışıyorsunuz.
1: Enstitüyle, evet.
0: Felix'te kazı başladı.
1: Felix, evet.
0: Kentin, antik kentin çeşitli bölgelerinde çalıştınız mı yoksa çalışma atölyeniz sadece burası mı?
1: Yok, Türkiye'nin birçok yerinde çalıştım.
0: Mermer'de?
1: Mermer'de, montajda, tapınaklarda, saraylarda.
0: Evet, bir arkeolog kadar bilgisi,
1: biraz.
0: Bilgi var bu yani. Biraz bu Kızıl Avlu'yla yani içinde bulunduğumuz yerle ilgili bir hikaye anlatabilir misiniz? Burası Mısır tanrılarına adanan bir tapınak.
1: Kral Adrian döneminde Mısır tapınağı, yani Mısır tanrıları tapınağı diye inşa ettiriliyor. Tabii büyük özgü Mısırlılardan esinleniyor. Birçok heykeller şu bölümde gördüğümüz aşağı yukarı 21 veya 28 adet olması lazım Mısır tanrısı. Değişik figürlerde. Ama günümüzde ancak şu gördüğümüz belden aşağı yarım ulaşmıştır. Baş veya göğüs kısımları var ama yeterli değil şu an bizim restorasyonda yürütmemiz için. Biz sadece bir tane segment yaptık. Aslan, bu çift figürlü. Ön aslan kadın, arka kurt adam. Buna takiben biz Güney Kule ve bu güney duvarı da ve tonozlarında restorasyon devam ediyor şu an.
0: Güney Kule'nin içerisinde orijinalinin bir
1: tabii,
0: kolu var herhalde.
1: Var ve değişik figürler de var.
0: Evet.
1: Yani aşağı yukarı 1, 2, 3, 4 diye sınıflandırılmış şekilde. Elinde tabii en iyi parça onlar, bu Kızıl Avlu'ya ait.
0: Siz yöre insanı mısınız, Bergamalı mısınız?
1: Ben aslen Arnavut'um ama burada doğumluyum yani. Bergama doğumluyum. İşte 1978'de ben 16 yaşında başladım Alman arkeolojiyle çalışmaya. Ve çok bir ustalarla da çalıştım yabancı.
0: Siz, tabii, sizin de ustalığınız vardı ya.
1: Benim ustalarım hep dışarıdan gelen yabancılar. Yani Alman, İsveç, böyle. Onlardan çok şeyler öğrendim tabii. Onlar tabii bizden daha ileriydi. Ve öğrendim aşağı yukarı. Şimdi çok şey yapabiliyorum restorasyon konusunda A'dan Z'ye. Her şeyi yapabiliyorum.
0: Hiçbir şey tesadüf değildir değil mi?
1: Değil tabii.
0: Bunun üstündeki motifi neye göre işliyorsunuz?
1: Orijinaline göre.
0: Orijinalinin fotoğrafı var herhalde.
1: Elimizde
0: ya da
1: parçaları var.
0: Hmm,
1: yani onlar
0: müzede.
1: Müzede var veya iş bu kazı alanlarında var, ören yerlerinde var. Onlardan tabii mimarlar çiziyor. Tam ölçüler çıktıktan sonra yani projelendiriliyor. Biz başlıyoruz tabii yapmaya.
0: Merak ettiğim şey şu aslında. Şimdi dönemin teknolojik koşullarıyla şimdiki teknolojik koşullar arasında büyük bir şey var herhalde,
1: fark
0: değil
1: var
0: mi? Fark var. Yani bunu nasıl işlemişler?
1: Şimdi biz daha önce mesela Trajan Tapınağı'nda yaptığımız zaman hiç makine kullanmadık.
0: Hiç kullanmadık.
1: Hiç kullanmadık.
0: El işçiliği.
1: El işçiliği. Yani o zaman neyse o. Ama şimdi günümüzde tabii çabuklaştıralım diye tabii imkanlardan yararlanıyoruz. Makineler var.
0: Onların yapmış olduklarına böyle baktığınız zaman hakikaten sanat eserlerinin kusursuz olduğunu görebiliyor musunuz?
1: Tabii ya, şimdi muhakkak biraz kusur var. Var ama tabii bu göze hoş olduğu için bunu
0: ama
1: işi bilen.
0: Ama bu kusuru ben dışarıdan bir turist olarak baktığımda göremem değil mi?
1: Siz tabii, ben görebilirim tabii.
0: Böyle var mı hiç şey hikayeniz, fark ettiğiniz hikaye? Mesela gelmiş burayı döndürememiş ya da zaman yetmemiş, onu başka bir figürle süslemiş. Veya
1: süslemiş tabii var, bunlar da var. İşte mesela duvara gelen veya bir heykel önüne gelen yerlerde kaydırmış ama tabii
0: bu bir mimari hile.
1: Tabii hile yani, evet. Biz de yapabiliyoruz onu bazı şeylerde. Mümkün olduğu kadar tabii en aza indiriyoruz.
0: Peki bir eseri elinize aldığınızda onu siz de tarihlendirebilir misiniz? Ya da onun
1: canım,
0: gerçekten
1: tabii
0: o tarihe ait
1: tabii,
0: olduğunu
1: tabii şey. Çünkü dönemleri biliyoruz yani aşağı yukarı biz. En çok burada Roma var, Helenistik çağı var. Bizans pek o kadar değil zaten.
0: Bizans daha çok tahrip etmiş.
1: Tahrip etmiş tabii. Yani tek tanrılı dine geçince bilhassa bu heykellerin hepsini kırmış, yok etmiş. Yani
0: pagan kültürü saymış.
1: Duvarlara onları koymuş veya tabanlara, yok etmiş. Tekrar halk dönüp de bunlara gelmesin diye. Tabii en büyük tahribi onlar yapıyor.
0: Evet, evet. Yani sizden sonra bir de oğlunuz var galiba.
1: Evet, oğlum var.
0: Meslek ona devrolacak galiba.
1: İnşallah. Yani tabii bu güzel bir şey ya, kalıcı bir şey. Örneğin yok olan bir şey değil. Belki yüzyıllar veya bin yıllar gidecek bir şey.
0: Evet. Yani sizin babanızda var mıydı böyle bir meslek?
1: Evet, duvar ustasıydı. Yani o da duvar yapıyordu, örüyordu. Çok güzel de bir ustalığı vardı.
0: Evet. Yalnız şey, buradaki hani imparatorluğun Makedonya. yani... krallığı olduğu düşünürse siz de doğumunuz ve atalarınızın o topraklar yani evet. Demek ki tesadüf değil mi sizin iyi bir usta olmanız? Size şeyi de sorabilirim gerçekten merak ettiğim için. Almanlar bir dönem buradan tapınağı kaçırıyorlar, Zeus tapınağını
1: kaçırıyorlar. Ben ona inanmıyorum kaçırılan bir şeye.
0: Sizce nasıl olmuş olabilir?
1: Zaten o benim bildiğim kadarıyla...
0: Karl Humann ve ekibi.
1: Karl Humann ekibi, evet. Bu zaten kapalı bir tapınakmış. Hı hı. Ve o zaman tabii bizim eski insanlar zaten bu yukarıda garajın orada kireç yapıyorlarmış. Belki görmüşsünüzdür.
0: Evet, kireç kuyuları
1: yani temelleri varmış. Var evet orada da.
0: Rahatsız oluyor Karl Humann ve
1: Almanya'yı... Hayır, yok. Çok güzel figürlü taş getiriyorlar. Dikkatini orada. Çekiyor tabii. Hı hı. Şimdi yağmurlardan ve erozyondan bir köşesi açılmış bu tapınağın.
0: Evet.
1: Tabii mermer hazır var. Alıyorlar oradan. Diyor ki nereden geliyor? Tabii götürüyorlar. Diyorlar ki biz buradan alıyoruz. Bu o zaman hangisi artık yetkili bilmiyorum.
0: İzin alıyor galiba
1: tabii,
0: Osmanlı'da.
1: Tabii yani durduruyor.
0: Evet.
1: Diyor ki yani kireç yapmayın, çok güzel bir şey bu. Onlar da kabul ediyor. Onun yerine büyük ihtimal sanıyorum ki sönmüş kireç geliyor.
0: Başka bir yerden.
1: Almanya'dan geliyor büyük ihtimal. Onun karşılığında da tapırak. Ya örneğin işçisini bunu götüremezsiniz.
0: Evet.
1: Aşağı yukarı bilmiyorum ama 4,5 ton civarında çalamazsınız.
0: Sadece bu bir de.
1: Yani işte. Evet yani. Şimdi bir de düşünürseniz koskoca tapınak mesela binlerce ton. Yani bu bilmiyorum ama 1-2 sene veya 3 sene bir zaman içinde giden bir şey.
0: Hı hı. Parşömen de değil bu gemilere yükle
1: yani,
0: Mısır'a gönder.
1: Yani değil yani. Onun için biraz tuhaf oluyor. Çalma gibi bir şey ben sanmıyorum olsun ya. Ki resmen verilmiş bence.
0: Evet, evet, evet.
1: Hani tabii bir... bize göre şimdi tapınaklar biraz biliyorsun yani. Müslüman kesim için evet. Pek cazip değil.
0: Evet, doğru.
1: Ama aslında şimdi düşünürsen Almanya için çok büyük bir gelir getiren bir tapınak. Evet. Herkes mesela merak edip gidiyor ama biz sadece temellerini görüyoruz.
0: Evet, doğru.
1: Ya tabii gönül ister ki gelsin orijinal yerine.
0: Ama burası da iyi olmuş ya. Biz hani yani. Bir sürü arkeolojik öğren yerini kazıyoruz ama kazıyoruz diyorum yani. Özür dilerim çekiyoruz. Pergamon onların içerisinde en böyle gün yüzüne çıkmış ya ve hani Pergamon. Bilimsel olarak gün yüzüne çıktığında çok anlaşılıyor
1: ya, tabii
0: burada.
1: Tabii şimdi çok mesela daha önce de şeylere büyük imzalar atmış. En azından Perşimen burada bulunmuş.
0: İyi ki varsınız diyoruz o zaman.
1: Hepimiz.
0: Sayenizde biz de görmüş oluyoruz.
1: Yani şimdi işte yavaş yavaş bunları toparlamaya çalışıyoruz.
0: Kolay gelsin.
1: Sağ olun. Teşekkür
0: kolay gelsin.
1: Ederim.
0: Görüşürüz.

0: Hocam Pergamon diyelim ve Pergamon'u böyle bir kısaca tarihsel süzgeçten bir geçirelim. İsmi, dönemleri, kralları ve sonra Kızıl Avlu'nun avlusuna gelelim.
1: Evet, bu ismi ilk önce kim vermiş? Ondan başlayalım.
2: Hani ilk ne zaman kullandığına dair hani bir şeyimiz yok. İlk şu dönemden başladı ama tarihsel olarak tarihi kaynaklarda milattan önce 399-400'lerde Ksenofon'un Anabasis adlı romanında, 10 binlerin dönüşü romanında karşımıza çıkıyor. Anabasis romanında Ksenofon 10 binlerle birlikte Anadolu'ya gidip Perslerin arkasından geri dönerken Pergamon civarında konaklar ve orada Pergamon'la ilgili bilgiler verir ve biz Pergamon ismi ilk o dönem Ksenofon'un
1: en eski kaynak o. Evet. Bu şimdi tabii Pergamon bugüne kadar

0: haber geldi. Şimdi Pergamon'dan konuşuyoruz değil mi?
1: Bergama.
0: Bergama.
1: Bu sefer ben Bergama'dayım.
0: Bergama'dayız ama Pergamon'dan, yukarıdaki kentten konuşuyoruz. Bir de tabii bu kentin çok somut bir tarihi var.
1: İskender'den sonrası var.
0: Büyük İskender'den.
2: Zaten tarih sahnesine sonrası. Çıkma hani o zaman rastlıyor ama böyle tarih sahnesine çıkması İskender'den sonrasına denk geliyor. İskender'in o büyük imparatorluğu öldükten sonra halifler arasından bölüşünce Pergamon'da
1: 9000 talentlik bir şey bulunuyor galiba
2: mesela. Lysimachos Trakya'da, Trakya'nın da egemenliği altında bulunan, Trakya'da egemenliği altında bulunan Lysimachos'un elinde bir öyle bir hazine geçiyor ve bunu Pergamon isminden de bir anlamına baktığımızda da korunaklı kale, müstahkem mevki. Çok korunaklı bir yer olduğu için bir komutanın korumasında, Pleteiros diye bir komutanın korumasında buraya bırakıyor. Ve sonrasında ya milattan önce 281 yılına geldiğimizde bu Helenistik krallar arasındaki savaşlardan dolayı önce Lysimachos, arkasında Antiochos ölüyor ve burada bir yönetim boşluğu oluşuyor. Pleteiros burada, hazine de burada. Ve bu hazineyi kullanarak yavaş yavaş kenti geliştirmeye ve genişletmeye başlayacak ki...
1: Siyasi oyun var mı? Var gibi değil mi?
0: Yani iyi bir idareci.
2: Var. Her iki tarafa böyle ilk dönemde bir o tarafın sikkelerinde portresini kullanıyor. Bir diğer tarafın,
0: tabii,
2: bir İskender'in...
0: Pleteiros'a bakarsak yani bir komutandan, bir kraldan falan çok öte müthiş bir siyasetçi gibi geliyor.
2: Kesinlikle.
0: Şimdi mesela ilk önce bir Traian tapınağı, ondan sonra Hadrianus'un devam ettirdiği aynı tapınak, Traian'ın tanrısallaştırılması, Hadrianus'un tanrısallaştırılması ama hem psikolojik bir tarafı var bunun bu şehirliler için hem de siyasi bir tarafı var. Yani Roma'yla yaklaşma meselesi var ya da Roma'ya bir... ne derler, kompliman yapma meselesi var. Bu tabii ki siyaset yani duygusallıkla
2: yeter. Yani o dönemde Roma'ya yaklaşmasının aslında Roma'nın genişleyeceğini, buralara yayılacağını gördüğü için böyle bir ilişkiye tabii giriyor.
1: Peki savaşçı da değil galiba değil mi? Daha böyle hani...
2: Hani savaşlar da yapmış ama genelde siyaset yolu da çözmeyi tercih ediyor.
0: Evet.
2: Şimdi mesela o Kibele konusu açılmışken Roma'yla ilişkiyi kuralım. Kibele'nin Roma'ya taşınması, Kibele kültürünün ana tanrıça Kibele'nin kültürü Pergamon üzerinde olur. Ve o Roma'nın Kartaca ile girdiği bir savaş var biliyorsunuz. Bir türlü yenişemiyorlar, yenemiyor Kartaca'yı. Bilicilerine danışıyorlar. Diyorlar ki Anadolu'daki Kibele kültürünü buraya getirirseniz bu savaşı kazanırsınız. Hannibal'a karşı savaşta.
1: Kain orada da devreye giriyor.
2: Ve o Kibele kültü Pessinus'ta, İç Anadolu bölgesinde Galatların egemenliği altında. Galatlar o dönem çok böyle
1: barbar.
2: Herkesi haraca bağlamış ve Pergamon'la da arasının yani savaştan bir iki toplum ve Pergamon kralları o koşullarda bile gidip oradaki ana tanrıça ait olan o kült yerine geçen bir meteor taşı var. O taşı getiriyor Pergamon'a. Burada bir süre kalıyor, sonra Roma'dan gelen heyete verip götürüyor. Yani orada da yine siyasal ilişkilerini çok iyi kullanarak o kültün Roma'ya taşınmasına aracılık eden krallıktır.
0: Peki mesela o kültlerden konu açılmışken hemen arkamızda da gördüğümüz bu Kızıl Avlu'ya gelelim. Öyle anılan yere gelelim. Sonra tekrar Pergamon'dan bahsederiz.
1: Evet.
0: Burası ilk önce bir Roma tapınak mı demeli? Tapınağı olarak
1: evet,
0: yapıldı.
1: İkinci Hadrian dönemine mi denk
0: geliyor? Galiba.
1: İki mi? Milattan önce iki.
2: Milattan önce yani Hadrian'ın imparatorluk dönemi milattan sonra 117-138 tarihleri.
0: Milattan sonra iki, evet.
2: Döneminde onun imparator olduğu dönemde yapıldı düşünülüyor.
0: Evet. Ve Mısır tanrıları adına yapıldı.
2: Göreceğiz evet. İşte Demeter'in Athena'sına, Hera'sına, Zeus'una, Dionysos'una bütün tanrılar var. Hani sadece bu olsa bu sorgulanabilir. Neden sadece Mısır çıktı ama o dönemde paganizm olduğu için bütün tanrılara ait bir şeyi görebiliyoruz burada.
1: Dışı mermermiş galiba sonradan böyle.
2: Kızıl, evet yani Kızıl Avlu denmesinin sebebi bu alttaki ortaya çıkan mermerler söküldükten sonra ortaya çıkan o duvar örgüsünden kaynaklı. Tamamen duvarın üzerindeki küçük delikler var. Dikkat ederseniz onu çok net görebilirsiniz. Onlar o bronz kancalarla plakaları tutan deliklerin yerleri. Kiliseden bu yukarıdaki kule de bu arada bir dönem Osmanlı dönemi.

0: döneminde bir kiliseye çevriliyor. Şimdi bugün cami olarak kullanılıyor.
1: Evet.
0: Ve yani bu Serapis ve yapılmış tapınaklar için en büyüklerinden biri ve iyi korunmuş. İyi.

0: Bergamon için en fazla etkilendiğim mekan burası. Yani bu kütüphane mekanı. Daha fazla hayal kurabiliyorum burada. Ve o kütüphaneyi gözümde canlandırmak istiyorum. İskenderiye ile kıyaslamak istiyorum. Ve hakikaten burada olmaktan da şu anda haz duyuyorum. Böyle bir tarih boyunca dünyanın en büyük kütüphane, antik dönemin en büyük kütüphanelerinden ikincisi ya da birincisi.
1: Evet, sizler havaya girdiniz bakıyorum hocam.
2: Havasına yani bence havaya ya. Girmemek şey olur burada. Böyle
1: bir rahat
2: olur.
1: Yani.
2: Yani evet, İskenderiye Kütüphanesi çok önemli antik dönemde. Pergamon Kütüphanesi ile İskenderiye Kütüphanesi, Helenistik krallıklar ikisi de bir yarış içine giriyor. Çünkü Pergamon Kütüphanesi de zenginleşmeye başlıyor ve antik dönemde papyrus yazı malzemesi olarak kullanılıyor. Oysa Mısır da üretiliyor. O yüzden Mısır hani çok daha bu anlamda eli daha güçlü. Evet.
1: Ama evet. Ne zaman ki burası güçleniyor ve güçlendikten sonra artık parşömeni kesiyor, buraya papyrusu kesiyor, burası parşömeni icat ediyor. Doğruydu değil mi?
0: Mısır papyrusu göndermekten
1: vazgeçiyor.
0: İmtina ediyor. Evet, yani zorluk çıkartıyor.
2: Parşömen dediğimiz kağıt halinde kullanılması ilk defa Bergama'da.
1: Daha o yüzden inceltiyor herhalde.
2: İnceltiyor ve karta pergamana, pergamana kağıdı olarak adlandırıyor. Sonra parşömen ismini evet. Alacak ki ve bu kütüphaneyi de zenginleştirecek. 200 bin ruloluk bir kütüphaneye dönüşecek burası.
1: Antonius geliyor.
0: Ve oraya gelmiyoruz daha.
1: Gelmiyor Antonius, vazgeçiyor.
0: Hemen bir an önce kütüphaneye göndermeye çalışıyorsun.
1: Daha yok, olur mu?
0: Göndermeyelim biraz daha. Şimdi mesela şunu soracağım. Papyrus bitkiden elde edilen bir şey ve esnek.
2: Evet.
0: Ve rulolar oluyor. Şimdi bizim bildiğimiz gibi bir kütüphane olmasa gerek o zaman. Yani kitaplar böyle yan yana sıralı değil de rulolar
2: evet,
0: yan yana sıralı. Ruloların kapları var vesaire. Peki parşömenin şey olarak, malzeme olarak niteliği papyrusa benziyor mu? Çok esnek bir şey olmadığını düşünüyorum.
2: Kesinlikle değil ve aslında burada yani, çok önemli bir şey oluyor. Bugün kitap ya da defterin çıkış noktasını da kodeks dediğimiz şeyin oluşumu da parşömenle başlar. Dolayısıyla onu da buradan
0: evet,
2: başlatabiliriz.
0: Rulodan Bergamo'da. Vazgeçiş ve
2: yani rulo olarak da kullanılıyor ama düz bir şekilde de kullanabiliriz. Papyrusu evet. Kullanamıyoruz.
0: Kullanamıyoruz.
2: Dolayısıyla kodeksin oluşması, yani kitabın oluşumun merkezi de parşömenle birlikte Bergama, Pergamon, antik Pergamon kenti diyebiliriz.
1: Aslında şahsına münasip bir sürü yapısı var ama bu yapı özellikle son yıllarda adından çok fazla söz ettiriyor. Athena, kutsal alan Suna. Değil mi? Athena, tapınağı Suna.
2: Yani kentin tanrıçası, kurucu tanrısı Athena ama yani Athena ve Zeus'a adanmış bir
0: Zeus.
2: Biz daha çok Zeus Suna'yla...
1: İkinci Eumenes döneminde mi yapılıyor?
2: İkinci Eumenes döneminde.
1: Çok güzel rüzgarı da var ya. Ilık baksanıza ne güzel.
2: Nasıl yaz kış böyle hocam.
1: Evet.
2: Çok hoş
1: en
2: bir rüzgarı var.
1: Güzel mekan yeri denilebilir. Hocam şimdi Carl Human.
0: Tabii burada. Zeus deyince yani bu sunak deyince Berlin ve Human mutlaka akla gelecek bir
1: adım. İsim.
2: Almanlarla Osmanlılar arasındaki bu demiryolu anlaşmasına adam müteahhit.
0: Tabii. Yol mühendisi olarak
2: mühendis, geliyor, işçi bağlısı değil. Olarak geliyor.
1: Burada bakıyor ki kireç kuyuları var. O kireç kuyularından bir tanesinde bir parça geçiyor eline. O parçayı Almanya'ya gönderiyor. Alın bunu bir inceleyin diyor. Almanlardan olumlu bir cevap geliyor herhalde. O da diyor ki var olan Osmanlı hükümetiyle yazışın. Ben burada kazı yapmak istiyorum diyor. İlk bir sene kazı izni veriyorlar galiba.
0: Bayağı anlaşmalı bir şey var burada. Ticaret var. Yani.
1: Evet.
0: Devlet satıyor, onlar da getiriyor. Başka bir şey yok burada yani. Hani bir

0: hırsızlık durumu varsa belki anlaşmanın dışında biraz daha fazla götürüyor.
1: Evet, yani hani anlaşma dışında götürülen şeyler de sonrasında bir şekilde anlaşmanın içine konuyor.

0: isteyen Berlin'deki müzeye gidip şahane bir şekilde oraları seyredebilir.
1: Bu bugün aslında 5 yıl boyunca bir kapalı müze.
2: Ben de bugün öğrendim.
1: Evet, hocam söyledi. Yani 5 yıl sonra bir yılı geçti galiba, tadilata girdim. Hmm. Ve Pergamon, Berlin'deki müzeler adası olarak geçen kısım, ki Pergamon Müzesi de ilk yapılanlardan biridir, Dünya Miras Listesi'nde. Ha. Dolayısıyla sunağın olduğum, yani sadece Zeus Pergamon Müzesi değil, alan bir Dünya Miras Listesi'nde. Pergamon kenti de geçen yıldan itibaren Dünya Miras Listesi'nde. Dolayısıyla burayla ilgili kentin dışında kente ait olan başka bir şey de orada Dünya Miras Listesi'nin evet, bir parçası gibi oluyor.
0: Ve bunu senin de içinde bulunduğun bir grup, belediye, Bergama Belediyesi ile birlikte buradan
2: UNESCO
0: ile bir şey işbirliği
1: evet,
0: halinde.
1: Evet, Bergama Belediyesi bünyesinde UNESCO Dünya Miras ve Alan Yönetimi bir birimi var. O birim Bergama UNESCO Dünya Miras Listesi'ne aday olunca 2011 yılında hemen öyle bir birim kuruldu belediye evet. bünyesinde ve dosyayı hazırladık ve 3 yıl gibi kısa bir süre içinde de Türkiye'nin 13. UNESCO Dünya Miras alanı olarak Dünya Miras Listesi'ne adını yazdırdı.
3: Harika. Biz de gurur duyduk bundan değil mi hocam?
0: Peki.
3: Jimnasyona mı geçelim?
0: Revzatlarını da gördük. En azından konuştuk dedik.

0: Hocam, antik Pergamon kentinin cimnazyonu, yani eğitim kurumundayız, spor merkezi gibi.
1: Evet.
0: Burası böyle tepeden baktık, harika görünüyor. Buranın hikayesini kendisinden dinleyelim değil mi? Ne dersiniz Emre Hocam?
2: Elbette, ne demek. Buyurun, buyurun.
3: Hocam, yani hakikaten Pergamon'un en önemli yapılarından biri. Aslında hani buraya gelen turistler sadece Akropol dediğimiz yukarı kısmı geziyorlar ve gidiyorlar. Bu orta kente ya da aşağıya kimse inmiyor.
2: Ama çok uzak değil mi gerçekten?
3: Uzak ama hani burayı görebilmek için aslında konaklamak gerekiyor. Doğru. Bergama'da kalacaksın ki Bergama'yı anlayabilirsin. Yani Astepion'undan tutun, kale kentin içindeki Osmanlı dönemine ait bir yerleşim var. Orayı görmek lazım ve orta kenti görmek
2: çok
3: lazım.
2: Çok dağılmış her tarafa.
3: O yüzden hani belki turistlerin gördüğü, yukarıda gördüğü, kentin Akropol kısmında gördüğü eserlerden daha çok aşağı orta kentte var. Bunlardan en önemlisi tabii ki Pergamon Gimnazyumu. Antik dönemin, Helenistik dönemin en büyük gimnazyumu. Biz şimdi burası 3 terastan oluşuyor. 3. terasındayız. Yani yukarı terasındayız ve etrafı sütunlarla çevrili palestra dediğimiz alandayız. Bu oyunların yapıldığı, güreşlerin ya da değişik sportif faaliyetlerin yapıldığı meydandayız.
2: Bir şey soracağım. Burada sadece çalışma oluyor ama değil mi? Sportif çalışmalar oluyor. Yani burada seyirciler toplanıp da mesela bu müsabakaları seyretmiyorlar.
3: Tabii ama yani kendi aralarında bu tür etkinlikler yapıyor ama dediğiniz gibi öyle kalabalık bir kitlesel seyircilerin olduğu bir etkinlik değil.
2: Stadyumlarda.
3: Kesinlikle. Ha?
2: Evet.
3: Evet. Sadece sportif faaliyetler değil tabii, burada diğer eğitimler de veriliyor. Şimdi buranın şöyle bir özelliği var. Burada genelde gimnazyumlarda daha çok gençlere yönelik yapılan bir eğitimdir. Burayı şöyle adlandırıyorlar. İşte üst terasta yetişkinler, orta terasta gençler, bir alt terasta çocukların eğitiminde dahil veriler, daha doğrusu antik kaynaklar.
2: Peki bu gördüğümüz biçim nereye ait? Roma'ya ait herhalde. Yani en son hali
0: şu anda günümüze çıkan
2: Roma.
3: Aslında yani bulunduğumuz alanın bu gördüğümüz plan çerçevesi Helenistik dönemdeki şekli üzerine Roma
0: geliştiriyor.
3: Özellikle

0: de her iki tarafına yaptığı hamam yapısıyla bu bir ek olarak yapıyor. Çünkü Helenistik dönemde yandaki şeyler yok. Hamamlar yok. Aynı zamanda içinde bir bin kişilik, yaklaşık bin kişilik bir odeonu var.
1: Odeon neydi hocam?
0: Odeon daha çok bir müzik dinletilerinin yapıldığı yer. Aynı zamanda belki yani kışlık tiyatrolar da diyebiliriz. Küçük, daha küçük tiyatrolar da belki oynanıyor.
1: Daha korunaklı
0: ya da hani bir nevi kent toplantılarında yapıldığı yerdi ama evet. Hani odeon deyince müzik dinletilerinin yapıldığı yer olarak
1: canlı müzik tabii değil mi?
0: Geçiriyor tabii ki.
2: Şimdi bir şey daha var tabii, daha önce de seninle konuşmuştuk. Bu jimnazyonların görevleri ya da işlevleri diyelim, hani spor üzerine öyle biliyoruz. Ama mesela Yunan toplumunda spor şu anda bizim anladığımız anlamda bir spor değil herhalde.
0: Kesinlikle.
2: Bunun bir yani bu yeri de kastederek onu soruyorum. Burası da bir kutsal alan sayılabilir çünkü sporun Yunan toplumunda bir kutsallığı var. Yani dini bir şey aslında bu.
0: Var. Şimdi agoralarda olduğu gibi, agoraların içinde bir agora adanmış bir tapınak, bir tanrı olur. Buradaki gimnazyumda da bir tapınak var mesela. Hem yan taraftaki teras üzerinde hem de bir alt terasta, ki orta terasta dediğimiz bir tapınak da var. Dolayısıyla hani kutsaliyeti tabii ki var. Aynı zamanda hani bugünkü dediğiniz gibi bugünkü sporla kesinlikle alakası yok. Hem onun yanında, sportif faaliyetlerin yanında diğer bilimsel ya da işte edebi eğitimler de veriliyor burada.
1: Evet.
0: Böyle bir özelliği
1: eğitim
0: var.
1: Eğitim kurumu gibi.
0: Bir bütün olarak.
1: Kompleks.
0: Yani aslında bugün Avrupa'daki bazı dillere de geçmesinin sebebi de odur. İşte Almanca'da gimnazyum, bugünkü bizim liseye denk geliyor. Gimnazyum olarak bugün de kullanılıyor aynı terim.
2: Yani işte iyi vatandaş tanımına bakarsak Yunan toplumunda, hani Platon'u falan aklıma getirdiğim zaman, işte bir taraftan sporcu olacak, öbür taraftan sanatla ilgilenecek ki onun sertliğiyle bunun yumuşaklığı dengelensin.
0: Evet.
2: Bunu da o işlevde görebileceğiz yani.
1: Çok güzel bağladınız.
2: Bitti mi konu?
1: Bilmiyorum ama güzel bağladınız. Bunun üstüne ne söylesek boş. Yolcu yolunda gerek.

0: Ben kendi adıma şunu söyleyebilirim. Pergamon'un son anında artık buradan gidiyoruz.
1: Evet.
0: Aklımda kalan şey, kütüphanede de söyledim. O mekan, kütüphanenin hikayesi. Bir de en son şunu söyleyeyim. İstanbul'da Alman Arkeoloji Enstitüsü'nde tesadüfen buranın arkeologlarından Herrat'ı tanımıştım. Onu da aklıma getirdim. Onu da anmış olayım. Ondan sonra söylenecek bir şey kalmıyor. Gidelim artık. Başka yerler var çünkü.
1: Taşlarla insanları baş başa bırakalım.

0: Dünyanın en çok bilgi veren yarışması Cevap Soru'da ile karşınızdayız.
1: Merhabalar.
0: Sizi biraz tanıyabilir miyiz?
1: Ben İstanbul'dan katılıyorum. Aslen Eskişehirliyim. Yeni evlendim.
0: Öyle mi? Ne
1: evet.
0: Güzel.
1: 5 ay yeni evlendim. O yüzden İstanbul'a taşındık.
0: Neredeydiniz? Eskişehir'de miydiniz?
1: Evet, normalde Eskişehir'deydim.
0: Orada yaşadınız hep.
1: Evet.
0: Neresinde?
1: Eskişehir Sivrihisar.
0: Sivrihisar.
1: Evet. Orada yaşadım. 96 doğumluyum. O şekilde. Anaokulu
0: hoş geldiniz.
1: Öğretmeniyim.
0: Mutluluklar diliyoruz size.
1: Teşekkür ederim.
0: Aynı zamanda öğretmensiniz.
1: Evet, anaokulu öğretmeniyim.
0: Harika.
1: Tamamen açıkçası eğlenmek için geldim. Hani evde de çözüyordum ama böyle çok da iyi miyim? Değilim. Tamamen baktık eşimle çok güzel geçiyor. Dedim ben de eğleneyim, katılayım. Benim için de bir değişiklik olsun hayatımda. O şekilde. Yani bir şeyim yok açıkçası.
0: İddialı değilsiniz.
1: İddialı değilim, evet.
0: Final öncesinde 3 etabımız var. 1. etap bilgi etabı. Her bir sorunun değeri 1000 puan. 2. etap bu kez dikkat etabı. Her bir soru 2000 puan değerinde olacak. Ve son etabımız akıl oyunu etabı. 3000 puan değerinde. Bir kişi bildiği takdirde çarpı 2 puan kazanacak. Ve final ödülümüz de 5000 lira. En fazla puan alan yarışmacımızla birlikte yarışacağız burada. Son olarak da Gizem Hanım'la hatta finaldeydik. Ve 5000 lirayı da kazandı.
2: Evet, mutluyum. Çok keyif alarak yarışıyorum. Bunu da taçlandırdığım için ödülle çok mutluyum. Risk aldım ama değdi. Bugün de yine canla başla savaşıyor olacağım.
0: Yine para ödülünü kazanan Sinan Bey de aramızda. 2 tane şu anda finalden mutlu bir şekilde ayrılan yarışmacımız var. İkinizin arasındaki çekişmeyi merakla bekliyorum ama Eray Bey dün 2. sıradaydı. Bugün nasılız?
3: Bugün daha iyiyim. En azından stresli değilim. Dün ilk gün olması nedeniyle biraz heyecanlıydım ister istemez. Arkadaşımızı tebrik ediyorum bu arada. Dün de söylemeyi unuttuğum bir şey var. İzin verirseniz söyleyeyim. Ailem buraya katıldığımı bilmiyor. Sürpriz olsun diye söylemedim bilerek. Buradan annem başta olmak üzere kardeşlerime, halalarıma, teyzelerime çok çok selamlar söylüyorum.
0: Dün sizi izlemiş olmaları gerekir ama.
3: Olsun, ben de hatayı telafi etmek için.
0: Bir gün röterli bir şekilde selam söylediniz. Sinan Bey, eşinizin bir alacağı var biliyorsunuz sizden.
4: Evet, akşam eve gittiğimizde konuyu detaylı bir şekilde görüştük. Hatalarımı tespit ettik. Çok güzel bir taktik oluşturduk. Tabii kızım da, Eva bu arada kızımın adı. Eva'ya da selam gönderiyorum. Son gün olması münasebetiyle bütün selamlarımı göndereyim arada. O da yardımcı oldu. Güzelce uykusunu uyudu. Biz de dinlendik. Bugün tıpkı finale kaldığım günkü gibi çok enerjik ve çok diriyim. Bakalım, bekleyeceğiz.
0: Peki, başarılar diliyorum sizlere.
4: Sağ olun.
0: Yarışmamıza başlayalım isterseniz. Cevap Soru da başlıyor. Cevap Soru da, Cevap Soru da. Her zamanki gibi bilgi etabıyla başlıyoruz. İşte günün ilk sorusu.

Oyun türleriyle başlıyoruz yarışmamıza. 2 ila 4 oyuncu ile oynanan bir masa oyunudur. Avrupa ülkelerinde Ludo olarak da bilinir. Oyun tahtası 4 sekmeye ayrılmıştır. Genelde sarı, yeşil, kırmızı ve mavi renkleri vardır. Her oyuncunun bir sekmesi ve 4 aynı renkte piyonu bulunur. Oyuncuların piyonlarını oyun alanına çıkarabilmek için zarla 6 atması gerekmektedir. Oyun tahtasının ortasındaki 3 renkli üçgenden oluşan kare hedef noktasıdır. Her oyuncu piyonlarını buraya toplayıp oyunu bitirebilir. Sorumuz gelsin. Renkli piyonlarla bir oyun tahtası üzerinde oynanan bu oyunun adı nedir? Süreniz başladı.

0: bir Alman oyunu. Süremiz bitti. Cevaplarınızı rica edeyim lütfen. Sinan Bey.
1: Dokuz taş.
0: Nasıl bir oyun dokuz taş?
1: Dokuz taşla oynanan bir oyun. Çok bilmiyorum. Dokuz taş geldi birden aklıma, onu yazdım.
0: Gizem Hanım.
2: Hiç aram yok oyunlarla. O yüzden bilgim dahilinde de olan bir şey olmadığı için maalesef cevap veremedim.
0: Eray Bey'e bakalım.
3: Kızma birader. Çocukken özellikle abimle çok fazla oynardık. Oradan biliyorum.
0: Ve Sebine Hanım.
4: Kızma birader. Bu arada ailemle çok fazla oynuyoruz. Şuraya da ailem yazdım. Ama sonra sildim, dedim şimdi belki değildir diye. Kızma birader, çok severek oynuyoruz ailecek.
0: Ailecek oynuyoruz.
4: Evet, çok seviyoruz. Evet.
0: Peki. Acaba ilk sorumuzun doğru cevabı ne? Kızma birader olacaktı doğru cevap. Ve böylelikle Eray Bey ile Sebine Hanım puanlarla başlıyor. Sebine Hanım, iyi başladınız.
4: Çünkü okul öncesiyim bir kere. Oyunları seviyorum. Güzel, güzel bir başlangıç oldu benim için de.
0: Peki, ikinci sorumuzda devam ediyoruz yarışmamıza. Alman oyunu dedik. Yolumuzda Almanya'ya düştü yine. Almanya Orta Avrupa'da yer almaktadır. 83 milyonun üzerindeki nüfusuyla Avrupa Birliği'nin en büyük ülkesi konumundadır. Federal bir parlamenter cumhuriyettir. Başkenti ve aynı zamanda en büyük şehri Berlin'dir. İkinci Dünya Savaşı sonunda Doğu ve Batı Almanya olarak ikiye bölünen ülke 1990'da tekrar birleşti. Avrupa Birliği'nin kurucularından olan Almanya 2002 yılından bu yana Euro'yu kullanmaktadır. Sorumuz gelsin. Euro'yu kullanmaya başlamadan önce Almanya'nın resmi para birimi neydi? Süreniz başladı.

0: son 5 saniye. Süremiz bitti. Var mı aramızda Almanya'ya giden?
1: Hayır.
0: O zaman var mı aramızda cevaplarını bana göstermek isteyen?
1: Hemen.
0: Buyurun.
1: Mark.
0: Sinan Bey.
1: Mark.
0: Mark dediniz. Gizem Hanım.
2: Mark.
0: Eray Bey.
3: Mark.
0: Sebine Hanım.
4: Maalesef üzgün.
0: Yarışmacılarımızın verdiği cevap sizde bir şeyi uyandırdı mı? Duydunuz mu hiç Mark diye bir...
4: Evet.
0: Duydunuz.
4: Duydum.
0: Doğru cevabı görelim. Mark olacaktı doğru cevap.

En pahalı baharat. Bakalım neymiş? Bu baharatın ana vatanı Güneybatı Asya'dır. Genellikle renklendirici ve tat verici olarak kullanılır. Bitkinin yaprakları, şeritimsi, mor çiçekleri üç tepeciklidir. Ağırlığına göre dünyanın en pahalı baharatıdır. Yarım kilo elde etmek için 80 bin çiçek kullanılır. Kendi ağırlığının 100 bin katı suyu sarı renge boyar. Sıra dışı tadı ve yemeklere kattığı sarı renk nedeniyle Arap, Orta Asya, Avrupa, Hint, İran, Fas mutfaklarında oldukça yaygın olarak kullanılır. Sorumuz gelsin. Yemeklere sarı renk katan ve ağırlığına göre dünyanın en pahalı baharatının adı nedir? Süreniz başladı.

0: Bu baharat dünyanın farklı ülkelerinde vardır. Ama dünyanın en kalitelisi Türkiye'dedir. Ve cevapla da nerede olduğu birbiriyle bağlantılıdır. Söylemeden önce cevaplarınızı göreyim lütfen. Sinan Bey.
1: Safran.
0: Gizem Hanım.
2: Safran ve safranbolu.
0: Güzel. Eray Bey.
1: Safran.
0: Sebil Hanım.
3: Maalesef bilemediğim için zerdeçal yazdım. Onu da mercimek çorbasına hani renk katsın diye katıyorduk o şekilde.
0: Peki yine sorayım. Diğer yarışmacılarımızın verdiği cevap sizde bir şey uyandırdı mı?
3: Duydum biliyorum ama en pahalı yemek olduğunu bilmiyordum. En pahalı baharat olduğunu bilmiyordum.
0: Bilmiyordunuz.
3: Evet.
0: Ne kadar olduğunu bilen var mı bu kadar pahalı dediysem eğer fiyatla ilgili bir tahmin olan biliyorum. Eray Bey?
4: Çok yüksek olduğunu biliyorum. İran ve Azeri mutfaklarında çok fazla kullanılır özellikle. Ama fiyatını hiç araştırmak gereği duymadım.
0: Bir tahminde bulundum mesela Sinan Bey. 1 kilo ne kadardır?
1: Bu bir pahalı kilosu baharatın. 35 bin TL'dir.
0: 35 bin dediniz. Gizem Hanım?
2: Yani geçen açıkçası buna benzer, buna yakın bir şey yaşadım. Bir safranlı pilav yapma maceram vardı aslında. Safran almak istedim. Yani pahalı olduğunu gördüm ama şu an böyle 100 gramlı işte belki 300-400 lira gibi bir şey olabilir. Ama kilo
0: vazgeçtiniz herhalde o sonra.
2: Tabii ki vazgeçtim sonra.
0: Alsaydınız çünkü net bir cevap verirdiniz.
2: Yok, bundan sonra pilav yememeye karar verdim.
0: Peki cevabı görelim. Bakalım neymiş bu en pahalı baharat? Safran doğru cevap olacaktı. İşte dördüncü sorumuz.
5: Yakup sen ne yaptın?
6: Arkadaşlar, bayrağımızı ait olduğu yere teslim edelim.
7: Bayrağımız her zaman göklerde olmalı.
0: Türk çizgi dizisiyle devam ediyoruz. Haziran 2016'da yayınlanmaya başlanmış bir Türk çizgi dizisidir. Dizide ana karakterleri Mehmet, Zeynep, Ali ve Elif adlı çocuklar oluşturmaktadır. İstanbul'un tarihi eserlerini ve mekanlarını koruma görevinin verildiğini öğrenen dört arkadaşın hikayesinin anlatıldığı dizi, fantastik öğeler barındıran bir yapımdır. Dizide Gürgen adındaki kötü karakter, yıllardır tarih dersinden geçemediği için İstanbul'un farklı bir tarihi unsurunu yok etme planları yapar. Yardımcısı Azmi ile gerçekleştirmeye çalıştıkları her planı Mehmet, Zeynep, Elif ve Ali zekalarını kullanarak bozarlar. Karakterler yere batan sarnıcı, Rumeli Hisarı ve Süleymaniye Kütüphanesi gibi birçok farklı değeri korurken bu yerlerle ilgili bilgiler de izleyiciye sunulur. Sorumuz gelsin. Kötü karakteri Gürgen olan Türk çizgi dizisinin ismi nedir? Süreniz başladı.

0: TRT Çocuk'ta yayınlanmaya başlamıştı. Ardından çok da sevildi. Hatta doğru hatırlıyorsam eğer ya 2018 ya da 2019'du. Filmi de aynı zamanda sinemalarda gösterildi. Acaba hatırlayabildiniz mi? Buyurun lütfen. Sinan Bey.
1: Elif'in Dünyası.
0: Elif'in Dünyası dediniz. Ben ilk defa duydum ama var mı böyle bir?
1: Var.
0: Evet. Var. Var. Gizem Hanım.
2: Fantastik Dörtlü diye isim geldi. Oldukça fantastik olduklarından bahsettiniz. Yakışır bence. Ama bu olmadığını biliyorum. Hiç denk gelmediğim bir çizgi seri.
0: Siz dediniz ki ben olsam bu çizgi filme Fantastik Dörtlü ismini koyardım.
2: Yakışır diye düşünüyorum. Biraz replika olur ama yakışır diye düşünüyorum.
0: Eray Bey.
3: Benim hiçbir fikrim yok. Aklıma ilk Pepe geldi. Hatta sonu 2 E ile yazılıyordu orada. Öyle bir hatırladım. Bunu yazmak istedim ama olmadığını sanıyorum.
0: Onun bir de şarkısı vardı.
3: Bilmiyorum.
0: Pe. Öyle değil miydi?
3: Hiçbir fikrim yok.
0: Yanlış mı hatırlıyorum ben?
2: Evet evet doğru.
1: Öyle
0: o
1: öyle.
0: Yani siz Pepe deyince aklıma benim de o geldi. Sebine Hanım?
4: Rafa'dan Tayfa. Evet. Şu anda hani evet. Emin değilim ama eğer buysa doğru tahmin ediyorum. Öğrencimle birlikte, onunla birlikte sinemaya götürmüştüm. Mezun olmuştu. İlk defa dışarıda birlikte vakit geçirmiştik. Umarım budur cevabımız.
0: Şimdi zaten size geldiğimde en çok güvendiğim sizdiniz. Çünkü anaokulu öğretmeni olduğunuz evet. için son dönemdeki çizgi filmlere karşı daha fazla belki de bir aşinalığınız evet. vardır diye düşünmüştüm. Rafa'dan Tayfa dediniz. Eray Bey de sizin cevabınızı onayladı. Başka onaylayan var mı?
2: Evet.
1: Rafa'dan Tayfa benim aklıma geldi. Orada Elif karakteri yoktu. Yani hepsi erkek gibi hatırlıyorum ben şeylerin. Dört arkadaş var orada da. Ama kız Elif var mıydı aralarında onu hatırlamıyorum. O yüzden ben Rafa'dan Tayfa benim de aklıma geldi ama karakterlerinde kız yoktu. Orada Elif dediniz siz.
0: O zaman bu tartışmayı noktalamanın zamanı geldi.
4: Öğrencime sevgiler gönderiyorum Can İsmet'e. Umarım doğrudur. Çok güzel bir an olacak benim için de.
0: Doğru umarım evet. öğrenciniz de doğru cevabı gördükten sonra size tebriklerini sunar.
4: Evet.
0: Buyurun doğru cevabı görelim.

0: İstanbul muhafızları olacaktı doğru cevap. Şöyle bir puan durumunu da hatırlatayım sizlere. Eray Bey dünü ikinci tamamladı. Şu anda liderlik koltuğunda. 1200 puanınız var. 700 puana sahip iki yarışmacımız ki iki kez finalde karşımdaydılar. Gizem Hanım ve Sinan Bey. Sebile Hanım bugün aramıza katıldı. O heyecana rağmen çok da kötü bir performans değil, 500 puan.
1: Zaten eğlenmeye geldim. Yani bu atmosferi tatmak bile çok güzeldi benim için.
0: Ne güzel. Evet. O zaman ikinci etaba geçelim. Başlıyoruz dikkat etabına. Cevap soruda, cevap soruda. Cevap soruda dikkat etabıyla devam ediyor. Artık her bir sorunun değeri 2000 puan oldu. İşte yeni sorumuz.

İstihbarat servisleri enteresan bir konu başlığı. ISI Pakistan'ın gizli servisidir. Kuruluş tarihi 1948'dir. CIA Amerika gizli servisidir. Kuruluş tarihi 1947 olan servisin açılımı Merkezi İstihbarat Teşkilatı'dır. MI6 İngiltere gizli servisidir. 1909 yılında kurulan servis İngiltere'de çok gizli tutulmaktadır. FSB Rusya'nın gizli servisidir. Kuruluş tarihi 1995 olan servis iç ve dış istihbaratta oldukça başarılıdır. RAW Hindistan gizli servisidir. 1968 yılında kurulan servis genelde çevre ülkelerde faaliyetlerini sürdürmektedir. Mossad İsrail gizli servisidir. Servis 1949 yılında kurulup Amerika gizli servisi CIA ile beraber ortak faaliyette bulunmaktadır. Sorumuz gelsin. Amerika gizli servisi kaç yılında kurulmuştur? Süreniz başladı.

0: süremiz sona erdi. Bu gizli servislerle ilgili herhalde bazılarını duydunuz diye düşünüyorum. İlk defa duydunuz var mı?
1: ISI.
0: Pakistan.
2: Evet.
3: Hindistan'ınkini de ilk defa duydum ben.
0: RAW olarak Türkçe'ye eğer okursak, evet. RAW.
3: Diğerlerini duymuşuzdur ama.
0: Duymuşsunuzdur. Peki cevabınızı göreyim lütfen. Sinan Bey.
3: 1948.
0: Gizem Hanım.
2: 1948.
0: Eray Bey.
1: 1947 ama 1948 ile arasında gittim geldim. Muhtemelen 48'dir.
0: Sebine Hanım.
4: 1948.
0: Üç aynı tarihi görüyorum. 1948 ve Eray Bey de tereddütte şu anda 48 olabilir diye. Acaba ben ne demişim? Cevap soruda. CIA Amerika gizli servisidir. Kuruluş tarihi 1947 olan servisin açılımı Merkezi İstihbarat Teşkilatı'dır. Cevap soruda. Doğru cevap 1947 olacaktı. Eray Bey yalnız duyunca o kadar şaşırdı ki. Hiç beklemiyordunuz değil mi?
1: Hiç beklemiyordum. Yani 48 ile 47 olduğundan emindim ikisinden biri. Ama 47 CIA, 48 Pakistan,
0: evet, 1948 Mossad diye. İlk söylediğim tarih 1948'di. Evet. Pakistan'ın gizli istihbarat servisi. Sebile Hanım, heyecanınız yatıştı değil mi? Ortama alıştınız mı?
4: Şu an aslında çok da sayılmaz. Hala heyecanlıyım.
0: O zaman yeni sorumuzu görelim madem.

Edebiyat dünyasına şimdi bir yolculuğa çıkıyoruz. Denemeler 16. yüzyıl Fransız deneme yazarı Michel de Montaigne'in ilk kez 1580 tarihinde yayımlanan deneme türünden eserleridir. 107 denemeden oluşmuş bu kitabın özgün Fransızca adı L'Essai'dir. Denemeler daha çok eğitim ve felsefe konularına değinen ve Orta Çağ dogmatizmini yıkan bir aydınlanma kitabıdır. Yazılmasının üzerinden 441 yıl geçmesine rağmen aydınların başucu kitabı olmayı sürdürmüştür. Sokrates'ten sonra insan üzerine eğilen en önemli düşünür kabul edilen Montaigne, bu kitabıyla Avrupa insanına özgür düşünmesini öğretmişti. 1603'te ilk kez İngilizce'ye tercüme edilen eser, Türkçe'ye de ilk kez 1940'lı yıllarda kazandırılmıştı. 1947 yılında Milli Eğitim Bakanlığı yayınları tarafından da kitap haline getirildi. Sorumuz gelsin. Fransız yazar Montaigne'in yazdığı kitap kaç denemeden oluşur? Süreniz başladı.

0: Altıncı sorumuz. Cevaplarınız lütfen. Sinan Bey.
1: 107.
0: 107 dediniz. Gizem Hanım.
2: 116 olarak hatırladım ama emin değilim.
0: Eray Bey.
3: 140 ama 107 ya da 117 olması lazım.
0: 107 ya da 117 olması evet. lazım.
3: Ama ben 140 yazdım.
0: Az önceki taktiği uyguluyorsunuz herhalde.
3: İnşallah ama
1: kesin 140'tır o zaman.
0: Az önce de aynı şeyleri söylediniz.
3: Evet ama emindim.
0: Peki Sebile Hanım?
4: 108 ama emin değilim.
0: Emin değilsiniz. Evet. Eray Bey, siz rakamları yazdıktan sonra hep yuvarlak içerisine alıyorsunuz. Yarışmaya özgü mü yoksa genelde de hep aynı şeyi mi yaparsınız?
3: Genelde öyle yaparım ama o yuvarlak içerisine alırken cevabı bir kere daha düşünüyorum.
0: Onaylıyorsunuz.
3: Onaylıyorum yani. Eğer değilse sileceğim o şekilde.
0: 140'ı onayladınız mı?
3: Onayladık artık yani.
0: Peki acaba ben ne demişim? Buyurun cevabı görelim. Cevap soruda. Denemeler 16. yüzyıl Fransız deneme yazarı Michel de Montaigne'in ilk kez 1580 tarihinde yayımlanan deneme türünden eserleridir. 107 denemeden oluşmuş bu kitabın özgün Fransızca adı Lesesi'dir. Cevap soruda. 107 doğru cevap olacaktı. Yine tek bir yarışmacımız doğru cevabı biliyor Sinan Bey. Tebrik ediyorum. Şu anda bir atak yaptınız. Puan 4700 oldu şu anda.

su dünyasına gidiyoruz. İlk köpek balıkları yaklaşık olarak 450-455 milyon yıl önce ortaya çıkmıştır. Bilinen yaklaşık 500 köpek balığı türü bulunmaktadır ve bunlar birbirinden oldukça farklıdır. Fenerli cüce köpek balığı türü yaklaşık 20 santimlik boyuyla bilinen en küçük türdür. Yaklaşık 15 metre uzunluğa ulaşabilen en büyük tür beyaz köpek balığıdır. Köpek balıkları ortalama 20-30 yıl, maksimum 100 yıl kadar yaşayabilir. Köpek balıkları arasındaki en tehlikeli tür kaplan köpek balıklarıdır. Köpek balıkları 900 metre uzaklıktaki bir avın bile sesini duyabilirler. Bir kere de en fazla yavru dünyaya getiren köpek balığı türü balina köpek balıklarıdır. Tek seferde 100 adet yavru dünyaya getirebilirler. Sorumuz gelsin. Bilinen en küçük köpek balığı türünün adı nedir? Süreniz başladı.

0: Sevin Hanım da yazdı. Köpek balığı deyince akla gelen hep Jaws filmi vardır değil mi? Evet. Bir döneme ne damga vurmuştu.
1: Evet.
0: Sonra da hatta belirli bir ara verdiler, ardından yeni filmler falan çekilmeye başlanmıştı. Eray Bey, sualtı dünyasıyla ilginiz nasıl?
2: Filmlerle yetiniyoruz. Onun dışında çok iyi değildir.
0: Çok fazla ilgi değildir. Yine klasik bir Eray Bey cevabıyla karşı karşıyayız.
1: Ortalama.
0: Nedense hiç şaşırmadım.
2: Ama Jaws'ın 3 boyutlu filmi 2010 yılında çekilmişti, onu söyleyebilirim.
0: Ah, sonunda net bir cevap duyuyoruz. Bravo. Bravo Eray Bey. Harika. Doğru cevap ne acaba peki? Buyurun göreyim lütfen. Sinan Bey.
3: Sarı Semiz.
0: Sarı Semiz.
3: Evet. Sarı dediğiniz onu hatırlıyorum ama devamını aklıma gelmedi. Yani bir şeyler yazayım sadece sarı bıraksam da olmaz. Sarı Semiz yazdım o yüzden.
0: Siz hiç ödül almasanız dahi yaratıcılık ödülü vereceğim ben size.
3: Teşekkür ederim, sağ olun.
0: Gizem Hanım.
4: Fenerli Cüce.
0: Fenerli Cüce. Eray Bey.
2: Yavru Balina.
0: Yavru Balina dediniz.
2: Evet.
0: Sabine Hanım.
5: Fener Köpek Balığı dedim.
0: Fener Köpek Balığı dediniz. Evet. Farklı farklı cevaplar var. Ama
3: hiç sarı demediniz Mersin Bey. Sarı dediniz ya.
0: Bilmiyorum.
3: Denemedi mi?
4: Demedi bence.
3: Demedi mi? Sarı duydum gibi hatırlıyorum ben.
0: Duydunuz mu sarı?
4: Ben duymadım.
2: Ben de duymadım.
0: Semiz dedim mi ben?
3: Semiz yok. Dememiş olabilirsiniz de sarı demiştiniz bence.
0: Sarıdan eminsiniz yani.
3: Evet, evet. Öyleydim ama yanıtlar beni şaşırttı.
0: 4000 puan veriyorum. Şu anda. 4000 puan.
3: Gizem Hanım'a.
0: Gizem Hanım'a mı? Görelim bakalım ben ne demişim. Cevap soruda. Fenerli cüce, köpek balığı türü yaklaşık 20 santimlik boyuyla bilinen en küçük türdür. Yaklaşık 15 metre uzunluğa ulaşabilen en büyük tür beyaz köpek balığıdır. Cevap soruda. Gizem Hanım tek başına doğru cevabı bildi ve o da yine tek başına doğru cevap verenler kervanına katıldı. Tebrik ediyorum sizi de.
4: Teşekkür ederim.
0: Tiyatro dünyasındayız şimdi de. 1885 yılında Rum mimar Campanacci tarafından inşa edilmiştir. Mekan 1920'de Süreyya Paşa tarafından satın alınmıştır. 1942'de sahnenin ismi Ses Operete olmuştur. 1963'te yenilenip Dormen Tiyatrosu olan sahneyi 6 yıl boyunca da Dormenlerle birlikte kent oyuncuları da kullanmıştır. 1972 yılından itibaren sinema olarak kullanılmaya başlanmıştır. Yapı 1984 yılında ön cephesi hariç tamamen yıkılıp yenilenmiştir. 1989 yılında Ses Tiyatrosu'nu orta oyuncular devraldı ve sahnenin adı Ses 1885 Orta Oyuncular olarak da değiştirildi. Sorumuz gelsin. Ses Tiyatrosu hangi yıl Süreyya Paşa tarafından satın alınmıştır? Süreniz başladı. Asırlık bir tiyatro. Rahmetli Ferhan Şensoy'un cenazesinden önce orada bir tören de düzenlenmişti ki bir süre aynı zamanda bu tiyatronun bir bölüm haklarını da almıştı Ferhan Şensoy. Büyük ustayı da sahiyle almış olalım buradan. Şu anda nerede olduğunu biliyor musunuz bu tiyatronun? Daha önce duydunuz herhalde.
3: Taksim'de. Siz. Taksim'de olması
0: Beyoğlu'nda.
3: Lazım.
0: Beyoğlu'nda. Evet. Hatta sinemayla beraber üst üstedir katları.
3: Ben gitmiştim. Ferhangi şeyleri de izlemiştim. Benim için de çok büyük bir gurur yani. Ferhan Şensoy çok büyük bir ustattı. Çok da sevdiğim bir karakterdi. Rahmetli analım.
0: Saygıyla almış olalım. Cevaplarınızı göreyim lütfen. Sinan Bey.
3: 1920.
0: Gizem Hanım.
4: 1863.
0: Eray Bey.
2: 1920.
0: Ve Sebile Hanım.
5: 1980.
0: Şu anda iki tane aynı cevabı görüyorum. Diğer iki yarışmacımız da farklı tarihler verdiler. Peki ben hangi tarihi söyledim? Cevap soruda. 1885 yılında Rum mimar Campanacci tarafından inşa edilmiştir. Mekan 1920'de Süreyya Paşa tarafından satın alınmıştır. Cevap soruda. 1920 doğru cevap olacaktı. Eray Bey'in liderliği devam ediyor. 6200 puana sahipsiniz. İkinci sırada Sinan Bey'i görüyorum. 5700 puanınız var. Gizem Hanım 4700 puana sahipsiniz. Üçüncü sırada Sebil Hanım. Şu ana kadar 8 soruda sadece 500 puan topladık.
5: Evet, maalesef.
0: Final öncesi artık önümüzde de 4 soru kaldı. Bugün 3 yarışmacımıza veda edeceğimizi bir kez daha hatırlatıyorum. Ve hemen yeni etaba geçelim. Cevap soruda, cevap soruda. Cevap soruda akıl oyunu etabıyla devam ediyor. Artık her bir sorunun değeri 3000 puan oldu. İşte yeni sorumuz. Tiyatro dünyasındaydık, sinema dünyasına gidiyoruz. Yaşayan en yakışıklı aktörlerden biri olarak kabul edilen Brad Pitt, 1963 yılında Amerika'da doğdu. Gazetecilik okuyan Pitt, mezun olmasına kısa bir süre kala okulu bıraktı, Hollywood'a gitti. Bir süre çeşitli tanıtımlarda tavuk kostümü giydi, limuzin şoförlüğü yaptı. 1987 yılında fenomen dizi Dallas'ta kaptığı küçük rolle aktörlük kariyerine başladı. 1994 yılında İhtiras Rüzgarları'nda oynadı. 2008 yılında Benjamin Button'ın Tuhaf Hikayesi filmindeki rolüyle Oscar'a aday gösterildi. Ünlü oyuncunun oynadığı bir reklam filmi Malezya'da yasaklandı. Nedeni ünlü aktörün yakışıklılığının erkekleri küçük düşüreceğinin düşünülmesiydi. Sorumuz gelsin. Brad Pitt, Dallas dizisinde oynadığında kaç yaşındaydı? Süreniz başladı.

0: Son 5. Bir saniye kaldı Sebila Hanım. Acaba bitirebildi mi cevabını bilmiyorum ama şimdi göreceğiz. Brad Pitt deyince aklınıza hangi film geliyor? Ya da ne geliyor?
1: Benjamin Button.
2: Kesinlikle
1: çok güzel bir film.
0: Değil mi? Oscar'a adaydı ama Oscar kazanamamıştı. Ki yanlış hatırlamıyorsam eğer o sene yani 2008'deki o film 12 ya da 13 Oscar'a aday olmuştu. Ama sadece 3 tane Oscar kazanabilmişti. Kazananlardan birisi Brad Pitt değildi. Sean Penn o zaman en iyi oyuncu ödülünü kazanmıştı. Cevaplarınızı görebilir miyiz acaba? Bir suskunluk oldu. Sinan Bey?
1: 24.
0: 24 yaşındaydı diyorsunuz. Gizem Hanım?
2: Yetiştiremedim ben. 36 dedim ama 36 kadar büyük bir yaşta Dallas'ta oynamamıştır. Daha erken oynamıştır muhtemelen.
0: Peki. Eray Bey?
3: 1963'te doğdu. 1994'te sanırım şey yaptı ama 87'de ilk Hollywood filmi miydi onu karıştırdım. Yani toplamda 29 dedim.
0: Sebila Hanım?
4: Ben de 1963'ü hatırladım. Son da 2008'di son filmi ama şu an hatırlayamadım.
0: Dallas'ı hatırlayamadınız. Evet. Orada bir kalp var uzakta. O evet. Kalbin ne olduğunu...
1: Eşim ve kızımın baş harfleri soruyu doğru cevapladığım için onlara bir gönderme yapmak istedim.
0: Onayladınız siz de evet. Yuvarlığa alarak.
1: Yuvarlığa aldım, tik koydum. Her
0: eminsiniz
1: şeyi yaptım.
0: Yani?
1: Evet, gayet eminim.
0: Peki, bu kadar emin olmasının karşılığında acaba ışıklar ne olacak onu bir görelim. İşte doğru cevabımız. Doğru cevap 24'tü ve sadece Sinan Bey'in önündeki ışık rengi değişiyor. Tebrik ediyorum sizi.

Alfabenin harfleri hepimizin bildiği bir konu aslında. Türk alfabesi Latin harfleri esas alınarak 1 Kasım 1928 günü kabul edildi. Bu kanuna göre Türk alfabesinde 29 harf bulunmaktadır. Alfabemizin 8 tane ünlü, 21 tane de ünsüz harfi vardır. Ünlü harflerin 3 tanesi İ, Ö ve Ü üstten noktalıdır. Küçük J harfinde de üstten nokta konur, ancak büyük harf olarak yazıldığında nokta koymayız. Ünsüz harflerden Ç ve Ş, Latin harflerinden farklıdır ve alttan noktalıdır. Bir de yumuşak G vardır ve üstten şapkalı bir harftir. Sorumuz gelsin. Türkçe'de üstten ve alttan noktalı toplam kaç büyük harf bulunmaktadır? Süreniz başladı.

0: Aslında bir çırpıda yazarsınız diye düşündüm ama bayağı bir düşündünüz. Eğildiniz, bir daha baktınız, bir daha yazdınız, bir daha baktınız, bir daha yazdınız. Ne yazdığınızı merak ediyorum. Bütün harfleri mi yazdınız acaba? Buyurun cevabı göreyim lütfen. Sinan Bey.
1: 5.
0: Neler var o 5'in içerisinde?
1: Ç, yumuşak G, Ş, Ü, İ.
0: Gizem Hanım?
2: 7 dedim ben. Ş, Ç, yumuşak G, Ü, Ö, İ ve J olarak.
0: Eray Bey?
3: 5.
0: Sizin harfleriniz nedir?
3: Çöğü şi şeklinde zaten biz Türkçe karakterli font olup olmadığını kontrol ediyoruz. Hani onlar Türkçe harfleri olduğu için. Oradan çıktım yola ama şapka ve nokta arasında farktan bahsettiniz. O yüzden 5.
0: Ve Sebile Hanım?
4: 8 tane ünlü olarak yazdım ama yetiştiremedim. İ, Ö, Ü devam ediyordum. Süre yeterli gelmedi.
0: 8'i nasıl buldunuz? İ, Ö, Ü, J mi?
4: Yok, hayır. Bu tamamen karalama açıkçası.
0: Ha, karalama.
4: Evet, değil.
0: 8 diye cevabınızı veriyorsunuz. Evet, şu anda 2 tane 5, 1, 7, 1 de 8 var. Doğrusunu söylemek gerekirse ben 4 tane aynı cevabı bekliyordum. Buraların yemyeşil olmasını bekliyordum. Gizem Hanım yüzünü hemen kapattı. Sanırım mesajı aldı. Sebile Hanım siz de kapatın yüzünüzü.
4: Zaten 500 puanım var şu anda. Yeterli oluyordur.
0: Peki doğru cevaba gidelim. Doğru cevap 5 olacaktı. Harfleri görüyoruz. İ, Ö, Ü, Ç, Ş olarak tek tek okudum aslında sizlere.

Dünyanın asma köprüleri neymiş bakalım? Dünyanın en uzun asma köprüsü Japonya'da bulunan Akashi Kaikyo Köprüsü'dür. 1998 yılında açılan köprünün uzunluğu 3911 metredir. 8,5 şiddetinde depreme dayanıklı olarak da yapılmıştır. İzmit Körfezi'nin iki yakasını bağlayan ve 2016 yılında hizmete giren Osman Gazi Köprüsü toplam 2682 metre uzunluğundadır. 1981'de açılan İngiltere'deki Humber Köprüsü 2220 metre uzunluğundadır. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün toplam boyu kenar açıklıkları ile birlikte 2164 metreye ulaşmaktadır. Ayrıca 59 metre genişliği ile dünyanın en geniş köprülerinden biridir. Dünyadaki en ünlü asma köprülerinden birisi Amerika'daki Golden Gate Köprüsü'dür. 1937'de açılan köprü 2737 metre uzunluğuna sahiptir. Sorumuz gelsin. Osman Gazi Köprüsü, Humber Köprüsü'nden kaç metre uzundur? Süreniz başladı.

0: son 5 saniye. Süremiz sona erdi. Cevaplarınızı göreyim lütfen. Sinan Bey.
1: 46.
0: Gizem Hanım.
2: Hiç hatırlamadım. O yüzden 18 yazarak boş bırakmak istemedim.
0: Eray Bey.
3: 115 metre. Tamamen tahmin yani.
0: Tahmin. Sebile Hanım.
4: Ben de 3000 ile 2000 arası köplerin uzunlukları. Sallayamadım diyeyim açıkçası. Yani herhangi bir şöyle 3000, yazacaktım 2000 ama.
0: 3000-2000 küsuratları attım ama.
4: Evet, aynen.
0: Peki o zaman madem doğru cevabı görelim hep birlikte. 462 metre olacaktı doğru cevap. Ve 462 metre şu anda bu cevabı veren yarışmacımız yok. Rap ile devam ediyoruz. 31 Aralık 1976'da doğmuş olan ve Ceza olarak tanınan Türk rapçimizin gerçek adı Bilgin Özçalkan'dır. Ünlü ismin kendisi gibi rapçi olan kardeşi Ayben, abisinden 6 yaş küçüktür. İlk olarak 1999 yılında Yeraltı Operasyonu adlı albümde çeşitli Türk rapçilerin arasında Ceza ismiyle yer aldı. 2007 yılında Mercan Dede'nin 800 albümünde Tutsak şarkısında Yıldız Tilbe ile düet yaptı. Aynı yıl MTV Müzik Ödülü alan ilk Türk sanatçımız olarak da tarihe geçti. 2008 yılında Karşı Takıma El Ver adlı şarkısıyla Fair Play ödülüne sahip olan ilk rapçidir. 2008 yılında Eurovision yarışmasına katılması gündemdeydi ancak bazı anlaşmazlıklardan dolayı olmadı. Mozart'ın ünlü bestesine söz yazan rapçi bunu bir single çalışması olarak da yayınladı. Sorumuz gelsin. Ceza Fair Play ödülünü aldığı yıl kardeşi Ayben kaç yaşındaydı? Süreniz başladı.

0: süremiz sona erdi. Değerli izleyiciler, bugünün finalistini belirleyecek olan soru, tabii ki verilecek olan cevaplara da bağlı. Çünkü doğru cevap halinde puanların bölünme ihtimali de söz konusu. Acaba sıralama değişecek mi? Şu anda en yakın isim Sinan Bey bir kez daha finalde karşımda mı olacak? Yoksa yeni bir isimle mi 5000 lira para ödülü için yarışacağız? Buyurun cevaplar lütfen.
1: Sinan 39. Bey. 39.
0: 39. Gizem Hanım.
2: 14.
0: Eray Bey.
3: Şimdi şöyle anlatayım. Ceza 1976'lı, kardeşi Ayben 82'li oluyor. Arasında 6 yaş fark varsa. Fair Play ödülünü aldığı yıl 2008 miydi, ondan çok emin değilim. Eğer öyleyse aradaki fark Ayben 26 yaşında olmuş oluyor. Soru da o şekilde.
0: Açıkladınız. Ben daha yani verdiğiniz cevabı niye yazdınız diye bir şey soramıyorum. Ben de sustum o yüzden.
3: Estağfurullah.
0: Sebine Hanım.
4: 6 yaş küçük olduğunu biliyorum. Ama kaç tarihinde ödül aldı onu anımsayamadım. Bu şekilde 31 dedim. Boş bırakmamak
0: 31
4: için.
0: 31 dediniz. Evet. Boş bırakmamak için. Ve artık açıl susam açıl diyelim biz hep birlikte.
1: Evet.
0: Görelim bakalım kim olacak bugünkü finalistimiz. Müzik 26 yaşında diyen Eray Bey finalistimiz oluyor değerli izleyiciler. Son anda olağanüstü bir tabii ki performans oldu bu. Uzatmalarda atılan bir gol gibi adeta. Eray Bey.
3: Buradan Yener abiye çok selamlar söylüyorum. Kendisi en sevdiğim sanatçılardan, bestecilerden bir tanesidir. Aynı zamanda Ceza'yı da, kardeşini de ve rap konusunda 1990'lardan beri bu işe gönül vermiş gerçek rapçilere buradan selam olsun, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğu sanatlar için.
0: Siz de bir rap sever olarak aynı evet. zamanda böyle bir soruyla finale çıkmak sizin için
3: çok
0: de
3: şaşırdım.
0: Ayrı bir yeri olacaktır. Sebine Hanım, teşekkür ediyoruz katıldığınız evet. için.
4: Ben
0: umduğunuzu
4: de
0: buldunuz mu? Puan olarak sormuyorum.
4: Evet. Yani şöyle, benim için çok güzel bir deneyim oldu açıkçası. Eşim bir sözü var, kaybettiğinde değil, hani pes ettiğinde yenilirsin diye. Gerçekten şu anda kazandığımı düşünüyorum. En azından bu atmosferi tattım, eğlendim. Çok da güzel ekip arkadaşlarımız var. Çok güzeldi benim için her şey. Ben de Eskişehir'deki aileme, öğretmen arkadaşlarıma ve bütün çocuklara selam gönderiyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Biz de çocukların yanaklarından öpüyoruz. Tüm öğrencilerinize, oradaki herkese sevgilerimizi iletin lütfen.
4: İletin.
0: Ve Gizem Hanım.
2: Bugün olmadı.
0: Artık veda ediyoruz evet. size de.
2: Çok keyifliydi burada olmak. Benim için çok güzel bir anı oldu. İlk ve son olacak muhtemelen. Bundan sonrası artık bu noktada sonlandırırım diye düşünüyorum. Ama çok keyifliydi. Burada bize destek olan arka taraftaki herkes çok tatlıydı. Size de sohbetiniz için teşekkür ederim.
1: Eşimi, kızımı çok seviyorum. Herkese selamlar söylüyorum. Teşekkür ederim.
0: Ailenizle birlikte biz de mutluluklar diliyoruz.
1: Sağ olun.
0: Ve tüm yarışmacılarımıza teşekkür ederken Eray Bey, finalde karşımda olacaksınız. 5000 lira para ödülü için ilk defa bu heyecanı yaşayacaksınız. 3 yarışmacımıza da bir hatıra olarak kitap hediyemiz olacak. Tekrar teşekkür ediyoruz onlara. Finalde görüşmek üzere. Cevap soruda, cevap. ...360 ekranlarında final zamanı ve karşımda yeni bir isim var. Eray Karayel.
3: Evet.
0: Rap'i çok seven ve 12. soruda tek başına doğru cevap vererek bir anda Sinan Bey'i geçmeyi başaran Eray Bey.
3: Büyük şans oldu gerçekten. Hani aslında benim modum çok düşmüştü son sorudan bir 500 puan fark olduğunda. Ama hani aşina olduğum bir yerden bir soru geldiği zaman tabii ki insan daha rahat oluyor. Daha kolay hafızanızda tutabiliyorsunuz. Bunun bir şansı vardı. Bu arada hani diğer arkadaşlara da gerçekten çok teşekkür ederim. Çok güzel bir yarışma oldu.
0: Peki rap söylüyor musunuz?
3: Dinleyiciyim diyelim ama evde yalnız kaldığım zamanlarda söylerim.
0: Aa,
3: annem
0: güzel.
3: Zaten evet. Annem de bilir benim nasıl söylediğimi. Bu şekilde ben seviyorum yani, güzeldir. Derdi olan bir sanattır.
0: Finale çıkmışken, rap'ten bu kadar bahsetmişken, Ceza da sizin hayatınızda ayrı bir yere sahipken herhalde bir söylemeniz lazım diye düşünüyorum yani.
3: O zaman şöyle söyleyeyim, biraz önce Türk Marşı'ndan bahsettiniz. Onu çok azmırdım ama tekrar söyleyeyim, hani herhangi bir iddiam yok. Şöyle, ya bir öne gel, ya bir geri git, ya da bana bırak edip nasıl bir bit. Bir gün kalsın, bir gün varsın, bir gün yoksun zaten çok. Bu nasıl bir gün? Neşeli bir gün, ya da bana neşe verebilecek. Orası biraz karışıyor ama böyle bir mırıldanmış olayım.
0: Peki, teşekkür ediyoruz. Tebrik ediyorum tabii ki. Sonuçta
3: ben teşekkür ederim.
0: En azından söylemeniz de önemliydi. Finale artık yavaş yavaş gidelim.
3: Buyurunuz.
0: Şimdi 12. soru sizin de sevdiğiniz bir müzik türünden geldi ama acaba finalde nasıl bir soruyla karşılaşacaksınız? 5000 lira para ödülünü haftayı kapatırken siz de yanınıza alıp yeni haftada bizimle birlikte olacak mısınız?
3: Kısmet, göreceğiz.
0: Gidelim mi konu başlığına?
3: Buyurun lütfen.
0: İşte final sorumuzun konu başlığı geliyor.

Dünyanın en büyük kütüphaneleri final sorumuzun konu başlığı. 1800 yılında kurulan Amerikan Kongre Kütüphanesi yaklaşık 164 milyon eser barındırıyor. Günde ortalama 14 bin yeni parçanın eklendiği kütüphaneye binaları yeterli gelmiyor. İngiliz Kütüphanesi 1753'te kurulan İngiliz Müzesi'nin bir parçası. 1972'de çıkarılan yasayla müzeden ayrılan kütüphanede 150 milyondan fazla eser var. 1911'de açılan New York Halk Kütüphanesi'nin bulunduğu yer, 19. yüzyılda şehrin su ihtiyacını karşılayan bir su deposuydu. Günümüzde kütüphaneyi yılda ortalama 18 milyon kişi ziyaret ediyor. 1862'de kurulan Rusya Devlet Kütüphanesi, Rusya'nın devlet arşivi statüsünde. Rusya dışında 247 farklı dilde belge içeriyor. 1953'te kurulan Kanada Ulusal Kütüphanesi 53 milyonluk bir koleksiyona sahip. Final sorumuz gelsin. New York Halk Kütüphanesi Rusya Devlet Kütüphanesi'nden kaç yıl sonra açılmıştır? Süreniz başladı.

0: Final sorumuzun süresi bitti. Kütüphanelerle aranız nasıl? Müzikle çok aranız iyidir. Çok iyi.
1: İyidir.
0: Sever misiniz mesela kütüphaneye gidip orada oturmak, vakit geçirmek, yeni yeni kitaplara bakmak, bir şeyler araştırmak?
1: Günümüzde değil maalesef ama hani lise çağlarımda, hatta üniversite değişiminin içerisine katarsak çok sık giderdim orada, hani çeşitli kitaplar, derslerimi orada yapmak gibi. Ama sonrasında kütüphaneler kalabalıklaştı. Hani gerçekten çok rahatsız edici derecede, yani en azından benim çevremdekiler. Hani yer bulmakta zorluk vesaire. Ondan sonra biraz koptum. Daha çok bireysel hani kitap tüketimine yöneldim. O yüzden biraz uzaklaştım son yıllarda.
0: Değerli izleyiciler, şimdi sorumuzu yönelttik. Ve en önemli ikinci sorumuz, final sorumuzdan sonraki soru.
1: Evet.
0: Eray Bey, 20 saniye sürenizi kullandınız. Bir şeyler hesapladığınızı, yazdığınızı gördüm. Ve şimdi sorumu yöneltiyorum. 5000 lira para ödülü için final sorumuza cevap verecek misiniz? Yoksa cevap vermeme hakkını kullanarak 1000 lirayla yeni haftaya bizimle devam edeceksiniz?

0: Cevap vermeme hakkımı kullanacağım.
1: Cevap vermeme hakkını kullanıyorsunuz. Evet. Emin misiniz?
0: Eminim.
1: Eminsiniz. O zaman 1000 lirayı ben size takdim ediyorum ve yeni haftaya beraber devam edeceğiz.
0: Teşekkür ederim.
1: Neden cevap vermeme hakkını kullandınız? Neden emin değilsiniz?
0: Şöyle, eserlerden soru gelebilir diye düşündüm. Onları da aklımda tutmaya çalışırken tarihlerde biraz kayma oldu. Gösterebiliyor muyum?
1: Tabii ki. Ne yazdınız? Şöyle, tahmininiz ne olurdu?
0: 1800 New York Halk Kütüphanesi miydi? Ondan çok emin değilim ama Rusya Devlet Kütüphanesi 1873 değil de 1773 olması lazım. Ben 1800 diye hesapladım. Çıkarttığımız zaman Rusya Devlet Kütüphanesi daha sonra açılmış oluyor. Yani burada zaten cevap yanlış. Ondan çok eminim. O yüzden çekinme kararı aldım ama hani değiştirme hakkım olsaydı şeyi zorlayabilirdim. 27'yi zorlayabilirdim.
1: Orada hangisinden eminsiniz? 1800'den mi?
0: 1800'den emin gibiyim.
1: Emin gibisiniz. Bir tek tereddütünüz 1873'te mi?
0: Evet. Orası 1773 olabilir.
1: Ben size güzel haberi vereyim.
0: Değil.
1: İkisinden de emin olmayın.
0: Çok sevindim.
1: İkisinden de emin olmayın. Cevap vermeme hakkınız bence iyi oldu. Çünkü doğru cevabı görelim şimdi. Doğru cevap 49 olacaktı ve 1800 Amerikan Kongre Kütüphanesi'nin tarihiydi.
0: Evet, evet, evet.
1: O yüzden yanıldınız orada. 1862'de diğer tarih olacaktı.

binlerce yıllık geçmişiyle Anadolu toprakları, dünyanın tarihsel olarak en önemli coğrafyalarının başında gelir. Bunu anlamak için sadece hakkında üretilmiş efsanelerin ve rivayetlerin çokluğuna bakmak bile yeterlidir. Tarihi Rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeler anlatmak için sessizce bizleri bekleyen detayları keşfe çıkacağız. Yürüyerek yapılabilecek güzergahları, efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Tarihi Rotaların bugünkü bölümünde İznik'teyiz. Bugüne kadar İstanbul'da pek çok rota yaptık birlikte, pek çok yer gördük ve gezdik. Artık zaman zaman Anadolu efsanelerinin peşine de düşeceğiz. İşte onlardan biri İznik ve bugün İznik'teyiz. Sancak Tarihi Tepesi'nden başlayacak yolculuğumuz göl kıyısına kadar devam edecek. Yolculuğumuz boyunca pek çok güzel yapı göreceğiz ve onların hikayelerini dinleyeceğiz. Ama her zaman olduğu gibi yine rivayetler, söylenceler ve efsaneler bizlere eşlik edecek.

İznik, verimli toprakları ve kervanlar için ya da seyahat için bulunduğu coğrafya ve konum itibariyle her zaman gözde olmuş bir yer. Ve bu nedenle de pek çok krallık ya da pek çok imparatorluk tarafından yönetim merkezi olarak kullanılmış. Ama tarihin derinliklerine gidersek burayı ilk kuran İskender'in generallerinden Antigone olduğu söylenir. İskender öldükten sonra Anadolu'nun dört bir yanına dağılırlar ve çeşitli şehirler kurarlar. İşte Antigone burayı kurar ama ondan bir başka general burayı alır. O da Lysimachos'tur ve buraya eşinin adını verir. Eşinin adı Nikea'dır. İşte İznik kelimesinin kökenini oluşturan isim de Nikea ismidir. Ve ardından burası Bitinya Krallığı'nın yönetim merkezi olur ve daha sonra 11. yüzyılın sonlarına doğru 1075 yılında Kutalmışoğlu Süleyman Bey tarafından burası alınır ve Selçuklu'nun yönetim merkezi yapılır. Yaklaşık 22 yıl boyunca burası yönetim merkezidir Selçuklu'nun. Daha sonra Türklerin elinden burası çıkar ve bu sefer de Bizans İmparatorluğu'nun 57 yıl boyunca yönetim merkezi olur. Türklerin tekrar burayı ele geçirmesi için biraz daha beklemeleri gerekir. O tarih 1331'dir. O tarihte işte burası Orhan Gazi tarafından alınır ve o günden bugüne kadar da bir Türk kenti olarak gelir. İşte bütün bunları bize anlatan kişi aslında Strabon'dur. Tabii anlattığı Türklerden çok önceki tarihtir. Amasyalı gezgin ve seyyah olan Strabon, Geografika adlı kitabında bakın İznik'in Yunan ve Roma dönemini nasıl anlatmış. Bitinya'nın merkezi olan ve çok geniş ve verimli bir ova tarafından çevrili Askanya Gölü'nün kenarında kurulmuş olan Nikea yer alır. İlk defa Antigones tarafından kurulduğu ve onun adıyla anıldı Antigonia. Ardından Lysimachos burayı aldı ve eşine isafeten Nikea dedi. Kent dörtgen şeklindedir ve dört kapısı vardır der Strabon. İşte o dört kapısından İstanbul kapısındayız. Bunun haricinde Lefke Kapı, Göl Kapı ve Yenişehir Kapı olmak üzere dört kapı var. Biz de doğal olarak İstanbul tarafından geldiğimiz için şehre İstanbul kapısından giriş yapıyoruz.

İstanbul Kapı var olan ayakta kalmış en sağlam kapıların başında geliyor. Bir diğeri ise Lefke Kapı. Tabii ki üç kademeden oluşuyor ve en önemlisi yolun sağlamlığı. Hala o Arnavut kaldırımlı taş döşeli yol varlığını sürdürüyor. Burası çeşitli dönemlerde imar görmüş. Doğal olarak depremler, savaşlar derken yıkılmış ve yeniden yapılmış. Yapıldığı dönemlerde daha önceden yapılmış ve atıl olan yapılardan devşirme malzemeler getirilmiş. Burada inşaat malzemesi olarak kullanılmış. İşte onların da en ilgi çekeni kapının hemen iki tarafında arkamda gördüğünüz masklar. Bunlar bir zamanlar sapasağlam ayakta olan Roma tiyatrosundan getirilmiş. Geçmişte tiyatroda oyuncular mask takarak oynarlarmış. Bu da onları sembolize ediyor. Ve işte oradan alınmış ve şehrin girişine gelenleri karşılayacak vaziyette yerleştirilmiş.

İznik'e tepeden bakan Sancak Tarihi Tepesi'ndeyiz. Buraya bu ismin verilmesinin bir sebebi var. Çünkü burada Abdülvahap Sancak Tarihi adlı 8. yüzyılda İznik'i kuşatmaya gelen İslam ordularının bayraktarı olan bir kişi yatmakta. Bu kişi işte o kuşatmalar sırasında şehit olur ve buraya defnedildiği söylenir. Tabii ki Abdülvahap Sancak Tarihi'ye halk arasında verilen isim bambaşkadır. Halk Bayraklı Dede der. Ve bu isimle anılan Anadolu'da pek çok yerde Bayraklı Dede Türbesi karşımıza çıkar. Bunlar birer makam ve ziyaretgah olarak hala kullanılmaya devam ediyor. Tabii bu arada şunu söylemekte fayda var. Bu tip yüksek tepeler, özellikle de şehirlere yakın tepeler, oldum olası insanlar tarafından kutsal atfedilmiş, kutsallık atfedilmiş bu tip tepelere. Bunun tabii kadim inançlarla ilintisi var. Her zaman için Tanrı'nın, Allah'ın gökte olduğuna inanılmış ve böylesi tepeler ve dağlar da her zaman kutsal mekanlar haline getirilmiş. İşte bu da onlardan biri. Tabii bir özelliği daha var. Bu tip yerlerdeki mezarlar genellikle insan boyutundan çok daha büyüktür. Burada da aynı şey karşımıza çıkıyor. Bu, o kişinin boyunu posunu değil, onun ululuğunu göstermek için bu şekilde yapılmıştır.

Milattan önce 148 yılında burada biri vefat ediyor. Bu kişi Bitinya Kralı 2. Prusias. Burada olmasının sebebi ise oğlundan kaçması. Hayati tehlike doğuyor, oğlu tarafından öldürülmek isteniyor ve buraya kaçıyor. Ve burada oğlunun adamları tarafından yakalanıp öldürülüyor. Ve onun anısına burada İznik'te büyük bir anıt mezar inşa ediliyor. Ve o anıt mezar yüzyıllarca belki şehre tepeden bakıyor. Ve en önemlisi burası İznik'ten Mekece tarafına giden yol. Ve o yoldan geçenler de işte bu devasa anıt mezarı görüyorlar. Ancak daha sonra bir takım belki de doğa olayları, deprem gibi şeylerle bu anıt mezar yerinden kopuyor, yuvarlanıyor ve 17 parçaya ayrılıyor. İşte bu anıt mezardan kalanlar bugün İznik'in arkasındaki Sancaktarihi Tepesi'nde yol kenarında yatmakta. Gri kalkerden yapılmış bu taşlar 1953'te defineciler tarafından parçalanarak bu hale getirildiği yine söylenenler arasında. Bütün bunların dışında burası özellikle ismiyle dikkat çekiyor. Halk arasında Berber Kaya olarak anılıyor. Bunun da bir sebebi var. Geçmişte berberlerde otururken küçük çocuklar için konan bir takım tahtalar vardı rahat otursunlar diye. İşte onların o basamak görüntüsünden yola çıkarak belki de halk buraya bu ismi vermiş. Çünkü bu da basamak basamak yayılmış taşlardan oluşuyor. Berber Kaya anıtının bir başka özelliği de sinagog olarak belki de kullanıldığı düşünülüyor. Çünkü üstünde İbranice yazılar var. Burada bir zamanlar var olan Musevi cemaat tarafından kullanılmış. Ve üstünde şu ibare açık seçik görülüyor. Cennete layık olanlar diye bir ibare kalmış. Diğerleri silinmiş. Bunun dışında muhtemeldir ki belki de Hristiyanlar tarafından da kullanıldı. Çünkü pek çok yerinde haç motifleri görüyoruz. Ama asıl var olan 2. Prusias'ın mezarından kalan motifler kalkan motifleri. Bu da Prusias'ın belki de o askeri ve komutan yanını göstermek için bu mezara işlenmiş.

İznik şehri tıpkı İstanbul gibi surlarla çevrilmiş. Tamamen ayakta duran özellikle kara surları ve dört kapısı çok dikkat çekiyor. Bu dört kapıdan iki tanesi oldukça sağlam durumda. İşte bir tanesi önünde durduğum Lefke Kapı. Üç kademe halinde inşa edilmiş. Ve işin ilginç yanı her bir dönemde yıkılıp yeniden tamir edildiği için devşirme malzemeler de burada sıkça kullanılmış. Daha kapının girişinde hemen sağ tarafta bir ganimet teslim töreni, bir savaş sahnesi var. Yanında ise Romalı askerleri görüyoruz. Ama asıl dikkat çeken kapının iki tarafında konmuş olan kaideler. Bunlar birer yol kaidesi. Peki bunlar ne için kullanılmış? Bunlar yol boyunca, şehre giden yol boyunca sıralanmış kaideler. Ve her birinin üstünde bir senatöre, bir komutana ait aslında birer heykel varmış. Ancak daha sonraki dönemlerde o senatörün, o askerin hiçbir önemi kalmamış ve bunlar birer yapı malzemesi olarak kullanılmışlar. Bu kapının adı Lefke Kapı dedim. Peki Lefke nedir ve nerenin ismidir? Buradan devam ederseniz Osmaneli denilen bir yere gidersiniz. Ve Osmaneli denilen yerin eski ismi Lefke. Yani burası o tarafa baktığı için bu kapıya Lefke Kapısı adı verilmiş. Bu arada kapının üstünde hala o dönemlerden kalma yazıtlar, Yunanca, eski Yunanca yazılar görüyoruz. Bunların pek çoğu hala okunabilir durumda. Ve bunlardan bir tanesi aslında bize bu kapının kim tarafından ve kimin döneminde yapıldığını gayet iyi anlatıyor. Ve yazıtta şöyle yazıyor. Bu surlar İmparator Adrianus tarafından buranın yöneticisi Cassius'un gözetiminde ve denetiminde yaptırılmıştı.

İzniğin ve neredeyse bütün bölgenin sembolü olan Yeşil Cami'nin önündeyim. İsmi üstündeki, minare üstündeki bu firuze renklerinden, çinilerden geliyor. Ama burayı yaptıran aile çok daha dikkat çekici. Çandarlı ailesi. Burayı da 1378 yılında bu ailenin fertleri inşa ettiriyor. Ve daha sonra burada bu aileden bazılarının türbeleri inşa ediliyor ve burada gömülüyorlar. Tabii ki Çandarlı ailesi deyince bu 4-5 hizmet etmiş, Osmanlı'ya hizmet etmiş ünlü ismin en önemlisi Çandarlı Kara Halil Paşa. Onun ünü de Fatih'le ve babası 2. Murat'la birlikte bu ülkeye hizmet etmiş olmasından kaynaklanıyor. Diğerleri de bu hizmetleri yaptılar. Ancak onun hikayesi diğerlerine göre biraz daha farklı. 2. Murat devrinde yine Çandarlı vezirdir Kara Halil Paşa. Sonraki dönemde tahta Fatih Sultan Mehmet geçer ve görevine devam eder. Ancak Fatih Sultan Mehmet çok gençtir. Bu durumdan Kara Halil Paşa çok da hoşlanmaz. Ve nitekim İstanbul'un fetih planları gündeme gelince bu işe muhalif olur. Ve bu işten vazgeçirmeye çalışır Fatih Sultan Mehmet'i. Oysa bu Fatih'in ülküsüdür. Ve hiçbir şey onu bu yoldan geri döndüremez. Ancak bu muhalif duruşu bir yerlere not eder. Ve fetihten yaklaşık 3 ay sonra Temmuz ayında Kara Halil Paşa önce Yedikule'de 40 gün boyunca hapsedilir ve daha sonra gözüne mil çekilip idam edilir. Daha sonra oğlu İbrahim Paşa tarafından alınır ve buradaki türbesine defnedilir. İşte böylesi önemli bir ailenin yaptırdığı bir camiden bahsediyoruz. Ama ailenin yaptırdığı cami özellikle tek kubbesiyle Osmanlı erken dönem mimarının da anıtsal eserlerinden biri olarak karşımızda durur.

İznik pek çok Bizans ve Osmanlı eserine ev sahipliği yapıyor. Ve en önemlisi Osmanlı'nın erken dönemine ait pek çok eser karşımıza çıkıyor. Bunların da en göze çarpanlarından biri hemen arkamda gördüğünüz Nilüfer Hatun imareti. İmaret, yoksullara yemek dağıtmak için yapılmış yapılara verilen isimdir. Burayı da aslında Nilüfer Hatun kendisi yaptırmıyor. Oğlu Hüdavendigâr, yani Murat Hüdavendigâr, annesinin anısına bir hayır kurumu olarak burayı inşa ettiriyor. 1388 yılında yapılıyor ve büyüleyici, almaşık, taş işçiliği, tuğla işçiliğiyle dikkat çekiyor. 19. yüzyıla kadar imaret işleri sürmüş. Daha sonra 1960'lara kadar biraz metruk kalmış, bir restorasyonla burası İznik'in müzesi haline getirilmiş. Ve uzun yıllar hem İslam eserleri hem de arkeolojik eserler burada sergilenmiş. Ancak daha sonra İznik yeni bir müze, yeni bir arkeoloji müzesi kazanınca buradaki o Yunan-Roma dönemine ait eserler oraya taşınmış ve burası da sadece İslam eserleri müzesi olarak hayatına devam etmiş. Şimdi biz de gezeceğiz ve gezerken aslında size Nilüfer Hatun'u anlatmak istiyorum.

Orhan Gazi'nin eşi Nilüfer Hatun, bu imareti yaptıran ya da adına yaptırılan kişi. İşte bu imaretin adına yaptırıldığı Nilüfer Hatun aslında Yarısar Tekfur'un kızıdır ve bir Hristiyandır. Ve babası onu Bilecik Tekfur'un oğluyla evlendirmek niyetindedir. Ve işte onların düğünü sırasında söylence odur ki Orhan Gazi ve Osman Gazi ve diğer elemanlarıyla birlikte, askerleriyle birlikte bu düğün konvoyunu basarlar ve Olafera'yı kaçırırlar. Ardından da Osman Gazi oğlu Orhan Gazi ile Olafera'yı evlendirir ve Müslüman olur, Nilüfer adını alır ve padişaha da çocuklar doğurur. Bunlardan biri Murat Hüdavendigâr'dır, diğeri ise Gazi Süleyman Paşa. Murat Hüdavendigâr babası Orhan Gazi'den sonra tahta çıkacak kişidir ve çıktıktan sonra tahta işte annesinin anısına bu binayı yaptırır. Nilüfer Hatun'la ilgili bilgileri aslında Seyyah İbni Batuta'dan öğreniyoruz. İbni Batuta eserinde ondan şöyle bahsediyor. Dindar ve erdemli bir kadındı. Ayrıca ekliyor. O eşi Orhan Gazi ile birlikte Bursa'da değil, Anadolu'nun Kudüs'ü sayılan İznik'te ikamet ediyordu. Ve yanındaki hizmetleriyle birlikte bu biraz terk edilmiş, kendi halindeki ama münzevi hayatına da çok uygun şehirde yaşamına devam ediyordu der. Nilüfer Hatun'un bir özelliği de dirayetli ve yönetimde etkili bir kadın olması. Nitekim Orhan Gazi sefere çıktığında işte ona naiplik eden, yani yönetimi ele alan bir kadın olarak da adını tarihe yazdırmış.

İznik denince ilk akla gelen kuşkusuz Çin'idir. Çin'i sanatının Osmanlı döneminde zirve yaptığı ve üretildiği yer İznik'tir. Bunun tabii bir geçmişi var. Kara Hanlar döneminden başlıyor ve yaklaşık neredeyse 1000 yıl boyunca Türk dünyasında Çin'i var oluyor. Çin'i yani Çin tarafından geldiği isminden de anlaşılıyor. Ama Türkler tarih boyunca kültür ve inanç taşıyıcısı olmuştur. Ve bu taşıma işlemini de doğudan batıya doğru yapmıştır. İşte Çin'i sanatı da bu taşıdığı kültür öğelerinden biridir. Ve Büyük Selçuklu ardından Anadolu Selçukluları da Çin'de çok önemli işler ortaya koymuşlar. Renkler biraz daha mat, soluk renkler. Ama Osmanlı döneminde İznik Çiniciliği renkleri açıkçası coşturuyor. Ve ilk dönemlerde mavi beyaz renkler hakimken daha sonra zümrüt yeşili ve mercan kırmızısı işin içine katılıyor. Ve işte İznik Çinisini yapan ve öne çıkaran şey de işte bu mercan kırmızısı oluyor. Özellikle sır altında kendiliğinden kabaran bu mercan kırmızısı pütürlü ve daha ışık gölge oyunlarına müsait perspektif kazandırıyor, bir derinlik kazandırıyor. Mercan kırmızısı alameti farikasıdır İznik Çinisinin. Ve Osmanlı döneminde burada üretilen çiniler sarayın en çok tükettiği malzemelerin başında gelir. Ve özellikle Süleymaniye Camisi, Sokollu Camisi, Rüstempaşa Camisi İstanbul'da işte 16. yüzyıl yani İznik Çinisi'nin zirve yaptığı dönemin ürünleridir. Ve en güzel çiniler de onlardır. 17. yüzyıla geldiğimizde Osmanlı'nın bir rivayete göre buradan her seferinde çinileri İstanbul'a taşıtmak yerine Edirne Kapı'daki Tekfur Sarayı'nda bir atölye kurduğu rivayet edilir. Ve orada üretilen çiniler daha sonra Osmanlı'nın hayatında yer almaya devam etmiş ama asla ve asla 16. yüzyılın kalitesini tutturamamış. Ve ardından buradaki ustaların gitmesi Osmanlı'nın biraz gerilemesiyle birlikte 18. yüzyılda İznik Çiniciliği de neredeyse yok olma aşamasına gelmiş. Ta ki 20. yüzyılın ortalarına doğru bu iş tekrar canlanmaya başlamış. Özellikle İznik'te açılan okullar, vakıflar bu işe el atmışlar ve tekrar İznik Çinisi üretilmeye başlanır hale gelmiş.

Osmanlı Bursa'yı başkent yapıp İznik'i de topraklarına kattıktan sonra burası hemen Bursa'nın yanı başında ama o kadar kalabalık olmayan doğayla iç içe bir yer olarak bir tarafı dağ, bir tarafı göl ve yeşil bir ormanın içinde, zeytin ağaçlarının içinde, doğayla iç içe olduğu için de pek çok alimi kendine çekmiş. Ve Osmanlı döneminde burası alimler yuvası olarak anılmış. İşte o alimlerden, velilerden biri de Eşrefzade Rumi'dir. 15. yüzyılın önemli velilerinden biridir kendisi. Hacı Bayram Veli'den ve Emir Sultan'dan dersler almış, kendini yetiştirmiş ve burada da uzun bir süre ikamet etmiş. Aslen Mekkelidir ailesi ama daha sonra Anadolu topraklarına göçmüşler ve İznik'e yerleşmişler. Peygamber soyundan olduğu söylenir. En önemlisi de Kadirilikte onu Abdülkadir Geylani'den sonra ikinci önemli şahıs olarak anarlar. Yine Kadiriliğin içinde Eşrefiye tarikatını kurmuştur. Ve Vahdet-i Vücut'la ilgili sıra dışı şiirler yazmıştır. O şiirlerden özellikle bazıları biraz batini izler taşır. Bununla ilgili çeşitli rivayetler vardır. O rivayetlerden biri ise ondan bir adım önce, neredeyse bir 50 yıl önce burada ikamet eden bir kişiden etkilendiği söylenir. O kişi de Şeyh Bedrettin'dir.

Şu anda İznik'in tam ortasındayım. Dört kapısı var olduğunu söylemiştim. İşte bu dört kapının geldiği yollar tam burada bir kavşak noktası oluşturur. Yani şehrin merkezi ve kalbi burasıdır ve burada bir zamanlar Roma döneminde bir cimnazyum, yani çocukların eğitildiği bir eğitim binası varmış. Ancak daha sonra Hristiyanlık kabul edilir ve buraya büyük bir kilise yapılır. O kilisenin adı Ayasofya'dır. Ayasofya Kilisesi'ni pek çok yerde görüyoruz. En büyüğü İstanbul'da, Trabzon'da da karşımıza çıkıyor. Ayasofya, kutsal bilgelik anlamına gelir ve bu Meryem Ana'ya

ithaf edilmiş kiliselere verilen bir isimdir. İşte bu da onlardan biri. Ve burası Hristiyanlık tarihinde çok önemli bir olaya mekan olmuş. O olayda Hristiyanlığın son ekümenik toplantısı olan 787 yılında yapılan 7. konsile ev sahipliği yapmış. Peki bu konsiller ne için toplanıyordu? Bu konsillerin toplanma sebebi Hristiyanlığı biraz kurallarını derli toplu hale getirmekti. Bunların birincisi 325 yılında İznik'te ve sonuncusu 787 yılında işte burada toplandı. Birincisi göldeki, göl kıyısındaki Senatus Sarayı'nda, İmparatorluk Sarayı'nda toplanmıştı. Ama 7. ve sonuncu konsül toplantısı işte arkamda gördüğünüz bir zamanların Ayasofya Kilisesi'nde yapıldı. Ve burada önemli kararlar çıktı. Çünkü o dönemde bir problem vardı Hristiyan dünyasına tartışılan. Freskolarda, mozaiklerde suret olsun mu? Meryem'in ve İsa'nın ve diğer azizlerin resimleri kırılmıştı. Yani ikonoklast, ikona kırıcı dönem vardı ve o dönemi sonlandıran toplantılar işte burada yapıldı.

Hristiyan dünyasının en çok tartışılan konularının başında ikona olsun mu, olmasın mı meselesi yer alır. İşte 726 yılında başlayan ikona yasağı yaklaşık bir 50-60 yıl sürer ve İmparatoriçe İrene döneminde 787 yılında burada yapılan 7. konsülle tekrar serbest bırakılır. Ve artık fresko ve mozaiklerde Hazreti İsa'nın, Yuhanna'nın ve Meryem'in resimleri yapılmaya başlanır. İşte burası da o yasakların kalkmasından sonra bütün bunların, yani freskoların ve mozaiklerin yapıldığı ilk yapılardan biri olarak bilinir. Nitekim içeriye girdiğinizde hemen sol tarafta bir niş içinde Yuhanna, Meryem ve İsa'yı görüyorsunuz. Ayrıca yine taban süslemeleri de, mermer mozaikler de yerde hala korunmaya devam ediyor. Burası 1331 yılında Sultan Orhan tarafından bir minare eklenerek camiye çevrilir. Bu biliyorsunuz İstanbul'da da Anadolu'nun çeşitli yerlerinde de geçerlidir. Terk edilmiş kiliseler bir minare ile camiye çevrilmiştir ve ibadete açılmıştır. İşte burası da onlardan biridir. Ve buraya Ayasofya'yı Suhra Camisi denir. Yani Küçük Ayasofya adı verilir. Ve o şekilde de günümüze kadar gelir. Ancak bir dönem burası artık terk edilmiştir ve ardından da bir müze olarak hizmete açılır. Ve yıllar sonra tekrar burası camiye dönüştürülür. Bugün cami müze işlevini birlikte yürütüyor. Ama bu yapının en önemli özelliklerinin başında Mimar Sinan'ın Kanuni döneminde bir tamirat sırasında buraya dokunduğu ve pek çok detayı yenilediği söylentiler arasındadır. Kısacası burayı taçlandıran önemli şahıslardan biri de Mimar Sinan'dır.

Bilindiği gibi kiliseler doğuya bakarlar ve absisleri, yine koronun olduğu basamaklar genellikle doğudadır. Ama daha sonra bu tip yapılar camiye çevrilince mihraplar güneydoğuya baktığı için absislerin hemen sağ tarafına inşa edilirler. Yani merkezde bir kaçma ortaya çıkar. İşte burada da aynı şeyi görüyoruz. Absis buradayken mihrap biraz daha onun sağında yer alıyor.

0: Teşekkürler.
1: Afiyet olsun efendim.
0: Teşekkürler. İznik'te kahve molası vermek için en uygun yerlerin başında Gazi Süleyman Paşa Medresesi gelir. Burası Osmanlı'nın ilk medresesi olarak bilinir ve U biçiminde yapılmıştır. İçinde 11 tane öğrenci hücresi yer alır. Burası Gazi Süleyman Paşa'nın 1332 yılında inşa ettirdiği bir eğitim merkezi. Bugün tabii ki odalarında çini yapılan yerler olarak hayatına devam ediliyor. Ama bu arada Gazi Süleyman Paşa'dan bahsetmeden geçmek olmaz. Gazi Süleyman Paşa Orhan Gazi'nin büyük oğludur. Annesi de Nilüfer Hatun'dur. Ama asıl önemlisi onun kardeşi Murat Hüdavendigâr padişah, sultan olduktan sonra o da seferlere çıkar. Ve o seferlerin en önemli yönü Balkanlardır, batıdır. Ve işte Osmanlı'ya Balkanların yolunu açan kişi olarak bilinir. Ordularını Biga'da toplamıştır ve gemileri Çardak Limanı'ndan yan yana dizerek bütün orduyu karşı kıyıya geçirmiştir. Ve Bolayır'ı kendisine üs yapmıştır. Ve oradan çeşitli köyler kurarak, Türk köyleri kurarak ve çevrelere, çevre illere de, çevre yerleşimlere de seferler yaparak orada pek çok yeri Osmanlı toprağına katmıştır. Ve 1360 yılına gelindiğinde bir attan düşerek bu şekilde hayattan ayrıldığı söylentiler arasındadır. Ama asıl ilginç olan şudur. Bugün mezarı Bolayır'dadır. Bir türbesi vardır ve o türbeye girdiğinizde içeride iki tane mezar görürsünüz. Bunlardan bir tanesi Gazi Süleyman Paşa'nındır. Ama ilginç olan diğer mezarda yatan şeydir. O da Gazi Süleyman Paşa'nın atıdır. Eski Türk geleneklerine göre atıyla birlikte gömülmeyi vasiyet etmiştir. Ve nitekim bugün o türbede atıyla birlikte yatmaktadır. Müzik

Bir zamanlar İznik Gölü'nün kıyısında muhteşem bir Bizans sarayı vardı. İşte bu sarayın adı Senatüs Sarayı'ydı ve burada çok önemli olaylar gerçekleşti. Bunların bir tanesi Hristiyanlık dünyasının ilk konsül toplantısının yapılmasıydı. 325 yılındayız. İmparator Konstantin biraz sağa sola savrulmuş ve her kafadan bir ses çıkan Hristiyanlık konusunda bir tasarım, belki de bir şekillendirme yapmak ister. İşte bunun için 200'ün üzerinde çeşitli din adamını çeşitli yerlerden çağırır ve buradaki sarayında bir toplantı yaptırır. Buna İznik Amentüsü denir ve bununla birlikte artık Hristiyanlık zapturapt altına alınmış, kuralları belirlenmiştir. Ve o sırada var olan bir din adamı, Arius. Arius'un bir savı vardır. O da o güne kadar kabul edilen Hazreti İsa Tanrı'nın oğludur savına karşı bunun böyle olmadığını söyler. Tabii ki tepki alır ve sürgüne yollanır. Ardından Hristiyanlığın temelini oluşturan Hazreti İsa'nın iki tarafı, iki yönü ortaya çıkar. İşte bu da Hazreti İsa Tanrı'nın oğludur ve Tanrı'dır gibi bir savdır ki o da burada kabul görür. İşte o ihtişamlı Senatüs Sarayı sonraki yüzyıllarda, aradan yüzyıllar geçtikten sonra Bizans İmparatorluğu'nun 57 yıl boyunca yönetim merkezi olur. Onun da bir sebebi vardır. 1204 yılında Haçlılar gelir Konstantinopolis'i işgal ederler ve yönetim orada barınamayacağı için imparatorlar buraya kaçarlar ve burada yaklaşık 3-4 imparator 57 yıl boyunca Bizans İmparatorluğu'nun kalan parçalarını buradan yönetir. İşte bütün bunlara sahne olan saray budur. İşte o ihtişamlı saraydan bugün birkaç temel taşı, bir iki duvar kalmış. Ancak bu görünenler su üstünde, karada olanlar. Ama asıl saray suyun altında kalmış. Suyun yükselmesiyle birlikte sarayın temelleri suyun altında. Bunu görebilmek için de sudan biraz yükselmek gerekiyor. İznik Gölü'nün içinde Senatüs Sarayı'ndan ve yine Bizans dönemine ait Büyük Bazilika'dan kalan kalıntıların dışında buradan kalan günümüze bir de şiir var. O şiire geçmeden önce gölün o dönemdeki ismini söylemek istiyorum. Askanya olarak anılıyor. Ve işte o Askanya Gölü daha sonra İznik Gölü olarak anılmaya devam ediyor. Az önce de söyledim, gölle ilgili bize bugüne kalan bir şiir var ve o şiiri yazan Nazım Hikmet. Şeyh Bedrettin Destanı adını taşıyan bu uzun şiir bize Şeyh Bedrettin'le ilgili bilgiler vermesinin yanında İznik ve gölle ilgili de bir takım dizelere sahiplik yapmakta. İşte o dizelerde bakın Nazım Hikmet İznik Gölü'nü ve Bedrettin'i nasıl anlatmış. İznik Gölü'nde akşam oldu. Bedrettin eğildi suya. Avuçlayıp doğruldu ve sular parmaklarından dökülüp tekrar göle dönerken dedi kendi kendine, o ateş ki kalbimin içindedir, tutuşmuştur, günden güne artıyor. İşte Şeyh Bedrettin destanında Nazım Hikmet'in bahsettiği Şeyh Bedrettin buraya sürgüne gönderilmiştir. Gönderen Mehmet Çelebi'dir. Osmanlı'da fetret devridir ve yaklaşık 12 yıl süren bu başsızlık ya da çok başlılık döneminin sonunda Mehmet Çelebi iktidarı ele geçirir. Ve ardından Şeyh Bedrettin'i buraya sürgüne gönderir. Bunun bir sebebi vardır. Şeyh Bedrettin Varidat adlı bir kitap yazmıştır. İçe doğanlar. Bir de doktrini vardır. Ortakçılık. İşte bu ortakçılık doktrini her şeyin paylaşılması üzerine bina edilmiştir. Ve bu doktrinden yola çıkan bir grup Çeşme Yarımadası'nda Osmanlı'ya baş kaldırmıştır. Ve bu baş kaldırının sonunda Osmanlı o grupla savaşa tutuşur. Önce yenilse de daha sonra bu grubu ortadan kaldırır. Liderlerini idam eder ve daha sonra da bu işe sebep olduğunu düşündükleri Şeyh Bedrettin'i buraya sürgüne gönderir. Ancak bu işin bir de devamı vardır. Sürgünden sonra buradan idam edilmek üzere onu almaya gelir Osmanlı'dan bir takım askerler. Ancak bunu duyunca buradan kaçar ve o yolculuk, kaçma yolculuğu bugün Yunanistan'daki Serez'e kadar devam eder. En sonunda orada yakalanır ve Serez'in esnaf çarşısında Şeyh Bedrettin idam edilir.

Tarihi Rotalar'ın bugünkü bölümünde İznik'teydik. Başlıca eserleri gördük, mekanları gezdik. Bunların içinde neler yoktu ki? Yeşil Cami, Nilüfer Hatun İmareti, Gazi Süleyman Paşa Medresesi, Senatus Sarayı ve Ayasofya Camisi. Tabii her zaman olduğu gibi yine bu mekanları ve yapıları rivayetler, efsaneler ve söylentiler eşliğinde gezdik. Bir başka bölümde tekrar görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Hastalar için bir konser vermenizi istiyorlar.
2: Beyefendi paralı işleri istemiyor, bedava işe mi gidecek?
1: Bilakis.
3: Fatoş hemşireyi tanıştırayım.
1: Onu ilk görenlerin bile sevgilisi olabilir hemşire hanım.
4: Sen mesut ol, bunu bütün kalbimle diliyorum.
1: Bırakın yakasını, kendi seviyenizde bir insan seçin.
4: Ne yazık ki saadetten kaçmak zorundayım.
5: Doktorum, gözlerini kaybeden bir hastaya gidiyorum.
4: Götürelim gideceğiniz yere kadar.
5: İşinden oğlum.
4: Çantasını unuttu doktor. Adım Gül. Sizin bakımınız için burada vazifeli. Nişanlısı.

0: içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Sonra laf edince üvey ana oluyoruz.
2: Haklısın şekerim, fazla şımardılar.
1: Öldürdünüz zavallıyı, alçaklar, baba katilleri.
2: Pencereden yandaki köşkün bahçıvanı denize atladığını görmüş.
3: Hadi öyle İngiliz tuzu yutmuş gibi oynacağına, gir içeri bakalım. Sıkı delikanlı oldun ha.
1: Siz de yaman kadın.
3: Ha, ne demezsin şekerim.
1: Büyük kız meydanlarda yok.
3: Köşkte neler olduğunu öğrenmemiz lazım.
1: Neler söylüyorsun Perihan? Babamı öldürdükten sonra kalleş bir katil gibi kaçtın.
3: Ben hayatımca fosforluyu bekledim.
1: Desene bir hayale aşıksın sen.
3: Belki bir zamanlar öyleydi.
2: Seni terk etmiş.
1: Hayır, bunu yapamazsın.
4: Tevfik Bey'in katili oldum.
1: Doğru.
4: Babam bu yüzden öldü. İhtiraslı bir kimyakerdi. Her şeye kendisi sahip olmak istiyordu. Şimdi kız kardeşinde sıra.
3: Milli Emniyet'ten Üsteğmen Çetin. Namı diğer Kıtıp Yoz. Fosforlusundan özür diler.
5: Fosforlu Cevriyem bugün 18'de TV4'te.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var.

0: genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Süper Kumbara başlıyor.
2: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
3: Ben.
4: Kral Şakir.
3: Armut piş ağzıma düş.
2: Dört arkadaşımızla birlikte...
3: Bey diyor. Ay dilimin ucunda.
2: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
3: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
2: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
4: Ben.
5: Botanik.
4: Abacus.
3: Kasa.
2: Marul.
3: Kumbara.
2: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
6: Süper Kumbara.
1: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Biliyorsunuz ki ben her gün bir mesleğin yerine geçip o gün o işi yapmaya çalışıyorum artık olabildiğince. Peki ben bugün ne yapacağım? Fatih'teyim. Bir kebap restoranında garsonluk yapacağım.
1: Becerebilecek misin acaba Tuğba?
0: Becerebilecek misin derken?
1: En son denemende tabak çanak hepsini kırdın hatırlatırım.
0: O bir kazaydı. O her zaman olur. Her yerde olabilir bu tür şeyler. Bence becereceğim diye düşünüyorum.
1: Ben yine çok umutsuzum Tuğba. Kovulmayalım başka bir şey istemem.
0: Ya kovmazlar ya. Ne olacak şuradaki tabak kırsak? Ne olmuş yani?
1: Tuğba paramız yok ve ben bulaşık yıkamak istemiyorum.
0: Artık bilmiyorum. Bugün bizi neler bekliyor bilmiyorum. Kameraman arkadaşlarımla birlikte geldik buraya. Bakalım bir şekilde hep birlikte çalışacağız. O halde hadi buyurun başlayalım. Yusuf Bey merhaba.
2: Merhabalar, hoş geldiniz.
0: Hoş buldum. Ben bugün sizinle çalışmak istiyorum
2: evet,
0: burada.
2: Evet, hoş geldiniz.
0: Garsonluk yapmak istiyorum. Teşekkürler. Tamam. Sizce yapabilir miyim?
2: Yapabilir misiniz? İnsanın içinde istek olduktan sonra neden yapamayasınız? Bir deneyelim isterseniz. Bakalım yapabilecek misiniz? Buyurun alalım sizi şöyle. Buyurun başlayalım. Hemen oradan servis bıçağı alabilir miyim?
0: Servis bıçağı.
2: Bize sürekli pratik atik elemanlar lazım. Bakalım siz öyle
0: misiniz? O aradığınız kişi benim. Evet.
2: İşte bakalım. Evet alalım. Ben müşterilerin siparişini alıyorum. O arada ben size söylemeden bizim 3 çeşit salatamız var. Ezme salata, soğan salata ve mevsim salata. Bunları getiriyorsunuz, masaya bırakıyorsunuz. Ben hemen size şu şekilde göstereyim. Buyurun Tuğba Hanım.
1: Ah Yusuf Bey'a, sizin yerinizde olmak istemezdim.
2: Masada eğer boş toplanmak gerekiyorsa, masayı toplamak gerekiyorsa masayı toplayacaksınız. Tamam. Çay soracaksınız, bir isteğiniz var mı diye soracaksınız.
0: Tamam.
2: Bu şekilde. O zaman başlayalım buyurun. Bakar mısınız Tuğba Hanım?
0: Tamam bakıyorum. Buyurun efendim ne alırdınız? Çayları tazeleyelim tamam hemen.
3: 3 tane çay var.
0: 3 tane çay hemen geliyor.
2: Şimdi çaylarımızı söylüyoruz. Çay. Nereden söylüyoruz?
0: Çok hızlı ilerliyoruz.
2: Karşıda beyefendi var. Beyefendiye 3 tane çay diye seslenin.
0: 3 tane çay alabilir miyiz? 5 tane çay mı? Ama 4 tane var burada.
2: Olsun tamam. Diğer masaya daha sonra veririz çaylar soğumasın.
0: Olduğu kadar artık. Çaylar geliyor. Yakıştı mı?
1: Çok yakıştı ama 3'e 5'e bakılmaz Tuğba. Amacımız iş yürüsün.
2: Hadi Tuğba Hanım biraz seri böyle çalışmak olmaz biraz seri. Evet.
0: 2 ayran mı?
2: Evet ayran. Ayran verelim hemen. Hadi biraz seri.
0: Neresi?
2: Ben hemen orayı da size gösteriyorum.
0: Ha, bir dakika çok karıştı ya.
2: Ben de. Dolaba bırakalım aldığımız yere tepsiyi. Biraz seri, biraz çabuk.
0: Nasıl gidiyor?
1: Çok hızlısın.
0: Çok hızlıyım.
1: Yusuf Bey oldukça titiz.
2: Evet, Tuğba Hanım bakar mısınız? Geldim. Biraz seri olalım.
0: Geldim, geldim.
2: Hemen fazlalıkları toparlıyoruz. Masa toplamayı da gösteriyorum size. Ama biraz bu hareketler biraz seri olacak. Burası yoğun bir iş yeri olduğu için. Bu şekilde alın, o kovanın içine atın hemen.

0: Evet. Biraz seriye, biraz canlanalım hadi. Şimdi masaya ıslak mendil vereceğiz. Islak mendili de buradan alıyoruz. Bu size gösterdiğim son aşamadır. Ondan sonra kendiniz yapacaksınız.
1: Tamam.
0: Ben sizinle gelmeyeceğim. Islak mendilleri bu şekilde koyuyoruz. Siz alın gelin, ben size göstereyim hemen.
1: Çok hareketli ya. Buyurun efendim.
0: Islak mendilleri koyduktan sonra bir nezaket gereği ıslak mendili açıyoruz, takdim ediyoruz. Afiyetler olsun. Çay içersiniz değil mi?
1: İçerim.
0: Tamam. Peki iki tane çay söyleyelim.
1: Tamam, hemen getiriyorum.
0: Hemen.
2: Böyle koşturmana bayılıyorum Tuğba.
0: Seri biraz.
1: Tamam, geldim. Buyurun efendim, pardon.
0: Masanın boşluklarını bu şekilde alalım Tuğba Hanım. Hemen buradakileri falan alalım.
2: Bakışlarından anlıyorum Tuğba. Sen orada çalışan değil, oturan olmak isterdin eminim.
1: Efendim buyurun. Afiyet olsun.
0: Bir isteğiniz var mıydı efendim? Üç tane su verir misiniz Tuğba Hanım?
1: Masa üç tane su.
3: Üç tane masa alalım.
0: Biraz seri.
1: Ne yapıyorum işte, zaten koşturuyorum.
0: Evet, masa ona verelim üç tane suyumuzu.
1: Afiyet olsun efendim. Bir tane de sana su. Hadi bakalım.
0: Evet Tuğba Hanım, masa 18'e bakar mısın?
2: Evet Tuğba, 18 lütfen.
0: Bu şekilde alttan tutun. Götürün ve kovaya bırakın Tuğba Hanım. Ondan sonra bir çay söyleyelim. Biraz seri, geç kalmış çayımız.
1: Tamam. Tamam. Bir tane çay alabilir miyiz?
0: Çay 4 oldu.
1: Bir tane çay. 4 mü?
3: 4.
1: Birden nasıl 4 oldu hemen?
2: Bu arada hala bir şey kırmadın, harika.
1: Evet. Yani çok şükür bir şey kırmadım bu sefer daha ama yani hani bilmiyorum.
0: Çaylar gecikti, biraz seri olalım.
1: Geliyor. Vay be, hep bir çaycıydım ben de ya. Şu tepsi şuradaki asalete bakar mısın? Tamam geldim. Hangi masa? Hangi masaydı?
0: Hadi biraz seri olalım.
1: Tamam tamam geliyorum.
0: Çayın iki tanesini hemen beyefendilere verelim lütfen.
1: Tamam geldim.
2: Tavşan kanı sıcak sıcak dumanı üstünde çaylar.
0: Evet onu bırakalım, hemen 5 tane çay söyleyelim Tuğba Hanım. Biraz acele, biraz seri olalım. 5 çay.
1: Tamam, tamam usta. 5 tane çay alabilir miyiz? 5 çay. Var ya şef, oradan sürekli söyleniyor şu an bana.
2: Yusuf şefim harikasın.
0: Hadi biraz seri olalım Tuğba Hanım lütfen.
1: Tamam geliyor şefim ama ne yapayım oradan? Geliyor geliyor. Bilmiyorlar ki ben biraz panik yapınca çayları falan dökebilirim.
0: Çayların iki tanesini de 17 numaraya veriyoruz. Bir arkadaki masaya, biraz sizde olalım. Çaylar soğumasın.
1: Arkadaş ben çaycı mıyım acaba, anlayamadım. Buyurun efendim, afiyet olsun.
0: Tamam, ben onu alayım, bunu vereyim. Olsun. Size babaanne tatlısı masaya veriyorsunuz.
1: Babaanne tatlısı?
0: Evet.
1: Afiyet olsun.
0: Evet, o masanın boşlarını alır mısın? Biraz seri olalım lütfen, hadi.
1: Bu arada nefes alabilir miyim ben?
0: Tabii ki de hayır, ilk gün böyle.
1: Bunları alıyorum efendim.
2: Yusuf Şef sürekli takipte Tuğba.
0: Evet Tuğba Hanım, 4 çay daha alıp gelelim lütfen, biraz seri.
1: Buradan topluyorlar.
0: Tuğba Hanım, 4 tane çayımız var, biraz seri ama. Lak lak yapmayalım lütfen, biraz seri.
1: Geldim.
0: Tuğba Hanım, çay 5 tane oldu.
1: 5 tane mi? 5 tane çay.
0: Tuğba Hanım,
1: geldim,
0: biraz seri olalım
1: şefim.
0: Lütfen. Yalnız kalıyorum, hemen masa 9'a 3 çay verir misiniz?
1: 3 çay, tamam.
0: Evet, boşlar alın.
1: Boşları alıyorum. Efendim şunlar boş. Siz devam ediyorsunuz değil mi? Hesap mı şefim?
0: Hemen Tuğba Hanım, biraz acele olalım. Islak mendille verelim. Masa çay söyleyelim.
1: Tamam. Evet çayı artık başkası getirsin. Neyse hangi masayaydı? Masa 10. Daha ben masaları ezberleyemedim. Burası mı efendim? Ay çok tatlısın sen ya. Hayalimdeki çekik gözlü çocuk. Çok tatlı Cinçen ya.
2: Sen de çekik gözlüsün Tuğba.
1: Evet benim de çekik. Ben de böyleydim küçükken.
2: Kim çekik gözlüydü?
1: Var babaannem. Özbekistan'dan gelme o. Ben neyse sohbet etmek yani şimdi şefim... Neyse görmedi.
2: Maşallah çok tatlı ve sevimli bir küçük adam.
0: Evet şefim. Tuğba Hanım, artık size çay getirtmeyeceğim. Biraz alıştınız, size başka işler söyleyeceğim. Artık terfi ettiniz bu konuda. Ama biraz daha hızlı, biraz daha seri olmanız gerekiyor. Bakın masayı toplayın, arkadaşlara yardım edin.
1: Tamam.
2: Acaba ne yapacak Tuğba?
1: 14 numara hesap istiyor. Bu kadar basit ya.
2: İlk hesabı sen mi?

0: Evet alayım.
1: Geldim.
0: Buyurun efendim. Hesabınız, para üstünüz. Ben teşekkür ediyorum. Bunu alalım, tip kutusuna atalım gelelim. Tip biraz baksa. Seri olalım. Evet, kasanın önünde hemen. Kasiyere sorun size yardımcı olsun.
1: Tip baksa mı? Bayağı bayağı öğrendim aslında. Hoşça kalın, görüşürüz. Ya şuradaki bebeği var ya, böyle ısıracağım, ısıracağım böyle. O kadar tatlı ki.
2: Çok yakıştı kucağına. Sana da nasip olur inşallah Tuğba.
0: Hiç merak edip sormuyorsunuz. Sizin menünüz ne? Burada ne satıyorsunuz? Ha? Siz işe başladınız.
1: Ay ben bir anda ne olduğunu anlayamadım. Hemen
0: şimdi ben
1: işe
0: size şöyle söyleyeyim. Ben burada hangi ürünleri satmam gerektiğini, nasıl satmam gerektiğini, menüde neler olduğuna bakmam gerekiyor. Sen neden hiç böyle şey düşünmedin?
1: Ben bir anda kendim böyle çay taşırken falan bulunca ne olduğunu anlayamadım.
0: Şunu şöyle vereyim sana. Bir tane daha menü alıyorsun. Bunu hemen 15 numaraya verelim. Daha sonra servis salata verelim. Biraz seri.
1: Tamam. Efendim hoş geldiniz. Buyurun.
0: Tuba Hanım, Tuba Hanım buyurun.
1: Geldim geldim.
0: Hemen servisi açalım, salatayı verelim, suyunu verelim.
1: Tamam, önce şunu götüreyim.
0: Önce servisi açın, sonra gelin, salataları alın. Biraz seri olalım ama.
1: Tamam.
0: Evet Tuba Hanım, biraz seri olalım lütfen. Bak sipariş alacağım, seni bekliyorum.
1: Böyle götüreceğim.
0: Evet, öyle götürün masaya, düzgün bir şekilde bırakın ha.
1: Efendim salatalarınız geldi.
0: Hoş geldiniz, merhabalar.
1: Evet.
0: Evet, sıradakini yapalım. Ben size göstermiştim. Biraz seri olun. Servis tabağı, su.
1: Aa.
0: Bakın orada hemen biraz seri olalım.
1: Ya ne yapayım? Her gün bu işi yapmıyorum ki.
2: Diğer işlerde de böylesin Tuğba. Çalışmak senin fıtratına aykırı.
0: Nasıl sipariş aldığıma bakın. Lahmacun kaç adet istiyorsunuz? Üç. Üç size fazla gelir. İki tane yaptırayım. Lahmacunlarımız büyük bu çünkü. Acılı acısız nasıl istersiniz? Acılı istiyorsunuz. Hanımefendi. Büryan, kemikli kemiksiz?
3: Kemiksiz açık.
0: Tamam, 3 tane açık ayran. 3 tane açık ayran verelim hemen masaya. Biraz seri seri seri, hadi bekleme.
2: Siparişler alındı, bol köpüklü ayranlar yola çıktı ve Tuğba meşhur dansını yaptı.
0: Evet Tuğba Hanım, siparişlerimizi aldık. Şöyle biraz yanaşın. Masa numaramız 15. Hemen giriyoruz. Kaç adet? 2 adet lahmacun istediler. Lahmacunu özellikle acılı istediler. Burada çeşniler var. Acılıya giriyoruz. 2 tane büryanımız var. 2 adete bastık. Büryana bastık. 2 büryan yazdı. Daha sonra ne pilav istemişlerdi bizden?
1: Perde pilavı.
0: Tamam, süpersiniz. İçeceklerimiz neydi?
1: Ayran istemişlerdi.
0: Tamam. 3 tane de ayranımızı yazdık ve gönderdik. Bunlar çıkınca ustalar gönderecek buraya kadar. Tekrar salona dönelim.
2: Oo Tuba.
1: Böyle hareketler de yapıyorum yani. Ay çok güzel görünüyor. Bakar mısın? Yermişim bunu götürmeden. Afiyet olsun. Yusuf Şef zaten oraya koş Tuba, buraya koş Tuba. Nefes aldırmadı ya.
4: Çok tecrübeli bir şef.
1: Evet belli. Ama iyi, bana kıymak istemiyor bir taraftan da, kıyamıyor ama.
4: Belli oluyor, bağırmasından ben ölüyorum. Değil mi?
1: Bence iyi abi, burası çıkmıyor.
4: Tuba burayı rahat buldu ya.
1: Evet evet, ısınıyorum burada.
4: Tuba işi bıraktı yani.
2: Yusuf Şef'im Tuba yemek yiyor galiba.
0: Yemek yemek için kimden izin aldınız?
1: Yemek yedi, yok su içtim sadece.
0: Su içtiniz?
1: Evet, bir abi bardak su
0: yemek
1: içtim.
0: Yemek yemeye giderken, lavaboya giderken, istirahat etmek isterken şefinizden izin alıyorsunuz, bilginiz olsun.
1: Ama su içtim, dış ses ortalığı karıştırma.
2: Ben gördüğümü söyledim.
0: Tuğba Hanım, bir tane kemikli bir yanımızı 18 numaraya veriyorsunuz. Afiyet olsun diyelim.
1: Afiyet olsun.
0: Her sipariş verdiğimizde söylüyoruz. Bunları da masa 15 numaraya 2 bir yan, bay bayana veriyoruz.
1: Afiyet olsun efendim.
2: Öğrendin Tuğba, aferin.
1: Efendim ben bugün kolay mı sandığında garsonluk yapmaya çalıştım. Gerçekten zor bir meslek. Yapanları buradan tebrik ediyorum. Gerçekten alınlarının akıyla para kazanıyorlar. Ama şimdi beni seyreden garson arkadaşlarım belki eleştirmişlerdir. Tuğba o öyle değil, bu böyle değil diye. Artık affedin. Olduğu kadar değil mi Yusuf Şef?
0: Evet, evet öyle. Tuğba Hanım'ın performansından dolayı tebrik ediyorum. Kendisi çok hareketli gerçekten. Bu işi yapabileceğini düşünüyorum. Her iş yerinin kendince bir acemiliği var. Ben kendisine zaten ilk günün acemili olacağını söylemiştim. Başladı. Aynı zamanda acemiliğini de atlattı.
1: Bize kapınızı açtığınız için tekrardan teşekkür
0: ne demek,
1: ediyorum.
0: Ne
1: i̇nşallah
0: demek.
1: Tekrardan bir araya geliriz.
0: İnşallah.
1: Görüşürüz.
0: İnşallah.
1: Evet görüşürüz. Efendim. Bugün dediğimiz gibi ben garson olmaya çalıştım. Artık olabildiğince. Bir sonraki programda nerede olurum, ne iş yaparım bilinmez. İzlemeyi unutmayın. Hoşça kalın. Kendinize.

0: Sevgili dostlar, Ne Yapmalı programından herkese merhabalar. Bendeniz Doçent Doktor Mehmet Şakiroğlu. Hayatın içinden sorular soruyoruz. Bu sorular bazen zorlayıcı sorular oluyor. Ve bu sorulara psikoloji perspektifinden, bilimsel bilgiler ışığında cevaplar vermeye çalışıyoruz. Bugünkü sorumuz yine benim meslek hayatımda en çok duyduğum sorulardan bir tanesi. Sıkı durun. Soru şu. Çocuğuma kural koymakta zorlanıyorum, ne yapabilirim? İşte bugün çocuklara kural koymanın psikolojik açıdan değerlendirmesini yapmaya çalışacağız. Pratik bilgiler vermeye çalışacağım. İnşallah bu sorunu hayatımızdan kısmen de olsa çıkarmayı bugün başaracağız. Önce bir deneyden bahsetmek istiyorum size. Aslında bu kural koyma işinin çok da kolay olmadığını ve bu dertten sadece sizin muzdarip olmadığınızı görmeniz açısından şöyle bir deneyden bahsedeyim. Çocukları alıyorlar odaya. Bir tane çocuk geldi benim yanıma. Ben deneyi yapan kişi olayım. Çocuk geldi. Bu gördüğünüz benim rengarenk stüdyom bir oyun bahçesi gibi düşünün. Ve çocuğa diyorum ki evlat, bu stüdyodaki bütün oyuncaklarla dilediğin gibi oynayabilirsin. Fakat şu gördüğün oyuncağa sakın dokunma. İşte zaten bu deneyin adı bu oyuncağa sakın dokunma deneyi. Çocuk için stüdyonun rengarenk oyuncaklarla dolu olduğunu düşünün o sırada. Ve ben alıyorum şu oyuncağı, şuraya koyuyorum ve odanın dışına çıkıyorum. Çocuk artık bu oyuncaklarla dolu odada yalnız başına. Ben çıkıyorum, onu bir aynalı odadan izlemeye başlıyorum. Şimdi soru şu size. Sizce çocuk benim söylediğim kurala uyup da bu oyuncağa dokunmaz mı? Yoksa benim söylediğim kurala uymayıp direkt gidip o oyuncağı eller mi? Şimdi sizin biraz cevaplarınız gelsin, kendi içinizde değerlendirin. Acaba benim çocuk gider eller miydi onu, yoksa kurala uyar mıydı diye. Ve ben o sırada yavaş yavaş cevabı vereyim. Özellikle 4-5 yaş arası çocukların hemen hemen tamamı kurala uymuyor. Ve gidip bu oyuncağı buradan alıp, nedir bu, niye böyle bir kural koyuldu acaba diye başlıyor onunla oynamaya. İşin ilginç tarafı şimdi geliyor. Bakınız, kural koymakla ilgili benim için daha önemli tarafı şu. Ben çocuğu tekrar oyun salonuna giriyorum çocuğun yanına. Geliyor benim yanıma. İşte biraz konuşuyoruz. Sonra kritik soruyu soruyorum. Diyorum ki evlat, o bahsettiğim oyuncağa dokunmadın değil mi? İşte burası işin en kritik tarafı. Siz yine bu soruya bir cevap arayın kendi çocuğunuzu düşünerek. Acaba dokunduktan sonra ben tekrar sorduğumda doğruyu söyler mi? Yani aslında birazcık dokundum, ne olduğunu anlamaya çalıştım der mi demez mi? Cevap yine pek iç açıcı değil. Bu çalışma 48 aylık çocuklarla yapılıyor, benim söylediğim versiyonu. Ve ne yazık ki çocukların yine hemen hemen hepsi hayır dokunmadım diyor. Oysa ki dokundu. Yani bakınız, öyle bir görüntü çıkıyor ki ortaya. Çocuklar hem kurala uymadı hem de bize yalan söyledi. Peki buradaki temel problem ne olabilir? Biz kural koyarken nerede hata yaptık? İşte bugün onu anlamaya çalışacağız. Çocuklar o koyduğumuz kurala uymayıp bir de üzerine bize yalan söylemek zorunda kalıyorsa, bu bütünüyle acaba onların hatası mı, yoksa ebeveynlerin kural koyarken bilmesi gereken bir takım kodlar var mı? Birincisine hemen dönüyorum. Şu güzeller güzeli tahtama bir yazıp ilk kuralı kısaca size aktaracağım. Şöyle çocuklarla ilgili konular olduğunu da pembe kalemimi tercih ediyorum. Hemen yazayım. Bir. Efendim, az kural koyun çocuklarınıza. Hemen yazalım bakalım tahtada nasıl duracak. Şimdi bir başlıyor kural koymaya ebeveynler. Şu saatte yatacaksın, şu saatte kalkacaksın, yatmadan önce dişlerini fırçalayacaksın, yemekten önce çikolata yemeyeceksin, sadece 2 saat telefonuna bakacaksın, evde koşturmayacaksın, o vazoya dokunmayacaksın. Yüzlerce kural koyarken ne yazık ki bu kuralların neden koyulduğunu açıklamayı da unutuyoruz. O yüzden size tavsiyem, çocuklarınızın size kurallar konusunda yalan söylememesini istiyorsanız ve koyduğunuz kurallara uyulmasını istiyorsanız, 1 numaralı kod hangi kuralların sizin için gerçekten önemli olduğunu tespit edin ve çocuklarınızla kural üzerinden bir ilişki kurmaktan kaçınmak için az kural koyun. Diyeceksin ki hocam hangi kural doğru kural? Ben size iki tane kendi hayatımdan örnek vereyim. Bence çocuklara koyulması gereken en önemli kural uyku saati belli bir yaştan önce. Diğer kural da sabah uyandığında okula gidecek olması. Bakın bu iki kural mesela az öz kurallardır. Çünkü çocuk uyku saatinde yatarsa güzelce uykusunu almış olur. Gittiği okulda başarılı olur. Hem de size bir zaman kalmış olur gece. Ayrıca sabah uyandığında okula gidecek olduğunu bilmesi de bu kuralın net ve az kurallardan bir tanesinin olması da çocukla sabah tartışma yaşamanıza engel olur. İşe yarar kurallardır. Hemen ikinciye geçiyorum. Net. Net kural. Neden net? Şimdi bazen şunu yapıyorum ben. Gidiyorum birçok şehre, birçok okula, birçok belediye toplantısında ebeveynlere soruyorum. Hangi kuralı koyuyorsunuz çocuklara? Hocam benim en önemli kuralım yatmadan önce dişlerin fırçalanması. Peki tamam güzel. Başka ne kuralınız var? Bir de işte parmaklarını prize sokamaz. Tamam çok güzel. İki tane kural var. Bir tanesi çok net. Benim aklıma yatıyor şu anda. Parmakları prize sokulmaması. Bir diğer kural da yemekten önce çikolata yememek. Peki. Diyorum ki çocuğunuz geldi ve ısrar etmeye başladı. Anne baba yemekten önce birazcık çikolata yiyebilir miyim? Ama bayağı bir ısrar ediyor. Artık dayanamayacak noktaya geldiniz ve dediniz ki tamam hadi birazcık çikolata al. Bunu herkes yapabilir değil mi? Yapabilir. Peki çocuğunuz geldi, parmaklarını gösterdi, prizi gösterdi. Babacım, anneciğim birazcık parmaklarımı değdirebilir miyim? Buna evet der misiniz? Hayır. Asla demezsiniz. Çünkü ikinci kuralınız net bir kural. Birinci kuralın netliğinden emin değilseniz az kural konusuna dönüyorum. O kuralı koymayın. O kuralı koyuyorsanız çocuğun yemekten önce neden çikolata yememesi gerektiğiyle ilgili kendi kafanızdaki soru işaretini giderin. Peki nasıl gidereceğiz bunu? İşte bunu nasıl gidereceğiz noktasında kurallarla ilgili çok önem verdiğim üçüncü kural. Hemen geliyoruz. Pembe kalemimle buraya yazıyorum. Kuralı açıklamamız gerekiyor. Ne yazık ki bizim yaptığımız en büyük hatalardan bir tanesi tek kelimelik komutlarla kural koymak. Yapma, elleme, dokunma, oturma, onu bırak gibi. Bu tür kurallar çok kısa süre işlev görüyor. Şimdi ben buna doğru gidiyorum. Tam şuradaki az önceki kuş oyuncağıma doğru gidiyorum. Anne diyor ki elleme. Ellemiyorum. Neden ellememem gerektiğini bilmiyorum. Anne dışarı çıkar çıkmaz ilk yaptığım şey ne oluyor? Az önce anlattığım deneyden hatırlayın. Hemen gidip o kuşu ellemek. Yani neden o kuşu ellememem gerektiğiyle ilgili bir açıklama yapmadan koyulan hiçbir kural çocuğun zihinsel, bilişsel ya da düşünce sisteminde bir yer edinmiyor. Sadece basit bir davranışı yapıp yapmama gibi bir etkisi var. Bu manada biz hangi kuralı koyarsak koyalım, lütfen hemen arkasından bu kuralı neden koyduğumuza dair bir açıklama yapalım. 100 kere hayır, dokunma, elleme demekten bir kez zaman ayırıp da o kuralı neden koyduğumuzu açıklamak çok işinize yarayacak. Şöyle tahtamıza şöyle kabaca bir bakış atalım şimdi ve kurallarda illa olması gereken 3 tane özelliği bir görelim. Birincisi az kural olsun, ikincisi net kural olsun, üçüncüsü koyduğumuz kuralın açıklamasını yapalım. Şimdi stüdyoda bunları konuşurken tabii ki işler kolay. Ama önemli olan bunların evde sizin tarafınızdan ne kadar uygulandığı. Biz evdeki durumu ölçmek için sokağa çıktık. Sizlere geldik ve sorduk. Çocuklar, kurallarınıza uyuyor mu diye sorduk. Bakalım cevaplar nasıl gelecek? Sokak röportajımızı izleyelim.
1: Çocuğum kurallara bazen uyuyor, bazen uymuyor. Uyduğu zaman ödül veriyoruz. Eğer uymazsa da bir dahaki ödülünü kesiyoruz.
2: Çocuğum verdiğim kurallara uymayınca ceza uyguluyorum. Örneğin sevdiği çikolatayı vermiyorum.
3: Çocuğum verdiğim kurallara bazen uyuyor, bazen uymuyor. Uymadığı zaman da cezalar veriyorum bazen. Telefonunu alıyorum elinden.
4: Çocuğum koyduğum kurallara kesinlikle uyuyor. Çünkü biz ona oyun arkadaşlığı yapıyoruz. Oyunlarına katılıyoruz. Her türlü oyununda onunla birlikte oluyoruz. Onun için o da bizim koyduğumuz kurallara seve seve uyuyor.
2: Çocuğum koyduğum kuralların %70'ine uyuyor. Geceleri uyumak istemediğinde ceza ya da caydırıcı olarak hemen uyumasını söylüyorum ya da hikaye okumamayı tercih ediyorum.
5: Çünkü açıklayıcı konuştuğumu düşünüyorum. Ona yani direktmen bunu yapma demek yerine açıklayarak tavsiyelerde bulunuyorum. Açıkladığım zaman da anladığını düşünüyorum.
0: Sokaktaki duruma şöyle bir göz attık. Aslında çok ortak bir takım sorunlar olduğu gözüküyor. Ama bir konuda önemli bir şey, bir şey doğru yapıyoruz. O da ceza vermek yerine aslında direkt caydırıcı bir davranışta bulunmak. Onu örseleyecek bir ceza vermek yerine onun hoşuna giden bir şeyi ortamdan çıkarmayı tercih ediyoruz. Mesela şunu söylüyor oradaki hanımefendi, diyor ki gece okuyacağım hikayeyi kısaltıyorum. Bu hoşlandığı bir şeyi almak. Ya da diyor ki işte telefonunu elinden alıyorum. Ya da istediği bir oyuncağı alıyorum bir süre. Cezaların nasıl koyulacağı ile ilgili güzel bir noktaya geldiğimizi gösteriyor esasında bu. Bizim ülkemizde, toplumda, bu coğrafyada eskiden ceza deyince birçok yerde akla hemen şu gelirdi. Dövmek, dayak, çocuğun zarar göreceği, örseleneceği, artık kendini rahatça ifade edemeyeceği bir takım uygulamalar gelirdi. Bunun değişmiş olduğunu görmek çok iyi. Aslında bu da bir ceza. Yani çocuğun istediği bir şeyi elinden almak da bir ceza çeşidi olabilir. Ama en azından çocuğa verdiği zarar daha az. Ve ceza ve ödül sistemlerini bir gözden geçirecek olursak, aslında çocuk eğitiminde ceza ve ödül sistemlerini doğru kurarsak çocuğa bir zarar vermez bunlar. Yani ben ceza vermiyorum, ben eğitimde cezayı kullanmıyorum gibi sert argümanlar esasında belki de şunu söylüyor. Ben cezayı yanlış bildiğim için kullanmıyorum anlamına gelebilir. Çünkü ceza hem eğitimde kullanılır hem de davranış değişikliğinin en kestirme yoludur. Ama cezayı çocuğa zarar verecek, örseleyecek ya da onun kendisini rahatça ifade etme ihtimalini azaltıcı şekilde kullanmamız gerekiyor. Şimdi sokak röportajlarının devamı var. Devam edelim bakalım. Sevgili dostlarımız sokakta bizlere neler söylemişler çocukların kuralları ile ilgili. Devam edelim.
6: Çocuğun koyduğum kurallara uymuyor. Uymadığı zaman onun elindeki telefonu alıyorum ceza olarak.
7: Çocuğum genelde kendi kurallarına uyuyor. Benim kurallarıma uymadığı zaman çok böyle yaptırıcı bir ceza vermiyoruz.
8: Çocuğum koyduğum kurallara uyuyor. Genellikle, güzellikle konuşarak anlatıyorum. Bu şekilde iletişim sağlıyoruz.
9: Çocuğum koyduğum kuralların %80'ine uyuyor, %20'sine uymuyor. Uymadığı zaman tekrar uyarıyorum. Uymazsa yapacak bir şey yok.
10: Çocuğum genelde koyduğum kurallara uyuyor. Uymadığı zaman da güzel bir dille uyarıyorum. O da genelde dinliyor.
11: Çocuğum verdiğim kurallara uyuyor. Burada eğitimin çok önemli olduğunu düşünüyorum.
12: Çocuğum kurallara her zaman uymuyor tabii ki. Fakat uymadığı zaman yaptığı şeylerin sonuçlarını görmesi için çaba gösteriyorum.
0: Çocuklarla konuşmak, onlara kuralları anlatmak, gerçek bir birey olarak onlarla iletişim kurmak, ya çocuktur ne anlar demeden onların anlayacağı bir şekilde olanı biteni ona açıklamaya çalışmak ne kadar değerli. Sokak röportajlarında çok iyi ebeveynler olduğunu gördük. Konuşan, anlatan, ifade eden, açıklayan. O yüzden sağlıklı aileler, sağlıklı bireyler yetiştirmeyi sağlıyor. Sağlıklı çocuklar yetiştirdikleri için, o yüzden ülkenin geleceği için böyle bilinçli ebeveynlere her zaman ihtiyacımız var. Bence sokak röportajlarındaki görüntü benim çok hoşuma gitti. Şöyle ortalama bir oran çıkarmak gerekirse çocuklar kuralların %60-70'ine uyuyor da %40'ında sorun çıkarıyor gibi bir görüntü çıktı işte. Buradaki temel problem belki de çok fazla kural, çok fazla açıklanmayan kural. Ama bir de şöyle bir şey var ki çocuğun etkileşim halinde olduğu birçok yerden kural geliyor. Şimdi okulda kurallar var. Okulda kurallar çok sert ve net olabiliyor bazen. Mesela geçtiğiniz sınıfta konuşmamanız lazım. Bir söz almanız gerektiğinde parmağınızı doğru yere doğru şiddette kaldırmanız lazım. Arkadaşlarınızla ders içinde şakalaşmamanız lazım. Uyumamanız lazım. Ders esnasında bir şeyler yememeniz lazım. Teneffüs zili çaldığında haldır küldür koşarak çıkmamanız lazım. Teneffüs bittiğinde sınıfa doğru vaktinde gelmeniz ve sınıf içerisindeki görevlerinizi aksatmadan... Şimdi bu şekilde sayınca okulda o kadar çok kural var ki. Bakın şöyle düşünün. Okula gitmek, aslında çocuğa okula başlama dönemi çok anlayışlı davranmamız gereken bir dönem. Çünkü evde bu kadar kural yok. Çocuk ev okula başladığı anda bir takım kurallarla karşılaşıyor. Evde rahat rahat istediği zaman uyuyan, istediği zaman oyun oynayan, istediği zaman annesine bütün ihtiyaçlarını söyleyip gidertebilen çocuk okula başladığı anda bir anda kocaman kurallarla karşılaşıyor. Ya hadi oyun oynayalım ama hayır şu anda bir etkinlik yapmamız lazım. E hadi parka gidelim ama hayır şu anda işte yemek yeme saati. E ben acıkmadım olsun yemek yeme saatimiz bu. Aslında okul çocuğu ilk yıllarda toplumsal yaşantıya ve sosyal hayata da hazırlıyor. O yüzden çocukların okula ilk başladıkları dönemlerde özellikle evdeki kuralları değiştirmemek, sayısını arttırmamak ve çocuğa biraz daha anlayışlı olmak onların okul adaptasyonunu da kolaylaştıracaktır. Çünkü hem okuldan hem evden hem de dışarıdaki bir takım başka ortamlardan gelen kuralların sayısı arttıkça çocuklar bazen kaos yaşayıp uymadığı kurallar konusunda yalan söylemeye başlayabiliyor. Şimdi gelelim bu diğer konumuza. Eyvah diyor anne babalar. Çocuğum yalan söylüyor. Çocuğum neden böyle bir şey yaptı? Ya benim çocuğum yeterince ahlaki kodları yüksek biri olmazsa daha 4 yaşında çocuk yalan söylemeye başlar mı? Evet, başlar. Sakın endişe etmeyin. Yalan söyleme davranışı özellikle başka birine zarar vermiyorsa psikoloji bilimi için bilişsel bir beceriye ulaşmış olduğu anlamına gelir. Çocuklar henüz 20-24 aylıkken yalan söylemeye başlıyorlar. Ama nasıl? Bu yalanlar genelde pembe, tatlı, kendi ihtiyaçlarını gidermek ya da olası bir cezadan kurtulmak için söylenen yalanlar. Az önce anlattığım deneyde dedim ya, çocuklar şu oyuncağa sakın dokunma deneyinde dokunduktan sonra hemen hepsinin dokunmadım dediğine, çocukların yalan söylemesinin nedeni genelde net olmayan, açıklanmayan kurallar. Ve çocuklar cezadan kurtulmak için ki küçük yaşlarda insanların temel amacı hayatta kalmaktır. Bu çok güçlü bir içgüdüdür. Ve o yüzden cezadan kaçmak için zaman zaman yalan söyleyebilirler. 24 aylıkken, 26 aylıkken çocuklar ufak tefek şeyleri çarpıtmaya başlarlar. Ama 48 aylık, 54 aylık gibi bir süreye geldiklerinde 4-4,5 gibi yaşlara çocukların hemen hemen hepsinin gerçeği değiştirerek kendisine menfaat sağlama davranışları ortaya çıkar. Bazen çocuklar cezadan korktukları için yalan söylerler. Bazen çocuklar sevdikleri birini korumak için yalan söylerler. Bazen çocuklar başka birine zarar vermek için yalan söylerler. İşte bu üçüncü madde var ya, sadece ahlaki olarak o tehlikeli olan, diğerleri bir şekilde hayatta kalma çabası. Zaman içerisinde bu yalanlardan zaten vazgeçecektir çocuklar. Ama şunu çok net uyarmanız lazım ki, yalan söyleyerek başka birine zarar veriyorsak, işte bu ahlaki olarak problemli bir durum ortaya çıkıyor. Biliyorsunuz ki bizim programımızın dışarıdaki sevgili izleyicilerimizle bir bağ kurma derdi her zaman var. Bunu çok isteyerek ve büyük bir sevinçle yapıyoruz. Sokak röportajları bunun bir adımı ama bazen bir de stüdyomuza sorular geliyor. Bu zarfımıza koyduğumuz sorular tabii ki bizim bu soruların arasından seçtiğimiz böyle daha birçok kişiyi ilgilendiren sorular oluyor. İsterseniz şöyle yalan konusuyla da bağlayabileceğimiz bir sorudur belki, emin değilim. Şöyle bir bakalım sorumuz, acaba bu programda bize ne diyor? Oo, çok ciddi bir konuya geldik. Çocuğum odasını özellikle dağıtıyor. Ben topladıkça kavga ediyoruz, ne yapmalı? Sorunun sonunda programın ismi olarak bitmiş, ne yapmalı diye, çok şeker. Çocuğum odasını özellikle dağıtıyor, ben topladıkça kavga ediyoruz, ne yapmalı? Bakınız burada çok kritik bir şey var.

Tahminim genelde hatalı olmaz. Bu çocuk muhtemelen 12-13 yaşlarına yeni girmiş. Bakınız, çocuklar ergenliğe başladıkları zamanlarda odalarının kendilerine ait ya da kardeşleriyle paylaştıkları bir odaları varsa bu odaya fazlaca sahip çıkarlar. Çünkü bu oda onların kimlik gelişimi için kritik bir yerdir. Kıyafetlerini kendileri seçmeye başlarlar. Çünkü bu kıyafet seçimi kimlikleri için önemli bir seçimdir. Saçlarını nasıl tarayacaklarına, hangi programları izleyeceklerine, ne tür hobiler edineceklerine kendileri karar vermeye çalışırlar. Çünkü bu kimliklerini oluşturmanın önemli adımlarından bir tanesidir. Sevgili dostlar, çocuğunuza evinizde özel bir alan yarattıysanız lütfen o özel alana saygı duyun. O alanı, işte onun bir odası varsa o odayı toparlamak, temizlemek adı altında onun orada oluşturduğu kendi özel yaşam alanını bozmayın. Çünkü muhtemelen o sizden ayrı geliştirmeye çalıştığı kimliği içerisinde odayı önemli bir parçası olarak kullanıyor. Şimdi çocuklar şöyle bir düşünün, hatırlayın, 6-7 yaşına dönün ya da 4-5 yaşına gidin, kreşe gidelim. Hadi kreşte çocuk, kreşte bir şeyler çizdi, bir etkinlik yaptılar, bir resim yaptı, koşarak eve gelir. Ne yapar eve geldiğinde? İlk anneye babaya gösterir, anne bunu ben çizdim, nasıl olmuş? Ve ondan sonra annenin yüzünü izlemeye başlar. Anne beğendiyse çocuk çok mutlu olur. Anne ne kadar güzel yapmışsın dediğinde, oh der, annem beni beğeniyor, seviyor ve ben bu şekilde hayatta kalmamı garanti altına alıyorum. Baba bakar, baba da tabii ki resmi beğenir, etkinlikte yapılan şeyi beğenir. Takdir eder çocuk, oh der, babam da beni takdir etti. Demek ki beni seviyorlar, sahip çıkıyorlar ve beni beğeniyorlar. Fakat bu iş, bu çok romantik ve tatlı giden iş, çocuk 12-13 yaşına geldiğinde değişir. Çocuk artık her yaptığı şeyi annesine, babasına göstermekten vazgeçer. Hatta bir resim yaptı, annesi babası aldı bu resmi, çok beğendi. Çocuk bir anda o kendi yaptığı resimden uzaklaşmaya başlar. Çünkü bakınız, çocuk artık 12-13 yaşından sonra ailesine kendini beğendirmek ve onlar sayesinde hayatta kalmak derdinden kendi kimliğini geliştirme derdine geçiş yapar. O yüzden 12-13 yaşına gelen çocuklar fazla söz dinlemezler. Kurallarınıza uymamaya çalışırlar. Ama bu sizin için bir tehdit değil. Bu kuralları uyması için çocuğa zorlarsanız çok ağır yaptırımlarla bu çocuğun kimliğinin gelişimi için bir tehdit olur. Ve çocuk siz onun üzerine gittikçe sizden uzaklaşmaya çalışır. Siz eyvah çocuğum benden uzaklaşıyor deyip heyecanlanıp daha da gittikçe o sizi daha fazla ittirmeye başlar. Çünkü onun söylemeye çalıştığı şey şu: beni bir rahat bırak. Ben kendi adımla bir kimlik geliştireyim. Senin çocuğun olarak oluşturduğum kimlikten artık kendi adımla geliştireceğim kimliğe geçmem lazım. Anne babalar panik olur, kuralları sertleştirirse burada ilişkileri koparırlar ve çocukları ne yazık ki onlardan iyice uzaklaşır. Özgür alanlar, onun kimliğini geliştirebileceği alanlar, hobileri konusunda saygı duymak, onların bazen dağınıklıklarına onun kendi dağınıklığı diyebilmek. Çocuklar her zaman şunu söyler: odayı annem dağınık görüyor ama o benim için bir düzen. Bu söz esasında çok değerlidir. Çünkü diyor ki o benim için bir düzen. Yani benim yeni geliştirdiğim kimliğim için bir düzen. Sevgili dostlar, kural koymak zor. Kuralları bazen esnetmek de zor. Ergenlik geçişinde bu kuralları esnetmemiz lazım. Çocuklar küçük yaşta kuralları onlara koyarken az kural, net kural, nedeni açıklanan kuralı koyalım. Çocuklar yalan söylüyorsa korkmayın, bu bir bilişsel süreç. Kötü niyetli, birine zarar verecek yalan söylemiyorsa elbette ki zamanla yalan söyleme davranışı geçer ama çocuklar belli dönemlerde yalan söyleme davranışları da gösterirler. Siz onun yalan söylemesine mecbur kalmayacağı şekilde kuralları koyar, neden o kuralı koyduğunuzu açıklarsanız çocuklarınız böyle bir davranışa da girmez. Şöyle kısaca bir özetledik durumu. Sokak röportajlarımızı dinledik, sizden gelen sorumuza cevap verdik ve bir Ne Yapmalı programının daha sonuna geldik. Sizlere güzel bir hafta diliyorum, güzel bir gün diliyorum. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.

0: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
1: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Bu var ya bu.
4: Yok, dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z On Pro. Fikirlerine alan aç.
8: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
10: Sonra laf edince üvey ana oluyoruz.
11: Haklısın şekerim, fazla şımardılar.
10: Öldürdünüz zavallıyı, alçaklar, baba katilleri.
11: Pencereden yandaki köşkün bahçıvanı denize atladığını görmüş.
12: Hadi öyle İngiliz tuzu yutmuş gibi oynacağına, geri içeri bakalım.
13: Sıkı delikanlı oldun ha.
10: Siz de yaman kadın.
13: Ha, ne demezsin şekerim.
10: Büyük kız meydanlarda yok.
13: Köşkte neler olduğunu öğrenmemiz lazım.
10: Neler söylüyorsun Perihan?
14: Babamı öldürdükten sonra kalleş bir katil gibi kaçtın.
13: Ben hayatımca fosforluyu bekledim.
10: Desene bir hayale aşıksın sen.
13: Belki bir zamanlar öyleydi.
11: Seni terk etmiş.
10: Hayır, bunu yapamazsın.
13: Tevfik Bey'in katili oldun.
10: Doğru.
13: Babam bu yüzden öldü. İhtiraslı bir kimyakerdi. Her şeye kendisi sahip olmak istiyordu. Şimdi kız kardeşinde sıra.
15: Milli Emniyet'ten Üsteğmen Çetin. Namı diğer Kıtıp Yoz, fosforlusundan özür diler.
16: Fosforlu Cevriyem bugün 18'de TV4'te.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
17: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
7: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter.

0: Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Front. Fikirlerine alan aç.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.

0: Bu var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
7: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
8: Yaşanacak. Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru. Yaşanacaksa
2: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa yaşanacak.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
5: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen, çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.

0: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z On Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B Ayo daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.

Ben Türev Uludağ. Bugün size çok farklı bir omlet yapacağız. Bugün size İtalyan usulü omlet, yani frittata yapacağız. Frittatamıza hemen başlayalım. Öncelikle malzemelerimi sayayım. Tabii ki bir omlette olmazsa olmaz yumurta kullanacağız. İtalyanların en sevdiği peynirlerden birisi olan keçi peyniri. Kabak kullanacağız. Havuç kullanacağız. Kurutulmuş domates, normal böyle küçük kiraz domateslerden kullanacağız. Taze soğan ve maydanoz kullanıyor olacağız. Hemen havuçlarını soyarak başlayalım. İtalyanlar Avrupa'nın en yaşlı nüfusuna sahip olan millet. Neden? Çünkü sağlıklı besleniyorlar. Çünkü yediklerine, içtiklerine dikkat ediyorlar. Frittatayı çok enteresan bir şekilde buluyorlar aslında. Yani şimdi Avrupa'nın genelinde biliyorsunuz kahvaltı çok böyle önemli bir yere sahip değil. İtalyanlar da akşamdan, yani bir gece önceden kalan malzemelerle sabah omlet yapıyorlar. Örneğin havuç kaldı, kabak kaldı. Ne yapalım? Sabah böyle bir omlet yapalım diye. Frittatanın asıl diğer omletlerden ayrılan en önemli farkı şu. Yarısı tavada pişiriliyor, yarısı fırında. Yani altını tavada, üstünü de fırında pişiriyoruz. Hemen havucumuzu bu şekilde, baş kısımlarını da aldık. İstediğiniz gibi doğrayabilirsiniz havuçlarınızı. Çocuklarınıza eğer ki sabah kahvaltıda havuç yedirmekte ya da kabak yedirmekte zorluk çekiyorsanız bence bu omleti mutlaka yapmalısınız. Yumurtalarınızın büyüklüğüne göre 4 ya da 6 yumurtadan bu omleti yapabilirsiniz. Tabii ki bunun hepsini tek başınıza yemeyin. Çünkü her şey fazlası zarar. Ben çocukken, ben şimdi böyle tombulum, tosulum falan. Yani siz nasıl nitelendirirseniz, çocukken de aslında böyleydi. Ben hiç unutmuyorum, bir gün teyzemler Antep'te oturuyor. Oradan bir tepsi baklava getirmişlerdi bize. Ben o bir tepsi baklavayı içeride insanlar sohbet ederken hepsini yemiştim. Ve böyle inanılmaz, hem böyle mutluyum, hem şeker komasına girmişim falan böyle. O yüzden her şeyin fazlası zarar. Sizden ricam, her şey kararında yiyin. Hemen kabakları da önce kabuklarını soyacağız. Sağlıklı bir omlet bu. Kabakları kızartmayacağız. Direkt var olduğu şekliyle koyacağız. Ya da isterseniz önce biraz soteleyebilirsiniz de. O sotelemek ona iyi de gelecektir. Yani bu tamamıyla sizin zevkinize kalmış bir durum. Ben kabakları da bu şekilde yuvarlak yuvarlak doğruyorum. Birazdan küçülteceğim. Yarım kabak kullanacağım. Yarım kabağı aldım. Yarısını doğradım. Diğer yarısını da birkaç parçaya ayırdım. Frittata yaparken aslında elinizde bulunan sebzelerden her türlüsünden yararlanabilirsiniz. Birçok sebzeyi, birçok meyveyi, meyve olmaz da yani sebzelerle

bunu daha iyi yapacaksınızdır. Düzeltiyorum ya. Birçok sebzeyi kullanarak bu omleti misafirlerinize, dostluklarınıza, sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Hem pişirme tekniği bakımından, farklı bir pişirme tekniğine sahip olduğundan dolayı lezzeti ve görüntüsü de farklı bir yapıda oluyor. Bu arada taze soğanını doğradım. Taze soğan benim en sevdiğim soğanlardan birisi. Çünkü besleyici özelliği çok fazla. Ve maydanozumuzu ince ince doğradık. Tüm malzemelerimizi doğruyoruz ve tüm malzemelerimizi önce bir ön hazırlıktan geçiriyoruz. Domateslerimizi de doğrayacağız. Bu arada domatesleri sadece ortadan ikiye ayıracağım. Firtatamızın üzerine direkt koyacağım. Eğer kiraz domates yoksa elinizde normal domatesten de yapabilirsiniz. Domatesleri küçük küçük parçalara ayırarak bu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Bu kadar domates yeterli olacaktır. Hadi bir tane daha koyayım. O buranın hakkıydı. Evet, doğrama işlemlerimi yaptım. Peynirimi en son üzerine koyuyor olacağım. Hemen şu an yumurtalarımı çırpacağım. 4 tane yumurta. Bakalım bir ne kadar olacak. Yumurtalarınızın boyutuna göre bunu 4 ya da 6 yumurta yapabilirsiniz. Ben 6 yumurta kıracağım. Buradaki ekip arkadaşlarımla bunu paylaşmak istiyorum çünkü. Sağ olsunlar. Çok güzel yemekler, çok güzel kahvaltılar yaptığımı söylüyorlar. Siz de bu lezzetli tarifleri umarım evinizde denersiniz. Ve denedikten sonra lütfen bana Instagram'dan yazın. Instagram adresim Trevulla. Instagram'dan bu tariflerin nasıl olduğunu, nasıl bir sonuç elde ettiğinizi lütfen benimle paylaşın. Yumurtaları iyice çırpıyorum. Şimdi omlette de yumurtada da filtatada da düzeltiyorum. İyi bir sonuç elde edebilmenin asıl yollarından birisi şu. Yumurtaların iyice köpürüyor olması. Yani o hava kabarcıkları omletinizin, firitatanızın, firitata da biliyorsunuz bir devi bir omlet, daha fazla kabarmasını sağlayacaktır. Süt de ekleyebilirsiniz buna isterseniz. Ben şu an süt eklemeyeceğim. Ya da krema da koyabilirsiniz. Süt birazcık daha tadını seyrelecektir. Ben şu an yumurta tadını gerçekten almak istiyorum. Birazcık pul biber atacağım. Birazcık tuz atacağım. Biberi birazcık arttıralım. Hem rengi de güzelleşsin. Zeytinyağı kullanacağım. Akdeniz'de biliyorsunuz İtalyanlar, İspanyollar zeytinyağını çok fazla tüketirler. İtalya dağlık bölge olduğundan dolayı orada keçi peyniri tüketimi de çok fazla. O dağlardaki var olan keçilerin sütlerinden elde edilen peynirlerle de çok lezzetli ürünler elde ediliyor. Bu arada ocağımızın altını yakalım. Bol zeytinyağımızı koyduk. Yağımız kızarıyor. Yağımız kızardığı zaman hemen içerisine kabakları ve havuçları atacağız. Onları birazcık soteleyeceğiz. İsterseniz sotelemeyi de bilirsiniz. Hemen çünkü üst tarafını fırında pişireceğinizden dolayı istediğiniz gibi tercih edebilirsiniz bunu. Zeytinyağımız yavaş yavaş olurken, daha doğrusu zeytinyağımız yavaş yavaş kızgınlaşırken kabakları ve havuçları aynı anda ocağımıza koyuyorum. Kuru domatesleri en üstüne koyacağım. Keçi peynirini de en üstüne koyuyor olacağım. Yumurtaları iyice çırptık. Gördüğünüz gibi köpürdüler. Çok güzel oldular. Tam istediğim gibi görünüyor. Fırınımı bu arada 200 dereceye getirdim. 200 derecedeki fırınıma hemen bu omletin alt tarafını pişirdikten sonra atacağız. Ve yaklaşık böyle bir 8-10 dakika arasında da üst tarafını pişirmeye devam ediyor olacağız. Çok fazla sotelemeyeceğiz bunu. Çünkü birazcık diri kalsın istiyorum. Mis gibi zeytinyağı kokuyor. Maydanozu, soğanı hazırlamış olduğum karışımın içerisine koyuyorum. Daha doğrusu yumurtaların içerisine koyuyorum ve çırpmaya devam ediyorum. Eşit bir şekilde dağılsınlar diye. Bol zeytinyağlı, çok güzel bir omlet yapıyoruz. Mutlaka bu tarifi evinizde deneyin ve afiyetle yiyin. Ben sizinle paylaşmış olduğum tarifleri aslında hepsini keyifle yediğim tarifler. Yani bizim dükkanlarımızda bir sloganımız var. Yemediğimizi yedirmeyiz diye. Bu da gerçekten hani buradaki paylaştığımız tarifler de öyle. Yani biz yemekten neyi keyif alıyorsak, yapmaktan neyi keyif alıyorsak bunu sizinle paylaşıyorum. Siz de eminim aynı heyecanla.

canla bu yemekleri yapacağınızı düşünüyorum. Hemen havuçlarımı kabağın üzerine birazcık tuz attım. Çok kızarsınlar istemiyorum. Yumurtamı ekleyeceğim. Evet. Yumurtamızı ekledik. Şöyle hafif karıştırıyorum ki bütün malzemeler bir araya toplansınlar. Pardon, bütün malzemeler dağılsınlar. Bir araya toplanırlarsa güzel olmazlar tabii ki. Kuru domateslerimi aldım. Yavaş yavaş yerleştirmeye başlıyorum. Artık bundan sonrası süsleme. Bunun üzerine kaşar da koyabilirsiniz. Ya da parmesan da koyabilirsiniz. Tercihinize göre istemiş olduğunuz, istediğiniz peyniri kullanabilirsiniz. Hemen domatesi şöyle güzelce yerleştirdim. Fesleğen mesela buna çok yakışır. Fesleğen koyabilirsiniz. Şuradan. Gördüğünüz gibi köpürüyor. Alt tarafı yavaş yavaş pişmeye devam ediyor. Bakın domates atıyorum ve içine çöküyor. Sebebi şu. Çünkü o kadar köpürdü, o kadar güzel kabarıyor ki şu an. Tam istemiş olduğumuz kıvamda. Hemen keçi peynirini aldık. Büyük parçalar halinde gelişi güzel şekilde dağıtacağız. Keçi peynirleri eriyor olacak. Keçi peyniri sert birazcık. Sert bir peynir. Ama fırına attığımız zaman bu onu yumuşatacak ve çok güzel görünecek. Üzerine birazcık daha pul biber attım. Güzel görünsün diye ve lezzetli olsun diye. Biliyorsunuz ben acıyı çok seviyorum. Hemen şöyle alt tarafını kontrol edelim. Evet, alt tarafını kontrol etmenin yolu omletinizi şöyle bir sallayın. Sallandığı zaman hepsi bütün halinde hareket ediyorsa omletinizin alt tarafı pişmiştir. Alt tarafı piştiyse de zaten hemen üstünü pişirmenin vakti geldi demektir. Evet, omletim tam istemiş olduğum kıvamda. Şu an ocağımın altını kapatıyorum. 200 derecedeki fırınıma atacağım. Yaklaşık 8-10 dakika boyunca pişirmeye devam edeceğim. Üstü pişecek, domatesler böyle pişecek ve inanılmaz güzel bir görüntü ortaya çıkacak. Hemen fırınıma gidiyorum. Fırınımı attım. Yaklaşık 8-10 dakika boyunca pişirmeye devam edeceğim. Pirita tam pişerken şöyle ben ortalığı bir toparlayayım. Bakalım piştikten sonra nasıl oldu? Yaklaşık 8 dakika boyunca 200 derecedeki fırınımızda pişirdik ve firtatamız hazır. Şu an fırından çıkarabilirim. Evet, inanılmaz güzel görünüyor. İnanılmaz lezzetli oldu. Tam istemiş olduğum kıvamda firtatamız şu an o kadar güzel görünüyor ki. Bakın, kabardı, tam pişti. Alt taraftan her yerden pişiyor oldu. Kuru domatesler birazcık fazla kızarmışlar. Ben birazcık pişmiş seviyorum. O yüzden her şey şu an muazzam görünüyor. Bunu böyle bir tabağa alıp soğuduktan sonra bıçakla keserseniz ortada böyle kalın bir tabaka görüyor olacaksınız. Bu lezzetli tarifi evinizde mutlaka denemelisiniz ve dostlarınızla, sevdiklerinizle, ailenizle paylaşıyor olmanız lazım. Bugün de firitatamızı yaptık. Biz de seni seviyorum denmez. Kahvaltı hazırlanır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: komşuyu gezmeye devam ediyoruz. Sakız Adası eski yıllarda bir liman kentiymiş. En önemli ticaret limanlarından bir tanesi de Emporio.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, Mesta'dan sonraki durağımız Emporio oldu. Emporio bir liman ve eski yıllarda da kullanılan M.Ö.

Önceki yıllarda çok görkemli bir tarihe sahip liman. Şu anda ise tavernalarıyla, güzel deniziyle çok ön planda diyoruz. 12 İyon kentinden biriymiş o dönemde Sakız Adası. Ve işte Sakız Adası'ndaki bu keyifli ortam, bu keyifli...

0: sahili. Emborio'nun restoranları meşhur. İşte Sakız'da öğlen yemeği zamanı.
1: Emborio'da harika bir restorandayız ve şu ana kadar çok güzel şeyler servis ettiler. Ama yetmedi. Yetmemiş gibi bakın ne servis ediyorlar. What is it?
2: Lavraki.
1: Lavraki. Görüyorsunuz Yunanlılarla o kadar yakın ki her şey. Hani baklava baklavi, bu da levreki levrek. Yani değil mi? Levrek is that sea levrek. Deniz levreği.
2: Deniz levreği.
1: Deniz levreği çiftlik değil. Aman karıştırmayın. Deniz levreği diyoruz. Harika mezeler, karidesler, ahtapotlar, kalamarlardan sonra bir de böyle bir servis var. Gördüğünüz gibi Yunanistan'da özellikle Sakız Adası'nda deniz ürünleri yıkılıyor diyebiliriz. Ve işte bize afiyet olsun. Bon appetit.
2: Bon appetit. Kam.
1: Ella
2: te do.
1: Ella te do. Nada gimas
2: te do lavra gimas.
1: Thank you very much. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Sakız Adası'ndaki bir başka plaj çok çok özel. Burası Mavravolia, siyah taş plajı. Özelliklerini hep beraber tanıyalım.
3: Milattan önce tam olarak tarihi bilinmiyor. Binlerce, milyonlarca belki yıl önce yaşanan bir volkanik patlama sonucu arkamızda gördüğümüz plaj ve etrafındaki iki plajda siyah volkanik taşlardan oluşuyor.
1: Peki sadece burada mı var bu?
3: Burada, Sakız Adası'nda. Burada doğal spa masajı yapılan siyah taşlar bunlar.
1: Gerçekten çok güzel. Sakız'a geldiğinizde uğramanız gerekiyor. Çünkü deniz inanılmaz güzel. Birazdan göstereceğiz. Aynı zamanda bu taşlar her biri sanki elle şekillendirilmiş gibi olan taşlar değil mi?
3: Evet. Doğal, yuvarlak, tam masaja uygun taşlar.
1: Harika. Bu arada değerli izleyenlerimiz Mavravolia'da bu turu yaparken Deniz Bey'le de konuşma şansımız oldu. Deniz Bey uzun yıllardır Yunanistan'da yaşıyor. Sakız'da da yaşıyor. Ve aynı zamanda bir Yunanlıyla da evli bir gelinimiz vardı yani değil mi?
3: Evet. 8 senedir yaklaşık 8 senedir ben Yunanistan'da yaşıyorum. İşim nedeniyle de farklı adalarda yaşadım. Adriyatik'te, Zakynthos, Korfu, Atina'da kaldım bir sene. Selanik'te ve Ege'de birçok adada bulundum. Çok zorluk çekmedim. Gerçekten de kültürümüz çok yakın. Aynı tespihi sallayıp tavlayı oynuyoruz. Mutfaklarda musakkalar, imambayıllar, yaprak sarmaları çok benzer. Şarkılarımız yüzlerce şarkı, müzikleri aynı, sözleri farklı Türkçe, Yunanca. Hı hı. Yine bir dil bilimcinin araştırmasına göre 3000'in üzerinde ortak kelimemiz var. Hı hı. Biz cep deriz, Yunanlar cebi. Hı hı. Kalamar, kalamari, marul, maruli. Sonuna iyi ekle, Yunanca olsun diye bir espri vardır. Yine bu 8 sene içerisinde Türk ilk başta tabii ön yargılarla geldim ben de Yunanistan'a. Fakat 8 sene içerisinde gittiğim her yerde Türk'üm dediğimde komşu dediler, kardeş dediler. Çok sıcak davrandılar, çok misafirperver davrandılar. Burada yaşayarak gördüm ki halklar arasında hiçbir sıkıntı, problem yok. Tam tersine çok yakın, çok sıcaklık. Evet.
1: Evlilik esnasında iki aile arasında problem oldu mu ya da seni bir Türk damat olarak Yunanlı bir aile kabullendi mi? Nasıl kabullendi ya da?
3: Tanıdıktan sonra kabullendi. İlk başta duyduklarında tabii farklı bir tepki verdiler. Tanıdıktan sonra, oturup konuştuktan sonra her şey değişti. Herhangi bir problem yaşadık diyemem açıkçası.
1: Düşünün değerli izleyenlerimiz, bir kızınız var ve bir Yunanlı erkeğe aşık oluyor. Verir miydiniz? Şu anda hayır dediğinizi duyar gibiyim ama tabii ki tam tersi etki bazen olabiliyor. Nasıl davrandılar? Biraz anlatabilir misin?
3: Çok daha sıcak davrandılar tanıdıktan sonra. Hı-hı. Tanımadan tabii bir ön yargı vardı. Hı-hı. Bu ön yargı yıkıldı. Bekledikleri, kafalarında kurdukları tip çıkmadı.
1: Evet.
3: Ondan sonra ön yargı yıkıldı ve gayet iyi, her şey yolunda.
1: Şu anda aileler iyi anlaşabiliyor mu?
3: Tabii ki, tabii ki birbirlerini çok seviyorlar. Sürekli görüşüyorlar, selamlaşıyorlar.
1: Şöyle bağlayalım bu röportajı. Bizler Türk-Yunan dostluğu için şöyle diyelim mi beraber? Kali merhaba.
3: Kali merhaba. Çok güzel bir kelime, evet.
1: Değil mi? Kali merhaba.

0: Sakız Adası'nda eşsiz bir plaja öneriyoruz. Plajın adı Agia Dinami.
1: Değerli izleyenlerimiz, Sakız turu devam ederken işte günü tamamladığımız nokta harika bir plaj. Agia Dinami, Sakız merkeze yaklaşık olarak 45 dakika mesafede.

ama harika eşsiz rengiyle muhteşem bir plaj diyoruz. Elbette burada bir de mağara var ve bu denizin rengi yeraltı sularıyla ve o sulardan kaynaklanan minerallerle oluşuyor. Turkuaz renkte bir deniz var ve Ayadinami uğramanız gereken bir plaj diyoruz. Harika görüntüler getiriyoruz Sakız Adası'ndaki bu eşsiz plajdan. Şimdi Ayadinami'deyiz.

0: Tüm gün Sakız Adası'nı gezdik dolaştık. Ve akşam yemeği alternatifi Ciğerim Restoran'da Stavros'la keyifli bir sohbet ediyoruz. Babadan, dededen, aileden restorancı çok güzel mezeleri, çok güzel Yunan yemekleri var. Stavros.
1: Teşekkürler.
0: Can you introduce yourself? What's your name, surname?
1: My name is Stavros Linas. I have this taverna 20 years, maybe. Mm-hmm. My grandfather is from Alachata. Alisiveris.
2: Great.
1: And I have seafood, fresh, every day. I have in the salad different for the another restaurant, kabak salad, I see. And I have the new salad with mastello now. Patlizan saros meze, baluk, tzipura, lavrak with yogurt and pesto, çoksevierum Turkish musteri, and too much meze kler.
0: Çok Türk geliyor.
1: Seviyorum çok Türkis. Same kultura, same mentality, and from Istanbul and from İzmir. I like too much.
0: That's good. Gemiden indiğiniz anda merkeze doğru yürürken hemen sağ tarafta birinci restoran diyebiliriz. Hani öyle de bulabilirsiniz. Zaten Stavro'yu da kapıda göreceksiniz. Öyle diyebiliriz.

0: Molivos'a nasıl gelinir?
1: Değerli izleyenlerimiz, Molivos turu devam ediyor. Peki Molivos bu kadar değerli, bu kadar güzel, buraya nasıl gelinir? Nasıl gelinir? Midilli şehir merkezinden yaklaşık olarak 1 saat 10 dakikalık bir araba yolculuğuyla Molivos'a gelebiliyorsunuz. UNESCO'nun Dünya Mirası listesine girmiş bu güzel kasabayı gezebiliyorsunuz. Bunun dışında tur yolun Petra'ya kadar yapmış olduğu seferlerden de yararlanabilirsiniz. Petra'dan da burası tam 10 dakika. Geldiğinizde ne yapıyorsunuz? Aynen benim yaptığımı yapıyorsunuz. Bu anı ölümsüzleştiriyorsunuz. Buraya kadar gelmişken, bu manzarayı bulmuşken işte Molivos hatırası.

0: Bonibus turunu sürdürürken harika bir restorana merhaba diyoruz. Öğlen yemeğimiz işte bu restoranda.
1: Değerli izleyenlerimiz, Molivos'tayız ve öğlen yemeği molamızı çok keyifli bir restoranda verdik ve Grace de bize yardımcı oldu. Çok güzel yemeklerle bizlerle oldu. Grace, can you introduce yourself to our audience?
2: My name is Grace. This is my first year working here in Gatos restaurant. Mm-hmm. And I serve all the food

0: Greek typical ones that we have here in Lesbos and Greek in general, in Greece.
1: And can you tell us the location of your restaurant? Where are we now?
0: We are right in the center of Agora of Molivos.
1: You serve us lots of different foods and different, octopus and the other things. Starters and the other. Can you tell us what kind of food you have and what you serve us today?
0: As a starters, I brought some dolmadakia, stuffed vine leaves with rice, nice octopus in wine sauce, cheese from Lesbos, Ladotiri, grilled one, lamb, yes, then the main dishes, baked in the oven with tomato sauce and some vegetables. I invite all you that you are watching me, delicious homemade food made with love.
2: Molivos'ta alışveriş yapmak isteyenler işte buraya uğrasın.
1: Molivos'un çarşısındayız. Molivos tabii ki bir orta çağ şehri. Harika evleri, muhteşem dar ara sokaklarıyla özel bir kasaba. Ve bu kasabanın da tabii ki turizme yönelik alışveriş yapabileceğiniz dükkanları var. İşte hem solumda hem sağımda iki sokak var. Bu sokaklardan bir tanesini seçebilirsiniz ve alışverişe devam edebilirsiniz, kahve içebilirsiniz. Molivos'un ara sokaklarında kaybolabilirsiniz ve hemen sol tarafındaki merdivenlerden çıkıp kaleyi keşfedebilirsiniz diyoruz. Molivos turunu sürdürüyoruz, şimdi alışveriş zamanı.

0: ve Molivos'ta merkeze iniyoruz. Burası Molivos'un meşhur limanı. Burada tekne turları da yapabilirsiniz. Harika yemeklerden tadıp keyifli anlar da yaşayabilirsiniz.
1: Burası aynı zamanda bir liman. Eski yıllarda önemli limanlardan biriymiş. Ama turizmin gelmesiyle birlikte bu liman turistik bir limana dönüşmüş. Birçok restoran var. Akşam da yemeğimizi burada yiyeceğiz. Belirtmekte yarar var. Harika deniz ürünleri, balık ve elbette harika mezeleri var. Yunanlıların burada birçok restoran bulabilirsiniz. Aynı zamanda Molivos'ta bu merkez noktada pansiyonlar, oteller var. Butik oteller, ev kiralayabilirsiniz. Ama tabii ki Molivos'un bu keyifli enerjisini, keyifli havasını solumak için hepinizi Molivos'a yaz tatilinde bekliyoruz diyoruz. Ve Molivos merkezden, limandan harika manzaralar getiriyoruz ekranlarınıza.

0: ve Durban'daki şehir turumuza başlıyoruz. Bu kent Hint Okyanusu kenarında. Ve harika plajları var. İşte plajdayız.
1: Arkamızda görmüş olduğunuz büyük şehir, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin üçüncü büyük şehri Durban, Hint Okyanusu'nun hemen kenarında yer alan 5,5 milyon nüfuslu, ırkların kardeşçe ve barışça yaşadığı bir liman kenti. Afrika'nın belki de en işlek limanına sahip ve hakikaten Hintlilerden siyah insanlara, beyazlardan birçok ırka kadar insanın yaşadığı, ticaret yaptığı, aynı zamanda bizim Antalya'mız olarak adlandırılabilecek bir bölgedeyiz. İşte görmüş olduğunuz okyanus, Hint Okyanusu. Yılın 12 ayı burada turizm devam ediyor. Hakikaten çok hoş kongre merkezlerinin de olduğu Durban şehrini gezmeye başlıyoruz.

0: Afrika'nın yaz sezonunu açalım istedik. Ve kendimizi denize bırakıyoruz.
1: Yaz sezonunu açıyorum. Hadi bismillah.
0: Tüh, keşke hazırlıklı gelseydik. Pantolonumuz hep ıslandı.
1: Islandın mı sen de? Ha? Bir de burada değerli izleyenler, buranın bir başka özelliği daha var. O da köpek balıklarının her daim bu denizlerde olması. Hint Okyanusu'nun en önemli Hint Okyanusu'nun en önemli detaylarından bir tanesi köpek balıklarının sürekli bu denizlerde olması. Ama sürekli burada tabii güvenlik görevlileri var ve güvenlik görevlileri köpek balıklarından insanları korumak için yaz boyu görev alıyorlar. Bu denizler birçok türe ev sahipliği yapıyor. Durban turuna devam ediyoruz. Gel.

çok güzel balık varmış. Hatta Ola günde yılın Şubat aylarında kano turnuvaları yapılıyormuş ve balık tutma yarışmaları yapılıyormuş. İşte şu anda bir yarışma yok ama bir sürü balıkçı var. Bakalım onlar hangi balıkları tutuyorlar? Hint Okyanusu'ndan ne çıkıyor? Hani bizden hamsi çıkar, değil mi? Lüfer çıkar, istavrit çıkar. Onlardan ne çıkar? Hadi bakalım.

0: İşte burası Blue Lagoon.
1: Değerli izleyenlerimiz, arkamızda görmüş olduğunuz alan, Blue Lagoon dedikleri alan, işte burada Hint Okyanusu'nun pırıl pırıl güzelliğini görebiliyorsunuz. Zaten Durban'ın denizi bir aylık dalgalı ve bu dalgalar çok da güzel bir kum tabakasının burada oluşmasını sağlıyor. İşte şu anda bir nehrin denizle buluştuğu noktaya Blue Lagoon diyorlar ve buranın balığı bir aylık lezzetli oluyormuş. Zaten hemen arkamızda balıkçılar var. Kameraman arkadaşımızın arkasında da balıkçılar var. Şimdi onların yanına gideceğiz. Bakalım bu güzel denizlerden hangi balıkları yakalıyorlarmış.
0: Hint Okyanusu'nun bereketinden yararlanmak isteyen balıkçıların yanındayız şimdi. Bakalım balıkçı abiler neler söyleyecek.
2: How long have you been fishing in here? Until morning?
3: From 4 o'clock this morning.
2: 4 o'clock?
3: Yeah.
2: Wow, that's cool. And is there any fish? I cannot see any fish now, huh?
3: No, we haven't got the fish here, but we got some live fish in the pond. There.
2: Live fish, yeah.
3: To catch a big fish. We use a small fish to catch a big fish.
2: And what about sharks?
3: Very big shark. We caught one on Friday.
2: Really?
3: 81.9 kilos.
1: Değerli izleyenler, köpek balığı tutuyorlarmış. Biz yani attık mı istihabit çekeriz. Burada köpek balığı, büyük balıkları işte bu balıklarla avlıyorlar. What
2: do you use while catching this fish? What kind of a hook?
3: We put a kennel run, 5-0 kennel run with a slider. And we slide it on our main line into the sea.
2: It, huh?
3: No, we cast the sinker first, and then we slide it. We shake it, and we send it.
1: Evet, yani oltayı atıyorlarmış. Ondan sonra yavaş yavaş çekiyorlar. Bu balıklar da geliyor elbette. And you are feeding this fish in here,
3: actually,
1: saving.
3: Yes, I'm putting water to give it oxygen. And we got the pumps,
1: Evet, bir tane pompa var ve oksijen veriyor değerli izleyenler. Buradaki balıkları canlı tutabilmek için. Çünkü akşamüstü 4'e doğru hava iniyor. Ve deniz de sakinleştiği zaman bu balıkları kullanarak büyük köpek balıklarını avlayabiliyorlar.

Durban turu devam ediyor ve şu anda bulunduğumuz tepe gerçek anlamda Durban'ın güzelliğini görebileceğimiz bir açıya sahip. Gerçekten çok hoş çünkü hem 2010 için yapılan stadyumu görebiliyoruz hem de Güney Afrika Cumhuriyeti'nin simgelerinden biri olan Jacaranda ağacını görebiliyoruz. Ve aynı zamanda tabii ki harika bir okyanus manzaramız var diyoruz. Durban'ı gezmeye devam ediyoruz. Burası da Florida Caddesi. İstanbul'un Bağdat, Ankara'nın Tunalı Caddesi neyse Florida Caddesi de Durban için aynı konumda. Eski yıllarda Durban'a gelen İngiliz lordlar ve elit kesim buraya şeker kamışı tarlalarını getirmişler ve Hindistan'dan birçok işçi gelmiş bu noktaya. İşte Florida Caddesi'ne kendi yerleşimlerini kurmuş İngiliz elitler ve lordlar. O yüzden o günden bugüne bu cadde çok pahalı ve aynı zamanda elitlerin takıldığı bir cadde olmaya devam ediyor. Şu anda tabii turistik önemi de bir hayli fazla. Arkamızda görmüş olduğunuz bu caddede birçok restoran, gece kulübü, bar yer almakta ve Durban kentine gelenler mutlaka buraya uğramalı.

0: Victoria Street Market'e gidiyoruz.
1: Bizdeki kapalı çarşı ya da mısır çarşısı tadında bir havası var. Buranın popülasyonunda ağırlıklı olarak Hintliler ve siyah insanlar olduğu için burada birçok farklı rengi görme şansımız olacak elbette. Yalnız dükkan sahipleri bir aile hassasmış bu çekimler konusunda. Ve konuştuğumuz rehberimiz dedi ki önceden mutlaka izin almak lazım. Çünkü buraya çok fazla kamera geliyormuş. Ve artık anladığım kadarıyla sıkılmışlar kameradan. Bakalım dost canlısı, keyifli, arkadaş canlısı, bizi seven dükkan sahibi çıkacak. İşte bu çarşıda dükkan sahipleri genelde Hintli. Hint-Afrika karışımı bu sosları ve baharatları yetkilisinden dinliyoruz. Buraya kadar gelmişken biz de alıyoruz.
2: I sell the best spices you can find. In Turkish you also get a lot of beautiful spices.
1: Yeah, we have
2: lemon pepper. Taste it.
1: Can I?
2: It's very good. From meat or chicken. If you like something spicy, I can make you something spicy. I can even mix it for you.
1: So special and delicious. Is that for chicken?
2: Yes.
1: Tavuk için.
2: Chicken, kukuru kuku. You know kukuru kuku? Kukuru kuku.
1: So good.
2: That's very chicken.
1: Just like Nando's.
2: Nando's.
1: Nando's, what's that?
2: Nando's is a chicken. I can actually mix you the curry. Let me show you.
1: What's that?
2: That is your garlic.
1: Garlic, evet, sarımsak.
2: This is your stars,
1: anason,
2: you know.
1: Anason, anason, anason.
2: You say anason?
1: You say anason.
2: Anason.
1: Anason.
2: Oh yeah, we say aniseed.
1: And you are mixing. Oh, very good. Tam çiğ köftelik oldu yemin ederim. This is a recipe.
2: Recipe how to make the curry.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, şimdi bizler bu güzel baharatı aldık. Reçete de elimizde. Baharat burada, bu da burada. Türkiye'ye döndüğümüzde biz güzel Hint yemekleri yapacağız. Durban'dan selamlar söylüyoruz.

sahiliyle, deniziyle bir hayli güzel bir kent Durban. Durban'ın öne çıkan bir başka yanı da Dünya Kupası.

0: Kupası için yapılan Moses Mabhida Stadyumu. İşte stadyumun önündeyiz. Şu anda önünden seslendiğimiz stadyum 2010 Dünya Kupası'nda yarı final oynanan bir stadyum. 2010 Dünya Kupası Güney Afrikalılar için çok şey ifade ediyordu. Ülkenin modernize edilmesine de büyük katkısı oldu. Yarı final maçı olan İspanya-Almanya maçı bu stadyumda oynandı. Evet, buraya kadar her şey doğru. Moses Mabhida Stadyumu şu anda önünden seslendiğimiz stadyum ama şu anda bu stadyum ne amaçla kullanılıyor derseniz, evet, sosyal anlamda bir alışveriş merkezi gibi kullanıyorlar bu stadyumu. Stadyumu geziyorlar. Onun dışında etrafta restoranlar var. Bu restoranlardan yararlanıyorlar. Parklar var. Çocuklarıyla parklara geliyor aileler. Ama şu anda bulunma amacımız burada bungee jumping yapmak. Yanlış duymadınız. Arkamızda görmüş olduğunuz bu dev stadyumun hemen üstündeki o nokta dünyanın en yüksek bungee jumping noktası. Evet, bizler şimdi Skycar adı verilen teleferik misali araçlara bineceğiz ve stadyumun en tepesindeki o noktaya gidiyoruz ve bakalım bungee jumping yapabilecek miyiz? Hiç zannetmiyorum ama deneyeceğiz. Stadyumun tepesinden Durban harika izleniyor dediler. Geldik. Skycar adlı bu teleferik bizi yukarıya çıkaracak. Ve en üst noktada dünyanın en yüksek bungee jumping noktasını bizler gözlemlemiş olacağız. Ve Durban'ı da yine tepe açıdan görmüş olacağız.
1: Yolculuğumuz başlıyor.

0: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Hastalar için bir konser vermenizi istiyorlar.
7: Beyefendi paralı işleri istemiyor, bedava işe mi gidecek?
6: Bilakis. Fatoş hemşireyi tanıştırayım.
7: Onu ilk görenlerin bile sevgilisi olabilir hemşire hanım.
8: Sen mesut ol, bunu bütün kalbimle diliyorum.
7: Bırakın yakasını, kendi seviyenizde bir insan seçin.
8: Ne yazık ki saadetten kaçmak zorundayım.
9: Doktorum, gözlerini kaybeden bir hastaya gidiyorum.
8: Götürelim gideceğiniz yere kadar.
9: İşinden oğlum.
8: Çantasını unuttu doktor. Adım Gül. Sizin bakımınız için burada vazifeli. Nişanlısını unutturacağını sanmıştım. Ama yanılmışım.
10: Yarım kalan saadet bugün 16.15'te TV4'te.
11: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
12: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
13: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
11: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
14: Bu var ya bu.
15: Blok dersten çıkıyor.
14: Atıştırmalık?
15: Yok, ben doymalık takılıyorum.
14: Bir şey diyeyim mi?
16: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
14: Abi bu adam ne yiyor ya?
17: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
18: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
19: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli takımlar temizlik sponsoru.
18: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.

0: Bu var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.

0: Lumos'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Lumos çamaşır parfümünü ekle, sonra Lumos yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile.

0: var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalı?
1: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim mi?
2: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
3: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
4: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen, çünkü kirlenmeden bilemezsin. Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli takımlar temizlik sponsoru.

0: Bu var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
6: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
9: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen, çünkü kirlenmeden bilemezsin. Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.

0: Ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de yeni bir bölümle, yeni heyecanla karşınızdayız ve 4 yarışmacımızla birlikteyiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Aramıza yeni bir isim katıldı. Metehan, merhaba.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Seni biraz tanıyabilir miyiz?
2: Ben Metehan Ergün, 21 yaşındayım. Bir vakıf üniversitesinde havacılık yönetimi okuyorum. Bunun yanında futbolla ve voleybol ikisi olduğumuz için voleybolla da ilgileniyorum bu aralar. Bu şekilde.
0: Havacılık.
2: Evet, havacılık yönetimi okuyorum.
0: Kuliste bir sohbet olmuştur o zaman.
3: Ersin Bey, valla evet, çok... 10 yaş genç versiyonumu getirmiş bugün arkadaşlar, sağ olsunlar. Metehan da gözünden ateş çıkıyor. Bakalım neler olacak, göreceğiz.
0: Sezer Bey'i dün neler yaptığını peki biliyor musun?
2: Evet, duydum. Şimdi çok korkuyorum o yüzden Sezer Bey'den. Bakalım inşallah bize şey yapmaz.
0: Daha yarışma başlamadan pes etmeyelim de.
2: Yok estağfurullah.
0: Figen Hanım.
4: Efendim.
0: Her şey yolunda mı?
4: Yolunda.
0: Sezer Bey bayağı bir korkutmuş bugün herhalde Selda Hanım.
4: Ya biraz bizim de katkımız oldu kendisine. Bugün o kadar olmayacağını umut ediyoruz. Bakalım, birlikte göreceğiz.
0: 22.950 puan aldı dün Sezer Bey ve cevap soruda yarışmalarının bu zamana kadarki en yüksek puanıydı bu. Ama finalde cevap veremedi. Cevap vermeme hakkını kullandı. Bu yüzden bugün 1000 lirayla kasada yarışmaya başlıyor Sezer Bey.
3: Evet, biraz isabetli de bir karar olmuş ama bugün arkadaşlar da iddialı. Gerek Selda Hocam, gerek Figen Hanım. Onlar da sabahtan beri iddialı cümlelerle beni baskı altına aldılar biraz diyebilirim. Biraz tedirginim ama aşacağız bakalım.
0: Başarılar diliyorum.
2: Teşekkür.
0: Hemen formatımızla ilgili kısa bir bilgilendirme yapayım. Final öncesinde 3 etap sizleri bekliyor. 1. etap bilgi etabı. Her bir sorunun değeri 1000 puan. 2. etap bu kez dikkat etabı. 2000 puan değerinde olacak her soru. Son etaba geldiğimizde akıl oyunu etabı var ve her bir sorunun değeri 3000 puan. Bir kişi bildiği takdirde, ki Sezer Bey dün bunu çok çok gösterdi, çarpı 2 puana sahip olacak. 5000 lira para ödülü de tabii ki en fazla puan alan yarışmacımızla birlikte olacağız. 20 saniye süreniz olduğunu hatırlatıyorum. Başlayalım mı?
2: Tabii ki.
4: Evet, baş.
0: Dünyanın en çok bilgi veren yarışması cevap soruda başlıyor. Her zamanki gibi bilgi etabıyla başlıyoruz. İşte ilk sorumuzun konu başlığı. Güne çizgi filmlerle başlıyoruz. 90'ların unutulmaz çizgi filmleri arasında yer almaktadır. Konusu, uzayın ortasında birbirinden harika imkanlar içerisinde yaşayan bir aileyi anlatmaktadır. George ailenin direğidir. Olaylar da onun etrafında döner. Jane evin hanımıdır. Para harcamaya ve evde vakit geçirmeye bayılır. Judy ailenin genç kızıdır, acayip havalıdır ve Elroy evin oğludur, yerinde duramaz, sürekli oyun oynamak ister. Sorumuz gelsin. Uzayda yaşayan bir aileyi anlatan 90'ların unutulmaz çizgi filminin adı nedir? Süreniz başladı.

0: 1962'de aslında bu çizgi film ortaya çıkmıştır. Ama 2062'yi anlatmaktadır.
1: Vay. Ben daha erken dönem zannediyordum, 80'lerde falan. Ama 62 iyiymiş.
0: Acaba cevaplar ne oldu? Buyurun lütfen. Sezer Bey.
1: Jetgiller.
0: Figen Hanım.
2: Jetgiller.
0: Metehan.
3: Aliens yazdım. Ben okuşa yetişemedim sanırım.
0: Metehan, Aliens nereden geldi aklına?
3: Uzaylılar dediniz. Ben de İngilizcesini yazdım vallahi.
0: Selda Hanım.
4: Ben bugün papatya ile başladım.
0: Papatya mı o?
4: Yapmaya çalıştım.
0: Bilemediniz.
4: Bilemedim.
0: Çizgi filmlerle aranız yok mu peki?
4: Çok yoktur. Pek izlemedim çocukken de. Biraz farklı ama çizgi film pek izlemezdim.
0: Çocuğunuz izledi mi peki?
4: O yani izler, hala izliyor.
0: Bir genç kız oldu ama.
4: Hala izliyor.
0: Hala izliyor mu?
4: İzliyor. Eşim de çok izler ama ben pek tercih etmem.
0: Peki o zaman bakalım doğru cevap neymiş acaba? Jetgiller doğru cevap olacaktı ve iki yarışmacımız Sezer Bey ve Figen Hanım böylelikle puanları aldılar. Jetgiller deyince Sezer Bey, siz izlediniz mi peki?
1: İzledim ama hatırladığım en net şey böyle arabasını çanta haline getirip işe giderdi. Ben acaba küçükken düşünürdüm öyle bir şey olabilir mi acaba ileride diye. Hala olamaz gibi geliyor ama çok güzel bir sahneydi. Hep aklıma o geliyor Jetgiller deyince.
0: Ne kadar enteresandır ki mesela 90'larda ya şu anda o çizgi filmi izleyenler de hatırlayacaktır. Görüntülü konuşma vardı.
1: Evet.
0: Robot vardı. Daha sonrasında işte sırtında roket var, havaya gider, uçar, sonra okula giderdi. Onların şu anda hatta uçan araba vardı. Bütün hepsinin 90'lı yıllarda izlediklerimizin şu anki tarihte gerçekleşmiş olduğunu görmek son derece ilginç.
1: İşte çanta haline gelmiyor henüz. Onu da yakında yaparlar belki.
4: O da bekleyelim, o da olur.
0: Muhtemelen ilerleyen dönemde onu da göreceğiz herhalde. Peki ikinci sorumuza geçiyoruz.

0: Oyun türleriyle devam ediyoruz. Dikdörtgen masa üzerinde bulunan oyuncu maketlerini sopalarla yöneterek küçük topları belirli deliklere sokmak amacına dayanan bir oyundur. Futboldan esinlenerek ortaya çıkmıştır. O yüzden masa futbolu olarak da bilinir. Kökenleri kesin bilinmese de 1880'li yıllarda Almanya ya da Fransa'da ortaya çıktığı düşünülmektedir. Bu oyunun federasyonu 2002'de Fransa'da kurulmuştur ve aynı zamanda Türkiye'de bu federasyona üyedir. Sorumuz gelsin. Dikdörtgen masa üzerinde bulunan oyuncu maketleriyle oynanan ve masa futbolu olarak anılan oyunun adı nedir? Süreniz başladı. Ben detayları aktarırken ekrana görüntüler geldi. İzleyicilerimiz anında bilmiş olabilirler ama yarışmacılarımız o görüntüleri görmüyorlar. Acaba cevaplar ne oldu? Buyurun lütfen.
1: Langırt.
0: Sezer Bey.
1: Langırt.
0: Figen Hanım.
2: Langırt.
0: Metehan.
3: Kriket. Benim aklım çok gitti. Langırt'ı nasıl bilemedim?
0: Kriket dedin.
3: Evet.
0: Yine farkını ortaya koydun. Evet, İyi başladın Metehan.
3: Çok iyiyim, çok iyiyim. Teşekkür ederim.
0: Selda
2: Hanım. Langırt. Langırt.
0: Bilir misiniz peki yazdığınız langırtın
2: evet,
0: ne olduğunu?
2: Evet, biliyorum.
0: Biliyorsunuz.
2: Biliyorum.
0: Üç langırt, bir de kriket var. Doğru cevaba gidelim. Langırt doğru cevap olacaktı. Langırtla ilgili çok enteresan bir detay var. 1969 yılında çıkan bir kanuna göre langırt aslında yasaklanmış. Türkiye'de yasaklanmış.
3: Neden?
2: Bunun için.
0: Umuma açık yerlerde oynamak da, oynatmak da, üretmek de, bunun ticaretini yapmak da. Fakat daha sonra 2016 tarihinde bu iptal edilmiş ve langırt artık biraz önce de belirttiğim gibi bir federasyonu da var. Federasyonu da üye, hatta bu konuda dünya çapında başarılar elde eden sporcular da var. Bir spor olarak da geçiyor langırtın. Türkiye'de böyle bir ilginç hikayesi de var.
2: Ama Ersin Bey spor olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü özellikle çocukluk çağında el göz koordinasyonunu çok geliştiren bir oyun. Yani o da önemli bir...
1: 2016
2: yani gelişimine katkı sağlıyor. El göz koordinasyonu açısından çok faydalı.
0: Zamanında 1969'da öyle bir yasa çıkmış, kanun çıkmış ama langırt olarak sadece bu değil, bunun içerisinde masa başındaki farklı şeyler de onun içerisine dahil olduğundan dolayı komple langırt adıyla beraber bir yasak söz konusuymuş. Bu bakımdan enteresan da bir hikayesi var Türkiye'de langırtın.
4: İyi ki de iptal edilmiş o zaman.
0: Evet, evet. Üçüncü sorumuza geçiyoruz şimdi.

Tropikal bir lezzetle şimdi devam ediyoruz. Tropikal iklimlerin vazgeçilmez meyvesidir. Karayip Adaları'nda sıkça görülür. Bunun dışında ana vatanı Grenada'dır. Meyvenin üzerinde bowling topu gibi 3 farklı nokta vardır. İçeriğinde bulunan birkaç madde ile ilaç olarak da kullanılmaktadır. Ayrıca şampuanlarda, sabunlarda, kremlerde ve makyaj malzemelerinde de sıkça yer alır. Boyu 25 metreden fazla olan ağacının ömrü yaklaşık 100 yıldır. Genellikle 60-70 yıl boyunca devamlı meyve verir. Tropikal olmayan bölgelerde yetişmesi de bir hayli zordur. Sorumuz gelsin. İçinde süt bulunan tropikal meyvenin adı nedir? Süreniz başladı.

0: çok da güzel de bir kokusu vardır. Genellikle de toz olarak da birçok tatlının içerisinde görmek mümkündür. Hanımlara birazdan soracağım zaten ama önce cevapları göreyim lütfen. Sezer Bey.
1: Hindistan cevizi, kokonat.
0: Figen Hanım.
2: Hindistan cevizi.
0: Metan.
3: Hindistan cevizi bu sefer sanırım, doğru bildim.
0: Ve Selda Hanım.
4: Hindistan cevizi.
0: Yapar mıyız evde tatlı?
4: Yaparım.
0: Neler?
4: Pek çok tatlı. Yani yemek yapmayı çok severim ama tatlı türlerinden de şerbetli tatlılar, geleneksel tatlılar, sütlü tatlılar hepsini yapabilirim.
0: Hindistan ceviziyle aranız nasıl?
4: Benim çok iyidir ama maalesef kız kardeşim, eşim ya da kızım pek tercih etmiyorlar. Sevmiyorlar yani. İlginç ama sevmiyorlar.
0: Bu da sizin kullanmanızın önüne mi geçiyor?
4: Yani şöyle, kek yapsanız yarısını kendim için döküyorum, bir kısmını onlar için dökmüyorum gibi oluyor üzerine mesela.
0: Peki, 4 aynı cevabı görüyorum. Acaba ilk defa yemyeşil olacak mı buralar? Hindistan cevizi doğru cevap olacaktı ve ilk defa şu anda bütün yarışmacılarımız da doğru cevabı verdiler. Böylelikle artık etabı bitiriyoruz. Şimdi sırada 4. sorumuz var. Marjinal bir karakter var şimdi karşımızda. 1979 yılında Almanya'da Sultan adlı grubu kurdu. Uzun yıllar Almanya'da şarkı söyledi. Ben sizin babanızım dedi ve bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu. Şarkının klibindeki kıyafetleri ve gözlükleri oldukça dikkat çekiciydi.

Türk absürt müziğinin marjinal karakterler arasında yerini aldı. Bu tek şarkılık şöhretinden sonra uzun süre ekranlarda görünmedi. 2017'de bir kargo firmasının reklam filminde oynadı. Sorumuz gelsin. Ben sizin babanızım şarkısıyla ünlenen şarkıcı kimdir? Süreniz başladı.

0: Almanya'da şarkılar söylüyor. Bir grubu var. Türkiye'ye geliyor. Burada müzik yapımcılarıyla görüşüyor. Hayali albüm yapmak. Götürüyor ona, olmuyor. Öbürüne götürüyor, olmuyor. Kabul etmiyorlar. Olmaz bundan, olmaz bundan, olmaz bundan. Derken bu şarkının ritmiyle ilgili gidiyor birisine bir şeyler söylüyor. Hemen hemen hemen hemen gel diyorlar. Anında sözleşme imzalıyorlar ve ortaya böyle bir şarkı çıkıyor. Ve bir anda şöhrete kavuşuyor. Acaba bu kişi kim? Buyurun cevapları göreyim lütfen.
1: Ben ne dersem o olur. Şarkının devamıydı. Klibi falan hepsini hatırlıyorum ama isim yok bende.
0: İsim yok?
1: Yok.
0: Figen Hanım?
2: Maalesef bende de isim yok. Ben de şarkıyı hatırlıyorum ama kişiyi hatırlayamıyorum.
0: Metehan?
3: Ben Hakkı Bulut dedim, aklıma ilk o isim geldi. Ne oldu hakkında hiç bir fikrim yok.
0: Metehan, sen bizi güldürdün. Allah da seni hep güldürsün ya.
3: Teşekkür ederim.
0: Ya Hakkı Bulut nereden çıktı?
3: Bilmiyorum ki vallahi.
0: Çok garip yerlerden gidiyorsun. Aliens dedin, Hakkı Bulut dedin.
3: Kriket dedim, o daha kötüydü bence.
0: Evet. Hakkı Bulut'un şarkısı var mı, ben sizin babanızım diye?
3: Bilmiyorum ki vallahi. Ben en son İbrahim Tatlıses'ten dinlemiştim. Onu yazmak daha komik olacağı için.
0: Bunu mu dinledin? Ben sizin evet, babanızım, ben ne dersin? İbrahim Tatlıses.
3: Evet, bir programda söylüyordu.
0: Söyledi mi?
1: Programında böyle şaka yapmak için söylediğini ben de izledim, öyle bir video.
0: Selda Hanım. Selda Hanım. Yani size hiç gelmeyeyim aslında. Nedir cevabınız?
4: Ali Desidero yazdım. Bilmiyorum.
0: Var mı böyle bir şarkıcı?
4: Bilmiyorum. Bana öyle bir yerden geldi ama.
2: O da bir şarkının içinde geçiyordu sanırım.
0: Evet. Ali Desidero. Bu şarkıyı mı söylüyordu Ali Desidero?
4: Ay bilmiyorum.
0: Vallahi güzel başladık. İyi oldu yani. Hakkı Bulut ve Ali Desidero ile beraber etabı bitireceğiz. Ama cevabı bir görelim. Barbaros Hayrettin olacaktı. Doğru cevap. Müzik dünyasına bir isyanmış aslında. Yani bunun hikayesinde normal şartlar altında aslında mevzu bir hiciv. Böyle bir şarkı ama işte o şarkı bir anda Barbaros Hayrettin'i bayağı ünlü birisi yapmıştı. Fakat sizler hatırlayamadınız.
4: Kırmızı olduk.
0: Sadece şarkıyı biliyorsunuz. Şimdi etabı bitirdik. Puan durumunu bir hatırlayalım. Sezer Bey 1100 puanınız bulunmakta ve Figen Hanım düne göre daha iyiyiz. Siz evet, de 1100 puan topladınız.
2: Bugün iyi bir başlangıç yaptım. Umarım böyle gider.
0: Selda Hanım 600 puanla şu anda diğer iki yarışmacımızın hemen arkasında geliyorsunuz. Ve Metehan, bugün ilk defa bizimle birliktesin.
3: Evet.
0: 4 soruda bence doğru cevap değil, yanlışlarına vermiş olduğun cevaplarla damga vurdun şu anda yarışmaya.
3: Çok teşekkür ederim. Teveccühünüz olarak kabul ediyorum. Umarım böyle devam etmez.
0: İkinci etaba geçelim artık isterseniz. Başlıyoruz. Dikkat etabına. Cevap soruda, cevap soruda. Önümüzde yeni bir etap var. Dikkat etabı. Artık her bir sorunun değeri 2000 puan oldu. İşte 5. sorumuz. Yöresel peynirlerimizi hatırlatacağım şimdi sizlere. Ülkemizde sevilerek tüketilen tulum peyniri 3 ila 6 ay arası tulumlarda bekletilerek yapılır. Gaziantep'te pişken ya da kelle olarak adlandırılan Antep peyniri küçükbaş hayvanların sütlerinden üretilir. Ülkemizin coğrafi işaretli peynirlerinden civil peyniri Erzurum'a özel bir tel peynir çeşididir. Karaman'a ait Divle Obruk peyniri bu bölgede doğal yolla beslenen koyun ve keçilerin çiğ sütünden elde edilir. Van otlu peyniri heliz, mendo, kekik ve yabani nane gibi özel otlarla hazırlanan bir peynirdir. Antakya'ya özgü Sürk peyniri çökeli

Kırmızı pul biber, taze kekik, yeni bahar, çakışır otu, toz, karabiber gibi malzemeleriyle karıştırılması ile elde edilen özel bir peynirdir. Sorumuz gelsin. Civil peyniri hangi yöreye özgüdür? Süreniz başladı.

0: tel teldir ve hiç yağ yoktur. Özel bir peynirdir. Ben de çok severim. Acaba hangi yöreye ait? Buyurun cevaplar lütfen. Sezer Bey.
1: Erzurum.
0: Figen Hanım.
2: Erzurum.
0: Metehan.
3: Erzurum.
0: Ve Selda Hanım.
4: Erzurum.
0: 4 Erzurum cevabını aldıysak eğer, acaba ben ne demişim diyelim. Cevap soruda. Ülkemizin coğrafi işaretli peynirlerinden Civil peyniri Erzurum'a özel bir tel peynir çeşididir. Cevap soruda. Etaba iyi başladık. 4 yarışmacımız da doğru cevabı bildi ve puanlarını arttırdılar. Şimdi sırada 6. sorumuz var.

Tarihe yardımcı bazı bilim dallarını sayacağım şimdi sizlere. Epigrafi, anıtlar başta olmak üzere sert yüzeylere yazılmış olan yazıları ve kitabeleri inceleyen bilim dalıdır. Heraldik, eski devirlerden günümüze kadar toplumlarda kullanılan arma, bayrak, mühür ve unvanları inceleyen bilim dalıdır. Paleografi, eski yazıları inceleyen bilim dalıdır. Bir yerin isminin kökeninin nereden geldiğini belirtmekte troponimi devreye girmektedir. Numizmatik, eski paraları inceleyerek toplumların ekonomik yapısı hakkında bilgi verir. Özellikle yazının olmadığı dönemlerdeki koşullar hakkında bilgi sağlamasıyla tarihçilerin yararlandığı bilim dalının adı ise arkeolojidir. Sorumuz gelsin. Tarihe yardımcı bilim dalları içerisinde arma, bayrak, mühür ve unvanları inceleyen bilim dalının adı nedir? Süreniz başladı.

0: Süremiz sona erdi. Daha önce duymuş muydunuz bu verdiğim bilgileri?
1: Bir kısmını.
0: Hangisini ilk defa duydunuz?
1: İlk söylediğiniz epigrafiyi biliyorum, paleografiyi biliyorum. Diğerlerini ilk kez duydum.
0: İlk kez duydunuz. Metehan?
2: Benim TYT, YKS'ye çalışırken bildiğim konularda aslında da yanlış cevap verdim. Bunu da biliyorum.
0: Konuları da hepsini biliyorsun ama cevabı?
2: Evet, hatırlayamadım yani.
0: Peki, görelim cevaplarınızı. Buyurun lütfen. Sezer Bey?
3: Heraldik.
0: Figen Hanım?
4: Palegro.
0: Palegro.
2: İtalyan futbol ismi gibi oldu.
0: Metehan?
2: Heraldik dedim ben.
0: Heraldik ama yanlış mı diyorsun?
2: Ben yanlış olduğunu düşünüyorum.
0: Ve Selda Hanım?
1: Ben de çok emin olmamakla birlikte aklımda kalan bir taneyi yazdım.
0: Tapomani yazmışsınız.
1: Sonu öyle biten vardı.
0: Bir şeye benziyor ama tam olarak ne olduğunu hatırlayamadım diyorsunuz.
1: Evet.
0: Peki acaba ben ne demişim? Buyurun hep birlikte görelim. Heraldik, eski devirlerden günümüze kadar toplumlarda kullanılan arma, bayrak, mühür ve unvanları inceleyen bilim dalıdır. Heraldik doğru cevaptı ve böylelikle bu soruda Sezer Bey ile Metehan puanları bölüşüyorlar. Figen Hanım'a ve Selda Hanım'a puan veremiyoruz. Metehan yanlış cevap dedin ama doğru çıktı.
2: Yanlışlıkla doğru cevap vermişim.
1: Yanlışlıkla doğru cevap.
0: O da iyi oldu tabii senin
2: tabii
0: için.
2: Tabii ki, teşekkür
0: ederim. Evet, puan farkını böylelikle biraz daha aslında dengelemiş oldun. Hatta şu anda ikinci sıraya geçtiğini de söyleyeyim. İlk etabı çünkü çok kötü bitirmiştin.
2: Evet, biliyorum. Alışma süreci diyelim.
0: Yedinci sorumuzla devam ediyoruz. Kuzeye götüreceğim şimdi sizleri. Kuzey ışıkları yeryüzünün sahip olduğu manyetik alanla güneşten dünyaya ulaşan enerji

İkinci yüklü parçacıkların girdiği etkileşim sonucu ortaya çıkan ışımalara verilen isimdir. Kuzey ışıklarında yeşil, kırmızı, mavi ve mor olmak üzere 4 renk bulunur. Yeşil renk oksijen moleküllerine, kırmızı oksijen atomuna, mavi renk nitrojen moleküllerine ve mor renk nitrojen atomuna aittir. Çoğunlukla kutup bölgelerinde görülürler. Bu nedenle kutup ışıkları olarak da anılırlar. İzlanda, Grönland, Kanada, Alaska, Kuzey Sibirya, Norveç, Finlandiya bu doğa olayının en sık görüldüğü yerlerdir. Görüldüğü en yaygın tarihler ise 23 Eylül, 21 Mart arasındaki günlerdir. Sorumuz gelsin. Kuzey ışıklarındaki hangi renk nitrojen moleküllerine aittir? Süreniz başladı.

0: Kuzey ışıklarını görmek için aslında bir turizmdir bu. Sırf o tarihlerde oraya gidip, özellikle İzlanda'ya ve Norveç'e gidip o olağanüstü doğa olayını görmeye giden birçok insan vardır. Cevaplarınız ne oldu acaba? Buyurun lütfen. Sezer Bey?
1: Mor.
0: Figen Hanım?
2: Mavi.
0: Metan?
3: Mavi. Sıralamıştım da yeşil, kırmızı, mavi, mor diye. Onu yazdım YKMM diye.
0: Ve oradan maviyi buldum.
3: Evet.
0: Selda Hanım?
2: Mavi.
0: Peki, 3 tane mavi, 1 tane de mor var. Doğru cevabı görelim, ben ne demişim? Cevap soruda. Yeşil renk oksijen moleküllerine, kırmızı oksijen atomuna, mavi renk nitrojen moleküllerine ve mor renk nitrojen atomuna aittir. Cevap soruda. Mavi doğru cevap olacaktı. Bu soruya Sezer Bey'in dışındaki yarışmacılarımızın doğru cevap vermesi, Selda Hanım'ın başından bu yana beklediği heyecanı aslında yarışmaya getirdi.
2: Benim heyecanım biraz da benim ilgilendiğim konunun olmasındandı. Biraz daha bilim, pozitif bilimlere yakın olduğum için ona da çok mutlu oldum.
0: Dün biraz rekabetten artık iş çıkmıştı çünkü.
2: Evet.
0: Tek başına, tek başına, tek başına derken ben de artık yok artık filan dedim yani. Ama bugün daha dengeli gidiyor şu anda yarışma.
2: Henüz tek başına bir soruya cevap vermedi sanırım Sezer Bey.
0: Sezer Bey.
1: Yani biraz dikkatleri üstünden kaldırmak istemiştim yanlış cevapla ama şu söylediğiyle beni tekrardan oyunun içine aldı.
0: Taktik diyorsunuz.
1: Tabii Selda Hocam henüz cevap vermedi falan dedi. Kendi bilir artık ne yapalım.
0: Peki. Bundan yandık. Sonra ne olacak acaba? Hemen şimdi 8. sorumuza geçiyoruz. Etabı bitiriyoruz artık. Yeni sorumuzda işimiz doğal taşlarla. Akik taşı bedensel yorgunluklara iyi gelir ve ağrıları azaltıcı özelliğe sahiptir. Ametist kalp rahatsızlıklarına ve baş ağrılarına iyi gelir. Oltu taşı pozitif düşünceleri yansıtan çok önemli taşlardan biridir. Aquamarin taşı solunum yolları rahatsızlıklarını tedavi edici özellik taşır. Özellikle astım hastaları bu taşın şifasına başvurur. Diğer adı topaz olan sarı yakut taşının en önemli özelliği kişiyi korkularından arındırmasıdır. Mavi safir kişiyi duygusal travmaların yarattığı olumsuz hislerden kurtarır. Krizopsas taşının depresyon ve panik atak durumlarında rahatlatıcı özelliği bulunmaktadır. Sorumuz gelsin. Astım hastalarının şifasına başvurduğu taşın adı nedir? Süreniz başladı. Her zaman dediğimiz gibi bunlar sadece bir bilgilendirici. Asla bir tedavi yöntemi için bir tavsiye niteliği taşımamaktadır. Her sağlık probleminde önce hekimlere danışıyoruz. Bunu bir kez daha tekrarlayayım ve cevaplarınızı göreyim lütfen. Sezer Bey.
1: Valla ametist gibi duydum ama hiç de emin değilim. Onu da söyleyeyim.
0: Figen Hanım.
4: Ben de ametist diye hatırlıyorum.
0: Siz ametist yazmışsınız, evet. Yalnız.
1: Ben...

0: Sezer Bey Avetis yazmış. Hatta T'si de yok. Avetis yazmışsınız. Metehan?
1: Ben Aquamarine yazdım. Aqua'yı sudan sonlu maslakları diye kodladım. Onu yazdım. Aquama K ile mi Q ile mi olduğunu bilmiyorum. İkisini de yazdım.
0: İkisini de yazdın. Peki Selda Hanım?
2: Aquamarine.
0: Aquamarine. Taşlarla aramız nasıl Selda Hanım?
2: Ben de evimde bulundurmak, masamda bulundurmak gibi katkı sağlayıcı etkisine inanıyorum. Ama tabii çok ona bir şey bel bağlamıyoruz tabii.
0: Bağlamıyorsunuz. Ve Aquamarine dediniz aynı zamanda.
2: Evet.
0: Bakalım doğru cevap neymiş? Hep birlikte görüyoruz. Cevap soruda. Aquamarine taşı solunum yolları rahatsızlıklarını tedavi edici özellik taşır. Özellikle astım hastaları bu taşın şifasına başvurur. Cevap soruda. Aquamarine taşı doğru cevap olacaktı. Selda Hanım ve Metehan puanları bölüştüler. Metehan, yani ikinci etap açıldı. Senin etabın oldu.
1: Evet, biraz öyle oldu. Hakkı Bulut'tan sonra buraya gelmek biraz beni de şaşırtıyor.
0: Hemen hemen bütün sorulara doğru cevap verdin.
1: Nazar değmesin.
0: Şu anda 3450 puanla birinci sırada olduğunu söyleyeyim.
1: Bilmiyordum, teşekkürler.
0: Ve Selda Hanım, ikinci sıradasınız.
2: Ben son gibi düşünmüştüm ama.
0: Öyle mi?
2: Evet.
0: Siz de ikinci etapta bayağı puan topladınız. 2800 puanla ikinci sırada yer alıyorsunuz. Sezer Bey, 2600 puanınız var.
3: Ben bir sonraki soruya Hakkı Bulut cevap vermeyi düşünüyorum. Belki açılırım ondan sonra.
0: Figen Hanım, 2300 puanla şu anda dördüncü sıradasınız. Fakat tabii bütün puanlar birbirlerine yakın. Bu yüzden tabii özellikle son etap, akıl oyunu etabındaki çekişme de acaba aynı şekilde devam edecek mi? Bunu hep beraber göreceğiz. Artık final öncesi önümüzde 4 soru kaldı. Yeni etap başlıyor. Cevap soruda, cevap soruda. Akıl oyunu etabıyla devam ediyoruz. Artık her bir sorunun değeri 3000 puan oldu. İşte yeni sorumuz.

Süper Mario Kardeşler konu başlığımız. Süper Mario Kardeşler 1985'te piyasaya sürülen bir video oyunudur. Mario, Prenses Peach'i kaçırmaya çalışan kaplumbağa benzeri bir karakter olan Bowser'ı durdurmaya çalışmaktadır. Süper Mario, Japon video oyun tasarımcısı Shigeru Miyamoto tarafından üretilen, İngilizce konuşabilen, dış görünüşüyle de Meksikalı'ya benzeyen bir İtalyan tesisatçıdır. Mario'nun dünyanın en ünlü video oyunu karakteri olduğu söylenebilir. 388 milyondan fazla satış rakamına sahip olan Mario, en çok satan video oyunudur. Süper Mario Kardeşler'in 1993'te Amerikan komedi macera filmi olarak bir de sinema filmi yapılmıştır. Yeni filminin 2022 Aralık ayında da vizyona girmesi beklenmektedir. Sorumuz gelsin. Süper Mario oyununun çıkış tarihi ile sinema filminin vizyona giriş tarihi arasında kaç yıl vardır? Süreniz başladı.

0: Süremiz sona erdi. Sezer Bey, oyun dünyasıyla aramız var mı?
1: Var. Severim. Süper Mario'yu da oynardım küçükken. Şu anda da öyle futbol oyunlarını daha ziyade oyun konsollarında tercih ediyorum. Oynuyorum yani.
0: Turnuva falan yapıyor musunuz?
1: Yok, o kadar vaktim yok ama olsaydı isterdim yani. Böyle bir e-spor oyunculuğu falan yapabilirdim gibi geliyor.
0: Peki. Doğru cevabı görelim. Buyurun lütfen. Sezer Bey.
1: Ben 37 dedim ama şu an yanlış olduğunu düşünüyorum.
0: Neden?
1: Karıştırdım galiba tarihleri.
0: Öyle mi?
1: Evet, emin değilim yani.
0: Hangi tarihi baz aldınız?
1: Ya ben 2022 ile 1985'i baz aldım ama 1993'te film çıkmıştı galiba. 2022'de yeni çıkacak oyun muydu, film miydi onu karıştırdım. Herhalde orada bir hatam olmuş olabilir.
0: Figen Hanım?
2: Benim aklıma tamamen 28 sayısı geldi. Onu

0: söylemek istedim.
1: Tarihi yok, sadece 28 var.
0: İçime doğdu.
1: Metan?
2: Ben 2022 Aralık'ta vizyona girecek dediniz. 1983'te de oyun çıktı. Ben 39 buldum ama o yüzden.
1: Aynı tarihler ama senin oyuna çıkış tarihinle ilgili olarak bir farklılık var.
2: Evet, 1983.
1: Ve Selda Hanım?
3: Ben yanlış hatırlamıyorsam 85'te ilk oyun çıktı, 93'te de ilk vizyona girdi diye hatırlayıp 8 yıl olarak hesapladım.
1: Siz tüm yarışmacılarımızdan daha farklı bir cevap vermişsiniz. 8 en az cevabı veren siz olmuşsunuz. O zaman doğru cevabı görelim. Acaba bir yarışmacımıza çarpı 2 mi gidiyor? Hepsi birbirinden farklı yoksa puansız mı geçecek bu soru? İşte doğru cevap. Doğru cevap 8 olacaktı ve Selda Hanım 1-8 yazdınız. Biz 2 tane 8 koyduk şu anda. 8800 puan oldunuz, tek başınıza bildiniz. Tebrik ediyorum.
3: Mutlu oldum.
1: Sezer Bey'e hodri meydan dedikçe puanlar artıyor yalnız.
3: Ay yok, estağfurullah.
1: Tebrikler.
3: Teşekkürler.
1: Süper Mario... Tüm oyunlar bir araya geldiğinde, yani farklı farklı bölümleri de var aynı zamanda. Sadece Super Mario oyunu, az önce bilgiyi verdim, 388 milyondan fazla. Ama hepsini koyduğumuz zaman yaklaşık 800 milyon oyunla dünyada birinci sırada, uzak ara birinci sırada şu anda. İkinciyi merak edenler varsa ben de çok severim, Tetris. Peki, devam edelim yeni sorumuzla. Kahvenin tarihçesine bakacağız. Hepimiz içeriz ama acaba biliyor muyuz tarihini? Bir rivayete göre milattan sonra 850'li yıllarda Etiyopyalı bir çoban güttüğü keçilerin bir meyveyi yedikten sonra canlandıklarını, hareketli olduklarını fark eder ve meyveyi dener. Daha sonra keşişler bu gizemli meyveyi kavurarak demlerler. Bütün gece uyanık kaldıklarından bunu Allah'ın bir hediyesi olarak da görürler. Böylece kahve tohumunun ünü kısa bir süre içerisinde bölgede yayılır. Osmanlı İmparatorluğu Yemen'e doğru genişleyince Osmanlılar da kahve ile tanışır. 1517'de Kanuni Sultan Süleyman lezzetine hayran kaldığı kahveyi İstanbul'a getirir. İlk kahvehane 1550 yılında İstanbul Tahtakale'de açılır. Venedikli tacirler 1615'te ilk kahve tohumlarını İstanbul'dan Venedik'e götürünce İtalyanlar da kahve ile tanışmış olurlar. 1750 yılına dek Batı Avrupa'nın büyük bir bölümü kahvehanelerle dolup taşmıştır. Sorumuz gelsin. Kahvenin İstanbul'a getirilişinden kaç yıl sonra İtalyanlar kahve ile tanışmıştır? Süreniz başladı.

0: Doğduğu yer Etiyopya olarak görülüyor ama kahve kültürünü oluşturan yer Yemen. İşin ilginç tarafı tabii, şimdi Türk kahvesi çok meşhur. Ama Türk kahvesinin çeşitleri yok. İtalyan kahvesi dünyaca daha çok meşhur. Bunun sebebi de farklı farklı türleri var çünkü. Espressosu var, cappuccinosu var, latte'si var. Bu bakımdan Türk kahvesinde sadece bildiğimiz Türk kahvesi var değil mi? İçine başka bir şey koyabiliyor muyuz?
1: Sütlü Türk kahvesi var.
2: Yani çok.
0: Ama o Türk kahvesinden çıkmış oluyor yani.
1: Yok,
0: İçine
1: çıkmıyor.
0: Süt koyarsak. Denediniz mi hiç?
1: Tabii ki.
0: Türk kahvesini sütlü.
3: Evet. Çok güzel oluyor bence.
1: Serdan direkt sütle pişiriyorsunuz.
2: Ben tüm içtiklerimi sade tercih ederim. Sert severim. O yüzden hiçbir şey katmam içine. Tüm kahveler de aynı.
0: Yani mutlaka katan vardır ama hani Türk kahvesi deyince aklımıza bildiğimiz...
1: Standart.
0: Standart Türk kahvesi değil mi Sezer Bey?
3: Evet. Yani Türk kahvesi deyince aklıma benim de o geliyor. Sade.
0: Sade.
3: Standart evet.
0: Peki cevaplarınızı göreyim lütfen. Sezer Bey.
3: 133.
0: Kaç?
3: 133.
0: Orada başka bir şey yazıyor.
3: Ne diyorsanız o zaman yanlış yazmış.
0: Hayır siz ne diyorsunuz? Vallahi
3: ben 133 demeye çalıştım. Hatta arada kaldım. 1517 Kanuni Sultan Süleyman'ın içişini mi baz alacağım yoksa 1550'de ilk kahvenin açılışını mı diye. Kanuni Sultan Süleyman'a karar verip öyle bir hesap yaptım.
0: Yani...
3: Ama karman çorman oldu. 133 cevabım. Kabul ediyorsanız, etmiyorsanız 233 yazmışım.

0: Hanım, sizin cevabınız?
1: Ben 23 dedim.
0: 23 dediniz. Siz yine tarihleri sormayayım mı?
1: Yok, hiç gerek yok.
0: Aklınıza geleni yazdınız. Peki, Metan?
2: Ben 100 yıl dedim. 1517'de İstanbul'a geliyordu. 1617'de Venedikli tacirler götürüyordu İtalya'ya diye hatırlıyorum. Oradan 100 yılı buldum.
0: 100 yıl buldunuz ve Selda Hanım?
3: Ben 200 yıl dedim ama İtalya'ya gidişini çok net hatırlayamadım. Emin değilim.
0: Yine farklı farklı tarihler var. Bir çarpı 2 mi geliyor acaba? Selda Hanım gelir mi?
3: Umarım.
0: Oraya
3: çok çarpı... güzel olur.
0: Güzel mi olur?
3: Güzel olur Ersin Bey.
0: Figen Hanım, 2300 puanla en az puana sahipsiniz.
1: Maalesef takıldım o puana. Moralim bozuldu birazcık galiba ondan kaynaklı.
0: Daha var ama önümüzde sorular var. Biliyorsunuz
1: bakalım.
0: Bu etapta aynı zamanda çarpı 2 demek 6000 puan demek. Onun da önemi var. Bunu en iyi Sezer Bey bilir de bugün...
1: Bugün pek bilemedi
0: bugün
1: ama...
0: Bugün Sezer Bey gününde değil.
4: Öyle
3: görünüyor. Daha iki soru var.
0: Peki, görelim doğru cevabı. Acaba bir çarpı 2 gelecek mi? Gelmeyecek çünkü 98 olacaktı. Metan çok yaklaştın.
2: Evet, 2 yılla kaçırmışım.
0: 2 yılla kaçırdın, 100 demiştin ama doğru cevap 98 olacaktı. Bu soruya puan veremiyoruz. Puan veremememiz matematiksel olarak şansınızı hala devam ettiğini de gösteriyor. Ve geldik şimdi yeni sorumuza.

Ormanlar diyoruz ve detaylara bakıyoruz. Yeryüzünde karaların %31'i ormanlarla kaplıdır. Yetişkin bir çam ağacı 40 insanın bir saatte havaya verdiği karbondioksiti bir saatte oksijene dönüştürebilir. 25 metre uzunluğunda bir kayın ağacı saatte 1,5 kilo oksijen üretir. 1 hektar iğne yapraklı orman yılda 30 ton, 1 hektar geniş yapraklı orman ise yılda 16 ton oksijen üretir. Ülkemizdeki 78 milyon hektarlık alanın yaklaşık %27,6'sını ormanlar oluşturmaktadır. Ülkemizin ormanlık alanlarının %33'ünü meşe, kestane, gürgen gibi ağaç türlerinden oluşan yapraklı ormanlar, %48'ini kızılçam, karaçam, köknar gibi ağaç türlerinden oluşan iğne yapraklı ormanlar, %19'unu iğneli ve yapraklı karışık ormanlar kaplar. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre 25 metre uzunluğundaki bir kayın ağacı 12 saatte toplam kaç kilo oksijen üretir? Süreniz başladı.

0: Son 3 saniye. 11. sorumuz. Bakalım yarışmamızın kaderini nasıl etkileyecek? Buyurun cevaplar lütfen. Sezer Bey.
1: 0.75 dedim ben.
0: 0.75. Nasıl buldunuz?
1: 1,5 kilogram dediniz. Onu hatırlıyorum.
0: Evet.
1: Ama kaç saatte dediğinizi hatırlamıyorum. Herhalde dedim 24 saat dediyseniz hani ikiye böldüm öyle.
0: Oradan
1: evet, öyle
0: bir hesap yaptınız.
1: Biraz atmasyon oldu ama.
0: Figen Hanım.
2: Ben de saati hatırlamıyorum ama 1,5 ton oksijen üretiyor dediniz diye hatırlıyorum.
0: 1,5 dedim diye hatırlıyorsunuz. Ton ama, olarak hatırlıyorsunuz. Evet. 4'ü nasıl buldunuz?
2: Bilmiyorum.
0: Yine aklımı esti ve yazdım dediniz evet. Yani. Peki Metehan?
3: Ben saatte 1,5 kilogram üretiyor diye söyledim zannettim. 1,5'u da 12 ile çarptım, 18 kilogram buldum.
0: 18?
3: Evet 18, bu 18.
0: Yan
3: evet.
0: Tarafta 180 var, 12
3: onu
0: var.
3: Şey, buçuğu çarpmadığım için komple çarpıp öyle yazdım. Biraz matematik hocama da merhaba.
0: Peki ve Selda Hanım?
4: Ben saatte 1 olarak hatırladım, 12 yazdım.
0: Yine karşımda 4 tane farklı cevap var.

0: O zaman doğru cevaba gidelim hep birlikte. 18 doğru cevap olacaktı. Çünkü saatte 1,5 ifadesini kullanmıştım. Metehan, tebrik ediyorum. Tek başına doğru cevabı bildin ve 9450 puan şu anda seni birinci sıraya çıkardı. Evet. Ve final öncesinde şu anda tek bir sorumuz kaldı. Finale en yakın isim bugün aramıza katılan ve ilk etapta sadece 250 puan toplayan Metehan var. Selda Hanım, 8800 puanınız bulunmakta. Şu an için elenme ihtimaliniz yok. Yani yarın yeniden bizimle birlikte olmayı garantilediniz. Final şansınız da devam ediyor.
1: Evet.
0: Öbür tarafa baktığımda Sezer Bey, 2600 puanınız var. Tek başınıza doğru cevap bilirseniz 8600 oluyorsunuz. Final şansınız olmuyor. Figen Hanım, 2300 puandasınız. Sizin de kaderiniz yine burada kalıp kalmamanız, bu soruya vereceğiniz cevaba bağlı. Final şansınız şu an için yok.
1: Ben galiba elenmeyi garantiledim.
2: Hayır.
0: Sizin elenmeyi garantilediğinizi söyleyemem. Çünkü aranızda 300 puan var. Evet. Bu soru her şeyi netleştirecek.
3: Sakın.
0: Ya Selda Hanım gibi kalacaksınız, ya belki de Selda Hanım finale çıkacak, bilmiyorum ama sizin ve Sezer Bey'in final şansı yok.
1: Bakalım.
0: Sezer Bey.
3: Avans işini biraz abarttık galiba Ersin Bey. Ayaklarımı ucunu kaçırdım biraz.
0: Yani dün rekor kıran
1: dün alıp
0: Sezer
1: başını
0: Bey,
1: gitmişti.
3: Biraz rolanti alayım dedim ama geri atamadım vitesi ondan sonra, öyle kaldık.
0: Ha şimdi, ay şimdi olacak falan diye beklerken şu anda belki de gideceksiniz yani. Belki. O da Figen Hanım'ın bu soruda vereceği cevaba bağlı.
3: Öyle görünüyor. Heyecanla ben de bekliyorum soruyu, bakalım.
0: Peki geçelim o zaman 12. sorumuza. Finalistimizi belirleyecek ve aynı zamanda buradan gidecek olan yarışmacımızı belirleyecek soru. Final öncesindeki son sorumuz Sertab Erener şarkıları ile ilgili. Sertab Erener 1992 yılında Sakin Ol şarkısıyla hayatımıza girdiğinde 28 yaşındaydı. 1994 yılında çıkan Lal albümü hemen hemen her şarkıda Sezen Aksu imzası taşıyordu. Bundan 3 yıl sonra çıkardığı Sertab gibi albümüne Asıl Olan Aşktır ve İncelikler Yüzünden adlı şarkıları damga vurdu. 2003 yılında Every Way That I Can adlı şarkısıyla Türkiye'ye Eurovision şarkı yarışmasında birinciliği getirdi ve Avrupa'da da adından sıkça söz ettirdi. 2005'te Aşk Ölmez albümünü yaptıktan sonra 5 yıl stüdyo albümü çıkarmadı. Geri dönüşünü Koparılan Çiçekler ve Bu Böyle Gibi hitleri barındıran Rengarenk albümüyle yaptı. 2016'da Kırık Kalpler albümünü yayınlayan Erener bu albümde 90'lara döndüğünü belirtti. Sorumuz gelsin. Sertab Erener Kırık Kalpler albümünü Sertab gibi albümünden kaç yıl sonra yayınlamıştır? Süreniz başladı.

0: son 3 saniyemiz. Ve süremiz sona erdi. Artık her şeyin netleşeceği ana geldik. Buyurun cevaplarınızı göreyim lütfen. Sezer Bey.
1: 7 dedim ben iddiamı kaybedince. 7 sayısını çok severim. 7 dedim geçtim.
0: Uğurlu rakamınız mı 7?
1: 7 sevdiğim sayılardan biridir. Uğurlu rakamı 5 aslında. 7 diyesim geldi.
0: Peki Figen Hanım.
2: 7 yıl.
0: Siz yine aynı taktiği mi uyguladınız?
2: Yani benim ortaya bir şey sevdiğim rakamlar 3 ile 7. Ben de 7'yi tercih ettim.
0: Siz de 7'yi tercih ettiniz. Metehan?
3: Ben 3 yıl yazdım. 94 ve 97 yıllar aklımda kaldı ama emin değilim kesinlikle.
0: Ve Selda Hanım?
4: Bayağı bir rakam tutmaya çalıştım ama aklımda daha çok şeye takıldım. Yani soruyu başka türlü soracağınızı düşünerek yaşını hesaplarım diye düşünmüştüm. Şansımı deneyeyim dedim, 9 yazdım.
0: Ha, şunu düşündünüz, şu albümünü kaç yaşında
4: şöyle
0: çıkarmıştır
4: dedim,
0: şeklinde.
4: 92'de ilk albümünü yayınladığında 28 yaşındaydı. İşte 2003'te Erevizyon'da kaç yaşındaydı dersiniz gibi geldi.
0: Ama olmadı.
4: Düşünme, evet olmadı.
0: Peki, şu anda iki aynı cevabı görüyorum. 7, bir 9 var, bir de 3 var. Bakalım finalistimiz kim olacak ve bakalım hangi yarışmacımıza veda edeceğiz? İşte doğru cevap. 19 olacaktı doğru cevap. Yanına bile yaklaşamadınız cevabın. Ve kimseye puan veremememiz demek. Meta'nın finale çıktığı anlamına geliyor. Tebrik ediyoruz Meta'nı. Vallahi Sezer Bey de havalı havalı gelmişti. Çünkü iş havada. Sen de pek havalı gelmedin.
3: Aynen gelmedim.
0: Ama sonradan uçağın burnunu havaya kaldırdın ve öyle bir uçtun ki finale kadar geldin.
3: Vallahi Sezer Bey'den korkmuştum ama şu an iyi durumdayım. Hakkı Bulsa da buradan teşekkür ediyorum ayrıca. Bana güç verdi sanırım onu yazmayı.
0: Selda Hanım, ikinci olduk. Tebrik
4: öyle
0: ediyorum.
4: Evet, mutluyum. Devam
0: Düne göre
4: ediyor
0: çok
4: olmak
0: daha iyi bir
4: güzel
0: performans.
4: Evet. Alıştım.
0: Alıştınız. Ve yarın beraber olacağız.
4: Evet.
0: Sezer Bey, bugünü yok sayalım bence.
1: Sayalım. Dediğim gibi benim 10 yıl genç versiyonumu getirmişsiniz. Biraz önümü keseceğini zaten tahmin ediyordum. Yarışmadan önce de söyledim. Tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum.
3: Teşekkür ederim.
0: Ve Figen Hanım, size veda ediyoruz.
2: Maalesef.
0: Son denemeler de tutmadı.
2: Tutmadı.
0: Aklınıza yalnız gelen rakamları yazdınız, onlar da olmadı.
2: Son etap maalesef olmadı. Buraya kadarmış.
0: Bir kitap hediyemiz olacak size.
2: Teşekkür
0: İyi
2: ederim.
0: İyi günlerde okumanızı diliyoruz.
2: Teşekkür ederim.
0: Eşinize de selamlarımızı iletin lütfen.
2: Tabii ki.
0: Başarılar diliyoruz hayatınızda. Ve Metehan.
3: Evet.
0: Yeni bir isim, yeni bir yarışmacımız olarak karşımda olacaksın final için.
3: Sabırsızlıkla bekliyorum.

0: Şoka gidelim.
1: Lektor okul gereçleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
2: Finişle boş seninle. Sakın sudan geçirme. Tasarruf eder çok.
3: Tam bir boş.
2: Kirlere geçit yok. Zorlu lekelere. Finiş olur çare. Yoğunluğa göre seç. Gücü kendin yönet.
3: Tam bir boş.
4: Finiş'in en güçlüsü Ultimate Plus ve dünyanın bir numaralı bulaşık makinesi Bosch. Birlikte mükemmel sonuçlar sunar. Finiş'le Bosch.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
7: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
9: Yaşanacaksa yaşanacak.
10: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
9: Yaşanacaksa yaşanacak.
11: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla.

0: Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
2: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
1: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
2: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
1: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
3: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
4: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
5: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
7: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
9: Ne kadar emanet tutuyor.
10: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
11: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
12: Bitti diyeceksin. Lan nasıl hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
11: Nasıl yakışıyor mu bana?
10: Sünger çok büyük olamıyorsunuz.
13: Ulan ne yapıyorsun?
10: Hava asacağız mı buraya daha?
11: Eyvah yakalandım.
1: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.

0: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Sonra laf edince üvey ana oluyoruz.
8: Haklısın şekerim, fazla şımardılar.
7: Öldürdünüz zavallıyı, alçaklar, baba katilleri.
8: Pencereden yandaki köşkün bahçıvanı denize atladığını görmüş.
9: Hadi öyle İngiliz tuzu yutmuş gibi oynacağına, geri içeri bakalım.
10: Sıkı delikanlı oldun ha.
7: Siz de yaman kadın.
10: Ha, ne demezsin şekerim.
7: Büyük kız meydanlarda yok.
10: Köşkte neler olduğunu öğrenmemiz lazım.
7: Neler söylüyorsun Perihan?
11: Babamı öldürdükten sonra kalleş bir katil gibi kaçtın.
10: Ben hayatımca fosforluyu bekledim.
7: Desene bir hayale aşıksın sen.
10: Belki bir zamanlar öyleydi.
8: Seni terk etmiş.
7: Hayır, bunu yapamazsın.
10: Tevfik Bey'in katili oldun.
7: Doğru.
10: Babam bu yüzden öldü. İhtiraslı bir kimyakerdi. Her şeye kendisi sahip olmak istiyordu. Şimdi kız kardeşinde sıra.
12: Milli Emniyet'ten Üsteğmen Çetin. Namı diğer kıtıp yoz, fosforlusundan özür diler.
13: Fosforlu Cevriyem bugün 18'de TV4'te.
14: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
15: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean toz lambayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
16: İkisi birlikte çok iyi.
17: Tıpkı bizim gibi.
18: Pepsi ile hepsi güzel.

0: oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Bazı şeyler böyledir. Modası hiç geçmez.
5: Geçmeyene sabit.
6: Modası geçmeyen lezzet, al beni.
7: Çikolata.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
3: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
4: Çocuklar,
5: şoka gidelim
4: diyecek. Okul ihtiyaçları Lektor ürünlerle uyguna gelecek. Ali'ye kalem, Ece'ye silgi, Deniz'e kalemtıraş, Efe'ye pastel boya. Hepsi şok uyguna, hem şokta hem cepte şokta.

0: 360 ekranlarında cevap soruda final heyecanıyla devam ediyor. Metehan Ergün bugün aramıza katılan ve adını da finale yazdıran genç bir yarışmacımız.
1: Evet, biraz heyecanlımı yendim ilk başlardan sonra. Şu an buradayım, bakalım.
0: Metehan, yanlış cevap verdiğin anlarda, hatta yani af buyur ama çok garip cevaplar verdiğin anda bile çok yüzündeki o tebessüm, o samimiyet hep ekrana yansıdı, bize de yansıdı. Hep böyle misin?
1: Teşekkür ederim. Genelde düşürmemeye çalışırım. Çünkü ilk sorudan düşseydim diğerlerine yanıt vermeyecektim. Hani ilkinde böyle yanlış yapıp sonra toparlamak çok daha iyi oldu benim için. Hiç sıkıntı yok. Bunda da bilebilirsem yazacağım, bilemezsem yazmayacağım.
0: Senin gibi geri dönüşe imza atan yarışmacılarımız çok oldu. İlk etapta çok başarısız olup daha sonrasında toparlayan. Ama tam aksi durumlarla da karşılaştık. Yani ilk etapta böyle kötü bir performansla birlikte yarışmadan tamamen artık kopma noktasına gelen yarışmacılarımız da oldu. Ben bir taraftan o dinamizmi sağlamaya çalışıyorum ama senin için ihtiyaç olmadı doğrusunu söylemek gerekirse. Neler yapıyorsun peki? Yani öğrencilik hayatının dışında nelere karşı ilgin var?
1: Ben öğrencilik hayatında dışında yabancı dillere çok merakım var. Yani her şeyden, her dilden böyle çok basit basit olsa da merhaba, selam, nasılsın, iyi misin demeye ilginleri çok merak ediyorum. Yabancı dillere bir aşırı bir ilgim var.
0: Hangi diller mesela?
1: Ben şu an İtalyanca ve İspanyolca öğrenmeye çalışıyorum ama Uzak Doğu dillerine de alfabesini öğrendikten sonra onlara da ilgi duymaya yani öğrenmeye çalışacağım.
0: Süper. Hayalin ne?
1: Hayalim aslında Sezer Bey'den önce hostes olmaktı. Ama o dedi ki neden pilotluk düşünmüyorsun dedi. Bundan sonra hayallerimi o yönde yönlendirebilirim.
0: Hiç düşünmedin mi pilot olmayı?
1: Pilotluğu düşündüm ama fizik, kimya birazcık bana ters şeyler açıkçası.

0: yaptı. O yüzden bana zor geliyordu ama bu saatten sonra daha da düşünebilirim diye düşünüyorum.
1: Spora da ilgim var.
0: Evet, futbolla özellikle yıllardır takip ederim futboldan dolayı. Galatasaraylıyım aynı zamanda.
1: Maçlara gider misin?
0: Maçlara giderim. Covid'den önce gidiyordum, pandemiden önce gidiyordum ama pandemiden sonra stada gitme şansım olmadı.
1: Peki. Metehan, şimdi önümüzde bir final sorusu var. 5000 lira da para ödülümüz var. Evet. Ben yine de hatırlatayım. Tabii. Mutlaka yarışmayı izledin, biliyorsun ne olduğunu ama bu 5000 lira para ödülümüz için soruya doğru cevap vermen gerekiyor. Hı-hı. Fakat 20 saniye sürenin ardından cevap vermeme hakkın da var. Eğer emin değilsen o zaman 1000 lirayı ben takdim edeceğim. Yarın tekrar bizimle birlikte olmaya devam edeceksin.
0: Tabii ki.
1: Cevabın yanlış olursa da sana da Figen Hanım gibi veda edeceğiz ne yazık ki. Bunu da hiç istemem doğrusu.
0: Teşekkür ederim. Ben de onu istemiyorum açıkçası.
1: O zaman final sorumuza gidelim mi?
0: Tabii ki. Buyurun.
1: Bakalım konu başlığımız ne olacak?
2: İnananlardan nefret ediyorsun. Çünkü inanmak sana göre az gelişmiş.
3: İnsan neden illa en yakınında duran hayatı seçip onu yaşamak zorunda ki?
4: 20 senedir polisim. Ne tipleri gördüm ya. İnsan mı, hayvan mı anlayamazsın.
5: Yargılamadan hüküm veriyorsun. Utanmadan bir de infaz ediyorsun. Hiç yakışıyor mu sana?
1: Nuri Bilge Ceylan filmleri final sorumuzun konu başlığı Metehan. 1959 doğumlu Nuri Bilge Ceylan, Türk sinemasının uluslararası arenada en çok tanınan yönetmenlerinin başında geliyor. 1997'de çektiği Kasaba, yönetmenin ilk uzun metrajlı filmiydi. 2002'de çektiği Uzak, yönetmenin uluslararası arenada adını duyurduğu ilk film oldu. 2006'da çekilen Türkiye-Fransa ortak yapımı İklimler, katıldığı festivallerden 12 ödül aldı. 2008 yapımı Üç Maymun, usta yönetmenin sinema anlayışının değişmeye başladığının işaretlerini verdi. 2011'de çektiği Bir Zamanlar Anadolu'da Cannes Film Festivali'nde jüri büyük ödülüne layık görüldü. Başrollerini Haluk Bilginer, Demet Akbağ ve Melisa Sözen'in paylaştığı 2014 yapımı Kış Uykusu Cannes'da Altın Palmiye ödülünü aldı. Son çektiği film 2018'de vizyona girdi ve Türkiye'deki sanat anlayışını analiz eden Ahlat Ağacı oldu. Final sorumuz geliyor. Nuri Bilge Ceylan, İklimler filmini çektiğinde kaç yaşındaydı? Süreniz başladı.

0: saniyemizi de tükettik. Sinemayla aramız nasıl?
1: İlgim var. Özellikle yeni çıkan filmlere ilgi duyarım. Ama Ahlat Ağacı'nı izlemiştim sanırım. Ama Nuri Bilge Ceylan diğer filmlerini izlediğini söyleyemem.
0: Sadece Ahlat Ağacı'nı
1: evet,
0: izledi.
1: Evet.
0: Diğer filmleri...
1: izlemedim. Evet.
0: Duymuştun ama.
1: Ha, duydum tabii ki. Evet.
0: Duymuştun. Detayları ilk defa duydun o zaman. Tarihlerle evet. Beraber.
1: Evet tabii ki. Dedi. Ama ödülü aldığını biliyordum. Cannes'ta Altın Palmiye ödülü aldığını biliyordum.
0: Evet. Peki. Şimdi bir şeyler yazdın hemen. Ben evet. Soruyu okuduktan sonra bazı hesaplamalar yaptın. Acaba bu vermiş olduğum tarihlerden yola çıkarak bir cevap verecek mi Metehan? İlk kez finale çıktı. İlk kez bugün bizimle birlikteydi. 5000 lira para ödülü için kararın ne olacak?
1: Cevabından emin oldum düşünüyorum ama şu an ne yapsam çok kararsızım.
0: Cevabından eminsin.
1: Emin oldum düşün. Evet yani çünkü 2006 dediniz. 1959'da doğdu. O aradaki süreyi hesapladım. Ama bilmiyorum şu an ne yapacağımı. Çok şu an gerildim birazcık.
0: Şöyle. Bak ben o gerginliğini birazcık alayım istersen.
1: Tabii ki.
0: Bir tarafta bu var. Emin olduğum dediğin için. Hı hı. Diğer tarafta bu. Birazcık heyecan ve gerginliğine. Bu. Hı. Emin olmana bu. Şu anda önünde iki tane seçenek var. Ben artık üçüncü seçeneği aklıma getirmeyeceğim.

0: Miyim ama üçüncü seçenek ortamı daha da gerginleştirebilir.
1: Evet.
0: İşte o zaman aslında gergin olabilirsin, onu söyleyeyim.
1: Tamam. O zaman ben yarışmaya devam edeyim. Cevap vermeyeyim. Buna göre devam edin. 1000 liramı alayım.
0: Cevap vermeme hakkımı kullanıyorum.
1: Evet, cevap vermeme diyorsun. Hakkımı kullanıyorum.
0: Ben mi etkiledim?
1: Yok yok, ben... Asla öyle değil, kesinlikle öyle falan diyormuşum. Yok yok, ben cevap vermeme hakkımı kullanayım bu şekilde.
0: Aslında %100 eminim diyorsun.
1: Evet.
0: %100 üstelik eminsin.
1: Evet. Çünkü 2006'da Fransa ile ortak çekmişlerdi Kimler filmine. Hesapladım da çok gerginim. Birileri yardımcı olsun.
0: Şimdi dün Sezer Bey finalde o olağanüstü performansı ortaya koyduğunda %80 emindi. %80 emin olmasına rağmen cevap vermeme hakkını kullandı. Senin gibi o kadar emin olmasına rağmen farklı bir tercihte bulundu. Sen o %80'i arttırıyorum dedin, %100. Ona rağmen cevap vermeme hakkımı kullanıyorum diyorsun.
1: Evet.
0: Son kez soruyorum. Bu konuda kararın kesin mi? Cevap vermeme hakkını mı kullanıyorsun? Cevap verecek misin Metehan?
1: Ben cevap vereyim o zaman. Cevap vereyim.
0: Ben ne dersem sen ol.
1: Yok yok, tamam, ben cevap vereyim. %100 emin oldum. Bir kere kendime güveneyim. Riskimi alayım.
0: Riski alacağım diyorsun.
1: Evet, riski alıyorum.
0: Peki. Sürekli karar değiştiriyor. Umarım birazdan tekrar cevabın ne diye sorduğumda artık cevap vermeme hakkımı kullanıyorum demez Metehan.
1: Yok yok, hayır. Son karar.
0: Bakalım. O zaman Metehan, ya 5000 lirayla yarın beraber olacağız.
1: Evet.
0: Ya da sana veda edeceğiz.
1: Ya öyle demeyelim. Şimdilik onu demeyelim en azından.
0: Peki, cevabını görelim o halde.
1: 47 yıl yazdım. 1959'da doğdu. 2006'da film yayınlandı diye düşündüm. Aradaki cevaptan 47'yi buldum.
0: 2006 ve 1959 tarihlerini görüyoruz şu anda Metehan'ın cevabında. Ve 47 olarak da cevabım budur diyor. Acaba Metehan bu kadar karar değişikliğinin ardından son kararını iyi bir karar olarak görecek mi? Buyurun, final sorumuzun cevabına bakıyoruz. ...47 doğru cevap olacaktı ve tebrik ediyorum Metehan. Ya o kadar bir gittin bir geldin, bir gittin bir geldin.
1: Evet vallahi son, yani güveneyim dedim, riskimi aldım. Ve doğru bildim. Teşekkür ederim size de.
0: Biz tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. İyi bir performans oldu. Ve 5000 lirayı kazandın. Yarın tekrar bizimle birliktesin. Güzel bir yarışma oldu. Bugün çekişmeliydi.
1: Evet.
0: Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.

binlerce yıllık geçmişiyle Anadolu toprakları, dünyanın tarihsel olarak en önemli coğrafyalarının başında gelir. Bunu anlamak için sadece hakkında üretilmiş efsanelerin ve rivayetlerin çokluğuna bakmak bile yeterlidir. Tarihi Rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeler anlatmak için sessizce bizleri bekleyen detayları keşfe çıkacağız. Yürüyerek yapılabilecek güzergahları, efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Beypazarı konumu gereği her dem önemli bir yerleşim olmuş. Çünkü Anadolu'yu verevine kesen ve İstanbul'dan başlayıp doğuya doğru giden ana yolları, ana kervan yollarının önemli duraklarından biri olmuş. Ve tarih boyunca Hititler, Frigler, Selçuklular, Osmanlılar, Bizans, Anadolu'da kim varsa neredeyse burada muhakkak bir yerleşim kurmuş ve buralarda yerleşmiş. İşte onlardan biri Luviler. Buraya verdikleri ad Lagania. Lagania kaya doruğu anlamına geliyor. Ve özellikle de bu ismi hemen arkamda gördüğünüz Evliya Çelebi'nin de seyahatnamesinde bahsettiği balık sırtı şeklindeki kayadan alıyor. 5. yüzyıla geldiğimizde ise Bizans İmparatoru Anastasius burada bir psikoposluk merkezi kuruyor. Ve şehrin adını da Anastasia Polis yapıyor. Kendi adını veriyor. Ve devran dönüyor. Osmanlı dönemine geldiğimizde ise buranın adı Bey Pazarı oluyor. Rivayet odur ki burada yaşayan bir sipahi beyinden bu ad alınmış. Bey adı. Peki pazar adı? Az önce söyledim. Burası o kervan güzergahının, o ticaret hattının önemli noktalarından, önemli pazarlarından biri. Hal böyle olunca da Bey Pazarı adı buraya verilmiş. ...1600'lü yıllarda bölgeye gelen Evliya Çelebi seyahatnamesinde bakın Bey Pazarı ile ilgili neler yazmış. İlk kurucusunu bilmiyorum. Haftada bir gün güzel ve süslü bir pazarı olup her türlü kıymetli eşya bulunur. Kalesi bir dere içinde olup iki tarafı balık sırtlı kaya üzerindedir. Şehir iki büyük dere içinde olup 20 mahalledir. Halkı yabancılara dost ve iyiliksever kimselerdir. Bağ ve bahçesi çoktur, diyor Evliya Çelebi. Evliya Çelebi'nin bahsettiği balık sırtı kayalar arkamda. Ancak onun dışında benim bulunduğum yer bölgenin en yüksek noktalarından biri. Burası Hıdırlık Tepesi. Anadolu'da neredeyse pek çok yerleşimde Hıdırlık Tepesi karşımıza çıkar. Tabii bunun Anadolu maneviyatında önemli bir yeri vardır. Hıdırlık, Hızır'la İlyas'ın bir araya getirilmiş kelimesidir aslında. Hızır aleyhisselam ve İlyas peygamber. İşte bunlar insanlara yardım eden şahsiyetlerdir. Ve Hıdırlık adı onlardan türemiştir. Rivayet odur ki, inanç odur ki, işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler. Peki ne için? Yardıma ihtiyacı olan kişileri tespit ederler ve onlara yardım için yetişirler. Hızır gibi yetişmek deyimi de işte buradan türemiştir.

Beypazarı oldum olası ticari kervansarayların kavşak noktası ola gelmiş. Ve işte o tip yerlerde olmazsa olmaz hanlardan birinin içindeyim. Burası Sulu Han. İsmini hemen ortasında bir zamanlar orijinalinin bulunduğu su mekanından alıyor. Bir havuz, bir fıskiye varmış zamanında. Ancak daha sonraki dönemlerde buralar farklı amaçlarda kullanılmış. Özellikle şehrin elektrik üreten yeri burasıymış. Ve daha sonra terk edilmiş metruk durumdayken geçtiğimiz yıllarda restore edildi. Edilirken de neresi orijinal, neresi değil anlamak tabii ki çok mümkün olmuyor. Dediğim gibi burası bir pazar yeri, kervanların gelip geçtiği yer ve en önemlisi Ankara'dan başlayan yolun ikinci menzili, ikinci duraklama noktası. İlk yer Ayaş, bir gece konaklarlar orada kervanlar ve daha sonra yaklaşık 30 kilometre sonra buraya gelirler.

Burası da ikinci menzildir. 30-35'er kilometrelik menzillerle İstanbul'a kadar kervan gider. 30-35 kilometre bize bir şey ifade eder. Kervanın sabah gün doğumunda çıkıp akşam gün batımında varacağı menzildir. Ancak bu kadar yürüyebilirler. İşte arada konakladıkları, mallarını sattıkları veya yeni mallar aldıkları yerler bu hanlardır. İşte burası da tipik bir şehir içi hanı. Alt katta odalar var ve genellikle de burada mallar alınıyor, satılıyor ve hayvanların bulunduğu yer. Üst kat ise konaklama için tasarlanmış. Ve burası Sulahan diye anılsa da aslında burayı yaptıran çok önemli bir devlet adamı Nasuh Paşa. 1613 yılında burayı inşa ettiriyor. Ve öyle ki sadece onun değil, ünlü Vezir-i Azam Rüstem Paşa'nın da burada bir hamamı var. İşte görüldüğü gibi bu kervan yolları onların hayır işi yapabilmeleri ya da kendilerini gösterebilmeleri için olanak sağlıyor. Ve bu tip yerlere bu devlet adamları bir takım yapılar inşa ettiriyorlar. Burası da Nasuh Paşa'nın yaptırdığı bir han. Peki Nasuh Paşa kimdir?

Nasuh Paşa 1600'lerin başında önemli görevlerde bulunmuş bir devlet adamı. Kendisi bir devşirme, Gümülcine de doğduğu, Arnavut asıllı olduğu söyleniyor. Ve daha sonra çeşitli eğitimlerden geçerek bir takım devlet görevlerinde bulunuyor. Ve en son işlerinden biri de Halep'teki görevi. İşte oradayken 1. Ahmet ona vezir-i azamlık verir ve İstanbul'a davet eder. İstanbul'a gelir ve İstanbul'a geldiğinde aldığı sadece vezir-i azamlık değildir. 1. Ahmet'in kızı Ayşe Sultan'la da evlenir. Aralık 1612'dir tarih. Evlenirler ve işte ondan sonra ikbal kapıları Nasuh Paşa'nın önünde açılır. Ve bunu biraz da kötüye kullanır. Damatlıktan gelen avantajlarını bir takım ihsanlarda ve kendini bir yerlere konumlandırarak yaptığı hamlelerde görürüz. Bunun dışında asıl önemlisi İran'la yaptığı gizli ittifaklar denir. Bu bir şayiadır belki de. Bunu bilemiyoruz. Ama öte taraftan bu kendini bir yerlerde görmesi ve kendini neredeyse padişah gibi etrafa sunması doğal olarak 1. Ahmet'i rahatsız eder. Bu aslında Osmanlı tarihinde ilk değildir. Daha önce Pargalı İbrahim de aynı şeyleri yapmış ve bunu canıyla ödemiştir. Benzer şekilde Nasuh Paşa da bütün bu yaptıklarını canıyla öder. Ve bir emir çıkar, katledilir. Ve işin ilginç yanı, söylence odur ki Nasuh Paşa da Pargalı İbrahim'in Ok Meydanı'ndaki mezarının hemen yanına defnedilir. Belki de bu bir mesajdır. İşte kendini padişah gibi görenlerin sonu budur demek isterler. İşte o Halep'e gidiş gelişlerinde kullandığı yol burasıdır ve muhtemeldir ki o gidiş gelişlerde görmüştür ki burada bir eksik var. Bir han. İşte bunu da Nasuh Paşa yaptırmış ve o han bugün Sulu Han olarak karşımızda duruyor.

Beypazarı'nın içinde sadece Suluhan yok. Anıtsal bir başka yapı daha var. O da hemen arkamda gördüğünüz Alaaddin Camisi. Selçuklu bu topraklara biliyorsunuz Osmanlı'dan çok önce geliyor. Ve özellikle de böylesi menzilleri bir takım eserlerle donatıyor. Hanlar, kervansaraylar, camiler, köprüler yapıyor. İşte Selçuklu döneminde burası kullanılırken yine buraya Selçuklu arkamda gördüğünüz Camii Kebir'i yaptırmış. Daha sonra burası büyük bir yangın geçiriyor ve biraz metruk kalıyor. Ta ki 16. yüzyıla kadar. 16. yüzyılda Rüstem Paşa Diyarbakır Beylerbeyliği yapıyor. Belki de o sırada gidip gelirken o da bu yolu kullanıyor ve caminin o halini görünce camiyi tekrar inşa ettiriyor. Ancak o dönem için müthiş bir koruma ve restorasyon örneği diyebiliriz. Çünkü baktığınızda Selçuklu mimarisini görüyorsunuz. Oysa 16. yüzyıldayız. Orijinaline o kadar uygun bir cami yapmışlar. Ve buraya bir şey daha katıyor Rüstem Paşa. Buraya sakalı şerifi bırakıyor. Onu koyuyor içeriye. Ve burasının kutsiyetini arttırıyor. Şu anda ülkemizde 1818 tane sakalı şerif var. Bunların 422 tanesi İstanbul'da, diğerleri Anadolu'nun çeşitli yerlerinde. Ve bunlar özellikle Ramazan aylarında insanların, müminlerin karşısına çıkıyor. Ve onlar onunla birlikte kurtuluş yolunu bir kez daha anlıyorlar. Ve böylece müminlerin kalbine en azından o ruhani esinti onlar aracılığıyla verilmiş oluyor. Alaaddin Camisi dediğim gibi buranın anıtsal eserlerinden biri. Ama Beypazarı'ndaki anıtsal eserler ve özellikle de son dönemde buraya katılan ve kentin geçmişini anlatan müzeler fazlasıyla karşımıza çıkıyor. İşte onlardan biraz sonra birine gideceğiz. Ama önce dilerseniz bu muhteşem caminin içine yakından bir bakalım.

Alaaddin Camisi özellikle restorasyon ve yeniden yapma konusunda hakikaten bugüne ders verecek nitelikte. 16. yüzyıldayız ve işte kendisinden neredeyse 350-400 yıl önce yapılmış ancak yanmış bir cami neredeyse bir Selçuklu havasında yeniden inşa edilmiştir. Kişisel görüşüm odur ki Rüstempaşa döneminde bunu yapabilecek bir kişi vardır. Dönemin mimarı Mimar Sinan. Muhtemeldir ki buraya gelmese dahi Hassa Mimarlar Ocağı İstanbul'dadır ve projelerini belki de, bu benim tamamen kişisel görüşüm çünkü dönem uyuyor, belki de Mimar Sinan çizmişti. Onun için de bu kadar Selçuklu'yu çağrıştıran ve aslına sadık kalınmış bir yapı ortaya çıkmış. Çünkü bu ahşap taşıyıcılar tamamen Selçuklu'ya özgüdür. Ve burada da hiç ödün verilmemiş. Yerine sütunlar konabilirdi. Çünkü dönem öyle bir dönemdi 16. yüzyıl. Ama aslına sadık kalınmış ve yine taşıyıcı unsur olarak ahşap sütunlar kullanılmış. Söylence odur ki yine buraya Rüstem Paşa bir şey daha eklemiş. Camisine bir çınar diktirmiş. Bu bir Osmanlı geleneğidir. Genellikle yeni bir yapı yapıldığında yanına bir çınar ağacı dikilir. Bunun da Şeyh Edebali'ye kadar giden bir hikayesi vardır. Bir rüya hikayesidir. Ve Osmanlı'da olmazsa olmaz unsurlardan biri çınardır. Ve bu ağaçlar yapı yapılırken, anıtsal yapı yapılırken bahçesine dikilir ve onunla birlikte büyür. Ve onunla aynı yaşıt olur. Demek ki bu çınar ağacı nereden baksanız 450 yıllık. Bir şey daha var. Bu Sinan'ın dehası mıdır, burayı yapan mimarın dehası mıdır yoksa Rüstem Paşa'nın özel isteği midir bilmiyorum. Ama burada Osmanlı'nın o inceliğini, zarafetini ve hayvan sevgisini gösteren kuş evleri var. Ancak İstanbul'dakilerden farklı. İstanbul'da genellikle cami şeklinde mermer oymalı kuş evleri yapılır. Burada ise duvarın içine boşluklar bırakılmış ve böylece kuşların barınabileceği alanlar yaratılmış. İşte bu da Osmanlı'nın hayvan sevgisine verilecek iyi örneklerden biri.

Hemen arkamda gördüğünüz Türk Hamamı Müzesi, Beypazarı'nın medar iftarlarından biri. 2012 yılında açılmış ve ülkemizin ilk hamam müzesi olarak tarihe geçmiş. Ve ayrıca dünyadaki üçüncü bu tür müzelerden biri. Ama buranın ilginç bir hikayesi var. Rivayet odur ki Rüstem Paşa Alaaddin Camisi'ni yeniden yaptırırken işçiler pek de gönülden çalışmazlar. Çünkü çok temiz olmadıklarını düşünürler ve banyoya ihtiyaç duyarlar. İşte onların hamamda gönül rahatlığıyla çalışabilmeleri için önce bu hamam inşa edilir. Ve burada yapılan banyodan sonra gönül rahatlığıyla tertemiz caminin inşasında çalışırlar. Bu burayla ilgili ve Anadolu'nun çeşitli yerleriyle ilgili, hamamlarla ilgili anlatılan rivayetlerden biridir aslında. Burada tekrar bunu anlatmak istedim. Şimdi dilerseniz bu müzenin içine yakından bir bakalım ve geleneksel hamam kültüründe neler varmış, neler yokmuş onlara bir göz atalım.

Osmanlı kültürünün olmazsa olmaz parçalarından biri hamam geleneğidir. Roma'dan beri hamam var tabii ki insan yaşamında. Ancak Osmanlı'da bambaşka bir boyut kazanıyor. Daha sosyal bir yapıya ve günlük yaşamın ve geleneklerin olmazsa olmazı haline geliyor. İşte yine burası sadece yıkanmak için kullanılan hamamlardan değil. Burada ayrıca ve genel olarak bütün Osmanlı hamamlarında olduğu gibi, Türk hamamlarında olduğu gibi düğün sırasında da yine burada hanımlar gelip hem yemeklerini yiyorlar, hem sohbetlerini yapıyorlar, hem banyolarını yapıyorlar. Ama bir şey daha vardır, gelin alınacak kız da yine bu hamamlarda biraz görücüye çıkar. Onun için böyle küçük detayları vardır hamamın Türk yaşamında. Ve burada da bir takım bindallılar sergileniyor. Bindallı, Beypazarı'nın önemli el işlerinden ve giysilerindendir. Ve burada da geleneksel bindallılar var. Burada bir tanesi var ki çok ilginç. Kına bindallısı deniyor buna. Ve bu üstündeki altınları komşudan alınarak giyilen bir giysi. Öyle ki o kadar çok altın var ki önünde bunu bir ailenin karşılaması mümkün değil. Komşular o kına öncesi evlenecek kişiye veriyorlar ve bunlar göğüse takılıyor. Kına bittikten sonra da bunlar geriye veriliyor. İşte bu biraz güveni, biraz da yardımlaşmayı gösteriyor. Yine burada bazı detaylar var, nalınlar. İşte bu nalınlar hamamda insanların giydiği ve kaymayı engelleyen yüksek nalınlar. Ancak işin ilginç yanı en yüksek nalın hamam anası denen buranın yönetici kadınına ait. Hem buradaki hiyerarşisini hem de hakimiyetini gösterebilmek için onun nalınları diğerlerine göre bayağı bir yüksek. Tabii bu hamamların bir de sularının ısıtıldığı yer var. Ona da külhan deniyor. Dilerseniz o külhana yakından bakalım ve onunla ilgili bir anekdotu sizlere aktarayım.

İşte Rüstempaşa Hamamı'nın külhan bölümü. Yani suyun ısıtıldığı, odunun yakıldığı ve hamamın müşterilere hazırlandığı yer. Burası hem suyu ısıtıyor hem de içerideki dolaşım sistemiyle mekanın da ısınmasını sağlıyor. Özellikle de göbek taşının. İşte bu külhanlar sadece hamamları ısıtmakla kalmıyor. Sosyal yaşamda bir işlevleri daha var. Tabii ki burası için söylemiyorum ama İstanbul'da bunlar ipsiz sapsız ve sokakta yaşayanlar için çok önemli. Kış aylarında barınacak yerleri olmayanlar hamamcıya yıllık bir kira verirler, cüzi bir miktar ve geceleri burada geçirirlermiş. Samanlar yayılır ve o yayılan samanların üstünde burada uyurlarmış. İşte bu ipsiz sapsız, evsiz kişilere burada külhanın yanında uyudukları için külhan beyi denilmiş. Külhan beyi lafı işte burada yatıp kalkanlardan türemiş ama bugün bambaşka bir anlamı olan bir kelime.

Beypazarı'nın dillere destan evlerinden biri bugün tarih müzesi olarak kullanılıyor. Aslında burası, buranın eski ailelerinden Karavuz ailesinin bir zamanlar eviydi. Daha sonra burayı bağışlıyorlar ve işte burası Beypazarı'na hizmet eden şahane bir müzeye dönüştürülüyor. Müze 3 katlı bir konak ve içeriye girerken bu şahane basamaklardan çıkıyor.

bakıyorsunuz. Ama asıl sürprizler içeride. Daha kapıda sizi Beypazarı'nın uzak geçmişine yolculuk yaptıracak bir takım objeler karşılıyor. Bunlar genellikle Bizans döneminden kalma parçalar. Tabii ki burada Bizans, Roma büyük şehirler kurmamış. Sonuç itibariyle burası onların askeri yolu ya da ticari yoluydu. Buradaki asıl yapılaşmalar Selçuklu ve Osmanlı döneminde. Hal böyle olunca da bir Ege'deki Akdeniz'deki gibi anıtsal mimari Roma parçaları burada göremiyorsunuz. Daha ziyade küçük parçalar ama bir şey dikkat çekiyor. Ağırlıklı olarak üzerinde haç bulunan parçalar var. Daha önce buranın Anastasia Polis olduğunu ve psikoposluk merkezi olduğunu söylemiştim. Anlaşılan odur ki burada ticaretten daha öne çıkan bir başka şey vardı. O da Hristiyanlık. Hal böyle olunca da pek çok haç desenli parça günümüze kadar gelmiş. İçeriye girdiğinizde ise geleneksel Beypazarı düğünleriyle ilgili odalar var. Her bir aşaması bu odalarda size anlatılıyor. Ama benim için ilginç parçalardan biri de içerideki deniz kabuklarının izleri olan parçalar. Peki deniz kabuklarının bu coğrafyada ne işi var? İç Anadolu'dayız, denizden çok uzaktayız. Ama çok çok çok eski zamanlarda burası bir iç denizdi. Ve işte o iç denizden günümüze kalan yadigar o parçalar. Onları da bu müzede görmeniz mümkün.

Beypazarı'nı Beypazarı yapan ve neredeyse bir markaya dönüştüren şey kuşkusuz evleri. O güzelim evlerin birinin balkonundayım şu anda. Tabii ki bu evlerin bazı incelikleri var. Bunlar Osmanlı mimarisi. Ve bu Osmanlı mimarisi dediğimiz şeyin içinde herkesin bir katkısı vardır. Bütün mesleklerin, bütün halkların. Onun için ortaya işte bu şahane Osmanlı evleri çıkarlar. Ve Beypazarı evlerinin bir temel özelliği vardır ki o da üst katlarında bulunan ve kuş kana denilen, isminden de anlaşılacağı gibi kuş kanatı anlamına gelir, küçük kırma çatılı bölümdür. Bu bölümün bir özelliği vardır. Burada yaşayanlar işte yaz aylarında çeşitli ürünleri orada kuruturlar. Buraya kadar tamam. Evler deyince Beypazarı'nda bir gelenek vardır. Şöyle söylerler. Evlerin bazı yerleri eksik bırakılır. Ev tamamen bitirilmez. Bunun da bir sebebi vardır. Biraz belki de esprili bir sebeptir bu. O da şudur, Azrail'e bir mesaj vermek. Evi daha tamamlayamadım. Bu dünyada yapacak işlerim var demek ister ev sahibi. Onun için canımı almayı biraz geciktir, şu işleri tamamlayayım. Ama o işler hiç bitmez ve her zaman evlerin bir yerleri eksik bırakılır. Şimdi dilerseniz bu güzelim evlerin o incelikli detaylarını daha yakından görebilmek için içeriye bir bakalım. Beypazarı evleri dediğim gibi geleneksel Türk evi mimarisi. Ve bu evlerin bir özelliği var. Üç katlı olmalarının dışında. Alt kata geldiğinizde taştır ve yukarıya doğru ahşap ve üstüne de bir takım sıvamalar yapılmıştır. Ve hal böyle olunca da özellikle giriş katı mutfak bölümü kiler bölümü olarak kullanılır. Çünkü yaz aylarında bile serindir. Üst kata çıktığınızda ise sizi hayat denilen Türk evlerinin olmazsa olmazı karşılar. Burası aslında nasıl kentlerin meydanları varsa bu da evin meydanıdır. Ve bu kavşaktan sağa sola odalar açılır. Ve dört tarafında oda vardır. Ve burası geleneksel geniş aileler için tasarlanmış evlerdir. Ve burada pek çok aile birlikte yaşar. Ancak bu aileler tabii ki akrabadır. Bir anne baba vardır. Onun dışında da çocukları evlendiğinde her birine bir oda verilir. Bunlar aslında bugünün karşılığı bir dairedir. Yani her bir odada bir aile yaşar ve oradaki yüklüklerde yatakları bulunur. Gece olunca o yüklükten yataklar açılır ve yer yatağında uyunur. Şimdi evleri bitirdik. Artık son durağımız olan Arasta'ya yani Beypazarı'nın çarşısına doğru devam ediyoruz.

Kervan yolu üzerinde olması tabii ki buraya geleneksel olarak hem zanaattan, hem mimariden, hem de mutfaktan çok şey kazandırmış. Şu anda Arasta'sındayım. Arasta aslında geçmişte mesleklere göre ayrılan sokaklardan oluşurdu. Ancak yakın dönemlerde artık her şey bir arada satılıyor. Ama Beypazarı'nın şu anda pek çok ünlü ürünü var. Bunların başında Beypazarı kurusu geliyor. Onun haricinde burası bir havuç memleketi. Ve ondan, lokumdan suyuna kadar pek çok şey yapıyorlar. Temel olarak bunların dışında yine burada geleneksel olarak yapılan, çok ince sarılan sarma ve onun dışında da çok katlı, hatta 80 katlı olduğu ve tam da şöyle söylerler, 80 katlı derler, baklavaları çok meşhur. Onun için buraya geldiğinizde alışverişin yanında ayrıca mutfağından da çok şeyden faydalanmanız

yerleşimler kültürel olarak çok zenginleşirler. Çünkü bu kervanlarla birlikte gelenler, gidenler buraya yeni kültürler ve yeni zenaatlar getirirler. Tabii bu mutfaktan mimariye kadar yansır. Az önce mutfağından ve evlerinden bahsettim. Ancak burada es geçilmemesi, atlanmaması gereken bir zenaat var. O da telkari, tel çekme sanatı. Gümüş teller ince ince eritilip çekiliyor ve daha sonra bu ince tellerle muhteşem takılar ortaya çıkarılıyor. Her birimiz aslında bunun Mardin menşeli olduğunu biliriz. Ve söylence odur ki yine Mardinli Süryani ustalar buraya geliyorlar ve bu sanatı buradaki insanlara öğrettikten sonra Mardin'den sonraki en önemli telkari merkezi Beypazarı oluyor. Bu sanatı da gösterdim ve artık Beypazarı'nın merkezini bitirmiş olduk. Tabii ki bu anlattıklarımla sınırlı değil Beypazarı. Daha çok gezilecek, görülecek yer var. Ama ne yazık ki programımızın süresi belli. Biz de şimdi Beypazarı'ndan ayrılıyoruz. Ancak yolda bir doğa harikası bizi bekliyor. Bir cennet. Nallıhan Kuş Cenneti.

Bey Pazarı'na 30 kilometre mesafede hemen arkamda gördüğünüz Nallıhan Kuş Cenneti. Burası her ne kadar Bey Pazarı sınırları içine dahil olmasa da buraya gelince muhakkak görülmesi gereken yerlerin başında geliyor. Pek çok kuş cenneti var ülkemizde. Ancak burayı özel kılan o kuşların popülasyonu ve onun yanında jeolojik yapısı. Bu jeolojik yapı çeşitli çökeltmelerle ve uzun uzun yıllara dayanan bir takım oluşumlarla ortaya sarı, kahverengi, yeşil renkte katman katman gökkuşağı gibi bir coğrafya çıkarmış. Önüne de bir de işte o Aladağ'dan gelen çayı eklediğinizde ve tabii ki 191'in üzerindeki kuş çeşidi eklendiğinde işte ülkemizin tırnak içinde söylüyorum kelimenin tam anlamıyla cennet köşelerinden biri ortaya çıkmış. İşte buraya geldiğinizde teraslardan hem o kuşları görebiliyorsunuz ve en önemlisi de şahane fotoğraf çekebiliyorsunuz. Bey Pazarı'na yolunuz düşerse muhakkak buraya uğrayın derim.

0: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glasses'in nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glasses Skin. L'Oréal Paris'ten.
2: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni jilet ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Jilet, erkek için en iyisi.
3: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
4: Bu var ya,
5: blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Hastalar için bir konser vermenizi istiyorlar.
10: Beyefendi paralı işleri istemiyor. Bedava işe mi gidecek?
9: Bilakis.
11: Fatoş hemşireyi tanıştırayım.
10: Onu ilk görenlerin bile sevgilisi olabilir hemşire hanım.
12: Sen mesut ol. Bunu bütün kalbimle diliyorum.
10: Bırakın yakasını. Kendi seviyenizde bir insan seçin.
12: Ne yazık ki saadetten kaçmak zorundayım.
13: Doktorum, gözlerini kaybeden bir hastaya gidiyorum.
12: Götürelim gideceğiniz yere kadar.
13: İşinden oğlum.
12: Çantasını unuttu doktor. Adım Gül. Sizin bakımınız için burada vazifeli. Nişanlısını unutturacağını sanmıştım. Ama yanılmışım.
14: Yarım kalan saadet. Bugün 16.15'te TV4'te.
15: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
16: Nasıl mı?
15: Çok güzel.
17: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
15: Şipşak, işlem tamam.
18: Önce Halk, sonra bankayız Halkbank.
19: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
5: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
17: Süper Kumbara başlıyor.
7: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
6: Ben.
9: Kral Şakir.
6: Armut piş ağzıma düş.

0: 4 arkadaşımızla birlikte.
1: Ne diyor?
2: Ay dilimin ucunda.
0: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
1: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
0: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
3: Ben.
4: Botanik.
3: Abacus.
5: Kasa.
6: Marul.
7: Kumbara.
0: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
8: Süper Kumbara.
9: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
10: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
11: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
12: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
13: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
14: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
15: Şoka gidelim.
16: Lektor okul gereçleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce Halk, sonra Bankayız.
4: Halkbank. Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemez. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
7: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasını...

0: Masından gönder, sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni magnum.com.tr ya da Algida'yla kazandan gönder, çekilişe katıl.

0: gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim.
1: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.

0: oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express içelim.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
4: Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla.
3: Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın

0: bir numaralı tercihi Ariel Coats.
1: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
2: Tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti. Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Elinize geliyor.

0: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
1: Tarihi Rotalar'ın bugünkü bölümünde Beypazarı'ndaydık. Yine rivayetler, efsaneler bizlere eşlik etti. Bir başka bölümde tekrar görüşene dek kendinize iyi bakın.

0: Herkese merhaba, ben Tuğçe Kurt. Mutfağıma hoş geldiniz. Çok keyifli bir günde yine beraberiz. Evet, böyle tüm reji o kadar güzel enerjiyle kulağıma konuştular ki yayına girmeden önce, sizle buluşmadan önce. O yüzden enerjim daha bir yüksek. Evet, bugün mutfağımda kim var? Bugün mutfağımda çok hoş bir hanımefendi var. Kim? Bence tanıyorsunuz zaten onu. Sosyal medyada da oldukça aktif. Elinin lezzeti, yüzünün güzelliği bence gayet ortada olan bir hanımefendi. Kim geliyor? Beyhan Kadayıfçı. Neler yapacağız Beyhan'la birlikte? Şimdi önümde ilk önce ben bir pirinç görüyorum. Pirinç deyince aklımıza ilk gelen pilavdır. Ama saray pilavı yapıyoruz. Osmanlı mutfağının böyle klasik Türk yemeklerinin vazgeçilmezlerinden saray pilavı yapıyoruz. Sonra ne yapacağız? Patates püreli yufkalı köfte yapıyoruz. O da değişik bir tarif olacağını düşünüyorum. Merak ediyorum gerçekten. Bir de hiç daha önce tatmadığım ama ana malzemesine gerçekten bayıldığım bir lezzet, köz biber çorbası. Lafı uzatmıyorum. Beyhan'ı mutfağıma davet ediyorum. Gayet spontan bir şekilde.
1: Tabii ki. Bu nasılsın canım?
2: İyidir Tuğçe'cim, sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Beyhan'la bizim tanışmamız böyle bir iki ay önce herhalde.
1: Evet, aşağı yukarı.
0: Değil mi? Aşağı aynen. Yukarı. Aha. Sevgili Açelya'ya gelmişti.
1: Evet.
0: Biliyorsunuz Açelya'mızın da her gün 12.30'da programı var. Ve orada da böyle kısa, basit, pratik tarifler yapılıyor. Konsept bir mutfağımız var.
1: Evet.
0: Ve kuliste tanışmıştık seninle. Evet. Ben orada gözüne kestim. Kestirdim Beyhan'a. Dedim ki benim mutfağıma da gelecek diye. Hakikaten öyle oldu.
1: Aynen öyle.
0: Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Güler yüzün, enerjin için teşekkür ediyorum.
1: Rica ederim.
0: Ben seyircilerimize şöyle bir özetledim neler yapacağımızı. Ama ilk olarak köfteyle başlıyoruz.
1: Kesinlikle
0: zannediyorum.
1: Öyle.
0: Seni o zaman tezgahımın orasına, mutfağımı nasıl buldun bir sorayım ben böyle bir
2: geçiriyorum. Güzel, soruyorum. Çok beğendim. Gözüm kaldı.
0: Gözün kalsın, hep gel işte.
1: Tamam.
0: Ayda bir gel, beklerim.
1: Her zaman seve seve. Çok güzel
0: evet,
1: gerçekten.
0: Sağ ol, sağ ol Beyhan'cığım. Evet efendim. Ne dedik? Patates püreli yufkalı köfte
1: Doğru.
0: yapıyoruz. Malzemelerimiz burada. Evet. Jimmy'de malzemelerimizi görüyor zaten. Hemen ben sayayım size. 300 gram dana kıyma, 1 adet yumurta, 1 adet yufka, 1 adet kuru soğan, sıvı yağ. Devam ediyor malzemelerimiz. Evet. Galeta unu, toz biber, karabiber, kimyon ve tuz. Beşamel sosu için patates... Beşamel sosu nereden çıktı?
1: Bak, beşamel sosu.
0: Bir anda köfteye...
1: Ama o da olur.
0: O da olur. O da olur. Bak, benim kafamda o yaratıcılık
1: o
0: belirdi
1: olur.
0: Yani.
1: Tamam, o da olur. Patlıcan da koyarız içine.
0: Bak onu da konuşalım
1: da
0: alternatif
1: tamam.
0: olarak. Ama patates püremiz için 4-5 adet patatesimiz var. Yarım çay bardağı süt, rendelenmiş kaşar peyniri, tereyağı, karabiber ve tuzumuz
1: Aynen.
0: var. Malzemelerimiz bu
1: evet.
0: kadar. Benim canım beşamel sos çekti herhalde.
1: Galiba ama bu Ondan mantık aldı. Güzel. O da değişik bir tarif şu an bende canlanıyor mesela.
0: Tamam, bir dahaki geldiğinde konuşuruz. Böyle böyle
1: tamam.
0: spontan bir şekilde
1: aynen,
0: çıkmıştı
1: aynen.
0: diye. Neler yapıyoruz Beyhan'cığım olarak?
2: Standart böyle köftemizi yapıyoruz. Ondan Hı-hı. sonra böyle yufkamıza yağ falan süreceğiz. Onu saracağız.
0: Sonra fırına.
2: Fırında. Ondan sonra yine aynı şekilde standart patates püremiz üzerinden gideceğiz. Ondan sonra onu hazırladıktan sonra kalıbımıza, ondan sonra üzerine köftelerimizi, yufkalarımızı falan dizeceğiz. Üzerine tereyağı.
0: Allah.
2: Evet.
0: Besleyici,
2: evet,
0: lezzetli, doyurucu.
2: Aslında bilinen işte köfte. Yufkayla birleştiriyoruz.
0: Aslında her şeyi biliyoruz.
2: Kesinlikle kesinlikle dediğin gibi işte bilinen şeyleri biraz böyle sunumlarla değiştiriyoruz.
0: Renove ediyoruz.
2: Aynen
0: farklı...
2: biraz daha böyle karıştırıyoruz, mix edip farklı bir şeyler çıkartıyoruz ortaya.
0: Birleştiriyoruz farklı lezzetleri. Buyurunuz efendim
2: tamam.
0: başlayınız lütfen.
2: Şöyle.
0: Efendim ne dedik? Bir daha ben yemeğimizi tekrar edeyim. Zaten altta da geçiyor malzeme listesi. Ne aradın güzelim?
2: Rendeyi.
0: Rendeyi.
2: Seni bölmeyeyim diye.
0: Yok. Sağ ol. Patates püreli yufkalı köfte yapıyoruz. Köftemiz bildiğimiz köftemiz
2: evet.
0: zaten.
2: Hı
0: hı. Şu an içine soğanını rendeliyor Beyhan. Kıymamız ne kıymasıydı?
2: Dana kıyması.
0: Dana kıyma.
2: Aynen.
0: Ben dana ile kuzuyu hep karıştırırız. %70
2: Güzel.
0: Dana, %30
2: evet.
0: kuzu. Hani
2: o
0: yağ da olsun diye
2: evet.
0: içinde.
2: Sevenleri o şekilde ama genelde hani kokusu mokusu falan tarzı
0: evet.
2: hoşlanmayanlar olabilirse diye.
0: O yüzden de dana evet. kıyma. Daha nötr diyerek.
2: Kesinlikle. Evet. Herkese evet. uyacak şekilde.
0: Yapıyoruz.
2: Evet şu kadar yeterli,
0: yeterli olacak
2: olur.
0: Soğan
2: evet.
0: herhalde. Ne aradın?
2: Yumurtamı alayım.
0: Yumurtamız tabii ki. Bizim evde ben hemen yumurtayı şu kağıt havluya alayım.
2: Elini
0: ha oraya koyabilirsin.
2: Bıraktım.
0: Eline silmen Hı-hı. için vereyim
2: Teşekkürler.
0: Dedi.
2: Teşekkürler.
0: Biz genelde bizim evde galeta unu yerine bayat ekmek kullanılır.
1: Anneler.
0: Sen de mi evde öyle
1: yani,
0: yapar? Anne
1: anneler.
0: Köftesi
1: o anne köftesi.
0: Işte. Anne köftesi.
1: Evet. Ama işte hani yoksa...
0: Daha pratik olması için her an
1: galeta unu da
0: şey
1: koyabiliriz.
0: Koyabiliyoruz tabii. Hı-hı. Kimyon.
1: Evet
0: çok
1: olmazsa olmazı.
0: Bence de. Tuz alabilir miyim?
3: Tabii ki hemen veriyorum.
1: Böyle gözlerim yaşlı yaşlı isteyeceğim senden.
3: Aa, soğan. Geçen gün yine bir konuğum Ayşe Hanım, Ayşe abla şurasından da tamam. İstersen. O da öyle hüngür şakır ağladı.
0: Çok şey yapıyorum.
3: Soğanlar acı efendim. Gerçekten soğanlarımız acı.
0: Karabiber ve kırmızı biber
3: tamam,
0: alabilirsem.
3: Tamam, hemen pul biber de
0: yoğurmaya
3: veriyorum.
0: Yoğurmaya başlayacağım. Şöyle bir.
3: Al canım. Şimdi karabiberimizi evet. Koyuyoruz. Kimyonumuzu, tuzumuzu, karabiberimizi, pul biberimizi koyduk. Bildiğimiz evet. Köfte efendim. Ama tabii şimdi bir misafir geldiğinde direkt öyle köfte kızartıp ya da fırından köfte çıkarıp koymak değil de böyle bir sunum, böyle bir lezzet evet. Daha hani
0: farklı
3: oluyor.
0: Evet yani sunumu çok farklı oluyor. Çok da güzel oluyor. Şimdi yaptığımız zaman seyirciler de görecekler.
3: Yufkayı
0: böyle saracağız. Hı hı. Hem gayet doyurucu, besleyici. Patates püresi altına
3: çok
0: baz yapacağız.
3: Evet. Gerçekten sevmeyen. Severim.
0: Bizden değildir diyoruz.
3: Patatesi sevmeyen. Benim için öyle birkaç yiyecek var. Mesela bir tanesi patates, bir de patlıcan.
0: Kesinlikle.
3: Patlıcanın her türlüsüne, evet. Yemeğine, işte türlüsüne, ezmesine.
0: Her şeyine, her şeyine.
3: Her türlü bayılıyorum
0: kesinlikle
3: ya.
0: Kesinlikle ben de öyle.
3: Kızartmasına. Yani hangi kamera? Tolga, merhaba.
0: Yani patates
3: benim
0: başka...
3: Benim şu an yapmam gereken bir şey var mı?
0: Şu anlık
3: yardımcı
0: yok. Sadece
3: sana.
0: Yoğuracağım. Ondan sonra sıvı yağ ve fırça alabilirim senden.
3: Tabii ki. Hemen veriyorum. Sıvı yağımız ve fırçamız. Hı-hı. Buyurunuz efendim.
0: Yufkamızı yağlayacağız. Ondan sonra...
3: Açayım mı yufkayı?
0: Olur. Sevinirim. Şey neredeyse olacak çünkü.
3: Bir tuzum bulunsun yemekte.
0: Tamam.
3: Çorbada.
0: Senin de el lezzetin geçsin.
3: Değilsin.
0: Tuğçe, lütfen.
3: Evet, evet geçsin. Bir tane yufkamız
0: evet,
3: var.
0: Evet, bir tane yufkamız hı-hı. Var. O kalan hani bir tane yufka kalır ya ne yapacağımızı bilemeyiz.
3: İşte bunu yapabilirsiniz.
0: İşte bunu yapabiliriz.
3: Evet. Peki Beyhancığım nasıl gidiyor hayat? Keyfin yerinde mi?
0: Hayat güzel, yoğun, koşuşturmalı, tempolu, keyifli, mutlu, huzurlu,
3: ama
0: çok
3: maşallah,
0: şükür.
3: Maşallah.
0: İyi.
3: Sen evliydin. Biraz evet. Böyle hani seyircilerimi zaten kesin tanıyorlardır ve biliyorlardır ama benim programımda bilsinler
0: tabii.
3: De istiyorum ben.
0: Bir de sana böyle anlatalım.
3: Evlisin,
0: evliyim.
3: Var.
0: Evet, bir tane evet. 11 yaşında oğlum var.
3: Maşallah.
0: Sağ ol. Onunla vakit geçiyor. Okulu, ev,
3: okul,
0: iş,
3: tabii.
0: Güç derken böyle zaman geçiyor aslında.
3: Sosyal medyada
0: tabii,
3: hala aktifiz
0: tabii.
3: Değil
0: aynen,
3: mi?
0: Aynen, aynen.
3: Evet.
0: O da ikinci çocuk gibi aslında.
3: Sürekli beslemek gerekiyor
0: tabii,
3: değil mi?
0: Büyütüyoruz onu da.
3: Doğru.
0: O da ikinci çocuk gibi gerçekten.
3: O hikayeyi de aslında saray pilavı yaparken dinlemek istiyorum. Bu nasıl gelişti merak ediyorum.
0: Tamam.
3: Çünkü sosyal medyadaki güç, o kuvvet
0: olur.
3: Ve yemek aşkı.
0: Tamam.
3: Sıvı yağımızı
0: şöyle
3: yufkaya bir döktük.
0: Evet döküyorum şöyle fırçayla ya.
3: İstersen ben yağlayayım. Sen köfteye şekil süper. Vermen gerekiyor mu?
0: Yok aslında.
3: Direkt...
0: Sadece ben yağladıktan sonra şey yapacağım. Yayacağım.
3: Yayacaksın. Hı-hı. Olsun ben yağlayayım.
0: Tamam.
3: Ben yağlayayım.
0: Tamam.
3: Kolay yağlamak
0: ben
3: kolay.
0: Ben şunları alayım.
3: Evet. Yufkamızı yağlıyoruz.
0: Evet her tarafını yağlıyoruz. Yardımıyla. Ondan sonra hı-hı. Yarım daire yapıyoruz.
3: Yarım böyle... daire yapacağız. Evet. Evet.
0: Böyle buram buram çok yağlamamıza da gerek yok.
3: Evet sakın
0: i̇şte
3: az koydun.
0: Hı-hı. Evet hani kendi içinde bir yağlı.
3: Evet o yüzden de vıcık vıcık olmasına
0: evet,
3: gerek
0: hani
3: yok diyorsun.
0: Evet maksat o biraz kuruluğu alsın.
3: Hı-hı. Yufka zaten bekleyince hemen
0: evet.
3: Kuruyor. Sadece şuraya bir tık daha sürebilecek misin Beyhancığım? Orası birazcık kurumu.

0: gibi geldi bana. Evet, tekrar seyircilerimize tekrar ediyorum. Patates püreli yufkalı köfte yapıyoruz. Bildiğimiz üzere, herkesin bildiği gibi köftemizi yoğurduk. Şu anda bir tane yufkamız vardı. Yufkamızın her yerini yağlıyoruz ki yağladık, bitti zaten. Evet. Şimdi hazırladığımız köftemizi Beyhan saracak.
1: Bu arada hani yufkamızın şöyle yırtık olması da bizim için hiçbir sorun
0: değil, etmiyor.
1: Evet. Çünkü biz onu saracağız zaten.
0: Saracağımız için de o yırtıklar da kapanacak efendim.
1: Evet.
0: Şimdi
1: şuraya da az bir şey süreyim. Yağ mı? Üzerinden. Evet. Geçersen.
0: Birazcık daha yağlayalım. Evet. Çünkü evet bekliyor efendim de bu stüdyo ışıkları haliyle daha da kurutuyor diye düşünüyorum ben yufkayı. Şöyle güzelce tekrar yağlayalım. Şimdi. Kafi zannediyorum
1: yeter. Aynen. Şöyle küçük küçük parçalar alıyorum. Şöyle bir kebap yapar gibi.
0: Uzun
1: evet,
0: bir
1: Adana Urfa.
0: Aynen. Yani işte mesela biraz daha pul biberini falan arttırıp böyle Adana'ya bağlayabiliriz.
1: Olur.
0: Sanki.
1: Olmaz değil. Yani senin de başta söylediğin gibi beşamel soslu böyle bir şeyler de yapabiliriz. Altına patlıcanla birleştirip o şekilde de güzel olur.
0: Alt tabanı böyle bir.
1: Patates yerine aynen beşamel sos.
0: Yapılabilir.
1: Tabii. Evet. İçine patlıcan koyup. O da olabilir.
0: İşte bu da farklı bir lezzet yani.
1: Yani tamamıyla spontan gelişen şu an olay.
0: Onu söyleyeyim. Zaten yemek öyle bir şey bence. Zaten biliyoruz. Biraz bir şey biliyorsak. Onun devamında da.
1: Aynen.
0: Şey varsa ne denir hani okul öğrencilerinde temeli sağlam. Yani temelde varsa bir şeyler.
1: Evet. Ondan sonra üzerine zaten onu ekleyip onu çıkartıp onu koyup bir şeyler yapınca farklı lezzetler çıkıyor ortaya zaten.
0: Sen peki çay saatçi misin yoksa yemekçi misin aslında?
1: Aslında biraz daha böyle çay saatine yakınım.
0: Yakınsın. Bana da öyle
1: biraz daha çay saatine yakınım.
0: O yüzden... Biz de programımızda hakikaten çok çay saati alternatifleri verdik. Artık biraz daha böyle yemeklere geçelim istedik.
1: Ama yemeği de severim.
0: Yöresel yemeklerimizi de yapalım. Çünkü Türk mutfağı sen de çok iyi bilirsin ki çok zengin bir mutfak.
1: Çok fazla.
0: Yani Karadeniz'i, güneyi, doğusu, batısı, İç Anadolu her yerde şeyle. Farklı lezzetler var.
1: Evet.
0: O yüzden biz de elimizden geldiğince efendim işte yapıyoruz. Böyle kebap gibi.
1: Evet kıymamızı. Bu şekilde uzun bir tarafına böyle her yerine
0: yaydım.
1: Şu ucuna da biraz daha koyayım. Ondan sonra şimdi bunu saracağız.
0: Kalan kıymamızı da kızartır yeriz.
1: Tabii ki tabii ki.
0: Yeriz efendim.
1: Evet. Şimdi şöyle kenarlarını katlıyorum. Evet. Halı sarar gibi.
0: Yardıma ihtiyacım var mı?
1: Olur o uçtan tutarsan.
0: Böyle sarıyoruz. Evet. Yufkamızı yarım daire yaptık. Ve kenarına, köşesine böyle Adana, Urfa gibi yaydık kıymamızı. Kesecek miyiz acaba
1: Yok.
0: Bunu?
1: Yok, bunu ikiye kesip fırına, tepsiye dizeceğiz.
0: Tepsiye dizeceğiz. Hemen ben tepsiyi de getireyim o zaman.
1: Şurada bir bıçağım var.
0: Bıçak var, evet.
1: Alayım.
0: İkiye böldük.
1: Evet, bu şekilde tepsiye üzerine de böyle bir hafif yağ sürelim.
0: Tamam, yağımız şurada ben.
1: Ben şöyle döküm üzerine.
0: Evet, ben de fırçayla.
1: Sen de fırçayla. Yeterli.
0: Evet, şöyle. Böyle kızarsın vesaire diye.
1: Evet, evet kızarsın diye.
0: Yumurtaya gerek duymadan direkt yağ sürüyorsun.
1: İçine koyduk zaten. Üzerine de sadece yağ daha güzel böyle bir kızarmasına sebebiyet versin diye.
0: Şimdi fırına götürüyor muyuz?
1: Fırına. Alayım istersen.
0: Efendim, evet. Fırına gidiyor efendim. Şimdi herhalde patates püresini hazırlayacağız değil mi Beyhan'cığım?
1: Evet.
0: Sonra servisi böyle altta patates püresi üstte bu köfteler mi olacak?
1: Kesinlikle.
0: Sunum halinde.
1: Kesinlikle öyle. Üzerine de
0: bu kadar basit.
1: Kırmızı biberli tereyağlı bir sos yapacağız.
0: Yakacağız onu.
1: Üzerine de dökeceğiz.
0: Bitti. O zaman püremizi yapalım.
1: Tamam.
0: Ben yine seyircilerimize bir kez daha tekrar etmek istiyorum. Hem yemeğimizi hem de neler yaptığımızı. Yufkalı köfte yaptık ama patates püreli. Patates püremizi şimdi yapacağız. Yufkayı yağladık. Bir tane yufkamızı yarım daire yaptık. Sonra hazırladığımız köfte harcımızı böyle kenarına güzelce
1: uzun kenarına
0: Urfa ve Adana şekliyle böyle bir yaydık. Sonra halı katlar gibi serdik.
1: Yuva yaptık. Ortadan ikiye kesip fırına.
0: Fırına verdik.
1: Bu kadar basit.
0: Evet.
1: Şimdi haşlanmış olan patatesimiz var. Esecek. Bir çatal da olur.
0: Ezeceğimiz var. Patates ezeceğimizi verelim hemen. İremciğim burada değil mi patates ezeceklerimiz? Bulalım
1: çatal
0: hemen.
1: Çatal da olur. Hiç sorun değil.
0: Aslında gayet güzel ezicimiz var.
1: Var.
0: Evet. Bakıyorum, aranıyorum şu anda ezicimizi.
1: Şurada buldum.
0: Tamam.
1: Alıyorum.
0: Evet.
1: Ben buldum, ben alayım hadi.
0: Al canım al. çünkü mutfak

0: mutfaktaki haliyle her şey yıkamaya gidiyor.
1: Evet, değişiyor.
0: Bazen
1: yerler.
0: Yerleri değişebiliyor. Ki abi ki burada yani yerleştirmesi ne? Kızlarla birlikte hep beraber yaptık yani. Neyin nerede olduğunu bilmememe rağmen işte yıkanıyor ve değişiyor. Evet evet.

0: mi?
1: Başka yok koydum.
0: Spatula ihtiyacım var. Hı.
1: Tuzu alabilirim.
0: Tamam, tuzumuzu verelim. Hı-hı.
2: Koyuyorum.
1: Evet evet. Patates, hı-hı, tuzu sever.
2: Sever. Hı-hı.
1: Karabiber de koyabiliriz.
0: Evet, püremize.
2: Evet. Yeterli mi?
1: Yeterli. Bunu da böyle güzel bir şekilde eziyoruz.
0: Evet.
1: O kadar. Ondan sonra işte sütünü ve kaşarını.
0: Kaşarını koyacağız.
1: Sütünü ekleyeyim. Yani süt konusunda ölçülü olmak gerek. Hani patatesin cinsinden de değişir. Çok böyle cıvık cıvık da hani olup böyle nahoş bir tatta gelmesin ağzımıza.
0: O yüzden kontrollü koyalım diyorsun.
1: O yüzden kontrollü koymak da her zaman fayda söylüyorum var ben. Çünkü evet, hani un özellikle çok soruluyor hamur işlerinde falan bana. Hı-hı. İşte ne kadar un? Hani ben özellikle ölçüsünü yazıyorum. İşte atıyorum 5-6 bardak. Ama gene hani 5-6 bardak kadar.
0: Çünkü niye biliyor musun? Unun cinsine göre, işte su tutma kapasitesine göre her şey değişiyor.
1: Unundan
0: bardağından, markasından,
1: elinizin sıcaklığından, evet, ortamdan, her şeyden farklılık değişiyor, gösteriyor.
0: Sen ortalama bir
1: ben
0: şey söylüyorsun ama kontrollü
1: gidin diyorsun. Ama hani yine ölçülü davranmakta her zaman için fayda var.
0: Bence de öyle. Yani. Bence de. Yani bu biraz da hani fırının süresine tabii benzeyen ki, tabii bir şey. Fırından fırına farklılık gösteriyor ya.
1: Her şeyden değişebilir. Evet. O yüzden hani gene her şeyi ben işte yarım çay bardağı diyorum ama gene
0: bir kıvamına bakalım. Aha,
1: ondan sonra ekleyebiliriz yavaş yavaş zaten.
0: Şu an biraz eklemek gerekiyor
1: evet,
0: ama
1: şunu
0: sanki
1: bir yedireceğim. Aha. Biraz alabilirim.
0: Tamam. Evet.
1: Kenardakileri de iyice
0: evet
1: alıp karıştıralım. Aha. Güzel bir patates püresi elde edelim. Alt zeminimizi oluşturalım.
0: Alt zeminimiz hazır, hı-hı, olsun. Evet. İstersen bir de çatal vereyim ben
1: olur
0: sana.
1: Olur. Daha da güzel olur.
0: Şuradan hemen çekmecemden çatalımı, hı-hı, alayım.
1: Şöyle.
0: Ve belki daha rahat edersin.
1: Aynen.
0: Al canım.
1: Teşekkür ettim.
0: Aslında bayağı basit, pratik.
1: Çok pratik,
0: evet, çok
1: basit.
0: Pratik bir yemek.
1: Ama gösterişi gayet böyle güzel.
0: Hele o en
1: oluyor
0: üstünde böyle tereyağında.
1: Tabii tabii onu da koyunca.
0: Beni yakacağız ya Allah. Hangi kamera? Şurası.
1: Ben
0: birazcık
1: sütü,
0: daha
1: evet,
0: sütü ilave
1: katı
0: etmek istiyorsun. Tamam.
1: Bütün hepsini aldı.
0: Aldı. Hı-hı. Evet. Kaç patatesimiz vardı?
1: 4-5.
0: 4-5 patatesimiz, hı-hı, vardı. Bayağı, evet, doyurucu.
1: Gerçekten çok doyurucu oluyor. Hem patates işte hem eti var, yufkası var. Gayet doyurucu oluyor.
0: Doyurucu,
1: yanına bir
0: evet,
1: salata, bir çorba
0: bitti
1: tarzı.
0: Salata, yanında bir salatayla evet, gayet güzel bir akşam yemeği.
1: Akşam yemeği.
0: Evet,
1: evet. Yani bana sofraya da bayağı böyle şıklık katıyor yani.
0: Zenginleştiriyor
1: bakır
0: sofrayı.
1: Da böyle bir sunum falan yaparsak.
0: Bak,
1: o bakır,
0: şurada bakıyor.
1: O benim. Saray pilavıma.
0: Saray pilavına.
1: O saray pilavıma.
0: Şurada bir bakır bizim şeyimiz var. Tepsimiz
1: gördüm,
0: var.
1: Gördüm. Ona aldım. O şimdi saray pilavına.
0: Evet. Oh.
1: Şimdi bu tamam. Yufkamızı bekleyeceğiz.
0: Bekleyeceğiz. Onu bir kenara alırız. Evet. Ben tamam, bir bakayım fırın ne alemde. Daha kızarmamış. Daha, hı-hı, var efendim.
1: Tamam.
0: Evet. Daha var. Evet. Püremiz hazır ama. Hı-hı. Evet. Şimdi yufkamız eğer fırınımızdan çıkınca servis aşamasını
1: sadece
0: zaten göstereceğiz.
1: Sadece sunumunu yapacağız.
0: Sunumunu yapacağız.
1: Bir tereyağıyla kırmızı biberi yakıp üzerine
0: dökeceğiz.
1: Bu kadar.
0: Tamam, günün ilk yani yemeği bitti. O zaman ikinci yemeğine geçelim
1: olur
0: mi?
1: Olur, geçelim.
0: İkinci yemeğine geçmeden önce aslında saray pilavı yapıyoruz da efendim. Hı-hı. Ben biraz Beyhan'ın hikayesini dinlemek istiyorum.
1: Tamam.
0: Böyle bir virgül koyuyorum, heyecanlandırayım ben de sizi saray pilavına geçmeden önce. Nasıl gelişti bu yemek hikayesi ve sosyal medyadaki güç aslında?
1: Nasıl gelişti? İşte hani programın başında beşamel sos hikayesi var ya, spontan gelişti. Bizimki de öyle. Kendi şahsi hesabımdan paylaşıyordum, şey yapıyordum. Eşim, yakın arkadaşlarımın çok desteği oldu bu konuda.
0: Aa, ne güzel.
1: Bir sayfa açalım falan filan diye o şekilde böyle bir sayfa açtık. Beyhan'ın mutfağı olarak devam ettik. Ondan sonra böyle şu an sizle birlikte program yapar hale geldik.
0: Ama hayır, şimdi bunların bazı sosyal medyada popüler olmanın ya da işte daha çok takipçiye, hı-hı, sahip olmanın bazı parametreleri var, hı-hı, aslında. Yani hani televizyon figürü olduğunda zaten haliyle daha çok insan tarafından, hı-hı, tanınıyorsun ve takipçi geliyor. Ama şimdi sen bir televizyon figürü değilken orada yemekler paylaşmaya başladın ve bir şeyler yapmış olman lazım ki dikkat
1: onda,
0: çekici. O nedir mesela?
1: Onu da şöyle söyleyeyim. Gerçekten takipçilerimle çok ilgileniyorum.
0: Ha.
1: Dediğim ya,
0: biri
1: çocuk
0: bir
1: büyütür gibi.
0: Kuruyorsun. Hmm.
1: Gerçekten çok ilgileniyorum. Yani sorulan her soruya cevap veriyorum. Gerçekten böyle her şekilde yardım etmeye çalışıyorum. Elimden geldiği kadar. İşte şu oluyor, bunu yardım eden

0: mısınız? İşte elimden geldiği kadar yardım etmeye çalışıyorum. İşte atıyorum çok yeni evli. Beyhan Hanım sofra kuracağım. Bana yardım eder misiniz? En basiti.
1: Böyle sorular
0: çok böyle yeni gelinler. Tabii kesinlikle. İşte elimde şu var, ne yapabilirim? Bu şekilde yönlendirme.
2: Menü oluşturuyorsun yani.
0: Onunla birlikte oturup menü oluşturuyoruz akşam.
2: Ne güzel.
0: Çok farklı.
2: Demek ki böyle birebir iletişim
0: kurunca. Gerçekten
2: kurunca.
0: Çok fazla diyalog halindeyim onlarla. Hmm. Sürekli böyle konuşuyoruz. Sorulan sorulara cevap veriyorum. Basitinden zoruna kadar. En basitinden. Ya. Yani gelen soruya kadar hepsine oturup cevap veriyorum.
2: İşte bu biraz önemli. Hani bazen tabii ki kaçabilir. Belki yoğun bir gündür.
0: Aynen.
2: Çok soru gelmiştir ve aradaki bazı sorular kaçabilirse yani seyircilerimizden de birinin de takipçilerden affola.
0: Kesinlikle.
2: Onu da belirtelim
0: mutlaka. Aynen
2: ki.
0: Öyle.
2: Hani çok fazla beklenti içine de sokmak hani Scoot hayal olsun da istemediğim için yani.
0: Doğru,
2: senin adına
0: o
2: yüzden
0: da
2: söylüyorum. Vallahi ne güzel işte birebir
0: yani
2: iletişim demek ki.
0: Yani kadar onlara hani kendi yaşantımdaki gibi doğal olmaya çalışıyorum. Kendimi yansıtıyorum. Dediğim gibi çok böyle yakın olarak böyle şey yapıyoruz. Çok farklı bir ortam oluyor çünkü.
2: Ya.
0: Yani biz bir tatile gitmiştik. Takipçim geldi ziyarete.
2: Aa.
0: Elinde böyle salçasıyla falan. Böyle
2: ya,
0: çok bir nikaha gitmiştim. Karşılaştık onunla.
2: Aa.
0: Çok farklı şeyler yaşıyoruz ve çok güzel, değişik
2: bir... Manevi bir tatmin sağlıyor
0: kesinlikle,
2: haline
0: kesinlikle.
2: Bu da. Ay deyince bizim de sevgili ulaştırmamızda bir abimiz var. Ben de dün birazcık böyle grip gibiydim. Ben
0: geçmiş
2: bu
0: olsun.
2: Hiç gripten kurtulamıyorum bu sene, ne oluyorsa anlamadım. Turşu ye kızım dedi. Turşu çok ya, prebiyotik ya turşu.
0: Evet.
2: Hani faydalı olur dedi. Benim de dedi hanımla ben çok güzel turşu kurarız dedi. Bugün de aradı, bıraktım turşunu diye. Teşekkür
0: bak,
2: ediyorum.
0: Yani,
2: bak ne kadar güzel
0: evet,
2: bir şey.
0: Çok farklı.
2: Ulaştırmadaki
0: dediğim
2: abim sağ olsun.
0: Maneviyat oluşuyor orada.
2: Evet yani bana o turşu bırakmış. Teşekkür ediyorum valla. Benim de hoşuma gitti. Yani.
0: Kesinlikle.
2: Sevilmek, karşılıklı iletişim çok güzel bir şey.
0: Onu yakalıyorsun
2: Allah. Evet tabii. Evet. O zaman bu kadar muhabbetten sonra susuyoruz ve
0: saray pilavımıza
2: saray
0: devam
2: pilavına
0: ediyoruz.
2: Geçiyoruz. Efendim malzemelerimiz burada. Ekrana geldiler de zaten listeyi de göreceksiniz birazdan neler varmış bakalım. Yarım kilo kuşbaşı tavuk etimiz var. 2 su bardağı pirincimiz var. 1 paket kuş üzümü, 1 adet dolmalık fıstık. 1 adet dolmalık fıstık derken bir kase herhalde diye düşünüyorum.
0: Evet,
2: 1 adet kuru soğan, 2 yemek kaşığı tereyağı. 1 kase badem, 1 kase kaju, 2 adet havuç, karabiber ve tuz. Evet, şimdi... Şunu da sanki böyle bademleri
0: evet,
2: falan
0: şimdi burada güzel güzel paslaşacağız seninle.
2: Evet, yapalım.
0: Tavuğu alayım. Doğrayayım ben.
2: Ha biraz küçültecek
0: evet,
2: misin?
0: Evet biraz küçülteyim.
2: Tamam.
0: Ondan sonra sana vereceğim.
2: Tamam canım. Şimdi evet saray pilavı Osmanlı mutfağından da biraz bahsetmek istiyorum. Dilim döndüğünce, bilgim yettiğince tabii ki. Sağ olsun Eyüp Kemal Sevinç şefim gelmişti. Sen de bilirsin sanırsın.
0: Tabii ki tabii ki. Çok etkinliklerde buluştuk.
2: Evet o da Osmanlı mutfağına dair çok engin bilgilere sahip. Ondan da bayağı bilgiler öğrenmiştik. Hakikaten Osmanlı mutfağında, saray mutfağında efendim böyle kuru meyveler,
0: evet,
2: tatlı kuru
0: çok,
2: meyveler.
0: Tatlı ekşi.
2: Ekşi evet.
0: Bir arada çok kullanılıyor.
2: Çok kullanılıyor. İşte pilavlarda, et yemeklerinde, evet. Hepsinde. Bugünkü bizim pilavımız da zaten bir böyle...
0: Zaten aynı onlar içerikli.
2: Hem kuru yemişler evet. Ve kuru meyvelerin de, işte kuş üzümünün de kullanacağı bence yan yemek değil, bence bir ana yemek.
0: Yemek.
2: Benim fikrim.
0: Görseli, sunumu
2: etiyle,
0: falan.
2: Sebzesiyle.
0: Sebzesi, badem, kaju
2: evet.
0: Her şey içinde.
2: Kuru yemişleriyle. Evet. Şimdi tavuklarımız vardı.
0: Şöyle
2: biraz daha küçültüyoruz.
0: Küçük.
2: Bu göğüs eti değil belli ki. Çünkü
0: evet, but.
2: Yağlı. But. Ben de butu daha çok severim.
0: Daha böyle güzel lezzet veriyor.
2: Daha yağlı. Söylemesi ayıp dün akşam ben de öyle bir organik tavuk alıyoruz annemle.
0: Süper.
2: Ben kırmızı etten tavuğu daha çok seviyorum.
0: Ben de öyle.
2: Sen de
0: ben
2: mi
0: öylesin?
2: Ben de öyle. Ama işte böyle bir tavuğa bir uzun yıllar mesafeli olduk.
0: Maalesef.
2: Sonra işte gezen tavuklar bulunca evet ve tekrar yemeye başladım. Çok da mutluyum. Ama ben hindiyle de böyle sadece hindi füme severdim Beyhan. Ama sevgili Mehmet Özer o da mutfağıma geldi sağ olsun.
0: Aa, ne güzel.
2: Bir soslu hindi yaptı fırında.
0: Süper.
2: Hindi tandır.
0: Of.
2: Yani sana yani. Anlatamam. Onu kaçırdıysan da mutlaka bul, izle.
0: Bu hindi,
2: o hindi
0: izle.
2: Tandırı evinde bir dene. Muhteşem.
0: Denemek
2: çünkü
0: lazım.
2: Yavan gelir
0: çünkü,
2: bana
0: evet,
2: hindi.
0: Hindi eti de güzel olabiliyor. Ama
2: evet.
0: Böyle farklı bir şekilde olunca Mehmet Özer de yapınca.
2: Haliyle evet.
0: Aynen, aynen.
2: Çok da güzeldi. Evet efendim kuşbaşı. Doğradı. Tavamızı alayım ben.
0: Şöyle
2: evet.
0: Koyayım. Onları şimdi güzel bir şekilde
2: soteliyoruz. Farklı aşamada aslında. Yetecek şunlar. Mi? Koyalım bence onları
0: ama
2: da.
0: Evet.
2: Evet. Çünkü bol tavuk parçalar. Olsun. Malzemeden hiç çalmayalım. Evet.
0: Şimdi
2: Ben ocağımı yaktım.
0: Tamam, o orada. Çünkü aşama aşama gideceğiz burada. Tavuğumuzu
2: aynı
0: ayrı kavuracağız.
2: Aynı tencerede yapmıyoruz, evet.
0: Havucumuzu

0: Ayrı, kaju ve bademimiz de ayrı.
1: Ayrı. Ha, havuç için de ayrı bir şey mi isteyeceksin?
0: Yok,
1: tavuk
0: istemeyeceğim.
1: Yapıdan sonra.
0: Bunun da yapacağız. Badem ve kajuyu hatta koydum.
1: Koyayım mı hocam?
0: Olur. Ben şuradan sıvı yağımı alayım. Ona biraz sıvı yağ koyayım.
1: Tamam.
0: Tavuğa da şöyle hafif gezdireyim. Çünkü zaten kendi içinde yağlı.
1: Yağ var. Bu dolduğu için.
0: Evet.
1: Peki Beyhancığım, şimdi saray mutfağında saray pilavı etle de yapılır mı diye bir soru sorayım sana.
0: Ha. Şu günümüze gelirsek yapılır.
1: Yapılır. Ama o zamanlar şimdi diyorsun orada, tavuklarmış.
0: Evet. Ama muhtemel yapılıyordur da. Diye düşünüyorum ben de. Osmanlı zamanında daha tuz aslında çok az kullanılıyor.
1: Tuz.
0: Daha çok baharatlarla tatlandırılıyor.
1: Ne kadar doğru aslında.
0: Kesinlikle. İşte kırmızı biber atıyorum, karabiber, nane, şunlarla bunlarla lezzetini arttırıyoruz. Tuz yerine hem tuzu azaltmış oluyoruz orada, tuz kullanımını düşürüyoruz. Ve tatlı ekşi olarak da dengelediğimiz zaman daha farklı bir lezzet çıkmış oluyor.
1: Ortaya çıkıyor.
0: Tuzdan şey yapmış oluyoruz
1: ya,
0: ama şu an...
1: işte tuzu mümkün olduğunca işte hayatımızdan, evet, yani ihtiyacımız kadar alabilsek. Yine Eyüp Kemal Sevinç şefim söylemişti. Normalde 8 gram almamız gerekiyor galiba.
0: Biz kaç?
1: Biz 16 gram alıyormuşuz.
0: Tabii.
1: Yani günlük 8. Öyle hatırlıyorum ama yani çok önemli değil o gramı. Sadece, hı-hı, iki katı alıyormuşuz.
0: Evet.
1: Ve aslında bu deniz tuzu kullansak biliyorsun daha da sağlıklı.
0: Kullanmaya çalışıyorum, evet, ben evde
1: zaten. Sen de kullanmaya, hı-hı, çalışıyor musun? Değirmenin var.
0: Değirmende.

0: Deniyor. Kaju ve bademin böyle güzel bir renk almasını sağlayacağız orada. Oradaki işlemimiz o. Havuçlarımızı da şu şekilde jülyen şeklinde doğruyorum.
1: Doğruyorsun. Evet. Yönetmenim diyor ki kulağıma, o da benim gibi kuş üzümü karşı mesafeli kendisi. Hı. Yarısını kuş üzümü koysak öyle bir şey olmaz. Maalesef bençim.
0: Yok ama bunda çok farklı bir lezzet
1: farklı oluyor.
0: Evet.
1: Yok yani ben onu anlıyorum. Aynı hisleri paylaşıyorum bu arada onunla ben. Mesela
0: sarma
1: ben
0: ağzımdan aldım.
1: Sen koyar mısın
0: önceden
1: sarmaya?
0: Koyardım ama şimdi değiştirdim.
1: Daha böyle
0: koymuyorum.

0: Havuçlarımız da öyle.
1: Havuçlarımız da.
0: Jülyen doğradı. Evet. Pirincimizi de zaten önceden ıslatmıştık. Nişastasını aldırmıştık. Evet.
1: Yıkandı. Şimdi bademler kaju olduktan sonra, hafif bir renk aldıktan sonra havuçlarımızı ekleyelim. Yine biraz sıvı yağ ekleyelim. Ondan sonra onları
0: bademleri güzel... alalım mı peki?
1: Yok yok.
0: Yok, beraberce.
1: Kalsın.
0: Ben yanmasın diye sürekli böyle biraz ocaktan uzaklaştım.

0: yapmadık yani. Tahta kaşık vereyim sana. Yalnız böyle mutfağın bayağı böyle sportif ve şey enerjik geldi. Hakikaten. Hoşuma gitti yani. Tamam,
1: teşekkür ederim. Şurayı açayım ben sana.
0: Böyle rahat şey davranmayı ve kıyafetler için olmayı seviyorum.
1: Kızıyorlar bana biliyor musun? Sevgili...
0: Baktım zaten hemen sana ayakkabıları. Aa dedim sütüyle rahat.
1: Ben şey rahat giyiniyorum.
0: Ben de öyle.
1: Bana kalsa böyle ben... Jean'imi giyeceğim, bir sürü tişörtümü, kazağımı giyeceğim. Ama özellikle şey var, bizim sevgili genel müdürümüzün asistanı Pınar var. Çok da severim Pınar'ı. O dedi, Tuğçe'cim acaba biraz daha şöyle şık şık mı giysem? Tamam dedi. Geçen gün diyor ki, Tuğçe daha güzel giymeye başladın, elbiseler giymeye başladın. Sağ olsun ama benim yapımcım Büşra da çok zevkli. Çok güzel kostümler seçiyor.

0: Ay, düşür ağacım, öptüm seni.
1: Kulağıma konuşacağım.
0: Ay, kulağıma da konuşuyorlar ya, tatlış tatlış.
2: Enerji veriyor evet. Sevgili Rejim Hanım.
0: Efendim, saray pilavında 3 aşamamız var. Tekrar evet. ediyorum. Ben ilk önce tavuklarımızı kuşbaşı doğradık ve güzelce soteliyoruz. Bir taraftan ayrı bir tavamızda badem ve kajuları renk değiştirelim.

0: Bunları güzel bir şekilde kavuruyoruz. Ondan sonraki...
1: Yani şimdi Beyhan'cığım ben dolmasam biraz zor olurmuş bu yemeği.
0: Tabii ki yani ben sen varsın diye bu yemeği seçtim Tuğçe zaten. Tuğçe'nin de böyle güzel el lezzeti geçsin sana yardımcısı.
1: Şaka yapıyorum da tabii ki. Aşamalı yemek onun demek
0: istedim aslında. Ya evet dediğim gibi biraz aşaması var.

0: ocağımın altını da kapadım. Tavuklarımız hazır burada.
1: Evet, bademi de.
0: Evet. Şunu da lavaboma koyayım.
1: Şimdi şöyle.
0: Havuçlarımızı koyuyorsun. Evet. Biraz yağ isteyecek bence o.
1: Evet, ona güzel olur.
0: Evet. Azıcık yağımızı koyduk. Havuçlarımızı da şöyle bir soteliyoruz efendim. Bademle kajuyu çıkarttık. Sonra tüm bu yaptığımız işlemlerdeki malzemelerimizi birleştireceğiz tenceremizde.
1: Evet, istersen. Yani istersek küp küp de doğrayabiliriz havuçlarımızı.
0: Ben, evet.
1: Julian doğradığında böyle uzun uzun durunca daha böyle hoş oluyor.
0: Hoşuna gidiyor. Evet. Şurada bademlerimiz, burada tavuklarımız. Soğanımızla da işimiz bitti,
1: bitti.
0: Bence.
1: Soğanımız büyüktü, o yüzden ben yarısını kullandım. Evet.
0: Soğan da gayet büyüktü, evet, hakikaten.
1: Sonra pirincimizi ekleyeceğiz. Normal burada pilav tarzına devam edeceğiz.
0: Evet. Sıcak suyumuz. Şöyle su ısıtıcımızı açayım. Birazdan tamam. Böyle haşur huşur sesler evet. Gelirse efendim bilin ki o
1: su ısıtıcısından
0: geliyor. Suyumu koydum çünkü. Evet, şu anda yaptığımız evet bir işlemimiz
1: sanırım
0: yok.
1: Sanırım şurası. Orayı kapatmışız.
0: Evet, orayı kapattım ama istersen açayım şöyle
1: olur.
0: Bir.
1: Olur, şunu o zaman
0: onu kapatalım.
1: Tamamdır.
0: Evet. Günün son yemeği de köz biber çorbası olacak efendim. Ben hiç daha önce yani köz biber çorbası duymadım Beyha.
1: Öyle mi?
0: Evet, hiç duymadım. Çok evet, enteresan.
1: Çok farklı bir lezzet oluyor. İşte krema ya da süt kullanıyoruz. İçine böyle biraz daha hafif bir hale getiriyoruz. Üzerine de böyle bir kaşar peyniri falan. Böyle farklı, güzel.
0: Bayağı farklı bir lezzet. Evet. O yüzden heyecanla da merak ediyorum aslında nasıl bir lezzet olacak. Ve... Yine kolay değil mi?
1: Evet.
0: Yani biberi közlemek var sadece kesinlikle. İşlem olarak.
1: Evet.
0: Başka da hiçbir şey
1: ya
0: yok.
1: Ya büyükse böyle biberimiz bir tane ya da küçükse iki tane biberden koca bir tencere yemek
0: çıkıyor mu?
1: Çorba yapıyoruz.
0: Küçükse iki tane, büyükse.
1: Evet.
0: Çünkü bazen kapya biberlerimiz kocaman olabiliyor.

0: Oradaki şöyle. Piriz çalışmadı. Evet, tamam. Ben de buraya getirdim su ısıtıcımızı.
1: Havuçlarımız da yavaş yavaş oluyor. Pilavımız da biraz böyle şey yapsın.
0: Bir kavurarak gittin sen pirinci. Başka bir işlem ne kaldı? Aslında sadece gibi. Birleştirmek.
1: Birleştireceğiz. Evet.
0: Havuçlar da olmak üzere.
1: Evet.
0: Ben bir tekrar edeyim yine seyircilerimize. Tamam. Kaçıranlar varsa. Efendim,
1: biraz aşamalı olduğu
0: için. Evet, aşamalı olduğu için tekrar etmekte fayda var. İlk önce tavuklarımızı soteledik efendim. Sonra ayrı bir tencerede kajuyla bademi soteledik. Kajuyla badem renk değiştirince onu bir kasemize aldık. Ardından aynı tencereye jülyen doğradığımız havuçlarımızı koyduk. Onları da soteledik. Pilav tenceresinde de tereyağı ve zeytinyağı eşliğinde soğanlarımızı soteledik. Ardından dolmalık fıstıklarımızı koyduk. Ve sıcak suda beklettiğimiz pirinçlerimizi ilave ettik. Güzelce bir kavuruyoruz. Kavurarak yapıyoruz yani işlemi. Tavuğumuzu da aldık zaten. Sotelediğimiz tavuğumuzu. İşlemler bu kadar. Yani 2-3 tencereye ufak ufak tavalara ihtiyacımız olacak birazcık. Soteleme işlemi için.
1: Soteleme işlemimiz var. O biraz el oyalıyor işte.
0: Olsun.
1: Ama bunları da hazırlayıp yapabiliriz.
0: Tabii ki.
1: Yani... bunları daha önceden gündüzden hazırlayıp akşamdan pilavı yapabiliriz. Akşama yapabiliriz.
0: Tabii ki pilav çünkü sıcak sıcak öyle taze taze hani biraz demlendikten sonra yenmesi makbuldür ya. Gündüzden tavuğunuzu soteleyin. İşte bademleri soteleyin. Akşam pilav kısmına geçersiniz.
1: Evet. Havucu falan yapıp bunları güzel bir şekilde beklettiğimizde akşam yapılır.
0: Yumuşadı hemen havuçlar. Hissediyorum jülyen jülyen. Keyifli de oldu. Şimdi
1: çok az daha dur.
0: Suyuma ihtiyacım var. Bu suyu bekliyoruz.
1: Evet, pilav şeyinde. Biraz daha böyle kavuralım. Ondan sonra...
0: Sonra da zaten çorbamız 5 dakika diye düşünüyorum.
1: Çorbamız kolay.
0: Evet, çok kolay.
1: Gerçekten kolay.
0: Şimdi Mert'in çok sevdiği, sevgili yönetmenimin çok sevdiği... Kuş bol üzümünü ilave. Bolat. Ya. Gıcıklık yapalım ona.
1: Ya elim bol benim. Evet. Yani yoksa başka bir sebebi yok.
0: Bol koyduk. Tolga da çok derin bakıyor. Canımı çekti Tolga'cığım. Sen de mi kuş üzümünü mesafelisin?
1: Ya genelde pilavda çok tercih edilmeyebilir.
0: Yok çok seven de var.
1: Talepesi de vardı.
0: Şimdi görüntü çok güzel görünüyor
1: kesinlikle
0: yani.
1: Kesinlikle şimdi bu diğer renklerde böyle birleşince falan muhteşem böyle bir görüntü oluyor ortaya.
0: Evet. O sana uzak mı kaldı? Önüne çekeyim mi onu senin?
1: Sevinirim. Ne yalan söyleyeyim şimdi.
0: Evet. Şuraya çektim ben. Gel canım gel. Öyle uğraşıyorsun, uzanıyorsun.
1: Bir şöyle alayım. Tamam.
0: Zaten onun işlemi de bitti.
1: O bitti.
0: Suyumuz oldu. Vereyim mi?
1: Tamam, suyumuzu alayım. Bire 1,5 olarak aslında ben göz kararı yapıyorum da hani tarif verirken 1,5 olarak kullanıyorum.
0: Bence bu kafi gibi geldi.
1: Biraz daha koyalım.
0: Birazcık daha mı istiyorsun?
1: Hafif böyle üzerine çıkacak kadar ben koyuyorum. Yeterli.
0: Yeterli. Tamam.
1: Bu arada böyle püf noktası da vereyim. Pilav hazır yaparken aklıma geldi. Lütfen. Normalde ben pilav yaparken kullanır mısın bilmiyorum ama kesme şeker atarım. Limon sıkarım.
0: Çünkü parlak olması ve tane olması için.
1: Bunları kullanırım.
0: Ben de programımda söylerim. Pilavı tane ve daha parlak yapmak istiyorsanız limon ve kesme şeker.
1: Farklı bir lezzet veriyor şekerde. O dengesini
0: hem lezzet hem de görüntü
1: dengeliyor.
0: Olarak da.
1: Konuşamadım da. Ama limonda parlaklık dediğin gibi veriyor. Bilmeyenlere de buradan
0: söyleyelim. Şimdi çorbaya geçeceğim ama.
1: Pardon şu hemen karabiber.
0: Karabiberini de koyalım. Şunu soracağım. Şimdi suyunu çektikten sonra yapacağımız tek işlem tavuğu, kajuyu, bademi, havucu eklemek.
1: Evet.
0: Doğru mu?
1: Doğrudur.
0: Bitti bu kadar.
1: Ama içine eklemeyeceğiz. Üzerine sunumda koyacağız.
0: Sunumda koyacağız. Ben hepsini bir böyle tekrar şey yapacağız zannediyorum.
1: Onu.
0: Yok. Evet efendim pilavımızın şu an tenceremiz içinde sadece kavurduğumuz soğanlarımız, pirincimiz, dolmalık fıstığımız ve üzümümüz var. Normal suyunu da koyduk. Pilavımız demlenince daha önce sotelediğimiz havucumuzu, tavuğumuzu ve kaju ve bademimizi.
1: Şunu şöyle yanına hiç
0: koyabiliriz.
1: Koyabiliriz.
0: Çok pardon. Yok, o zaman hemen ben çorbaya geçeyim mi?
1: Olur.
0: Efendim malzemeler burada. Çorbamızın çok enteresan farklı bir çorba. Kırmızı biber çorbası, kırmızı köz biber çorbası, 2 adet közlenmiş kapya biber, 2 yemek kaşığı un, 1 çay bardağı taze krema, 5-6 bardak su, 1 tatlı

0: kaşığı biber salçası, rendelenmiş kaşar peyniri, tereyağı, sıvı yağ, karabiber ve tuz.
1: Bu kadar.
0: Bu kadar. Bu evet. Kadar. Ne yapıyoruz?
1: Şimdi köz biberimi alayım. Böyle ufak ufak bir doğrayacağım. Şunu ben hemen onu şöyle sana yok edeceğim.
0: Evet. Tamam. Böyle koyabilirsin. Heh. Evet. Şöyle.
1: Süper olur.
0: Ne aradın güzelim?
1: Şu büyük bir bıçak vardı ya.
0: Büyük bıçağımız.
1: Heh, orada.
0: Mutfağın.
1: Evet.
0: Şunu da bir hatta şöyle bir sileyim senin için. Buyurunuz Beyhan Hanımcığım.
1: Teşekkür ederim. Şunu ne tarafa koyalım?
0: Şöyle buraya yanına koyalım istersen.
1: Tamam, şöyle bırakayım. Şimdi unumu ve yağımı gene aynı sıvı yağ biraz daha ekleyelim tereyağıyla birlikte.
0: Tamam, ben ocağımın altını açtım.
1: Tamam, ben de şunları şöyle ufak ufak.
0: Sen onu hallet, ben de bir taraftan yağ koyduk. Hemen şöyle bir sıvı yağını da koyalım. Tereyağıyla sıvı yağ şöyle bir eritiyoruz.
1: Evet, ardından ikisini bir kavuruyoruz. Kokusu çıkana kadar
0: unu kavuruyoruz.
1: Kavuruyoruz o kadar.
0: Evet.
1: Sonra biberimizi ekleyeceğiz.
0: Sonra biz bunu blenderdan falan geçireceğiz. Onu soracaktım.
1: Pürüzsüz bir kıvam alması
0: pürüzsüz,
1: için.
0: Pürüzsüz homojen bir kıvam olacak. Evet. Evet vallahi bence bu tarifi yazın.
1: Çok basit bir tarif bu. Çok basit bir kolay bir çorba oluyor. Evet, lezzet olarak da
0: ben
1: çok değişik oluyor.
0: Ben hiç yemedim daha önce. Sen ne zaman keşfettin ya da yaptın? Ben niye
1: Ramazan'da
0: duymadım acaba? Ramazan'da
1: yapmıştım. Çok da ilgi gördü. Yani Ramazan'da şimdi çorbasız asla
0: olmaz,
1: diyorum
0: tabii ki,
1: ben.
0: Tabii ki.
1: O yüzden böyle bir değişik bir çorba yapayım dedim ve gerçekten de çok güzel ilgi de gördü.
0: Lezzeti İçinde de krema var, kaşar peyniri var, biber salçası
1: evet,
0: var.
1: Evet, krema yerine süt de kullanabiliriz. Yoksa.
0: Yoksa. Evet.
1: Ben şey değil
0: süt
1: bu.
0: Daha bile hafif olabilir evet diye düşünüyorum. Krema daha lezzet veriyor.
1: Kesin.
0: O kesin. Ama bazı insanlar kremi kullanmaya mesafeliler.
1: Daha çok seven
0: de var, mesafeli olan da var. Evet.
1: Hani şey ya, tercih etmiyorlar göre aslında ama ne bileyim daha farklı böyle olabiliyor.
0: Ay Ramazan'da da özellikle olur, şimdi de olur. Kavurayım mı?
1: Lütfen.
0: Evet. Unumuzu kavuruyoruz.
1: Orada ben şu fırına bir göz atayım.
0: Ne aradın güzelim?
1: Yok, fırına bir bakayım dedim. Ha, ne durumda?
0: Ne durumdaymış hakikaten?
1: Devam ediyor.
0: Ha, onu unuttum dedim bir anda. Unumuzun kokusu evet çıkana kadar güzelce kavuruyoruz efendim. Zaten sonra malzemelerimiz aslında içinde o kadar az ki tek yapmanız gereken fırında ya da ocağınızın üstünde elektrikli ocak değilse ki bence elektrikli ocak zor. Böyle ocaklar her zaman daha iyi. Ne
1: katılıyorum.
0: Senin evdeki elektrikli
1: değil
0: galiba.
1: Değil.
0: Ay ben kırdım. Alman. Eski evimdeki elektrikli ocak üstünde bir şey çat diye ortadan ikiye ayrıldı. Evet falan. Evet.
1: Yapamam. Yani ayarlayamıyorum o harı. Benim şöyle doğru yazlıktaki ocağım elektrikli.
0: Zor.
1: Isınmıyor. Böyle saçma sapan bir durum oluyor. Çok. Yapamıyorum.
0: Elin yaş olur, basamazsın o
1: evet,
0: şeylere. Açılmaz.
1: O yüzden kullanamam.
0: Yok, eski sistem. Ben de
1: kesinlikle
0: bunu seviyorum.
1: Kesinlikle eski usul.
0: Her zaman
1: candır
0: daha iyidir. Evet, malzemelerden bahsediyordum. İşte unumuzla tereyağımızı şu anda kavuruyoruz. Hı-hı. Tabii ki biraz da sıvı yağ da ekledik. İki tane kapya biberimiz vardı közlediğimiz önceden. Onları da küçük küçük doğradı Beyhan. Hı-hı. Şimdi zannediyorum ki salçayı ilave edeceğiz. Ne sonra mı ilave edeceğiz? Edelim mi?
1: Salçayı olur, ekleyelim o şey olduktan sonra. Şuradan kaşık alalım.
0: Ha, kaşık istedin.
1: Ne sonra aradım da biberi ekleyeceğim hemen.
0: Biberi ekleyeceksin. Hı-hı. Alayım canım.
1: Altı
0: ve tek yapmamız gereken işte kremamızı koyduktan vesaire sonra blenderdan çekiyoruz.
1: Evet.
0: Evet, bu kadar.
1: Şöyle geliyorum.
0: Oh, biberler de geldi. Hı-hı. Kırmızı bir çorba.
1: Evet.
0: Sizi bekliyor. Ben bunun altını birazcık kısacağım.
1: Çorbayı mı?
0: Yok, iyiymiş zaten.
1: Ben kıstım.
0: Sen kıstın mı?
1: Kıstım, evet.
0: Evet. Oh, biberlerin hı-hı hepsi de kondu.
1: Sonra suyumuzu ekleyeceğiz.
0: Hı-hı.
1: Varsa tavuk suyu. Muhteşem yakışır. Çok güzel olur.
0: Evet, tavuk suyu doğru kullanabiliriz. Hı-hı. Haşladığınız tavukları evet suyuyla efendim evet bu çorbaya da çok yakışıyormuş. Kullanabiliriz. Evet, koyalım istersen suyumuzu. Vaktimiz de daralıyor. Seyircilerim seni aşamaları görsün
1: tamam
0: istiyorum bir taraftan. Suyumuz soğuk efendim. Değil mi?
1: Evet. Hı-hı. Şunu şey yapayım. Onu buradan devam edeyim şöyle.
0: Tamam,
1: top şeyini açmak için.
0: Açmak için. Hı-hı. Kremamızı ve kaşar peynirimizi de getiriyorum yanına.
1: Onlar en son.
0: En son yapacaksın.
1: Evet, şimdi
0: bir blenderdan çekeceksin. Hı-hı. Evet.
1: Pişsin çorbamız. Blenderdan vuracağız. Pürüzsüz bir kıvam aldıracağız. Ondan sonra kremayı ekledikten sonra bir iki taşım daha kaynatıp tuz ve baharatını ekleyip bitiriyoruz.
0: Bitiriyoruz. Evet efendim, ben yine bir özetleyeyim. Her şeyi

0: koyduk. Sadece kremamız ve kaşar peynirimiz kaldı. Şimdi biraz daha kaynayınca Beyhan ne yapacak? Blender'dan evet. çekecek çorbayı. Ardından kıymanın kıyma diyorum ya. Kremamızı ilave edecek. Sonra kaşar peyniri ve bitti.
1: O sunum sadece.
0: Evet, sunum da üstünde olacak. Domates çorbası gibi yani.
1: Mantı. Evet, evet. Görüntü İçine domates çorbası.
0: Tereyağında kıtır ekmeklerde koyabilirsiniz. Kruton tarzı. Yani kruton tarzı. Evet, çok da güzel olur. Evet efendim, bizim yemeklerimiz bitti. Birazdan sunumlarıyla Beyhan'ın yaptığı güzel lezzetleri

0: mutlaka kimitimi düşürmeyen eğitim ödemesi.
1: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı?
2: Aradığınız ve istediğiniz tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Eğitim sürecinde bütçenizi koruyan ve ödemelerinizi kolaylaştıran bu finansal ekosistemde dijital başvuru kolaylığı ve Winnow Campus'a özel evraksız limit avantajıyla nakit veya kredi ihtiyacını ortadan kaldıran çözümler tek bir yerde. Siz de Winnow Campus ile dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
3: Okul zili çalmadan A101'e. B-Star 12'li kuru boya 49 lira 50 kuruş. B-Star renkli hesap makinesi 129 lira.
4: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen liftir serisi.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa yaşanacak.
7: Emanet tutuyor.
8: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
9: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
10: Bitti diyeceksin lan, nasıl hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
9: Nasıl yakışıyor mu bana?
8: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
11: Ulan ne yapıyorsun? Hava asacağız bu sırada.
9: Eyvah yakalandım.
12: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
13: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemez. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
14: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
15: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
16: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
17: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en

0: zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
2: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
3: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
4: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
3: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
4: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
5: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
6: İkisi birlikte çok iyi.
7: Tıpkı bizim gibi.
8: Pepsi ile hepsi güzel.
9: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
10: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
11: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
12: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
13: Sonra laf edince üvey ana oluyoruz.
14: Haklısın şekerim, fazla şımardılar.
13: Öldürdünüz zavallıyı, alçaklar, baba katilleri.
14: Pencereden yandaki köşkün bahçıvanı denize atladığını görmüş.
15: Hadi öyle İngiliz tuzu yutmuş gibi oynayacağına, geri içeri bakalım.
16: Sıkı delikanlı oldun ha.
13: Siz de yaman kadın.
16: Ha, ne demezsin şekerim.
13: Büyük kız meydanlarda yok.
16: Köşkte neler olduğunu öğrenmemiz lazım.
13: Neler söylüyorsun Perihan? Babamı öldürdükten sonra kalleş bir katil gibi kaçtın.
16: Ben hayatımca fosforluyu bekledim.
13: Desene bir hayale aşıksın sen.
16: Belki bir zamanlar öyleydi.
14: Seni terk etmiş.
13: Hayır, bunu yapamazsın.
16: Tevfik Bey'in katili oldun.
13: Doğru.
16: Babam bu yüzden öldü. İhtiraslı bir kimyakerdi. Her şeye kendisi sahip olmak istiyordu. Şimdi kız kardeşinde sıra.
14: Milli Emniyet'ten Üsteğmen Çetin. Namı diğer Kıtıp Yoz. Fosforlusundan özür diler.
17: Fosforlu Cevriyem bugün 18'de TV4'te.
18: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
19: Nasıl mı?
20: Zaman kaybetmek yok.
21: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
18: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce halk, sonra
22: bankayız, Halkbank. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
23: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
11: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
0: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Schwarzkopf Kliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Kliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.

0: oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
1: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi. Yaşanacaksa
7: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
1: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim mi?
2: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
3: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni?
7: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler.

0: Glasses Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glasses Skin. L'Oréal Paris'ten.
1: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: Evet efendim, Beyhan'cığımın yaptığı güzel lezzetlerle karşınızda olduk. Beyhan'cığım eline sağlık da şöyle bir anlatalım son sunumunu istiyorum izleyicilerimize. Tamam. İşte altta patates püresi, evet. Fırından çıkan yufkalarımız, köftelerimiz.
3: Onları güzel güzel dilimleyip üzerine koyduk. Böyle biraz dekor olsun diye biber ve domatesi hafif yağda çevirip böyle
2: sunuma getirdik. Yaptık. Ve pilavımızı hatırlarsanız tüm malzemelerimizi karıştıracaktık. Hı-hı. Tavuğumuzu, kajumuzu, bademimizi ve havucumuzu. Evet. O da böyle karşınızda. Çorbamızda da en son kremasını ekledik.
3: Kaşar peyniri, böyle üzerine de bir maydanoz koyduk.
2: Daha ne olsun, yine gel.
4: Güzel Beyhan'cığım.
3: Teşekkür edelim
2: yine
3: inşallah.
2: Yaparız böyle spontane lezzetler.
3: Aynen,
2: belki.
3: Tamam.
2: Anlaştık, sözleştik. Evet efendim, bizden bugünlük bu kadar. Evlerinizden neşe, sofralarınızdan bereket. Yüzünüzden de tebessüm hiç eksik olmasın. Unutmayın, yemek yapmak iyileştirir. Hoşça kalın.

Biz aslında burayı böyle keyifli bir yaşam alanı olarak düşünerek tasarladık. Ben bu evde daha çok endüstriyel, taş ve ahşabın uyumuna güvenerek farklı bir tasarım oluşturmaya çalıştım. Eski çiftlik evlerinde kullanılan eski tarz mobilyalardan, eski koteç tarzından çok ilham aldım.

Metrekare'de bu bölüm Çatalca sınırlarında 1300 metrekare üzerine kurulu çiftlik evine konuk oluyoruz. Şehrin kargaşasından uzak, doğayla iç içe olan bu köy yaşamını ev sahibi Renan Karababa'dan dinleyelim.

Merhaba, ismim Renan Karababa. Benim dünyama hoş geldiniz. Bu ev benim İngiltere'den Türkiye'ye geri dönüş maceram. Biz İngiltere'de çok uzun yıllar kaldık. Sürekli turistik seyahat ediyorduk, orada evimiz de vardı. Fakat daha sonra Türkiye'ye geri dönmek istedik, iş amaçlı da. Ben bir moda tasarımcısıyım. Evimi kendi zihnimdeki hayal dünyasına uygun bir şekilde tasarlayıp, sentezleyip güzel bir ev yaptığımı düşünüyorum. Ben çok keyif aldım bu evi tasarlarken. 7 senedir yaklaşık Türkiye'deyiz. Çocuklarım da burada okuyor. Daha önce İngiltere'de dil eğitimi almak için gitmiştik. Evimiz mesela 1300 metrekare, 320 metrekare net kullanım alanımız var evin içinde. Çamaşır odası, garajımız bunlar hariç. 1,5 kat üzerine kurulu, yığma tuğla üzerine yapılıp üstü prefabrik demir üzerine yapılmıştır. Silivri çıkışında, Çatalca başlangıcında çok güzel dağların ortasında güzel bir alandayız. Köy hayatını çok seviyorum çünkü İngiltere'de yaşadığım süre boyunca bahçeli güzel bir evimiz vardı. Hem şehrin içindeydik hem bir o kadar da şehirden uzaktık. Türkiye'ye geldiğimde açıkçası İstanbul özellikle gözümü çok korkuttu ve eşimden böyle bir mekan bulmasını istedim yaşayabilmek adına. Çünkü Türkiye'deki, İstanbul'daki trafik biraz yoğun, akıcı olduğu için sıkıntı yaratacağını düşündüm. Strese girmek istemedim. Sağ olsun böyle bir mekan hazırladık. Böyle bir tasarım yaptık.

İstanbul'da da bir evim var. İstanbul'daki evim hatta o kadar böyle merkezi konumda, o kadar güzel bir yerde ki bir residence'da oturuyorum. Üst katında havuzumuz var, alt katımızda saunamız, ama ben o kadar kargaşadan bıktım, o kadar bunaldım ki ben bu tarz bir köy yaşantısının özlemini duyduğum için böyle bir alanda yaşamak istedim ve o kargaşayı terk ettim. Köy yaşantısı benim için vazgeçilmez. Çok güzel civcivlerim, tavuklarım var, köpeklerim var. Onlarla birlikte vakit geçirmekten çok haz duyuyorum. Burada çiftçi abilerimiz var. Onlardan taze süt alıyoruz, peynirlerimizi yapıyoruz. Daha önce mesela keçilerimiz, ördeklerimiz de vardı. Fakat ilk böyle çiftlik yaşantısı olduğu için sürekli hayvanlar, bir hayvan akışı oldu burada. Ama baktık daha sonra bakamıyoruz, ilgilenemiyoruz. Biz bunları vermek zorunda kaldık. Baktığımız kadarıyla civcivlerimiz, yumurtalarımız, onlarla mutlu bir yaşam sürüyoruz.

aslında burayı böyle keyifli bir yaşam alanı olarak düşünerek tasarladık. Çünkü mesela şurası olsun, çocuklarla bir voleybol oynayalım dedik. Şu bölümde üzümün altında bir hamakta yatalım, asmadan da üzüm toplayıp yiyelim diye düşündük. Arka taraf serin olduğunda yan tarafa hamağa geçerek ya da çardağa geçerek serinlemeyi düşündük.

metrekare, yaklaşık 1000 metrekare arsa üzerindeki bahçemiz bu. Ve bitki yataklarımız var. Yabancı ülkedeki sistemi ben burada devam ettirmek istedim organik tarım adına. Organik tarıma çok dikkat ediyorum, önem veriyorum. Bitki yataklarımızın içine özel bir gübreleme ve toprak karışımı sistemiyle özel bir yöntemle kullanıyoruz ve organik tarım yapıyorum. İlaçlama kullanmıyoruz. Masa düzeni tasarlamayı ve sunum yapmaktan çok hoşlanıyorum. Misafirlerimi genelde evin arka tarafında özel bir bölümümüz var. Orada dekorasyon kurarak onları orada ağırlamaktan keyif duyuyorum.

Evin bütün tasarımı bana ait. Mimari tasarımı da dahil. Evi tasarlarken Amerikan koteç tarzını tercih ettim. Çünkü kır evi modern ve rustik hava estirmek istedim. Bununla ilgili de başarılı olduğumu açıkçası düşünüyorum. Çünkü içeriye girdiğimizde, gezdiğimizde içeride hem çok modern hem de böyle rustik, ufak kırsal bir ev tarzını da benimseyeceksiniz bence. Evin çevresinde genelde kaynak taşı kullanmayı yerlerde tercih ettik. Daha doğal durduğunu ve evin gri havasına daha uyum sağladığını düşünüyoruz. Bizim evimizde aslında, bizim evimiz çok mutlu bir ev. Çünkü evimizde ufak tefek çizikler dahi olduğu zaman biz bunları hiç önemsemiyoruz. Çünkü bunlar çocuklarımızın bize bıraktığı camlardaki parmak izleri gibi. Özellikle çocuklarımız bu izleri yaptıkları zaman kesinlikle tamiratlarını yaptırmıyoruz. Büyüme aşamasında oldukları için diledikleri gibi koşsunlar, diledikleri gibi oynasınlar. Biz de yaşlandığımız zaman burada torunlarımızı severken eşimle birlikte göstermek istiyoruz. Bunu senin baban yaptı, bunu senin annen yaptı şeklinde güzel anılar olarak kalmalarını diliyoruz. Dilerseniz hep birlikte evi gezmeye başlayabiliriz.

Şu anda benim kış bahçemde bulunuyorsunuz. Biz buraya veranda da diyoruz. Bahçeyle bir bütünlük oluşturması açısından camları yere kadar tercih ettik. Koltuklarımı da kaktüs yeşili tercih ettim daha çok. Krem rengiyle bir bütünlük oluşturup uyum sağlaması açısından. Duvarlarım her zamanki gibi gri. Biz burada kışları çok keyifli zamanlar geçiriyoruz. Çünkü kuzine sobamız var. Kuzine sobamızı yakıyoruz. İçinde patates közlüyoruz. Çok güzel közde yemekler yapıyoruz, börekler yapıyoruz, çay koyuyoruz. Biz burada daha doğrusu yaz, kış aslında bizim günümüz, akışımız burada geçiyor. Geniş bir alanda 48 metrekare olunca çok rahat vakit geçiriyoruz. Yemeklerimizi de genelde burada bulunan masada yiyoruz. İçeride de bitkilerim var. Dışarıda olduğu gibi. Çünkü bitki yetiştirmeyi, bahçeciliği çok seviyorum. Burada kuzine sobada yemeklerimi hazırladıktan sonra arka tarafta bulunan tezgahımda yemeklerimi servis yapıp bulaşığı da orada ayarlayabiliyorum. Masayı düzeni orada kurabiliyorum. Genellikle kışın özellikle burada yemek yemeyi tercih ediyoruz. Buradan hole açılıyor kapımız. Holümüzde çok güzel bir kotej tarzı dar ama ferah bir hol tasarladık. Bütün duvarlarımızı gri çit kaplama yaptırdık. Biz bunların hepsi aslında özel tasarım. Koltuk dahil, evdeki mobilyalar da dahil. Hepsi benim özel tasarımım. Özel mobilyacımıza tasarlattırıyorum. Ben aslında herkeste olan şeyleri sevmiyorum. Sıradanlığı sevmiyorum aslında. Bununla alakalı da zaten köyde yaşıyorum. Herkesten uzak, sessiz, sakin, sıradan olmayan ama çok sıradan olan bir hayat sürüyorum. Zamansız yaşamayı seviyorum. Ben bu evde daha çok endüstriyel, taş ve ahşabın uyumuna güvenerek farklı bir tasarım oluşturmaya çalıştım. Avizelerimin %90'ını endüstriyel kullandım. Masa sandalyelerime endüstriyele ağırlık verdim. Ufak tefek dekorasyon ürünlerinde de ahşap kullanmayı tercih ettim. Krem rengi ve gri'nin tonlarını kullanarak güzel bir ahenk uyum yaşadığımı düşünüyorum. Yerde genelde suni post ve deriler kullanıyoruz. Yerdeki döşemelerimiz özellikle veranda ve mutfak için geçerli. Su geçirmez özel bir kaplama kullandık. Perdelerimi genelde store perde tercih ettim. Çünkü camlarımız çok büyük olduğu için ve sürekli temizlik yapılamayacağı için perde yıkamasıyla alakalı perdelerimizi daha kullanışlı olacağına ve krem renginin de tonundan dolayı store

ve tezgah özel tasarımdır. Üzerindeki tezgah porselen tezgahtır. Onu bizim tasarlamamız ve bulmamız gerçekten çok zor oldu. Çünkü içerisinde mermer desenlerde bulunan özel damarlardan, kahverengi altın sarısı damarlardan çok istemiştik. Sağ olsun bizim tasarımcımız da, yapan kişi de, tasarlayan kişi de buldu, kırmadı, getirdi. Porselen tezgahımızın altında çok özel güzel bir bölüm var. Benim açımdan çok kullanışlı. Orada mesela salata tabaklarımı hazırlayabiliyorum. Böyle çektiğimiz zaman özel geliyor. Altında da çöp kutumuz var. Direkt böyle çöpümüzü sıyırabiliyoruz. Hem çok kullanışlı hem de görsel açısından da çok şık, hoş bir görüntü oluşturuyor. Ben kullanım açısından pratik ürünleri çok tercih ediyorum.

Şu anda evimin en sevdiğim bölümündeyiz. Mutfağım. Gri'nin en güzel tonu. Burada daha çok ahşap tercih ettim. Masam damarlı özel harita desen ahşaptan oluşuyor. Sandalyelerim de özel tasarım yapıldı. Aslında bu mutfağın her yeri özel tasarım yapıldı. Her yeri ben kendim özel çizdim. Ve tasarlayarak mimarımızla birlikte yaptık.

eski çiftlik evlerinde kullanılan eski tarz mobilyalardan, eski koteç tarzından çok ilham aldım. Mesela bu merdiven dahi hem çok işimi görüyor, pratik bir ürün ama hem de farklı, eski tarz olduğu için çok kullanışlı ve çok severek kullanıyorum. Duvardaki desenler İngiliz tarzı olduğu için çok hoşuma gidiyor. Amerikan ve İngiliz koteç tarzını sentezledim. Modern ve eskiyi bir araya getirmeye çalıştım. Duvarlarda yine çit uygulaması yaptık bütün duvarlarda. Lavabomu özel olarak seçtim. Çiftlik stil seçtik. Türkiye'de bu lavaboyu bulmak biz bu evi yaparken biraz zor olmuştu ama şu anda her yerde mevcut. Çok severek kullanıyorum. Özellikle de bulaşıkları yıkarken, tezgahın önünde iş yaparken oradan çiftçi abimiz ineklerini, koyunlarını, keçilerini getirirken orada iş yapmaktan çok keyif alıyorum. Dünyanın aslında başladığı ve durduğu nokta kesinlikle burası diyorum benim için. Mutfağım zaten benim dünyam. Bir anne olarak da aileme güzel, çeşitli yemekler yapmaktan da burada çok keyif alıyorum. Aspiratör ve ocak olarak da siyah tercih ettim. Buzdolabımı inox tercih ettim. Siyah ve gri'nin bir sürü farklı tonları olsun istedim. Yani aslında bir renge bağlı kalmak istemedim. Bütün uyumlu toprak tonlarını bir arada sentezlemek istedim. Bulunduğumuz mutfaktaki yerin kalebodurları da verandayla aynı kalebodur'u tercih ettik. Su tutmaz özel bir renk ve özel bir tasarım. Perdelerim bana göre çok ciciler, çok tatlılar. Çünkü çiçekli perdelerden, çiçeklerden çok hoşlanıyorum. Krem rengi de olmazsa olmazım. Krem, siyah, gri ve ahşap tonları. Bu evde daha çok bu renkleri zaten tercih ettim. Bir uyum ve sentez yakalaması açısından. Arka tarafta bulunan köşede de kahve köşem var. Kahve de olmazsa olmazımız. Malum İngiltere'de de yaşadığımız için gözümüzü bir kahveyle açıyoruz. Farklı bitki çaylarımız, her şeyimiz orada mevcut bulunuyor. Yabancı ülkeleri turistik olarak gezdiğimiz zamanlarda biz sadece kupa, çay ve kahve topluyoruz. Bununla ilgili özel bir ilgimiz var. Akşam olduğu zamanlarda verandada ve bu bölümde sanki kafede oturuyormuş gibi çay kahve içmeyi çok seviyoruz. Ailece vakit geçirmeyi çok seviyoruz. Açık plan büfemde bulunan bütün ürünleri İngiltere'den getirdim.

yaptım. Özel antikalar. Orada bulunan teapotları sergilemeyi ve göstermeyi, onları kullanmayı çok seviyorum. Arkamda bulunan duvarda açık raf sistemi kullanmayı tercih ettim. Çünkü orada mesela bir yağım, bir tuz ve baharatlarım olsun. Hemen yemek yaparken gördüğünüz gibi hemen ocağımın yanında. Kullanmayı çok tercih ediyorum, severek kullanıyorum.

Şu anda salonumuzda bulunuyoruz. Bu salonu düşünürken bir dağ evi havası estirmek istedim açıkçası. Tavan stilimizde mertek kullandım. 4x4 olarak. Ve örümcek stilinde bir avize tercih ettim. Genelde bunlarda da bronz, altın, ahşap ve gri krem uyumlarına dikkat ettik.

salon biraz daha salonvari olması için ufak tefek altın ve krem serpiştirdik. Şömineyi çok severek kullanıyorum kışın. Çok güzel oluyor özellikle kar yağdığında.

bütün evimde köşe koltuk kullanmayı tercih ettim. Çünkü köşe koltuğun da şık, sade ve asil durduğuna inanıyorum. Diğer koltuklarla sürekli oynamak gerekiyor, şekil değiştirmek gerekiyor ama köşe koltuğu eve direkt dizayn ettiğinizde orada kalıyor ve daha şık durduğuna, pratik olduğuna inanıyorum. Ortada tekrar gördüğünüz gibi sehpa değil, bir puf kullandım. Özel bir kumaş kullandık. Bu koltuğu da ben tasarladım, özel yaptırdım. Kumaşının özelliği de yazın serin, kışın sıcak tutması. Gerçekten yünlü farklı bir kumaşı var ama yazın gerçekten serin tutuyor, yakmıyor. Koltuk üzerinde yastık kullanmayı çok seviyorum. Yastıklarla odayı renklendirmeyi, odanın şeklini değiştirmekten çok hoşlanıyorum. Salonda tablo ve duvar süsleri kullanmaktan çok hoşlanıyorum. Perdelerimiz bizim aslında anılarımız diyelim. Çünkü ben bu perdelerimi İngiltere'den getirdim. İngiltere'de kullandığım evin perdeleri. Buraya uygun olduğunu düşünerek astım. Oradaki atmosferi bana her seferinde hatırlatıyor. Bazı eşyalarım zaten İngiltere'den getirdiğim eşyalar. Mesela kahve fincan setlerim de dahil. Hepsi İngiltere'den geldi. Salondaki kapımızı sürgülü ve koyu ceviz olarak tasarladık, düşündük. Aslında sürgülü kapılara yabancı ülkede ahır kapısı deniliyor. Biraz ismi tuhaf olsa da bizim çok hoşumuza giderek kullanıyoruz. Daha bir dağ evi, koteç tarzına uygun olduğunu düşünüyorum. Yerleri de bütün evin her yerinde kullandığımız doğal ahşap görünümlü lamine parke olarak kullandık. Yerlerde çok açık böyle de kullanmak istemedik, çok koyu da renk kullanmak istemedik. Orta ayarda bir renk olup eşyaların böyle patlamasını istedik açıkçası. Evimizin içinin her yerinden aslında kış bahçemizde bir ulaşımımız var. Salonumuzdan da bir kış bahçesine, hemen sobamızın yanına ulaşım sağlayabiliyoruz. Her yer sürgülü kapı. Mutfağımızdan da keza o şekilde. Şöminemizin doğal olmasına da, doğal taşlardan ibaret olmasına da çok dikkat ettik. Dışarıda kullandığımız kaynak taşını içeride de kullandık, yerde kullandığımız. Şöminemiz de doğal kaynak taşından yapıldı. Gri'nin yine tonlarını tercih ettik. Önüne poz koyarak kullanmayı çok seviyorum. Üzerinde bronz bir geyik kafası var. Katta iki tane de çocuk odamız bulunmakta. Çocuklarımızın odası ahşap ve endüstriyel tasarım olarak kullandık. Ahşap görünümü onlar da çok seviyorlar. Yerlerde kilim desen daha çok kullandık. Yatak başlıklarını siyah renk ve vintage tarz kullanmayı tercih ettim. Perdelerimiz de yine kaktüs yeşili. Çok severek store perdelerimizi de kullanıyorum. Yukarıki katımız aslında bizim misafir katımız. Gelen misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlamak adına içeriden bir merdiven kullanmayı tercih etmedik. Herkesin bir özel alanı olsun istedik. Yukarıda bir mutfak, bir lavabo, banyomuz bulunmakta. Bir tane salonumuz, bir tane yatak odamız, bir tane de çocuk yatak odamız bulunmakta. Bir de kitap köşesi yaptık kendimize keyif için.

0: zili çalmadan A101'e. 15 yapraklı resim defteri 19 lira 50 kuruş. A4 80 yapraklı defter 29 lira 50 kuruş.
1: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.
2: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
3: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
4: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
5: Süper Kumbara başlıyor.
6: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
7: Ben.
8: Kral Şakir.
9: Armut piş ağzıma düş.
10: Dört arkadaşımızla birlikte.
9: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
10: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
9: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
10: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
11: Ben.
12: Botanik.
11: Abacus.
9: Kasa.
11: Marul.
9: Kumbara.
10: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
13: Süper Kumbara.
5: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
14: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo.
15: Şoka gidelim.
16: Lektor okul gereçleri kaçırılmayın.

0: hem cepte şokta.
1: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
2: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada Pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel Pods, üzerine çamaşırla. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pods.
3: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
4: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
5: Hastalar için bir konser vermenizi istiyorlar.
6: Beyefendi paralı işleri istemiyor. Bedava işe mi gidecek? Bilakis.
7: Fatoş hemşireyi tanıştırayım.
6: Onu ilk görenlerin bile sevgilisi olabilir hemşire hanım.
8: Sen mesut ol, bunu bütün kalbimle diliyorum.
6: Bırakın yakasını, kendi seviyenizde bir insan seçin.
8: Ne yazık ki saadetten kaçmak zorundayım.
9: Doktorum, gözlerini kaybeden bir hastaya gidiyorum.
8: Götürelim gideceğiniz yere kadar.
9: İşinden oğlum.
8: Çantasını unuttu doktor, adım Gül. Sizin bakımınız için burada vazifeli. Nişanlısını unutturacağını sanmıştım ama yanılmışım.
10: Yarım Kalan Saadet, bugün 16.15'te TV4'te.
11: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
12: Nasıl mı?
13: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
11: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatımızı kolaylaştırın. Önce Halk, sonra Bankayız,
14: Halkbank. Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya. Yaşandı.
15: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
16: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
17: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
18: Finişle boş seninle. Sakın sudan geçirme. Tasarruf eder çok.
19: Tam bir boş.
18: Kirlere geçit yok. Zorlu lekelere. Finiş olur çare. Yoğunluğa göre seç. Gücü kendin yönet.
19: Tam bir Bosch.
17: Finiş'in en güçlüsü Ultimate Plus ve dünyanın bir numaralı bulaşık makinesi Bosch. Birlikte mükemmel sonuçlar sunar. Finiş'le Bosch.
10: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida'yla kazandan gönder, çekilişe katıl.

0: var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalı?
0: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
6: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni? Express
7: içelim. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Pit kararı geldi.
9: Yumuşak yastıkları geçiyor.
8: Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.

0: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
3: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.

0: oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel Okyanus Ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B IO daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı, plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
5: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen lifter serisi.
6: Tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti. Bir tanem sen hemen markete gitmiyorsun. Burak sen manava, kızım sen de kırtasiyeye gitmiyorsunuz. Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Elimizdeki

okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.

Denizli çıkışında bulunan dağların arasındaki bakir alandaki keyif köşemdeyiz. Evimi size anlatabildiysem ve keyif verdiysem ne mutlu bana. Kuş sesleri de duyduğunuz gibi çok keyifli oluyor. Burada keyifli vakit geçirmek gerçekten bir ömre bedel. Niçin şehri tercih etmediğimi de aslında size kısaca anlatmak istedim. Eğer beğendiyseniz, keyif verebildiysek bu çekimde ne mutlu bize. Eğer sormak istediğiniz farklı konular olursa Instagram adresimden bana ulaşabilirsiniz. Çiftlik Şehir Stil olarak. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın.

Ben Türev Uludağ. Bugün size Karadeniz'in vazgeçilmez bir lezzetini yapacağım. Bugün size mıhlama yapacağız. Mıhlama için malzemelerimiz çok kolay. Köy tereyağı, çeçil peyniri ya da kolot peyniri de kullanabilirsiniz ama ben bugün çeçille bunu yapıyor olacağım ve mısır unu. Dilerseniz sözü hiç uzatmadan hemen tarifimize başlayalım. Hemen tereyağımızı aldık. Tereyağımızı ocağımızda eriteceğiz. Güzelce bol tereyağlı bir şekilde yapıyor olacağız. Mıhlama Karadeniz'in vazgeçilmez lezzetlerinden birisi. O kadar önemli bir yere sahip ki mıhlama. Karadeniz'de mıhlamayı güzel yapamayan kadına ya yemek yapamıyorsun falan diye bir muamele yapılır. Besleyici özelliği çok yüksek. Bol tereyağlı, mısır unlu, inanılmaz lezzetli

inanılmaz güzel bir tarif. Karadeniz insanı aslında ülkemizin en keyifli insanlarından birisi. Çalışkanlardır, çok çalışırlar, çok hızlı hareket ederler, çok hızlı konuşurlar. Bunun sebebi şu, bunun sebebi hayatta bir şeylere yetişme telaşından kaynaklı. Çok güzel yemekleri vardır. Bölge bölge değişir. Hemen tereyağımı erittim. Tereyağımı erittikten sonra mısır unumu yavaş yavaş ekliyorum. Mısır ununu ekleyip unu kavuracağız. Amasra'da ayrı güzellikler vardır. Yani Batı Karadeniz'de. Rize'de ayrı güzellikler vardır. Trabzon'da ayrı. Karadeniz gerçekten çok keyifli bir yer. Mis gibi tereyağı kokuyor. Mis gibi mısır unu kokuyor. Birazcık su ekleyeceğiz. İyice pişireceğiz. İyi bir mıhlamanın olabilmesi için burada kullanılan 3 tane ana madde var. Birisi peynir, birisi tereyağı, birisi de mısır unu. Eğer bunun üçünü güzel kullanırsanız dikkat etmeniz gereken son nokta şu. Dibi tutacak. Evet, mıhlamanın dibi tutacak. Mıhlamanın dibi tutarsa o mıhlama olmuş demektir. Dibi tutacak ki o böyle dibini sıyıra sıyıra çok lezzetli ve çok güzel bir şekilde bunu yiyor olacaksınız. Bakın şurada yavaş yavaş dibi tutmaya başladı bile. Pişirmeye devam edeceğiz. Pişirmeye devam ettikçe yani bu suyu azaldıkça su ekleyeceğiz üzerine. Ve bu lezzetli tarifi daha sonra da peynirini ekleyip taşlandıracağız. Hemen pişirmeye devam ettim. Peynirimi de yavaş yavaş artık ekliyorum. Şöyle bir tutacak yardımıyla iyice peynir eriyecek. Mıhlamamız çok güzel görünüyor. Ekmek bandığınız zaman sünüyor olacak. İnanılmaz lezzetli ve inanılmaz güzel bir tarif bu. Gördüğünüz gibi dibi tutmaya başladı. Sürekli karıştırmanız lazım. Sürekli karıştıracaksınız ki peynir bir arada mısır ununu tutuyor olsun. Gördüğünüz gibi bakın nasıl sünüyor bakın. Şunun güzelliğine bakın. Of of of. İşte tam da istemiş olduğumuz kıvam bu. Çok güzel görünüyor. Görüyorsunuz nasıl sünüyor. Pişirmeye devam ediyorum bu arada. Çünkü güzel yanı dediğim gibi dibi. Ve mıhlamamız hazır. Hemen bir tadına bakalım. Muazzam. Bunu sevmeyecek dünya üzerinde herhangi bir insan tanımıyorum. Mıhlamamızın altını kapattım, ortalığımı toparlıyorum ve sıradaki tarifime geçiyorum. Şimdiki tarifimiz havuç börtme. Havuç börtme yine Karadeniz'den bir tarif. Böyle Batı Karadeniz'de çok fazla tüketilen çok lezzetli bir tarif. Tabii ki neyimiz var? Havucumuz var, süzme yoğurdumuz var, sarımsağımız var. Sarımsak buna ayrı bir lezzet veriyor. Toz kırmızı biberimiz var. İsterseniz pul biber de ekleyebilirsiniz. Tuzumuz var. Tuz da birazcık ekleyeceğiz üzerine. Hemen havuçlarımızın dış kabuklarını soyacağız. Dış kabuklarını soyduktan sonra havuçlarımızı rendeleyeceğiz. Farklı bölgelerde buna havuç tarator ismi de veriliyor. Kahvaltıda çok sevilen ve çok tüketilen kahvaltılık bir besin. Eşim benim bunu çok yapar ve ben çok severim. Gerçekten böyle kızarmış ekmeğin üzerine bunu koyuyor olmanız böyle acayip güzel oluyor. Şiddetle tavsiye ediyorum. Hemen havuçlarımızı rendeliyoruz. Havuçlarımızı rendeledikten sonra önce bunları bir soteleyeceğiz. Soteleme işlemi yaptıktan sonra dünyanın en basit tarifi aslında bu. Bunu sarımsaklı yoğurtla birlikte karıştıracağız ve havuç börtlemiz hazır. Hemen rendeleme işlemlerine devam ediyorum. 3 tane havuçla yapacağım. Eğer porsiyonu arttırmak isterseniz daha fazla havuçla da bunu yapabilirsiniz. Havuç çok yararlı, çok faydalı. Havuçla ilgili çok enteresan bilgiler var. Bir hamster yaklaşık 3 tane havucu böyle keseciklerinde biriktirebiliyormuş. Ben ilk duyduğum zaman buna çok şaşırmıştım.

Gerçekten. Ya sen hamstersın, onu nasıl o kadar havucu biriktirebiliyorsun? Enteresan bir bilgi. Bunu da duyunca şaşırdığım için sizinle de paylaşmak istedim. Havuçları iyice rendeleyeceğiz. Sonra zeytinyağıyla birlikte havuçlarımızı soteleyeceğiz. Bu arada ben bunu yaparken boşu boşuna zaman kaybetmeyeyim. Zeytinyağımı tavama döktüm. Ocağımın altını yaktım. Birazcık zeytinyağı kızaracak, kızgınlaşacak. O kızgınlaşırken ben hemen havucu bunu yiyeceğim. Kırıldı çünkü, demek ki benim hakkım. Yemek yapmanın en güzel tarafı bu. Geçen gün de söylemiştim, mangal başında oturan hiçbir zaman aç kalmaz diye. Yemek yaparken de tabii ki yaptığınız şeylerin tadına bakın ve bunların kalan parçaları da iyi olur tabii ki. Ne demişler, bal tutan parmağını yalar. Hemen iyice havuçları rendeledim. Rendeledikten sonra zeytinyağı olan tavamıza koyuyoruz. Bahsettiğim gibi bunu hemen soteleyeceğiz. Havuçları çok öldürmeyeceğiz. Ben bütün besinleri çok pişirme taraftarı değilim. Sebzeler çok piştiği zaman birazcık vitaminleri kaybettiğine yönelik söylemler var. Ben de buna katılıyorum. O yüzden çok fazla pişirmeden havuçları şöyle bir birazcık yumuşamasını sağlayacağız. Tabii ki hakkım olan havucu da bu arada yiyeceğim.

Havuçlu bir şey yaparken en keyifli tarafı şu bence. Havucun o turuncu tarafı var ya. Havuçlu bir şey yaparken de böyle mesela. Böyle o turunculuk suyuna yansıyor. Mesela şuradaki yağ yansıyor turunculuk. Gerçekten çok güzel bir görüntü ortaya çıkıyor. Birazcık hemen kavuracağız. Bu burada yavaş yavaş kavrulsun. Ben hemen süzme yoğurdumu aldım. Orta derinlikte bir kaba koydum. Havuçları yavaş yavaş pişirmeye devam ediyorum. İki diş sarımsak kullanacağım. Eğer hani çok sevmiyorsanız sarımsağı bir diş de kullanabilirsiniz. Hatta hiç sarımsak da koymayabilirsiniz ama sarımsak buna gerçekten lezzet veriyor. Sarımsak zaten hayatımızda olmazsa olmaz bir durum. Bir gerçeklik sarımsak. Mesela ben hatırlıyorum, bizim orada mangal yapılırken sarımsaklar közde pişirilir. İnanılmaz bir şey olur ya. Bu sarımsak gördüğünüz bu faydalı besin közde piştiği zaman mesela soğanı görmüşsünüzdür ama sarımsağı belki görmemiş olabilirsiniz. İnanılmaz bir durum oluyor. Vallahi gerçekten zaman zaman Adana'yı çok özlüyorum. Eğer gitmediyseniz mutlaka gidin. Orada kebap yiyin. Hem de çok ucuz. Reklam gibi oldu ama. Gerçekten öyle ama. Sarımsağı ezeceğim. Ezerek kullanacağım sarımsağı bu tarifte. Bir diş kullanalım hadi. Bir diş sarımsağımızı koyduk. Süzme yoğurdumla sarımsağımı iyice karıştırıyorum. Bu arada havuçlarımı da karıştırmaya devam ediyorum. Çok güzel görünüyorlar, parlak parlak görünüyorlar. Birazcık toz biber atacağım. Hem rengini de güzelleştirecek bu. Hem lezzetini de farklılaştıracak. İyice karıştırmaya devam ettim. Birazcık toz biberim acı değildi benim. Biliyorsunuz acı bizde vazgeçilmez. Hemen pul biber attım. Havuçları ekledikten sonra da hemen tuzumuzu ekleyeceğiz. Bakalım havuçlarımız ne durumda. Havucun reçeli de çok güzel oluyor. Mutlaka bunu evinizde deneyin. Yapımı çok kolay. Havuçlarınızı önce bir haşlayın. O böyle diriliğini kaybetsin. Yani sertliğini kaybetsin. Daha sonra 1 kilo havuca yaklaşık 700 gram şeker koyun. Aroma versin diye çubuk tarçın atın. Ve

Kaynattıktan sonra, reçel halini aldıktan sonra da şekerlenmemesi, daha uzun ömürlü olabilmesi için de yarım limonunuzu ekleyin. Aslında birçok sebzeden, birçok meyveden, birçok böyle farklı tarif elde edebilirsiniz. Evinizdeki malzemelerle var olan bu tarifleri yapıyor olmanız beni gerçekten çok mutlu ediyor. Çünkü farklı farklı bulunamayacak malzemelerle yapıyor olmak bazen işimizi zorlaştırabiliyor. Havuçlar bu arada bakın yavaş yavaş pişmeye başladı. Çok pişsin istemiyoruz. Hemen aldık. Sapısıcak değil. Şu şekilde ekledik. Ve karıştıracağız. Çok güzel görünüyor. Gerçekten iştah açıcı bir görüntü. Sarımsak ve yoğurt kokusu şu an birleşince çok böyle lezzetli bir koku ortaya çıktı. Of. Tuzuna bir bakalım. İyi mi değil mi diye. Bence birazcık daha tuz ister. Havuç börtmemiz hazır. Bugün size Karadeniz'den mıhlama ve havuç börtme yaptık. Umarım bu lezzetli tarifleri siz de evinizde yaparsınız ve afiyetle yersiniz. Lütfen bana Instagram'dan yazın. Instagram adresim Trevul'da. Tarifleri nasıl olduğuna dair bu bilgileri benimle paylaşırsanız çok mutlu oluyorum ben bunlardan. Bir sonraki programda görüşürüz. Biz de seni seviyorum denmez kahvaltı hazırlanır. Görüşmek üzere.

0: Doğru değil bu, değil!
1: Demek öyle ha? Bir de inkar ediyorsun!
2: Karınız, ücret karşılığı haftada iki gün piyano dersi verir bana.
3: Mütemadiyen ve ümitsizce aradığı bir şey vardı.
4: Bir üvey anne getiriyormuş bana, nasıl yapar bunu?
5: Kızımdan başka hiçbir kuvvet beni o eve götüremezdi.
3: Küçücük bir çocuk. Bu garip mücadeleye daha ne kadar zaman dayanabilir?
5: Kimse bir annenin yerini alamaz. Belki de seni, anneni bu kadar çok sevdiğin için seviyorum.
6: Bütün Anneler Melektir. Birazdan TV4'te.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Biliyorsunuz ki ben her gün bir mesleğin yerine geçip o gün o işi yapmaya çalışıyorum artık ne olursa.
1: Onu biliyoruz da Tuğba. Merak ettim, sen bugün neredesin?
0: Evet, bugün Büyükçekmece'de 5 yıldızlı bir oteldeyiz efendim. Bugünkü mesleğimse housekeeping, yani kat hizmetlisi olacağım. Bir kat hizmetlisi ne yapıyorsa o işi yapacağım. Memnun oldun mu?
1: Kıyafetini görünce yemek pişireceksin diye düşündüm.
0: Nasıl aşçı kıyafeti gibi, yani göz var nizam var ya, böyle bir şey olamaz. Aşçı kıyafeti değil, gayet güzel böyle ütülü elbiseler giydirdiler bana. Bir güzel temiz temiz kokuyorlar. İnşallah ben de bugün onlara yardımcı olabileceğim. Bu mesleği öğrenebileceğim.
1: Umutsuz olmamakla birlikte inşallah diyorum Tuğba.
0: Tamam, hadi buyurun başlayalım. Efendim merhaba.
2: Merhabalar, hoş geldiniz.
0: Hoş buldum. Ben housekeeping olacağım dedim ama bana kim iş yaptıracak? Kat şefimiz Mine Türksoy.
2: Evet.
0: Nasılsınız?
2: Teşekkür ederim. Hoş geldiniz tekrar.
0: Hoş bulduk. Ben bugün böyle bir işe giriştim ama evet. Herhalde bilmiyorum nasıl yapacağım ama.
2: Artık göreceğiz yukarıda.
0: Eyvah. Yandık. Yakışmış mı peki bana kıyafetleri?
2: Çok güzel olmuş, evet.
0: Görüp görebileceğiniz en iyi kat hizmetlisi ben miyim?
2: Evet.
0: Kendime biraz övmeyi severim de ben.
2: Herkes sever.
0: Ya. O zaman çıkalım mı?
2: Tabii ki. Biz buradan gidiyoruz. Burası misafirlerimize ait şöyle.
0: Ha, misafirlere ait orası. Evet. Biz personel asansöründen çıkacağız. Şimdi başladık hadi. Buyurun. Bismillah. Daha buradan başladık yani.
1: Eti sizin, kemiği de sizin kızımızın Mine Hanım. Tuğba'yı zor işlere koşturup, bolca çalıştırıp iyice yorun lütfen.
0: Evet, odamıza geldik. Misafirlerimiz çıkış yaptı
2: misafirler
0: galiba.
2: Çıkış yaptı, çıkış yapmış. Bu odanın temizliğine gireceğiz. Ama önce Tuğba Hanım'ın isimli,
0: ay bana isimli
2: kapı açma kartımız, ışık yakma kartlarını yapmak istiyorum.
0: Bir sürü şey var ya. İsimliğim de var.
2: Evet.
0: Bu Tuğba Akıncı yazıyor. Evet.
2: Kapı açma kartımız, master tamam. Kartımız. İçeri girdiğimiz zaman enerji kartıyla ışıkları
0: açacağız.
2: Evet, açacağız.
0: Tamam, o zaman şöyle
2: önce kapıyı tıklamamız, zilimizi çalmamız gerekiyor.
0: İçeride olabilir
2: tabii
0: diye.
2: Tabii ki.
1: Hoppala, kapı çalınmadan girilmez Tuğba.
0: Housekeeping.
2: 3 saniye bekliyoruz, tekrar basıyoruz. Cevap gelmedi. Seslenin.
0: Housekeeping.
2: Ses yok. Tıklıyoruz 3 defa.
0: Üç oldu mu?
2: Üç oldu. Şimdi kartımızı
0: çok heyecanlıyım ya. Böyle mi?
2: Evet. Tamam. Çekiyoruz.
0: Ha, çekeceğim.
2: Çekeceksiniz. Evet. Şimdi açıp hafiften aralayın kapıyı. Tekrar buradan seslenin housekeeping diye.
0: Housekeeping.
2: Yok, kapıyı açabiliriz şimdi.
0: Tamam. Evet. Odamıza geldik. Ben bugün ne yapacağım bu odada Mine Hanımcığım?
2: Şimdi bu odada yeni gelen misafirimizi odamıza hazırlayacağız. Bunun için önce yatakları sökmemiz, çöpü toplamamız, süpürmemiz, silmemiz, yeni gelen misafire temiz pak bir oda hazırlamamız gerekiyor.
0: Evet.
2: Ama bunun için önce ne yapmamız lazım?
0: Eşyalarımın olması lazım. Nevresim,
2: tabii ki.
0: Havlu.
2: Evet, ofisimizden aramamızı tutacağız.
0: Tamam o zaman, alıp buyurun. Geliyorum ben şimdi.
1: Oda tam istediğim gibi. Oldukça büyük, fazla detaylı, dağınık, biraz karmaşık ve temizlenmesi zor bir oda. Tuğba temizlik arabası, temizlik kovaları ve temizlik malzemelerini aldı, odaya geldi.
0: Of, darmadan bir oda beni bekliyor. Önce kovalarla geldim ama...
2: Önce kirlilerimizi ve çöplerimizi toplamamız lazım.
0: Tamam, ben bunları banyoya bırakayım.
1: Önce kirliler ve çöpler toplanacak, ardından diğer işler yapılacak Tuğba.
0: Kirli sepetini aldım, eldivenlerimi de taktım. Şimdi Mine Hanımcığım, ben... Kirlileri
2: Tuğba Hanımcığım, önce çöpleri almamız lazım, ondan sonra kirlilere döneceğiz.
0: Ben şey evet. Böyle hemen bir şeyler yapmaya evet. Çalıştığım için...
2: Çöp kovalarına bakalım, çöpümüz var mı?
0: Bunda yok, boş
2: yok.
0: Bu.
2: Yok, evet. Masa üzerlerindeki boşlar.
0: Onları topluyorum.
2: Evet.
0: Çöp torbam var.
1: Acele etme Tuğba, her şey sırasıyla.
0: Oh, bayağı dağınık bırakmışlar ya.
2: Evet.
0: Ben inanın otel odasından ayrılırken hepsini toplayıp, yatağımı da kapatıp, her şeyimi böyle düzenle bırakıp gidiyorum. Yani benim odada kaldığımı anlamazsınız bile, öyle söyleyeyim. Bu bir kamu spotudur.
1: Tebrikler Tuğba, mesaj alındı.
0: Terlikler kullanılmamış.
2: Evet.
0: Onları yerine bırakabiliriz. Ben kendi kendime bir şeylere karar veriyorum bu arada.
1: Her zamanki halin Tuğba.
0: Vallahi şimdiden ben yorulmaya başladım. Ben
2: kirlerimi sökmeye başlıyorum hemen hızlı hızlı.
1: Derken Mine Hanım'dan hızlı ol diye uyarı geldi. Bu arada Tuğba, bu elmanın burada işi ne?
0: Nerede? Aa! Tamam, alırım ben şimdi onu ya.
2: Önce sonra çöpler değil, alınması lazım Tuğba Hanım, öyle temizlik olmaz.
0: Şimdi şuradan zıplayayım. Bir adet yenmekle yememek arasında kalmış bir elma. Unutmuşum ama görmedim, ne yapayım?
1: Unutmamalısın Tuğba.
0: Hızlı olmam gerekiyor. Nasıl gidiyorum sizce?
2: Biraz daha hızlanabiliriz tabii ki. Çünkü misafiri bekliyor.
0: Şimdi odaya giriş mi yapacaklar bize?
2: Odaya giriş yapacaklar.
0: Hızlı olmam gerek.
1: Sence de mahsur yoksa ve acele edersen misafirlerimiz odalarına gelip dinlenmek istiyorlar Tuğba.
0: Neyse ki çok kirlenmemiş. Değil mi?
2: Kirlenmiş. Bir kere kullanmak yeterlidir.
0: Aha, yoruldum.
2: Daha başlamadık Tuğba Hanım.
0: Ayrı ayrı atıyorum. Tabii. Havluları, nevresimleri.
1: Demek ki başlayınca neler olacak neler.
0: Dört tane mi yastık?
2: Dört tane yastık.
0: Dört tane yastık varmış.
2: Yoruldunuz galiba.
0: Biraz. Bir de şey, heyecanlıyım ya böyle, yanlış bir şey yapmaktan da korkuyorum.
2: Korkmayın, daha ilk günümüz, biz öğreteceğiz. Ama tabii bu odadan 25 dakikada çıkmamız gerekiyor.
0: Ben 15 dakikadır yatak toplamaya çalışıyorum bu arada. Tamam, çektim. Biraz dinleneyim mi? Şey yapayım bunu. Dışarı çıkaracağım herhalde.
2: Dışarı çıkartacağız, evet.
0: Şimdi sıra?
2: Yatağı yapmakta tabii ki.
0: O zaman...
2: Resim, çarşaf ve yastık kılıfı.
0: Bu çarşaf,
2: çarşaf
0: değil mi?
2: Evet.
0: Dört tane miydi yastık?
2: Evet.
0: Oo, hiç sevmem var ya nevresim takmayı. Hiç sevmem yani.
2: Nevresimi yastık kılıfını buraya koyalım.
0: Tamam.
2: Biraz daha hızlı.
0: Kaç dakikada yatak yapmam gerekiyor normal şartlarda? Dört dakikada.
2: Dört dakikada yatağın bitmiş olması lazım.
0: Oo.
1: Tuğba'nın bunu 4 dakikada yapması imkansız. Süren başladı Tuğba bu arada.
0: Süren başlamış.
2: Süreyi tutalım mı?
0: Bence tutmayalım.
2: Daha çarşafı açamıyorsunuz Tuğba Hanım.
0: Bence süre tutmayalım, kaybederiz hep birlikte.
1: Tuğba'nın en sevdiğim yönü beceriksiz olduğunun farkında olması.
2: Ne oldu? Elimize bir adet diskart geldi. Bunu kapatıp çıkabilirsiniz de bizi kandırmak amacıyla.
0: Nasıl yani? Denemek için mi yaptınız bana bunu, fark edecek miyim diye? Oo, o zaman yenisini alacağım.
2: Evet, onu bağlıyoruz yırtık yerinden.
0: Tekrar kullanılmaması için
2: aynen
0: mi?
2: Aynen.
0: Bak, deneme falan da yapılıyor yani.
1: Harikasınız Mine Hanım.
0: Şöyle.
2: Biraz daha geniş olursanız rahat bağlarsınız.
1: Tuğba bu. Düğüm atmayı bile beceremiyor. Hem hatırlatayım, son 1 dakika Tuğba.
0: Dakikam nasıl doldu ya?
1: Ben söyleyeyim, aheste aheste durarak doldu Tuğba.
2: Çizgiler dik.
0: Ha, tamam. Dik olacak.
2: Evet.
0: Şimdi ben eşitledim ki şey
2: şimdi
0: olsun.
2: Şimdi Tuğba Hanım, yatağı azıcık aşağı çekmemiz lazım ki üst taraftan çarşafı rahat geçirebilirim.
0: Hep bunu merak etmiştim, nasıl bu kadar düzenli oluyor bu yataklar diye. Buradan mı çekeceğim?
2: Buradan aslında itebilirsiniz, daha rahat olur. Orada belinizi artabilirsiniz.
0: Evet, benim zaten sorunum var boynumda.
1: Süre doldu fakat yatak bitmedi.
0: Ya nasıl ya? O kadar değil yani.
1: Gerçekten o kadar Tuğba. 10 dakika oldu ama durum ortada.
2: Şimdi yanlardan yatağın altına doğru sokalım.
0: Sevmediğim
2: baştan başlarsak. Tuba Hanım, yalnız eldivenleri çıkartalım.
0: Evet, ben eldivenle yapabilirim.
2: Yatak eldivenle yapılmaz.
0: Ben hep işlerimi eğlenceli hale getirmeye çalışırım Mine Hanım. Bunu böyle iş yapmıyormuş gibi algılamayın. Yoksa gün bitmez yani benim için.
1: Bilmez miyim Tuğba? Şurada şunca zamandır seni izliyorum. İşin gücün eğlence, dans ve kaytarmak.
0: Zorlu bir nevresim takımından sonra tabii Mine Hanım yardım etti bana.
1: Tek başına beceremedin yani.
0: Öyle deneyelim de iş hızlansın diye. Yani müşteri bekliyor ya. Misafirimiz bekliyor otelde.
2: Müşteri şu anda vazgeçmiş olabilir yani.
0: Ben aşağıdan konuşurum kendisiyle.
1: Faturayı da bize kesecekler Tuğba senin yüzünden.
2: Keselim mi Tuğba Hanım?
0: Faturayı mı?
2: Evet.
0: Olabilir.
2: Bir günlük yemeği vermeyiz Tuğba Hanım'a.
0: Bir günlükten bir şey olmaz. Hızlanmak için artık ne yapacağımı şaşırdım. Daha ne yapabilirim? Ne yapabilirim daha? Tamam.
2: Onlar öyle değil. Dik oluyor.
0: Şöyle.
2: Evet.
0: Oh. Diğer üç yastığımızı da taktıktan sonra yatakta işimiz bitecek galiba diye düşünüyorum.
1: Ümit ediyorum diğer üç yastığa kılıfları takıp yatağı bir an önce düzenlersin Tuğba. Ama Tuğba bu. Eğlenmeden olmaz.
0: Evet, son dokunuşu yapıyorum artık. Olduğu kadar değil mi Mine Hanım, yoksa oldu mu?
2: Oldu, oldu.
1: 12 dakikada bir yatak topladın ve kırılması zor bir tembellik rekoru kırdın Tuğba. Tebrik ederim.
2: Tuğba Hanım, benim banyo yapmaya hazır mısınız?
0: Banyoyu da temizleyeceğiz değil mi?
1: Kusurumuza bakmayın. Sizi de yoruyoruz. Zahmet olacak ama Tuğba Hanımcığım, eğer mahsuru yoksa eliniz değmişken bir gayret temizliği verin banyoyu da. Şöyle dip köşe, küvet, lavabo, cam ayna pırıl pırıl olsun, hijyene doysun sayenizde.
0: Mine Hanımcığım, ben elimden geldiğince banyoyu temizlemeye çalıştım. Şimdi sırada
2: eksik malzemelerimizi tamamlayacağız.
0: Olur. O zaman havlarımı asalım.
2: Havlarımızı asalım.
0: Evet, banyodaki işimiz bitti. Herhalde şurayı bir süpüreceğim, bitecek.
2: Süpüreceğiz ve sileceğiz Tuğba Hanım. O kadar.
0: Sileceğiz.
2: Evet.
0: Evet Mine Hanımcığım, bu nereden çalışıyor? İlginç bir süpürge.
2: Eğer fişi takmazsak hiçbir yerden çalışmıyor Tuğba Hanım.
0: Takılı?
2: Değil.
0: Emin misiniz?
2: Evet.
0: Bence takılı. Ya.
2: Şurada ufak bir düğmemiz var. Oraya basacağız.
0: Aa, tamam. Süpürüyorum o zaman.
1: Adeta bir balerin, hatta mavi bir kelebek edasıyla dans ederek, süzülerek, uçar gibi süpürüyor odayı Tuğba. Ve ardından aynı dans figürleriyle silme işlemine özenle devam ediyor güzel kızımız.
0: Mine Hanım, ben işimi bitirdim artık.
2: Artık gitti ama misafirimiz de gitti.
0: Nasıl?
2: Çok uzun süre aynı odada kaldık temizlik konusunda. Misafirlerimiz fazla beklemeyi hiç ama hiç sevmez.
0: Ama aşağıda çay kahve ikram ettik kalın diye.
2: Ettik ama kaç tane çay?
0: Bu seferlik neyse, ben aşağı inip konuşurum artık misafirimizle. İkna ederim odada kalması için.
2: İnşallah
0: Tuğba Hanım. Efendim çok teşekkür ederim size. Çok teşekkür ederim. O kadar tatlı bir hanım ki. Ne dediysem ne yaptıysam müthiş bir kibarlıkla "Tamam Tuğba'cığım, olur öyle şeyler" falan deyip bugünlük bana housekeeping olmakta yardımcı oldu. Yani kat görevlisi oldum.
2: Tuğba Hanım bugün bizimle kat hizmetçisi olma yolunda bir adım attı. Fakat ne kadar başarılı olduğu biraz kendine sormak lazım. Benim için ilk gün için çok güzel bir başarı. Detayları atlamadı. Dediğim hiçbir şeye itiraz etmedi. Tuğba Hanım bu iş için olmuştur bence.
0: Kat şefimiz Mine Hanım'a çok teşekkür ediyorum.
2: Teşekkür
0: tekrardan
2: ederim.
0: Efendim.
2: Şey, çok sağ olun.
0: Teşekkür ederim. Efendim bugün kolay mı sandığındaki görevim housekeeping olmaktı. Otelde çalışan kat görevlileri. Her şeyi yapıyorlarmış. Ben bu kadar detaylı yaptıklarını bilmiyordum. Gerçekten zor iş. Bu işi yapanlara da buradan selam olsun efendim. Önümüzdeki programda tekrar karşınızda olmak dileğiyle. Hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın.

0: Neredeydin kızım? Merak ettim.
1: Biliyorsun, bugün mukaddes bir gün dadı. Anneler günü. Yüzünü bile görmediğim sevgili annemin ve onun gibi anaların günü. Onun için bu güzel günün sabahını doya doya seyretmek istedim.
0: Seni çok iyi anlıyorum yavrum.
2: Bu ne dalgınlık avukat bey? Kenan gel, gel. İçeri girdiğimin bile farkında değilsin. Seni böyle görenler her şeyini kaybetmiş bir adam zanneder.
3: Yalan mı? Belki hayatta istediğim her şeye kavuştum ama en sevdiğimi kaybederek.
2: Fikret.
3: Neyse, Zeynep'i bekliyorum. Bugün anneler günü.
2: Aa, evet, senin için zor bir gün.
1: Baba! Babacığım!
3: Yavrum! Dünyanın en mesut babasıyım ben. Herkesin bir, benimse iki güneşim var.
1: Beni şımartıyorsun babacığım. Hoş geldiniz Kenan amca.
2: Hoş bulduk yavrucuğum.
1: Bugün tekrar görüşebilecek miyiz?
2: Eğer okul dönüşü beni kabul ederseniz tabii.
1: O da ne demek? Çok şakacısınız Kenan amca. Beni beklediğin için çok teşekkür ederim babacığım.
3: Bugünün senin için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Seni yalnız bırakmaya gönlüm razı olmadı. Gidelim mi yavrum?
1: Gidelim babacığım. Unutmayın Kenan amca, okul dönüşü sizi bekliyorum. Şimdilik ala ısmarladık.
2: Güle güle.
1: Bugün anneler günü. Sana daha güzel bir hediye getirmek isterdim. Ama babam çiçekleri her şeyden çok sevdiğini söyler. Anneciğim, canım annem benim. Çok teşekkür ederim Kenan amca, muhakkak avuç dolusu para verdin.
2: Oo, ödemeye kalksan hayatım boyunca bana bakman icap eder.
1: Hediye almasan da ben sana bakarım Kenan amcacığım.
2: Baban ne zaman gelecek Zeynep?
1: Saat 11'de mahkemesi vardı, neredeyse gelir.
2: Güzel.
1: Kenan amca, sana bir şey soracağım.
2: Sor bakalım.
1: Şey, babam annemi çok mu severdi? Ne olur doğru söyle, merak ediyorum.
2: Sevmek ne demek? Tapar.
1: Anlatır mısın bana? Çok mu güzeldi annem?
2: O zamanlar kördüm ben. Yüzünü hiç görmedim. Sadece sesi hala kulaklarımda. Çok tatlıydı ve mükemmel bir insandı.
1: Gene de sen benden daha şanslısın Kenan amca. Ben sadece kokusunu hatırlıyorum. Mis gibi bir koku. Hiçbir çiçek öyle kokmuyor.
2: Çiçekler ana değildir de ondan.
1: No, niye daldın Kenan amca?
2: Ne kadar güzel olursa olsun, insan maziyi geride bırakmalı.
3: Vay vay vay vay vay, ooo bu ne samimiyet böyle.
1: Merhaba babacığım.
3: Bakıyorum küçük hanımın keyfi yerinde.
2: Ne o? Gene mi kıskançlık?
1: Yok canım, şaka yapıyor. Karnı acıkınca hep böyledir. Yemeği hazırlasınlar mı babacığım?
3: Oo, hazırlasınlar ya, iyi olur.
1: Müsaadenizle Kenan amca.
2: Müsaade sizin küçük hanım, buyurun.
1: Ha, burada çeneye dalıp yemeği unutmayın sakın.
3: Geldiğin iyi oldu Kenan. Sabahleyin gene berbattı. Anneler günü, mezarlık, böylesine tutku görmedim ben.
2: Isırabına biraz da benim sebep olduğumu bilse, kim bilir nasıl nefret edecek benden.
3: O günleri unutalım dostum. Ha, bir davam olduğu için yarın İzmir'e hareket ediyorum. Birkaç gün kalacağım.
2: Ben de bazı işlerim için 2 aylık bir Avrupa seyahatine çıkacağım.
3: Desene Zeynep bugünlerde çok yalnız kalacak. Aa, hadi gel gidelim, küçük hanımı fazla bekletmeyelim, sonra bize darılır.
1: Unutma, tam saat 10'da yatılacak.

0: işte oldu babacığım.
1: Sağ ol, yardımına teşekkür ederim yavrum.
0: Babacığım, annemi de böyle üzer miydin sen?
1: Seni üzüyor muyum yoksa?
0: Senden ayrı kalmak istemiyorum. Annem de istemezdi herhalde.
1: Hiç istemezdi.
0: Anlatsana baba, ilk defa nerede görmüştün onu? Hemen mi sevdin? Nerede evlendiniz?
1: 100 defa oldu, hala bıkmadın mı yavrum?
0: Bıkar mıyım hiç? Dinlediğim en güzel masal bu. Anneme anlatırken yüzün nasıl güzelleşiyor bilemezsin baba. Güneş vurmuş gibi oluyor gözlerin, içlerinde sanki annemi görüyorum.
1: Onu ilk gördüğüm gün de böyle oldu. Sanki güneş doğdu içine. Tanıdıkça kalbinin de yüzü kadar güzel olduğunu anladım. Hemen evlendik. Çok, çok mesut günlerimiz oldu. Ne yazık ki yeryüzünün en tatlı hatırasını bırakarak gitti. Seni bıraktı bana.
0: Babacığım.

0: Hakimle birbirinize çok sert davrandınız. Davanın neticesi ne olacak dersin?
1: Kazanacağımıza eminim.
0: Ha, öyleyse bütün bu yorgunlukların acısını çıkaralım Fikret.
1: Hayrola?
0: Bu akşam senin İzmir'in en güzel pavyonuna götüreceğim.
1: Özür dilerim, maalesef davetinizi kabul edemeyeceğim.
0: Neden? Bir mani mi var?
1: Evet, var işte. Bak. Hı?
0: Baba... Saat tam 10'da yatılacak, unutma. 40 yılda bir kızının sözünü dinleme birader, nereden haberi olacak ha?
2: Adını görme
3: bir
2: azizim.
3: Bir içim sahneye çıktığı an insanın soluğunu kesiyor.
1: Sesi de güzel mi?
4: Pek güzel sayılmaz, fakat çok hisli söylüyor.
1: Bakıyorum hepinizi büyülemiş adeta.
2: Merak etme, seni de büyüleyecek. Ne yazık ki kimseye yüz vermiyor.
1: Öyleyse kalbi dolu.
3: Aksine, belki kalbi yok.
4: Kadının bütün dünyası yanındaki piyanisti.
1: Mesele anlaşıldı.
2: Zannetmem, adam bir hayli yaşlı.
1: Kadın bu oğlum, belli olmaz.
3: İstanbul'u bağladılar efendim.
1: Aa, bir dakika.
2: Ne olur ne olmaz, Ayize'ye ağzını fazla yaklaştırma. Kızın içkili olduğunu anlayabilir. Seninki dalga geçiyor ama kızı görür görmez çarpılacak.
3: Hem de nasıl?
1: Alo Zeynep, merhaba yavrum.
5: Merhaba baba, çok özledim seni. Nasılsın? Ben de iyiyim. Yarın geliyorsun değil mi? Seni karşılayabilir miyim? Niye? Ah! Nereden telefon ediyorsun sen? Otelden mi? Peki o müzik sesi ne?
1: Ha, şey canım, radyo. Radyoyu açtım da.

0: Selma.
1: Hayır. Hayır.
0: Selma.
1: Hayır. Hayır.
0: Dur Selma, dur. Sana bir şey söyleyeceğim. Selma. Bırakın beni.

0: aşkım beni. Ölmek istiyorum. Ölmek.
1: İç kanama var. Ameliyat şart.
2: Kendine geldi mi?
1: Hayır. Durmadan sayıklıyor. Ölmek istediğini söylüyor.
3: Her zaman ölmek isterdi. Çok bedbahtıydı. Hayatı boyup çektiğini söylerdi.
1: Ameliyat edebilmemiz için selahiyetli birinin imzası lazım. İçinizde yakını olan var mı?
3: Evet.
1: Nesi oluyorsunuz?
3: Kocasıyım ben. Karım o benim.
1: Karınız mı?
3: Evet. Karım o benim.

0: Yaşaması, hayatı sevmesi için ne lazımsa yaptım. Fakat kalbindeki sırrı anlatmadı bana. Hatta bir kocası olduğunu bile söylemedi. Hakiki isminin Selma olduğunu sonradan öğrendim. Hiçbir yerde fazla kalmak istemiyordu. Sanki mütemadiyen ve ümitsizce aradığı bir şey vardı. Bütün memleketi dolaştık ve tanıdıkça öz kızım gibi sevdim onu. Mer bir kadını nasıl terk edersiniz, nasıl?
1: Korkunç bir hata oldu. İnanılması güç bir aldanış. Onu ilk defa 14 sene evvel gördüm. Hukuk fakültesinin mezuniyet imtihanlarına hazırlandığım günlerdi. Tanışmamıza biraz da sürat sebep oldu diyebildim, o gerildi. Çarpışmamıza kızmıştı. Özür dileyerek onları topladım, kendisine verdim. Yüzüme hiddetle, manasını o anda anlayamadığım garip bir dikkatle baktı. Benim için yeni, sıcacık bir his duydum içimde. Bütün gün hayalini, hele gözlerini asla unutamadım. Hep onu düşündüm. Hayatımın en mesut anı, ona tekrar rastladığım gün oldu. Ne yazık ki karşılaşmamız hiç de kibarcı olmuyordu. Bu sefer daha da çok kızdı. Allah'ım, hiddetim, sana bu kadar çok yakıştığını ilk defa görüyordum. Sonra da güldü. Bu gülüş, bizi birbirimize yaklaştıran, bağlayan mesut günlerin müjdecisi oldu. Fakirdi, kimsesi yoktu. Konservatuvarın şan ve piyano bölümünde okuyor, teyzesinin yanında oturuyordu. Melekler kadar güzeldi, melekler kadar temiz. Ben evlendik. Ağaçlar arasında, tabiatta kucak kucağa küçücük bir yuvamız oldu. Yeni avukat olduk, kıt kanaat geçiniyorduk. Ama her şeye rağmen birbirimizi çılgınlar gibi seviyorduk. Onun yanında olup her şeyi unutturuyordu bana. Saadetimceye kadar devam etmesi en büyük duamdı. Tapıyordum ona. Zeynep dünyaya geldiği gün saadetimiz sonsuzlaştı. Yavrumuz masum küçük bir aşk çiçeğiydi sanki. Karımın ve kızımın üzerine titriyordum. Yuvamıza çok bağlıydı. Bütün gücümle işime sarılmıştım. Geceleri bile çalışıyordum. Buna rağmen çok az para kazanıyordum. Karım çocuğumuzun üzerine titriyordu. Fakat birden sarhoşluktan ayılır gibi, karımın kazandığından çok para sarf ettiğini, bana haber vermeden sık sık evden ayrıldığını fark etmeye başladım. İçime gittikçe yerleşen, derinleşen bir şüphe girmişti. Çok defa bir şüphenin tesiriyle işlerimi yüz bırakıp eve gidiyordum. Zeynep'i yaşlı komşumuzla beraber buluyordum. Annesinin yanında olmasını arzulayan ve yabancı kadına alışamayan çocuk her zaman ağlıyordu. Eve dönen karıma nerede olduğunu sorduğum zaman, ya alışverişe çıktığını veya bir arkadaşına gittiğini söylüyordu. Şüphe bir kurt gibiydi içimde. Ve bir gün bu kayboluşların iğrenç sebebini öğrendim. Zeynep'in ikinci yaş günüydü. Kızımın yaş günü pastasını almak için evimizin birkaç sokak ilerisindeki pastaneye gitmiştim.
2: İşte o kadın gene geçiyor. Haftada en az iki gün o adamın evine gidiyor. Azgınlık kadının başına vurmuş. Üstelik evli, bir de çocuğu varmış. Ah, başımıza taş yağacak komşu, taş! Kocası ekmek parası için çalışırken böyle tazeler de gidiyor. Kabahat kocasında kardeş, kör müdür nedir? Ya, kadın her gidişinde Ağaçlık Sokak 74 numaralı eve giriyormuş. Yürüyün hadi.

0: Fatıma.
1: Efendim sevgilim.
0: Neredeydin? Söyle, nereden geliyorsun?
1: İşlerim vardı biraz. Görüyorsun, öteberi aldım. Hoş geldiniz. Biraz geciktim ama kusura bakmayın.
0: Yalan söylüyorsun. Neredeydin? Söyle, neredeydin?
1: Ne yapıyorsun Fikret? Rica ederim, kolumu, canımı yakıyorsun. Bütün bunları yalnız kalınca konuşuruz.
0: Bundan sonra yalnız kalacağımızı mı zannediyorsun? Haftada iki gün o adamın evine gittiğini, adi bir gibi beni aldattığını herkes biliyor. Anlıyor musun? Herkes biliyor.
1: Fikret, delirdin mi sen? Bu ne biçim şaka?
0: Şaka mı? Karısının bir aşığı olduğunu öğrenmek şaka ha? Söyle, neresi şaka bunun, söyle!
1: Hayır, hayır! Yanılıyorsun, yemin ederim yanılıyorsun! Doğru değil bu, değil!
0: Demek öyle ha? Bir de inkar ediyorsun!
2: Aman ne rezalet! Hadi gidelim komşular, hadi!
1: Hadi, hadi durmayalım, hadi!
0: Söyle, neden böyle yaptın, söyle!
1: Durun! Nereye gidiyorsunuz? Ne olur durun! Allah aşkına durun, gitmeyin! Yanlış anladınız! Fikret, niçin yaptın böyle? Niye bana inanmıyorsun?
0: İnanmak mı? Yalanlarına kanacak kadar kör değilim! Gözlerimle gördüm, takip ettim seni! Bir dakika daha bu evde kalmanı istemiyorum! Nefret ediyorum senden, nefret! Defol!

0: Aman dünyada ne kadınlar var ne kadınlar.
1: Ben böyle şey görmedim.

0: Anası olmaya, büyütmeye layık olmadığın çocuğumuzu götürüyorum. Boşu boşuna bizi arama. Seni asla affetmeyeceğim. Fikret!
1: Onu terk etmiştim. Ama unutamıyordum. Deli gibi sevdiğim, taptığım kadın nasıl yapardı bunu bana? Her şeyi uğrunda feda ettiği adam kimdi? Günlerce bu düşünceyle mücadele ettim. Nihayet onu görmeye karar verdim. Ne bahasına olursa olsun ona gidecek, yıkılan bir saadetin hesabını soracaktım.

0: Kenan Bey bir bey sizi görmek istiyor.
1: Buyursun.
0: Buyurun efendim, sizi bekliyor.
1: Buyurun. Arzunuz nedir?
2: Demek sensin ha?
1: Ne demek istediğinizi anlayamadım.
2: Anlayamayacağınızı biliyordum. Evli bir kadını baştan çıkaran, bir yuvanın yıkılmasına sebep olan, her şerefsiz erkek gibi korkan, riyakarın biri olacağını tahmin etmiştim zaten.
1: Rica ederim, kendinize gelin.
2: Kendime gelmem için seni gebertmem lazım. Geberteceğim seni. Gibi geberteceğim seni!

0: Aman Allah'ım. Yoksa...
1: Evet. Maalesef dövüşemeyecek biriyle karşı karşıyasınız. Körüm ben.
0: İmkansız. Nasıl olur?
1: İmkansız olan ne? Kör olmam mı? Yoksa...
0: Hayır. Karımdan bahsediyorum ben. Selma'dan.
1: Selma'dan mı?
0: Evet.
1: Maksadınızı anladım. Mesele sizin düşündüğünüz gibi değil. Karınız... ...ücret karşılığı haftada iki gün... ...piyano dersi verir bana. Bu işi evin ihtiyaçlarına yardım... ...biraz da bana faydalı olmak için yaptığını söylemişti. Çalıştığından sizin haberiniz olmadığını... ...öğrendiğiniz takdirde bunu gurur meselesi yapacağınızı ve... ...asla müsaade etmeyeceğinizi anlattı. Son gelişinde ise... ...genç bir kadının bekar bir erkeğin evine girip çıkmasındaki mahsurlardan bahsetti. Bunu daha evvel düşünemediği için özür diledi. Müsaadenizle... ...çalışmaya son veriyorum dedi. Dünyanın en bahtiyar insanı olmalısınız. Çünkü... ...eşsiz bir karınız var beyefendi.
2: O günden sonra... ...bu korkunç hatamı tamir etmek için... ...durmadan karımı aradım. Onu bulmak... ...ayaklarına kapanıp af dilemek istiyordum. Ama olmadı. Bütün aramalarım, gayretlerim boşa gitti. Ümitsizdim. Aynı ümitsizliği hayatı boyunca hissetmemesi için... ...kızıma annesinin öldüğünü söyledim. Kenan, karımdan kalan bir hatıra oldu bana. Birkaç sene sonra güç bir ameliyat neticesi gözleri açıldı. Bana ve kızıma kuvvet veren en iyi aile dostumuz oldu.
3: Suçlusun.
2: Haklısınız.
3: Namuslu bir kadına en büyük darbe onun sadakatinden şüphe etmektir oğlum. Şimdi ne yapmak niyetindesin?
2: Eve götüreceğim onu. Yıllardır çektiği acıyı unutturmaya çalışacağım. Mesut edeceğim onu. Kızım uzun seneler ölmüş bir annenin hatırasıyla yaşadı. Her zaman ana kokusuna, ana kucağına hasret kaldı. Bütün bunlara bir son vereceğim.
3: Dikkat et dostum. Durum zannettiğin kadar basit değil. Karşınızda nihayet bir çocuk var. Annesinin öldüğüne inanmış, hatırasına bağlanmış bir çocuk. Hakikati birdenbire öğrendiği zaman ruhi bir sarsıntı geçirebilir. Keşke annesinin öldüğünü söylemeseydin ona.
2: Mecburdum. Beni affet sevgilim. Kaderinde öz kızına üvey anne olmak da varmış.
3: Üvey anne mi?
2: Evet, üvey anne. En güzel çare bu. Zeynep onu tanıdıkça, sevdikçe hakikati söylemek kolaylaşacak. Belki de günün birinde her şey kendi kendine hallolacak. İleride bir gün seni muhakkak sevecek. Bunu biliyorum üvey anne.
4: Üvey anne! Düşün dadı, bir üvey anne getiriyormuş bana. Nasıl yapar bunu? Annemin yerini hiç kimsenin alamayacağını, onun gibi hiç kimseyi sevemeyeceğimi bilmiyor mu?
5: Bak yavrum, üzülmekte haklısın ama... ...unutma ki baban da nihayet bir erkek. Her erkin bir kadına ihtiyacı var.
4: Olmaz olsun. Demek onun için bir ay İzmir'de kaldı. Beni bile unuttu.
5: Böyle konuşma ya.

0: yavrum?
1: Konuşacağım. Her çocuğun da bir anneye ihtiyacı vardır ama öz annesine. O kadını hiçbir zaman sevmeyeceğim, nefret edeceğim ondan. Annemin yerini almasına müsaade etmeyeceğim. Babamla evlendiğine, bu eve geldiğine pişman edeceğim onu.
2: Unutma ki sen bir sokak kızı değilsin. Senin için değişik ve güç bir hayat başlıyor. Ne kadar akıllı, gururlu bir kız olduğunu ispat etmelisin.
1: Benden hiç ayrılma ne olur. Onunla yalnız bırakma beni.
2: Asla, seni asla terk etmeyeceğim yavrum.
3: Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk efendim.
3: Buyurun. Kendisi

0: Nasıl? Beğendiniz mi?
1: Çok güzel.
0: Hayatta yaptığım iki şeyle iftihar ederim. Bir piyano çalmak, ikincisi de yaptığım resimlerle.
1: Tebrik ederim. Çok güzel yapmışsınız.
0: Teşekkür ederim. Kendisi salonda sizi bekliyor.
2: Selma. Selma. Uçağımız iki saat sonra kalkıyor. Birkaç saat sonra evimizde olacağız artık.
3: Ona ne söyleyeceğimize karar verdin mi?
2: Evet. Çok eskiden tanışıyorduk, tekrar karşılaştık ve evlendik.
3: Çok acı. İnanılmayacak kadar acı. Yıllarca hasretini çektiğim yavrumun yanına üvey anne olarak gidiyorum. Buna sebep sensin.
2: Selma. Rica ederim, bırak da sana her şeyi bütün teferruatıyla anlatayım.
3: Anlatacak hiçbir şey yok. O günler benim için öldü. Aramızda hiçbir hissi bağ kalmadı artık.
2: Fakat kendimi sana affettirmek istiyorum.
3: Boşu boşuna yoruluyorsun. Şunu iyice bil. Ne yaparsan yap, senden nefret edeceğim. Ölünceye kadar affetmeyeceğim seni. Kızımı senin elinden almak için her çareye başvuracağım. Sen de yıllarca yalnız yaşamanın, ıstırap içinde kalmanın acısını duyacaksın. Sevilen bir insanın özleminin ne demek olduğunu öğreneceksin.
2: Bunu ben de biliyorum.
3: Bilemezsin. Kızımdan başka hiçbir kuvvet beni o eve götüremezdi. Seninle niçin geldiğimi anladım. Bir şeyi daha anlamanı istiyorum. Hakikati öğrenince Zeynep de benim kadar nefret edecek senden.
2: Biliyorum. Çok iyi biliyorum bunu.
3: Artık gidebilirsin. Havaalanında buluşuruz. Sana ihtiyacım yok. Yalnız kalmak istiyorum.

0: Merhaba. Babana hoş geldin demeyecek misin yavrum? Yoksa özlemedin mi beni?
1: Babacığım.

0: Merhaba Zeynep.
1: Hoş geldiniz efendim.
2: Bu kadar mı? Onu daha iyi karşılasam seni mükemmel yetiştiremediğimi zanneder sonra.
1: Affedersiniz. Geldiğinize memnun oldum. Biz burada çok mesuttuk şimdiye kadar. Aramızda sizin de mesut olacağınızı ümit ederim.
2: Onu herhangi bir insan gibi sevmeye çalış kâfi. Bana çok büyük bir iyilik etmiş olursun. İnan yavrum.
1: Babam gitti mi dadı?
0: Evet yavrum, mühim bir işi varmış, erkenden gitti.
1: İşinin mühim olduğuna eminim, yoksa beni yalnız bırakmazdı. Çünkü bugün karne alacağımı biliyor.
0: Gene yalnız değilsin yavrum. İstersen bu akşam okuldan seni almaya beraber gelelim.
1: Teşekkür ederim. Hiçbir zaman beni diğer çocuklar gibi odasında bekleyen bir annem olmadı.
0: Üzülmeyin, bunların hepsinin geçeceğine eminim. Zamanla tabii.
1: Evet.
0: Senelerdir yanlarındayım. Evin bütün işlerine ben bakarım. Bugünden sonra sizin emrinizdeyim.
1: Teşekkür ederim. Birkaç gün daha bildiğiniz gibi hareket edin. Henüz kendimi misafir gibi hissediyorum.
0: Haklısınız.
1: Galiba sonuna kadar da böyle olacak. Kendimi burada daima bir misafir gibi hissedeceğim.
0: Babam müsaade ederse sınıf geçme hediyesi olarak sana tıpkı Mickey'e benzeyen bir köpek almak isterim. Bilemezsiniz efendim, çok yaramaz, çok sevimli bir köpekti Mickey. Sadece oyuncak düşmanıydı, öyle değil mi Zeynep?
1: Evet dedi.
0: Hatırlayacak mısın bakalım? Çünkü o zaman çok küçüktün. Hani Yasemin adlı sarı saçlı bir bebeğim vardı. Onu nereye saklamıştı?
1: Buzdolabına, hatta saçları tel tel olmuştu.
2: Sen de bebeğim dondu diye ağlamıştın.
0: Sonra? Sonra ne oldu Mickey?
1: Bir gün şey...
0: Evet. Bir gün ne oldu yavrucuğum? Anlatır mısın?
1: Bahçede oynarken ısırdı beni.
2: Ve tabii derhal bir arkadaşıma hediye ettim onu. Dünyada her şeye tahammül edebilirim ama... kızımın incinmesini asla.
1: Ayrılırken çok üzüldüm ama. Siz de hayvanları sever misiniz bayan? Ah, ah, şey...

0: Affedersiniz baba. Karınıza nasıl hitap edebilirim?
1: Bak bunu hiç düşünmemiştim. Dur bakayım. Ona Selma diyemezsin, daha çok küçüksün. Üvey anne hiç denmez. Şayet Selma için bir mahsuru yoksa... ...sadece anne dersin, olur biter.

0: Hayır. Hayır, anne demem, diyemem.
1: Üzülme yavrum. Selma de, abla de. Ne istersen söyle. Razıyım ben.
0: O benim annem değil, o bu aileden değil. Siz onunla evlenmiş olsanız bile annemin yerini asla alamaz. Hiçbir zaman ona anne demem, demeyeceğim.
2: Zeynep, kendine gel.
1: Rica ederim yavrum, ne istersen söyle.
0: Odama gidebilir miyim? Başım ağrıyor.
2: Hayır, yerine otur. Şımarık bir kız gibi hareket etmene lüzum yok. Bir sual sordun bana, ben de cevap verdim. Hata etmiş olabilirim. Ama bu sofrayı terk etmene sebep olamaz.
1: Rahat bırakın onu. Arzu ediyorsa gitsin. Ne olur, rica ederim.
2: Gidebilirsin.
0: Allah rahatlık versin.

0: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Okul zili çalmadan A101'e. Disney Donut kalem çantası 129 lira. Stitch Pulse Cute okul çantası 999 lira.
2: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.
3: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o an. Kim tutar seni? Express içelim.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Süper Kumbara başlıyor.
8: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
9: Kral Şakir.
10: Armut piş ağzıma düş.
11: Dört arkadaşımızla birlikte...
10: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
11: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
12: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
11: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
13: Ben.
14: Botanik.
13: Abacus.
10: Kasa.
13: Marul.
10: Kumbara.
11: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
15: Süper Kumbara.
7: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.

0: Kursları Lektor ürünlerle uyguna gelecek. Ali'ye kalem, Ece'ye silgi, Deniz'e kalemtıraş, Efe'ye pastel boya. Hepsi şok uyguna, hem şokta hem cepte şokta.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
4: Işıklar söndü, Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
5: Sonra laf edince üvey ana oluyoruz.
6: Haklısın şekerim, fazla şımardılar.
5: Öldürdünüz zavallıyı, alçaklar, baba katilleri.
6: Pencereden yandaki köşkün bahçıvanı denize atladığını görmüş.
7: Hadi öyle İngilizsuzu yutmuş gibi oynacağına, gir içeri bakalım. Sıkı delikanlı oldun ha.
5: Siz de yaman kadın.
7: Ha, ne demezsin şekerim.
5: Büyük kız meydanlarda yok.
7: Köşkte neler olduğunu öğrenmemiz lazım.
5: Neler söylüyorsun Perihan? Babamı öldürdükten sonra kalleş bir katil gibi kaçtın.
7: Ben hayatımca fosforluyu bekledim.
5: Desene bir hayale aşıksın sen.
7: Belki bir zamanlar öyleydi.
6: Seni terk etmiş.
5: Hayır, bunu yapamazsın.
6: Tevfik Bey'in katili oldun.
5: Doğru.
6: Babam bu yüzden öldü. İhtiraslı bir kimyakerdi. Her şeye kendisi sahip olmak istiyordu. Şimdi kız kardeşinde sıra.
8: Milli Emniyet'ten Üsteğmen Çetin. Namı diğer Kıtıp Yoz, fosforlusundan özür diler.
9: Fosforlu Cevriyem bugün 18'de TV4'te.
10: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
11: Nasıl mı?
12: Zaman kaybetmek yok.
13: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
10: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce halk, sonra bankayız.
14: Halkbank. Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru. Yaşanacaksa,
15: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
0: Yaşanacaksa, yaşanacak. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
16: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.

0: İkisi birlikte çok iyi.
1: Tıpkı bizim gibi.
2: Pepsi ile hepsi güzel.
3: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin.

0: Aktif Fresh konsantre deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli takımlar temizlik sponsoru.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Okul alışverişinde doğrusu Carrefour'da. Beslenme çantası hediyeli okul çantası 699 lira. Üstelik Payfor'la yapılan ödemelerde 2000 lira puan kazanma fırsatı Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Doğrusu Carrefour'sa.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen, çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
5: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80

0: 80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni Kolajen Lifter serisi.
1: Market ihtiyaçlarınız için yapılacaklar listesi. Market alışverişinizi %50'ye varan indirimlerle Yemek Sepeti'nden söylemeyin. Yemek Sepeti Market.

0: Abi motor komple gitmiş.
1: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... hesap. Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar

0: yavrum. Yavrum benim. Hala uyumadınız mı? Ben de Zeynep'in size alaysmalık demek için bekliyordum.
1: Neden?
0: Yarın sabah gidiyorum.
1: Gidiyor musunuz?
0: Yok, olamaz. Zeynep sizi çok seviyor.
1: İmkansız.
0: Ben de onu çok seviyorum. Ama mühim olan birbirimizi değil, onun sizi sevmesi.
1: Çok iyi bir insansınız.
0: İyi bir insanım ama ne yazık ki onun annesi değilim. Zeynep'im dadıya değil, bir anneye ihtiyacı var artık.
1: Ne demek istiyorsunuz?
0: İlk geldiğiniz gün annesi olduğunuzu anladım. Çünkü dünyada hiçbir kadın başkasının çocuğuna o derece sevgi ve şefkatle bakamazdı.
1: Demek anladınız.
0: Evet.
1: Ama sevmiyor beni. Hiç sevmiyor.
0: Sabredin. Siz kızınıza kavuştunuz. Er geç Zeynep de annesine kavuşacak. O zaman bütün acılarınız sona erecek.
1: Sizi hiç, hiç unutmayacağım.
0: Allah'a ısmarladık.

0: Baba, dadım gitmiş, bana bu mektubu bırakmış. Gideceğini biliyor muydunuz?
1: Yok, hayır, şey, bilmiyordum.
0: Dadıma buradan gitmesini siz mi söylediniz?
2: Hayır yavrum.
0: Yalan söylüyorsunuz.
3: Zeynep!
0: Yalan söylüyor baba. Çünkü dadımın gitmeye niyeti yoktu, gitmeyecekti, söz vermişti bana.
3: Bu şekilde konuşmaya hakkın yok Zeynep, dadın...
2: Rica ederim Fikret.
3: Fakat...
2: Bizi yalnız bırak, lütfen.
3: Peki.
2: Evet, yalan söyledim sana. Haklısın. Dadına gitmesini ben söyledim.
0: Neden?
2: Kıskanıyordum. Çok seviyordun onu. Halbuki beni sevmeni istiyorum. Herkesten, her şeyden çok. Dünyada en çok arzu ettiğim şey bu. Ne olur sev beni.
0: İmkan yok buna.
2: Annenin yerini aldığım için mi?
0: Evet.
2: Yanılıyorsun. Hiç kimse bir annenin yerini alamaz. Belki de seni, anneni bu kadar çok sevdiğin için seviyorum. Çünkü... Bir zamanlar benim de annem vardı. Benim de saçlarım böyle... Buklelerim bu kadar güzeldi. Annem onları böyle okşar, parmağına dolar, sonra yavaş yavaş çekerdi. İşte böyle. Canını mı acıttım?
0: Hayır, hoşlanmadım. Belki de siz saçlarınızı okşayan öz anneniz olduğu için hoşlanıyordunuz. Benim için böyle bir sebep yok. Lütfen dadıma haber yollayıp geri çağırtın. Sizden daha çok nefret etmemi istemiyorsanız tabii, müsaadenizle.

0: Çok müteessirim Selma.
1: Onun namına özür dilemene lüzum yok. Zeynep senin olduğu kadar benim de çocuğum. Mezarımı görmek istiyorum.

0: tuhaf. Yaşayan bir kadın için şahane bir mezar.
1: Zeynep'in üzülmemesi için her çareye başvurdum.
0: Dünyada hiç kimse benim gibi kendi mezarına çiçek getirmemiştir. Doğrusu her şeyi çok iyi düşünmüşsün. Beni kızımın kalbinden silmek, yok etmek için ne lazımsa yapmışsın. Hatta bir mezar bile. Mezarıma bu kadar itina ettiğin için teşekkür ederim sana. Çok çok teşekkür ederim.
1: Selma. Rica ederim.
2: Sus! Sus diyorum sana! Çekil git buradan, çekil annemin yanından! Bir mezarın başında dua eder insan, ağlar ama gülmez. Sen gülecek, alay edecek kadar kötü kalplisin. Seni sevmeye karar vermiştim, sevmeye çalışacaktım. Annemin mezarı başında gülmekle her şeyi yıktın. Şunu iyice aklına koy, bir daha bana sokulursan, saçımı okşarsan kendimi öldürürüm. Çekil git buradan, annemin mezarına yaklaşma. Hiç kimseden etmediğim kadar nefret ediyorum senden. Anlıyor musun? Çekil git buradan, git!
1: Selma!

0: istiyorsun?
1: Seni buraya getirirken odana girmemek için vermiş olduğum sözü unutmuş değilim.
0: O halde?
1: Selma, çocuktan evvel bizim anlaşmamız lazım.
0: Bunun imkansız olduğunu biliyorsun. Söyler misin bana? Niçin getirdin beni buraya, neden?
1: Zeynep'le beraber olman için. İhtiyacı vardı sana.
0: Saçma! Bana ne kadar ihtiyacı olduğunu gözlerinle gördün. Kendin için getirdin beni buraya. İntikam almak için. Yıllarca deli gibi özlediğim yavrumun bana bir yabancı kadın gibi, bir üvey anne gibi davranışını görmek istedin. Nasıl ıstırap çekiyorum gör işte!
1: Bu şekilde konuşmayı bırak artık. Rica ederim.
0: Hangi birini anlatayım sana? Kollarım yavrumu bağrıma basmak arzusu içinde sızlıyor. Kalbim dayanılmaz bir acıyla dolu. Dile kolay. Tam 13 sene, her çocuk görüşte hıçkırarak ağladım. Her aklıma gelişte dünyamı unuttum.
1: Çektiğin bu acılara bir son vermek istiyorum artık.
0: Çok iyi kalplisin. Ama bu sefer mağlup olmayacağım. Onu senin elinden almak için her çareye başvuracağım.
1: Peki. Gidip onunla konuşacağım. Ne bağısına olursa olsun ona hakikati anlatacağım.
0: Yok, anlatamazsın. Korkarsın. Çünkü hakikati öğrenince...

0: Zeynep'in senden nefret edeceğini, onu kaybedeceğini biliyorsun.
1: Öyle mi zannediyorsun?
2: Onun hakkında her şeyi biliyorum artık.

0: kadının biri o.
1: Zeynep!
0: Evet, kötü kadın baba, adi bir şarkıcı. Buna rağmen onu bana anne olarak getirdin. Annemin yerini alması için nasıl yaptın bunu, niçin?
1: Beni dinle Zeynep!
0: Hayır, dinleyemem. Bu evde bir dakika daha kalmasını istiyorum. Annemin tertemiz hatırasını bu kötü kadının kirletmeye hakkı yok, gitsin buradan!
1: Hiçbir yere gidemez!
0: Öyleyse ben giderim baba!
1: Zeynep dur diyorum sana!
0: Bırak beni, kötü bir kadın o!
1: Zeynep sus!
0: Kötü kadın!
1: Sus diyorum sana!
0: Kötü kadın baba! Hayır! Vurma! Rica ederim vurma! Yavrum, yavrum!

0: Merhaba Fatma teyze.
1: Hoş geldin yavrum.
0: Kenan amcam seyahatten döndü mü?
1: Hayır yavrum.
0: Gelir gelmez beni aramasını söyleyin ne olur, çok ihtiyacım var ona.
1: Peki.
2: Gelmeniz çok iyi oldu, size ihtiyacımız var.
3: Bana ihtiyacınız olduğu her an sizinle beraberim.
4: İkimiz de bir çıkmazın içindeyiz. Ne yapacağımızı, nasıl hareket edeceğimizi bilemiyoruz.
3: Bana kalırsa kendinizi değil, Zeynep'i düşünmeniz lazım. Küçücük bir çocuk. Bu garip mücadeleye daha ne kadar zaman dayanabilir?
4: Beni en çok üzen de bu. Çok huzursuz. Çektiği acı ona göre fazla.
3: Bir annenin hatırasına bu derece bağlı oluşu seni kırmamalı.
4: Nasıl kırılırım? Bağlı olduğu, hatırasına bu kadar hürmet ettiği anne de benim. Onu ne kadar çok seviyorum. Bilemezsin Selim amca.

0: Bu sevgiye fazlasıyla layık. Güzel, hisli bir yüzü var. Onunla kolay anlatıyorum. Anlatın bakalım şimdi, en çok nelerden hoşlanır?
1: Anne dedo şeysin sen böyle, ulan yerim seni. Kulaklarını kıtır kıtır yerim vallahi. Yaramazlık yok, önce adını söyle. Adın ne senin?
0: Tabii. Rahatsız etme cici ablayı bakayım, hakkı yok.
1: Sizin köpeğiniz mi?
0: Evet.
1: Köpeklere bayılırım, hele böyle tatlısı olursa.
0: Ben de çok severim ama Toby ile aramız bozuk, yaramaz.
1: Yaramaz köpeklere de bayılırım.
0: O halde memnuniyetle size hediye edebilirim onu.
1: Ciddi mi söylüyorsun?
0: Ciddi görünmüyor muyum?
1: Görünüyorsunuz ama annetmem.
0: Gel öyleyse.
1: Nereye?
0: Piyanodaki marifetimi göstermeye.

0: amcam ilk defa doğum günümde bulunmuyor.
1: Belki de çok işi vardır. Yoksa seni sever bilirsin. Ama muhakkak geleceğine eminim.
0: İnşallah.
2: Hala resim yapmaktan yorulmadın mı Selim amca?
3: Yorulmak mı? Zeynep istedikten sonra yapamayacağım hiçbir şey yoktur kızım. Arkadaşlarının resmini çizmemi istedi. Al bakalım resmini küçük hanım.
0: Çok teşekkür ederim amca.
2: Bir bilse. Bir bilse.
3: Cesaretini kaybetme. Bir gün acıların sona erecek Selma. Er geç kızını tekrar kazanacaksın. Hadi bakalım çocuklar, büfeye buyurun.
2: Bana hediyesini bile vermeye cesaret edemiyorum. Neşesini kırmaktan korkuyorum.
3: Çocuk olma. Onu bir doğum gününde kaybetmiştin, belli olmaz. Belki bu doğum gününde tekrar kazanırsın. Hadi, götür hediyesini. Hadi yavrum.
1: Limonata?
0: Teşekkür ederim babacığım.
2: Zeynep, bir dakika. Zeynep'e bir şey söylemek istiyorum.
1: Aa, tabii tabii. Buyurun söyle.
2: Bir hediye aldım sana. Kabul edersen memnun olurum. Annenin resmi olmadığı için burası boş kaldı. Bir gün şayet beni çok severdi. Buraya resmimi koyarsan hayatımın en güzel mükafatını vermiş olacaksın bana. Dünyanın en mesut insanı ben olacağım o zaman. Takabilir miyim?
0: Teşekkür ederim.
2: Her zaman, her zaman mesut olmanı temenni ederim yavrum.
0: Hiçbir zaman. Annesiz bir çocuk hiçbir zaman mesut olamaz.
4: Hoş geldiniz efendim.
1: Merhaba.
0: Ah Kenan amca! Eğer doğum günüme yetişmeseydin elimden çekeceğim vardı.
4: Doğum gününe yetişebilmek için Avrupa'daki bütün işlerimi yarım bırakıp geldim. Al hadi, bakalım hediyeni beğenecek.
0: Çok teşekkür ederim. Odama götürüp bırakayım. Babam tamam. Salonda Kenan amca.
4: Teşekkür ederim.
5: Çok güzel olduğunu duyduk. Kalbin mi acaba?
2: Böyle bir günde reddetmek ayıp olacak ama özür dilerim.
5: Biliyor musunuz? Fikret Bey'in aniden evlenmesi bizleri çok şaşırttı. Ölen karısına çok bağlıydı.
2: Kısmet! Nasıl olduğunu ben de pek anlayamadım. Çünkü öyle ani bir karşılaşma oldu. Kendimizi nikah dairesinde bulduk.
5: Çok tatlı bir insansınız hanımefendi. Fikret Bey cidden mükemmel bir insandır.
2: Doğru, haklısınız. Ne kadar talihli olduğumu ben de biliyorum. Çok teşekkür ederim.
5: Kenan! Kenan Bey!
6: Selma Hanım! Selma Hanım! Siz ha? Sesinizden tanıdım sizi.
4: Nihayet Fikret sizi bulabildi ha.
2: Gelin benimle Kenan Bey. Size anlatacak o kadar çok şeyim var ki. Gelin.
0: İyi ki geldin baba. Selim amcamdan annemin resmini yapmasını istiyorum, itiraz ediyor.
3: Şeker yavrum, tanımadığım bir insanın resmini nasıl çizebilirim?
0: Babam annemi size...

0: Nedir? Bana anlattığı gibi. O zaman yapabilirsiniz, değil mi? Değil mi baba?
1: Tabii yapabilir. Kızımı kırmamanız lazım. Bugün onun doğum günü.
2: Pekala. İcap ederse sabaha kadar oturup annenin resmini yapacağım. Doğum günü hediyem olsun bu.
0: Yaşa Selim amca, bana verilen en güzel hediye olacak bu.
2: Yalnız bitince resmi babana teslim edeceğim. Eğer annene benzetebilmişsem versin sana. Aksi halde annenin hayalini bozmak istemem yavrum.
0: Kabul. Hadi anlat baba. Annem çok güzeldi değil mi? Güzel olduğunu yüzlerce defa söylemiştin bana.
1: Yeryüzünde onun bir eşi daha yoktu. Çok güzeldi. İri, bal rengi gözleri, uzun siyah kirpikleri vardı. Gözlerinde ışıklar oynardı. Güldükçe dudakları gül yaprağı gibi bükülürdü. Güldüğü zaman sanki dünya aydınlanırdı. Güneş doğdu sanırdım içimde.
0: Saçlarını her zaman böyle tararmış. Bana hep gülümseyerek tatlı tatlı bakarmış. Ağlayınca kucağına alıp sıkı sıkı sarılır öpermiş beni. Değil mi babacığım?
3: Ve hasta olduğun zamanlar, sabahlara kadar başucunda beklediğini, dünyanın en mesut kadını olduğunu da anlattım. Babanla bahar sabahları yağmur altında el ele dolaşırlardı. Gök, deniz ve ağaçların sadece kendileri için yaratıldığını sanırlardı. Kalpleri coşkun bir saadetle dolu. Birbirlerini asla terk etmeyeceklerine dair yemin ederlerdi. Bilemezsin, birbirlerini nasıl severlerdi yavrum.
0: Baba, ona da mı anlattın yoksa? Bütün bu güzel tertemiz hatıraları ona da mı anlattın baba? Sen dünyadaki kadınların en kötüsüsün. En güzel hatıralarımızı, en temiz hislerimizi öldürdün. Her şeyi kirlettin sen. Hiçbir zaman şu andaki kadar nefret etmedim senden. Al kolyeni! Onu takmana müsaade ettiğim için kendimi asla affetmeyeceğim! Asla affetmeyeceğim!
3: Yavrum!
1: Selma!
3: Ne yapsam boş! Boş!
1: Selma!
4: Üzülme Fikret! Hepsi geçecek!

0: Selma.
1: Kenan bana nasıl karşılaştığınızı, günlerce beni nasıl aradığınızı anlattı. Hatıramın, Zeynep'in küçük kalbinde sönmeyen bir meşale gibi neden yaşadığını şimdi daha iyi biliyorum. Beni bu kadar çok sevdiğin, asla unutmadığın için çok çok teşekkür ederim sana.
0: Her zaman. Her zaman seveceğim seni Selma.
1: Beni daha evvel bulamadığın için ne kadar müteessirim bilemezsin.
0: Geç de olsa birbirimize kavuştuk. Zamanla her şey düzelecek, göreceksin.
1: Hiç, hiçbir şey düzelemez artık. Ben gidiyorum Fikret.
0: Gidiyor musun? Nereye? Neden?
1: Bizim aşkımız Zeynep'in saadetinden sonra gelir. Ben gelmeden önce Mesut'tu. Artık bu mücadeleye devam edemeyecek kadar seviyorum onu. Bir an bile benim yüzümden üzülmesine dayanamam. Gitmem lazım.
0: Bırakmayacağım seni. Yerin burası. Hiçbir yere gidemezsin.
1: Çok rica ederim. Israr etme Fikret. Benim için mühim olan kızımın saadeti.

0: Bunun için de senin yanında olması... ...minicik kafasında annesinin süslediği hatıraları kâfi ona. Fakat... ...ne yazık ki taparcasına bağlı olduğu hatıraların... ...sahibi de benim. Zeynep'in annesi öldü artık. Bundan sonra onun yerini hiç kimse alamaz. Hatta... ...ben bile.
1: Selma.
0: İleride... ...çok ileride bir gün... ...ona nefret ettiği üvey annesinin de fena bir insan olmadığını söyle. Bu senden son ricam.
1: Bütün... ...bütün bunlara sebep benim.

0: sen değilsin. Kaderimiz böyleymiş. Allah'a ısmarladık sevgilim. Allah'a ısmarladık.
1: Selma!

Ben gidiyorum Zeynep. Sana Allah'a ısmarladık demeye geldim. Üzülmene sebep olduğum her an için özür dilerim yavrum. Bir zamanlar benim de senin gibi küçük bir kızım vardı. Sonra ben onu kaybettim. Yıllardır bir kalp ağrısı gibi hasretini içimde taşıyorum. Onun için seni o kadar çok sevmek isteyişimi mazur gör. Yalvarırım, son bir defa öz kızım gibi sarılayım, öpeyim seni. Hemen şimdi gidiyorum Zeynep. Baban yalnız sana kalacak. Ve annenin hatırası da. Ne olur, ne olur söyle Zeynep, seni sarılıp öpebilir miyim?

0: Evet yavrum.
1: Burada kalmasına hiçbir mani yok. Benim sevmem şart değil. Siz istiyorsanız kalabilir.
0: O senin saadetin... ...mesut olman için gidiyor. Korkarım ki ben bir şey yapamam.
1: Rica ederim mani ol, gitmesin. Yukarıda odasında hazırlanıyor.
0: Yani... ...kalmasını mı istiyorsun?
1: Evet, şey... ...söyleyin, ne yapabilirim?
0: Bunu ben de bilmiyorum. Gel benden.
2: Bütün hakikati öğrenmenin zamanı geldi kızım. Bunun için biraz cesur olman kâfi. Selim amcadan annenin resmini yapmasını istemiştin. Gel. İşte bak, orada.
1: Annemin mi?
2: Evet yavrum. Bütün sır bu örtünün altında. Yıllarca acı çektim. Bir ana kucağının hasretiyle yaşadım. Buna sebep söylediğim yalan. Ama mecburdum. Artık hakikati öğrenmenin zamanı geldi. Örtüyü açabilirsin. Hadi yavrum.

0: Zannettiğin gibi annenin hatırasına asla ihanet etmedim
1: baba,
0: ben.
1: Baba!
0: O senin öz annendi yavrum.
1: Anne, anneciğim! Anne! Anneciğim! Benim annem!
2: Hastalar için bir konser vermenizi istiyorlar.
3: Beyefendi paralı işleri istemiyor, bedava işe mi gidecek? Bilakis.
4: Fatoş hemşireyi tanıştırayım.
3: Onu ilk görenlerin bile sevgilisi olabilir hemşire hanım.
1: Sen mesut ol, bunu bütün kalbimle diliyorum.
3: Bırakın yakasını, kendi seviyenizde bir insan seçin.
1: Ne yazık ki saadetten kaçmak zorundayım.
5: Doktorum, gözlerini kaybeden bir hastaya gidiyorum.
1: Götürelim gideceğiniz yere kadar.
6: İşinden oğlum.
1: Çantasını unuttu doktor. Adım Gül. Sizin bakımınız için burada vazifeli. Nişanlısını unutturacağını sanmıştım. Ama yanılmışım.
7: Yarım kalan saadet bugün 16.15'te TV4'te.
8: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi, lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde. Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
9: Okul zili çalmadan A101'e. Altılı fosforlu kalem 129 lira. Mopak Copyboss A4 fotokopi kağıdı 115 lira.
10: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
11: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
12: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
13: Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Heyecan deyince dibine kadar.
12: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
14: Süper Kumbara başlıyor.
15: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
16: Ben.
17: Kral Şakir.
18: Armut piş ağzıma düş.
19: Dört arkadaşımızla birlikte.
18: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
19: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
18: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
19: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
18: Ben.
17: Botanik.
18: Abaküs.
20: Kasa.
18: Marul. Kumbara.
19: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
21: Süper Kumbara.
14: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
22: Paraf paraf dünyası güzellikler.

0: 6000 liraya varan para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glasses Skin nemlendirici kremi. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glasses Skin. L'Oréal Paris'ten.
3: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemez. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli takımlar temizlik sponsoru.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
7: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
8: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek yatıştır.

0: Kalkmakla vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
0: Çok güzel.
2: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
0: Şipşak, işlem tamam.
3: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
4: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
5: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
7: Son düzlükte muazzam bir mücadele. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
6: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.

0: Ve Pepsi'niz.
1: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
2: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol ile yıkandı.
3: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
4: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
6: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
7: içelim. Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
8: Abi motor komple gitmiş.
9: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu.

0: tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
1: Bakırköy, Kadıköy,
2: Anadolu yakasındayız.
0: Her adımda yeni bir mekan.
2: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
0: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
2: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
0: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
2: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
0: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV'de.

0: Denize 6000 liraya varan para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen, çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
3: Vay!
4: Big Kids ile hayal gücünü hayata geçir. Big Kids, hayallerini özgür bırak.
5: Şu Probis bir yapamadınız ya.
6: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküvi anlattık.
5: Anlıyor,
6: yapamıyor.
7: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet.

0: oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen liftir serisi.
3: Tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti. Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Elinize geliyor.

0: Bugün anneme onu gösterdim.
1: Şaka.
0: Normalde kimseyi beğenmez. Bayıldım. Çok tatlı diyor.
2: Frulao. Anneler de bayılacak. Anneanneler de. Yeni aşkınız Frulao.
3: Beğendim.
4: Emanet tutuyor.
5: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
4: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
6: Bitti diyeceksin. Nasıl hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
4: Nasıl yakışıyor mu bana?
5: Sünger çok büyük kıvamcasınız.
7: Ne yapıyorsun?
5: Hava asacağız bu sırada.
4: Eyvah yakalandım.
8: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
9: Gidebilirim.

Yavrum benim, bir tanem. Anneciğim, anneciğim benim. Anne de bana. Anne de. Anneciğim, canım anneciğim. Yavrum.

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'ya hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor.
1: Merhaba, benim adım Elisena. 4. sınıfa gidiyorum. İstanbul'da yaşıyorum. Hobilerim arasında resim yapmak, yüzmek, voleybol oynamak var. Büyüyünce voleybolcu olmak istiyorum. Bu programı ailemle beraber izliyorum ve çok eğleniyorum. Orada görüşmek üzere. Görüşürüz.
2: Merhaba, ben İpek Özöncü. 9 yaşındayım. İlkokul 4. sınıfa gidiyorum. Piyano çalmakla, dans etmekle ilgileniyorum. Resim yapmayı çok seviyorum. Büyüyünce gökbilimci olmak istiyorum. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
3: Merhaba, ben Osman Selim Soytürk. 9 yaşındayım. 4. sınıfa geçtim. Futbol oynamayı, kitap okumayı ve bilgi yarışmaları izlemeyi çok seviyorum. Yarışmaya katılan arkadaşlara başarılar diliyorum.
4: Merhaba, benim adım İsmail Çınar Çepne. 9 yaşındayım. 4. sınıf öğrencisiyim. Hobilerim satranç ve futbol oynamak. Yarışmayı çok seviyorum. Bu yüzden burada olmak istedim. Yarışmaya katılan bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, şimdi de her zaman olduğu gibi Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanışma vakti. Hoş geldiniz arkadaşlar.
5: Hoş bulduk.
0: Bugün birinci masamızda Elif'i misafir ediyoruz. İkinci masamızda Osman var. Üçüncü masamızda İpek ve dördüncü masamızda Çınar. Hoş geldiniz tekrar. Heyecan yok galiba. Sizi çok sakin görüyorum.
5: Evet.
0: Var mı heyecan? Birazcık, çok az var. Şimdi o heyecan da gidecek arkadaşlar, hiç merak etmeyin. Isınma turu bu yüzden var. Isınacağız iyice ve çok güzel bir program yaşayacağız birlikte diye düşünüyorum. Elif'ciğim hoş geldin tekrar.
6: Hoş buldum. Benim adım Elif Sena. 9 yaşındayım. 4. sınıfa gidiyorum. Hobilerim arasında voleybol oynamak, resim yapmak var. Büyüyünce voleybolcu olmayı hedefliyorum. Başarılar diliyorum.
0: Sen hobini aslında mesleğine dönüştürmek istiyorsun, evet. İleride nasıl karar verdin voleybolcu olma Elif'ciğim?
6: Ben voleybol oynuyordum. Büyük ablalar vardı. Onlarla birlikte oynuyordum. Sonra voleybolda kendimi geliştirdiğimi hissettim. Ve voleybolda bana eğlenceli geldiği için hem spor alanında hem de meslek alanında bu işi yapmaya karar verdim.
0: Harikasın. Çok güzel yemek de yapıyormuşsun. Annene yardım ediyormuşsun. Evet. Kuliste biraz sohbet ettik biz sevgili izleyenler. Elif bana öyle dedi. Hatta bir de bana arkadaşlar bugün sözler verdi. Sevgili ailelerimiz de burada. Hoş geldiniz siz de. Bir söz verdiniz. Neydi o? Bana ne yapacaktın Elif? Annenle beraber sizin oralardan Hataylıydınız değil
6: evet,
0: mi?
6: Evet. Biberli ekmek yapacağız.
0: Biberli ekmek. Bekliyorum o zaman biberli ekmeği. Evet. Buradan da sözünüzü almış olduk. Osman'cığım hoş geldin.
5: Hoş bulduk. Ben Osman Selim Soytürk. 9 yaşındayım. 4. sınıfa gidiyorum. Futbol oynamayı, kitap okumayı ve bilgi yarışmaları izlemeyi çok seviyorum.
0: Ve ne olmak istiyoruz?
5: Küçük doktor olmak istiyorum ve küçük arabalar biriktiriyorum.
0: Küçük arabalar biriktiriyorsun. Yani evet. Aslında bir nevi koleksiyonerlik yapıyorsun.
5: Evet.
0: Ne doktor olmak istiyordun?
5: Bilmiyorum ki.
0: Peki
5: çocuk
0: neden,
5: doktoru.
0: Neden doktor olmak istiyorsun?
5: Dayım doktor olduğu için, o doktor olduğu için ben de istedim.
0: Aslında sen dayını rol model aldın,
5: evet.
0: Kendine. Aslında ilhamın dayın oldu değil mi?
5: Evet.
0: Peki sen de bana bir yemek sözü verdin bugün kuliste.
5: Mantı.
0: Nereliydin sen de anlat bakalım.
5: Kayseriliyim.
0: Kayserilisin. Orada tabii mantınız çok meşhur.
5: Evet.
0: O yüzden annemiz de bana mantı yapacak diye düşünüyorum. Bekliyorum mantınızı efendim. Evet diyor annen de oradan. İpek'cim hoş geldin.
7: Merhaba, ben İpek Özöncü. 9 yaşındayım. 4. sınıfa geçtim. Hobilerim piyano çalmakla dans etmek. Resim yapmayı çok seviyorum. Büyüyünce gökbilimci olmak istiyorum.
0: Gökbilimci olmak istiyorsun. Neden gökbilimci olmak istiyorsun?
7: Çünkü uzayı çok merak ediyorum. Uzayı çok merak ettiğim için gökbilimci olmaya karar verdim.
0: Sen söylemiştin, ben bu mesleğe karar verdikten sonra annem de beni çok destekliyor, yardımcı oldu.
7: Evet.
0: Hatta galiba bununla ilgili müzeler de gezmeye başlamışsınız değil mi? Birkaç yere gidiyorsunuz bununla ilgili. Peki annen nasıl destekledi seni?
7: Annem böyle, ben anneme bazı sorular sordum, o bana sordu. Öyle
0: Neler mesela? Annene gidip ne dedin? Anneciğim ben yıldızlara merak sardım, uzaya merak sardım, gökbilimci mi olmak istiyorum dedin?
7: Evet.
0: Annen ne dedi?
7: Annem de tamam dedi.
0: Tamam dedi, ne güzel destekledi. Teşekkür ediyoruz. Peki sen nereliydin? Bana ne gelecekti? Ne yapacaktınız?
7: Bir sanki annem köfte... Bulgaristan göçmeniydi.
0: Oralarda köfte. Da böyle değil mi? Çok güzel köfteler var. Köfte bir Balkan köftesi yapacaksınız bana.
7: Evet.
0: Sözler verildi bilmiyorum sevgili ailelerimiz. Artık ben bugün burada sözümü aldım. Teşekkür ediyorum sana da İpek'cim ve Çınar'cım. Hoş geldin.
4: Merhaba, benim adım İsmail Çınar. 9 yaşındayım, 4. sınıfa gidiyorum. Hı hı. Hobilerim satranç ve futbol oynamak. Yarışmaya katılan arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
0: Hazır mıyız arkadaşlar?
4: Evet.
0: Hazırsak o zaman başlayalım mı?
4: Evet.
0: Duyamıyorum.
4: Evet.
0: Tamam başlayalım. Elif için gelsin harf tablomuz.

0: Hangisi olsun? Bir sürü harfimiz var.
1: Malatya'nın M'si.
0: Malatya'nın M'si 50 puan değerinde ve anam bilgisinden geliyor sorumuz. Bir nesnenin veya düşüncenin zihindeki soyut ve genel tasarımı anlamındaki kelimedir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması ne olabilir? Bir nesnenin veya düşüncenin zihindeki soyut ve genel tasarımı. Açalım mı bir kutu?
2: Evet.
0: Tamam, bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Ne olabilir arkadaşlar? Bir kutu daha açalım. Hadi düşün. Osman.
2: Kavram.
0: Kavram mı doğru cevabımız görelim. İlk 20 puanımızı kumbaraya attık. Bravo arkadaşlar. Elif ve Osman'ın ortak çalışması. Bravo tekrar. Osman'la devam ediyoruz. Gelsin harf tablomuz.
2: Canım öğretmenin Nagihan'ın neyse.
0: Oh, canımız öğretmenlerimiz Nagihan Hanım'ın neyse 50 puan değerinde ve coğrafyadan geliyor sorumuz. Dünyanın en büyük yağmur ormanının adıdır. Süremiz başladı.
2: Amazon.
0: Hızlı bir cevap geldi Osman'dan. Eğer bu cevap doğruysa Osman kumbaramıza 50 puan ekler mi? Bravo. Hemen ben bilgi vermek istiyorum arkadaşlar size. National Geographic'ten aldık bu bilgiyi. Yağmur ormanı yüksek miktarda yağış alan, uzun ve çoğunlukla yaprak dökmeyen ağaçlardan oluşan bir alandır. Yağmur ormanları muhtemelen dünyanın en eski yaşayan ekosistemleridir ve bazıları mevcut halleriyle en az 60 milyon yıldır varlığını sürdürmektedir. Doğa gerçekten mucizevi bir yer arkadaşlar ve doğamızı korumalıyız. Değil mi? Koruyor muyuz doğayı?
2: Evet.
0: Koruyoruz değil mi? Teşekkür ederim bunun için size. İpek'ciğim seninle devam ediyoruz. Alalım harf tablomuzu İpek için. Hangisi olsun?
1: İrem'in iyisi.
0: İrem'in iyisi 50 puan değerinde ve genel kültürden geliyor sorumuz. Belirli çalışmalar sonucu yeni bir mal ve hizmet meydana getirilmesidir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması ne olabilir? Belirli çalışmalar sonucu yeni bir mal ve hizmet meydana geliyor. Yani yeni bir şey ne oluyor? Düşünelim. Mesela fabrikalarda ne olur arkadaşlar? Yeni bir şey ne olur? Hadi bir kutu açalım derken İpek'ten cevap gelir mi?
1: Üretim.
0: Üretim mi doğru cevabımız görelim? Bravo İpek. Süpersiniz. Çınar'cığım senin için geliyor dördüncü sorumuz ve dördüncü harfimiz.
2: Ahmet'in A'sı.
0: Ahmet'in A'sı 70 puan değerinde ve oyuncaklardan geliyor sorumuz. İçindeki tanelerin hareketiyle ses çıkaran bir oyuncaktır. Süremiz başladı. İçinde böyle küçük küçük taneler var ve onların hareketiyle Elif...
1: Çıngırak.
0: Çıngırak mı doğru cevabımız? Bravo Elif. Şimdi arkadaşlar ısınma turunun ilk 4 sorusunu geride bıraktık. Bir kumbaramıza gidip bakalım mı kaç puan birikmiş kumbarada? Arkadaşlar 190 puanımız var ve 2310 puana da ihtiyacımız var. Yaparız bunu. Bu ekip yapar bunu arkadaşlar. Elif'le devam ediyoruz. Alalım harf tablomuzu.
1: Babam Kadir'in K'si.
0: Kadir Bey'in K'si 40 puan değerinde ve yazıdan geliyor sorumuz. Bir yazıda cümlenin sonuna konulan işarettir. Süremiz başladı.
1: Nokta.
0: Elif'ten gelen bu hızlı cevapla. Acaba kumbaramıza 40 puan daha ekler miyiz görelim? Bravo Elif. Süpersiniz arkadaşlar. Osman için alalım Arzu ablamızı.
2: Dayım Recep'in R'si.
0: Recep Bey'in R'si 30 puan değerinde ve ekonomiden geliyor sorumuz. Devlet tarafından bastırılan üzerinde değeri yazılı ödeme aracıdır. Süremiz başladı. Düşünelim biraz, ne olabilir? Haydi ekip çalışması. Çınar?
2: Kart.
0: Kart mı doğru cevabımız, görelim. Başka ne olabilir? Hadi arkadaşlar düşünelim, kutu açmayalım, bir düşünelim, ne olabilir bu? Devlet tarafından bastırılan üzerinde değeri yazılı ödeme aracı. Ödeme araçlarını düşünün. Şimdi gittiniz bakkala. Aldınız bir şeker. Sonra nasıl ödersiniz?
2: Para.
0: Para mı doğru cevabımız? Bravo, ekip harikasınız. İpek'le devam ediyoruz. Harf tablomuz İpek için gelsin.
1: Kuzenim Derya'nın D'si.
0: Derya'nın D'si 50 puan değerinde ve çizgi filmlerden geliyor sorumuz. Atı Düldül'le maceralara atılan, Daltonlarla mücadele eden kovboydur. Süremiz başladı. Arkadaşlar benim çocukluğumun çizgi filmlerinden. Ama hala bence var diye düşünüyorum. Ne olabilir? Atı Düldül'le maceralara atılıyor. Daltonlar var bir kere, Daltonlarla mücadele ediyor. Kimdir? Yok mu? Yok mu bir fikir? Kutu mu açayım? Hı? Tamam peki, açalım bir harf. Hadi bir harf daha. Açalım. Çizgi filmlerle aranız nasıl? Düşünelim. Şimdi atının adı Düldül. Hiçbir şey çağrıştırmadı mı? Yok mu? Tamam bir kutu daha açalım. Yok. Doğru, benim çocukluğum dedim şimdi arkadaşlar. Aramızda çok yaş farkı var. Bir kutu daha açalım. Hala mı yok derken?
2: Red Cat.
0: Red?
2: Cat.
0: Red Cat mi doğru cevabımız? Olmadı.
2: Red Kit.
0: Red?
2: Kit.
0: Peki hatırladın mı?
2: Hayır.
0: Hayır hatırlamadım.
2: Bir tane kedi var pembe böyle. Pembe kırmızı.
0: Kedi yok bence. Bir daha söyle Çınar'cığım.
2: Red Kit.
0: Red Kit. Red Kit mi doğru cevabımız? Bravo. Arkadaşlar biz herhalde bizim çocukluğumuzdan şimdi bu soruları koyduk, hazırladık size. Ama güzel olmadı mı? Bakın Red Kit'i de öğrenmiş olduk. Bilmiyor musunuz arkadaşlar Red Kit'i? O zaman lütfen buradan çıktıktan sonra benim için böyle ufak bir izler misiniz? İzleme yapar mısınız? Bugün öğrenmiş olduk. Çok da keyiflidir izlemesi. Çınar'la devam edelim. Çınar için gelsin harf tablomuz.
2: Semra'nın sesi.
0: Semra'nın sesi 50 puan değerinde ve eşyalardan geliyor sorumuz. Yiyecekleri pişirmeden önce karıştırma, çırpma gibi işlemlerde kullanılan alettir. Süremiz başladı.
2: Mikser.
0: Emin miyiz? Kullanır mısın? Evde. Yapar mısın yemek? Yardım eder misin
2: biraz
0: annene? Görelim bakalım. Doğru, bravo. Siz, Elif'ciğim sen kek yapıyordun değil mi?
1: Efendim?
0: Sen annemle kek yapıyorum dedin.
1: Evet.
0: Kullanır mısınız mikser yoksa elde mi çırparsınız?
1: Mikserle.
0: Mikserle, ama sen tabii ki dikkat ediyorsun değil mi elektrikli aletleri kullanırken? Arkadaşlar bunu her programda sık sık dile getiriyorum ama lütfen annelerimiz olmadan mutfakta ocak ve elektrikli aletlere dokunmayalım. Söz mü?
1: Söz.
0: Söz. Söz. Teşekkür ediyoruz. Şimdi 8 soruyu geride bıraktık arkadaşlar. Bir kumbaraya gidelim mi? Kaç puan birikmiş?
2: Evet. Alır.
0: Tamam gidelim. Bakalım kumbaramızda kaç puan birikti? Kumbaramızda 320 puanımız var arkadaşlar. Ve hedefimize kalan puan 2180. Kutluyorum sizi. Ve Elif için geliyor harf tablomuz.
1: Üçünün üsü.
0: Üçünün üsü 30 puan değerinde ve eğitimden gelecek sorumuz. Öğrencilerin bir gözetmen denetimi altında ders çalışmasına verilen addır. Süremiz başladı. ekip çalışması. Ne olabilir? Düşünelim arkadaşlar. Öğrencilerin bir gözetmen denetimi altında ders çalışmasına verilen ad. Şimdi siz ders çalışıyorsunuz. Ve bir gözetmen var. Biri var orada. Aslında biliyorsunuz İpek.
1: Müdür.
0: Müdür mü doğru cevabımız görelim? Ama sanki sığmadı gibi yok olmadı. Bak müdür uymadı. Ne olabilir arkadaşlar? Açalım mı bir kutu? Hadi bir kutu açalım.
1: Etüt.
0: Etüt mü doğru cevabımız görelim? Harikasınız. Osman'cığım senin için geliyor harf tablomuz.
2: Yağmurun Y'si.
0: Yağmurun Y'si 60 puan değerinde ve bitkilerden gelecek sorumuz. Adını hazırlandığı bitkiden alan, hoş kokusuyla bilinen sıvıdır. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması ne olabilir? Adını hazırlandığı bitkiden alan, hoş kokusuyla bilinen sıvıdır. Haklısınız, şu anda bir şey gelmeyebilir aklınıza. O yüzden ben bir kutu açmak istiyorum. Açalım.
1: Gül suyu.
0: Gül suyu mu doğru cevabımız, görelim. Bravo Elif. Süpersiniz arkadaşlar. İpek için gelsin harf tablomuz.
1: Tarın T'si.
0: Tarın T'si 40 puan değerinde ve giyimden geliyor sorumuz. Kalın kumaştan yapılan, genellikle diz boyuna kadar inen üst giysisidir. Süremiz başladı. Düşünelim bakalım, üstümüze neler giyeriz? Genelde böyle soğuklarda giyilir.
1: Mont.
0: Mont mu doğru cevabımız? Olmadı. Başka ne giyeriz, düşünelim. Elif?
1: Palto.
0: Palto mu doğru cevabımız, görelim. Bravo. Elif'cim böyle biraz tedirgin cevap verdin. Niye tedirgin cevap verdin?
1: Sıra bende olmadığını düşündüm.
0: Ama bir ekip çalışması yaptık. Şimdi acaba dedim, Elif emin miydi cevaptan, emin değil miydi? Tedirgin bastın ama doğru cevabı verdin. Kutluyoruz seni Elif'cim. Ve Çınar'cığım, ısınma turumuzun son harfi senin için geliyor.
2: Lemanın L'si.
0: Lemanın L'si 60 puan değerinde ve yiyeceklerden geliyor sorumuz. Yufkanın içine peynir, kıyma, patates gibi malzemeler eklenerek sacda pişirilen hamur işidir. Süremiz başladı. Çınar, sen seviyordun hamur işlerini. Öyle konuşmuştun. Ne olabilir? Düşünelim arkadaşlar. Bakın, sacda pişiriliyor. Hayal edelim hadi. Yufka var. Yufkanın içine peyniri koyduk. Böyle katladık onu. Sonra sacın üstüne koyduk. Böyle güzel güzel, hafif hafif kızardı. Sonra öbür tarafa çevirdik. Osman?
2: Gözleme.
0: Gözleme mi doğru cevabımız, görelim. Harikasınız. Bugün çok yemeklerden konuştuk ama, değil mi arkadaşlar? Gözlemeyi de gördük. Gözleme herhalde denemişizdir diye düşünüyorum.
1: Evet.

0: Osman'cığım sen hemen bu biz hayal etmeye başlayınca aklına gözlemeye getirdin. Şimdi bitti ısınma turu, nasılız?
1: İyi.
0: Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş. Kumbaramızda 500 puan, evet. O zaman hızlıca ikinci tura gidelim mi?
1: Evet.
0: Efendim?
1: Evet.
0: O zaman nereye gidiyoruz?

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane bir ısınma turu geçirdik. Şimdi geldik ikinci turumuza. Bence artık heyecanlar bitti arkadaşlar. Heyecan kalmadı.
1: Evet.
0: Ne, nasıl durumdayız?
2: Çok iyi.
0: İyi miyiz? Hazır mıyız ikinci
1: tura? Hazırız.
0: O zaman Elif için gelsin harf tablomuz.
2: Öğretmen Gizem'in G'si.
0: Gizem Hanım'ın G'si 90 puan değerinde ve atasözlerinden geliyor sorumuz. Yapılan iyiliğe kötülükle karşılık veren kişiler için kullanılan atasözüdür. Besle kargayı nokta nokta nokta nokta. Süremiz başladı. Ne derler? Besle kargayı. Var mı fikriniz İpek?
2: Oysun gözüne.
0: Oysun gözünü mü doğru cevabımız? İkinci turun ilk 90 puanını İpek Kumbara'ya attı. Ve Osman için, ah İpek'cim senin için ağır kutlamak istiyor, tebrik etmek istiyor. Harikasınız arkadaşlar. Ben de teşekkür ediyorum size. Osman'cığım hazırsan senin için geliyor harf tablomuz. Gelsin bakalım.
1: Selim'in sesi.
0: Selim'in sesi 120 puan değerinde ve bitkilerden gelecek sorumuz. Su kıyılarında yaygın olarak yetişen yeşil renkli, sağlıklı ve lezzetli bir bitkidir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması ne olabilir? Açalım mı bir kutu?
1: Evet, açalım.
0: Tamam, bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Bir fikriniz var mı birinci kısma dair? Var mı bir fikriniz? Bir ekip çalışması yapalım mı? Hadi bir ekip çalışması yapıyoruz şimdi, olur mu? Elif'cim nedir fikrin, söyle.
2: Deniz.
0: Heh, tamam. Buradan ne olabilir arkadaşlar? Deniz. Haklısınız, çok herkesin bilemeyeceği bir şey olabilir bu. Çünkü herkesin sık sık tükettiği bir bitki değil sofralara gelen. Böyle sebze gibi de aslında. Ne olabilir? Hadi tamam, bir kutu açıyorum arkadaşlar ben. Açalım bir kutu. Hadi bir kutu daha.
1: Deniz börülcesi.
0: Deniz börülcesi mi doğru cevabımız? Bence arkadaşlar orada sizin kafanızı bitki karıştırdı, değil mi? Bitki karıştırdı. Aslında çok Ege bölgesinde de yapılır. Ben ilk orada yemiştim, İzmir'de yemiştim ama artık İstanbul'da da görüyoruz arkadaşlar. Pazarlarda bulabilirsiniz. Deneyen var mı? Çok da lezzetli oluyor. Annelerimize söyleyelim o zaman. Belki bu hafta bir deneriz, olur mu?
2: Ben ilk başta deniz börümcesi zannetmiştim.
0: Aslında deniz börümcesi. Aslında aklında var mı senin de Elif'ciğim?
2: Evet.
0: O zaman bu ortak çalışma için size teşekkür ediyorum. İpek için gelsin Arif ablamız.
2: Asya'nın ağası.
0: Asya'nın ağası 80 puan değerinde ve sağlıktan geliyor sorumuz. Kişinin hareketsizken bile kendisini ve çevresini hareket ediyormuş gibi hissettiği durumdur. Süremiz başladı. Ekip yapar bunu. Ben inanıyorum bu ekibe. Elif?
2: Baş dönmesi.
0: Baş dönmesi mi doğru cevabımız, görelim. Bravo. Ay Osman seni kutluyor Elif'ciğim, Osman seni kutluyor. Çok tatlısınız arkadaşlar, harika bir ekipsiniz. Teşekkür ediyorum. Çınar'cığım senin için geliyor harf tablomuz.
1: Nide'nin N'si.
0: Nide'nin N'si 130 puan değerinde ve deyimlerden geliyor sorumuz. Sır saklayamayan kişiler için kullanılan bir deyimdir. Ağzında nokta nokta nokta nokta. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Ne olabilir? Şimdi yardım edeyim mi arkadaşlar hemen? Bir düşünelim. Yardım etmeyeyim ha? Açalım mı bir kutu önce? Tamam, önce bir kutu açalım. Bir fikir.

0: fikrimiz yok çünkü şu an. Ama gelecek o fikirler. Ne acaba? Yine bir ekip çalışması geliyor. Elif'cim ne dedin?
1: Bakla.
0: Tam diyecektim ki bir sebze. Bakla ne olabilir?
1: Islama.
0: Islanmak. Isla. Bir doldurmaya çalışalım orayı, bir bakalım. Bakla. Ağzında bakla. Ne olabilir? Hadi bir kutu daha açalım. Bir kutu daha derken İpek.
1: Ağzında bakla ıslanmamak.
0: Islanmamak mı doğru cevabımız? Bravo. Bakla ıslanmamak. Çınar, İpek, Osman ve Elif. İpek'cim seni Çınar yine kutluyor. Harikasınız ekip. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş. Arkadaşlar, kumbaramıza 860 puan birikmiş ve hedefimize kalan puan 1640. Bravo. Elif'cim senin için geliyor Arif tablomuz.
1: Elif Sena'nın E'si.
0: Elif?
1: Sena'nın E'si.
0: Elif Sena'nın E'si. Hemen bakalım, 80 puan değerinde ve sinemadan geliyor sorumuz. Spider-Man'in havada süzülmek ve etrafa tutunmak için fırlattığı maddedir. Süremiz başladı. Spider-Man'de... Şu anda Çınar'cı
1: mı? Örümcek ağı.
0: Örümcek?
1: Ağı.
0: Örümcek ağı mı doğru cevabımız? Bravo. Çınar'cığım senin elin hemen bir butona gitti oradan. Bu sefer bildiğiniz ve sevdiğiniz yerden geldi galiba, değil mi?
1: Evet.
0: Ya, görsel çok güzel değil mi arkadaşlar? Samet abimiz hazırlıyor bu görselleri. Ona da teşekkür edelim buradan. Ve Osman'la devam edelim. Osman için gelsin harf tablomuz.
2: Yumuşak G.
0: Yumuşak G. 90 puan değerinde ve araç gereçlerden gelecek sorumuz. Büyüklerin yüz için köpükle birlikte kullandığı ince çelikten yapılmış küçük metal parçadır. Süremiz başladı. Büyüklerin. Babalarımız mesela. Hadi ekip çalışması. Osman aklına geldi. Osman ne geldi aklına son dakikada?
2: Tıraş köpüğü geldi. Ama o metal değil, tıraş şeyi.
0: Tıraş bıçağı dedi. Doğru mu görelim? Bravo. İpek.
2: Ben metal deyince... Metali unuttum ben.
0: Evet, sen böyle son dakikada bir tam süren bitti. Tekrar basmaya çalıştın. O arada İpek'ten cevap geldi. İkinizi de kutluyorum. Ortak çalışmanız için. İpek'cim senin için geliyor harf tablomuz.
1: Uçağın U'su.
0: Uçağın U'su 100 puan değerinde ve tekerlemelerden geliyor. Çatlak patlak, yüz yuvarlak, kremalı börek, sütlü çörek, nokta nokta, nokta nokta, nokta nokta tekerlemesindeki eksik sözcüklerdir. Süremiz başladı.
1: Çek dostum çek.
0: Çek dostum çek. Doğru mu görelim? Bravo. Sen bunu biliyorsun bence İpek. Bir söyleyelim mi? Benim de burada notlarım var. Aslında ben de hatırlıyorum küçüklüğümden ama hepsini hatırlayamıyorum. Notlarımı aldım, geldim karşınıza. Hadi bakalım. Nasıldı?
3: Çatlak patlak, yüz yuvarlak, kremalı börek, süslü çörek, çek. Dostum çek, arabanı yoldan çek. Çek çek amca, burnu kanca, al sana bir bulmaca.
0: Teşekkür ederim. Ekip harikasınız. Çınar'cığım senin için geliyor harf tablomuz.
2: İrem'in iyisi.
0: İrem'in iyisi 80 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor sorumuz. Yetişmek, yakalamak amacıyla birinin arkasından gitmek anlamındaki sözdür. Süremiz başladı.

0: Ben şimdi kumbaraya gidiyorum arkadaşlar. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikti? Kumbaramızda 1210 puan birikmiş arkadaşlar. Bravo ve 1290 puana ihtiyacımız var. Şahanesiniz. Çok keyifli olmuyor mu böyle ekip çalışması?
1: Evet.
0: Değil mi? Beraber bulmaya çalıştığımızda çok daha güzel oluyor. O zaman Elif için gelsin Arif ablamız.
2: Rüzgarın R'si.
0: Rüzgarın R'si 100 puan değerinde ve genel kültürden geliyor sorumuz. Gündüz saat 12'den itibaren yaşanan zaman dilimi için kullanılan ifadedir. Süremiz başladı. Hani derler ya, şu zaman buluşalım derler. Ne olabilir? İpek?
2: Öğleden sonra.
0: Öğleden sonra mı cevabımız? Görelim. Bravo, harikasınız. Osman'cığım nasıl gidiyor?
3: Güzel gidiyor.
0: Heyecan gitti mi biraz?
3: Evet.
0: O zaman hadi bakalım senin için gelsin Arif ablamız.
3: Tekerleğin T'si.
0: Tekerleğin T'si 90 puan değerinde ve taşıtlardan gelecek sorumuz. Taşıtlarda belirli bir hızın üzerindeki kazalarda devreye giren güvenlik donanımıdır. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması İpek.
2: Hava yastığı.
0: Doğru cevabımız eğer hava yastığıysa kumbaramıza 90 puan daha ekler miyiz görelim. Çok hızlı gidiyoruz. Ben nasıl bu kadar hızlı gittik anlamadım arkadaşlar. Ama şu an ikinci sorumuzun da son iki sorusundayız. Ve son iki harfi İpek için gelsin.
2: Lale'nin L'si.
0: Lale'nin L'si 80 puan değerinde ve eş anlamlardan geliyor sorumuz. Gücü, ünü ve konumuyla insanları yöneten kişi için kullanılan sözcük ve eş anlamlısıdır. Süremiz başladı. Haydi ekip Osman.
3: Lider Önder.
0: Çok hızlı söyledin. Söyle bakalım bir daha.
3: Lider Önder.
0: Lider ve Önder mi doğru cevabımız görelim. Harikasınız. İpek'cim sen de kutla... İpek de seni kutluyor Osman'cığım. İpek de seni kutluyor. Çok tatlısınız. Çınar'cığım hazırsan son harfimiz senin için geliyor. Gelsin görelim.
4: Yasemin'in Y'si.
0: Yasemin'in Y'si 90 puan değerinde ve öğünlerden geliyor sorumuz. Üç ana öğünün sonuncusuna verilen addır. Süremiz başladı.
4: Akşam yemeği.
0: Cevap doğruysa finale gidiyoruz arkadaşlar. Gider miyiz?
4: Gideriz.
0: Gider miyiz görelim?
4: Gideriz.
0: Bravo. Şahanesiniz. Şimdi nasıl geçti Elif'ciğim senin için bu tur?
2: Çok iyiydi. Heyecan zaten kalmadı artık. Ve finale de başarılarla tamamlamak istiyoruz.
0: Tamamlayacaksınız. Ben size inanıyorum. Bu ekibe inanıyorum Osman.
3: Ben birinci tur bittiğini de söylemiştim. Heyecanımız yok. Bitti. Ama final turunda çok güzel geçeceğimize inanıyorum.
0: Harikasın. İpek. Şimdi sen de artık... Osman gibi inanıyorsun.
2: Evet.
0: Bir şey söylüyordun.
2: Şimdi artık çok daha rahatım.
0: Heyecan kalmadı.
2: Hiçbir şey kalmadı, tereddüt falan.
0: Tereddüt var mıydı İpek'ciğim?
2: Az çok.
0: Şimdi Osman'cığım sen hep diyorsun ya sen işte heyecan kalmadı, inanıyorum başarılı olacağız diye. Aslında arkadaşlar gerçekten bir şeyi başarmak istiyorsak önce yapmamız gereken şey ne biliyor musun?
3: Hedef koymak.
0: Hedef koymak sonra... İnanmak. Kendin söyledin az önce. İnanmak. Eğer dediğin gibi bir hedef koyarsak ve inanırsak arkadaşlar o hedefe gideceğimize, ulaşacağımıza kesinlikle gidersiniz. Ben size inanıyorum ve çalışkan olursak. Çınar'cığım.
4: Bu tur da önceki tur gibi çok güzeldi. Umarım ödülü kazanabiliriz.
0: Hadi bakalım ben size inanıyorum. O zaman gidelim mi?
4: Gidelim.
0: Gidelim mi?
4: Gidelim.
0: Gidelim mi?
4: Gidelim. Gidelim.
0: Nereye?
4: Final turuna.
0: Biz final turuna gidiyoruz.

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane iki turun ardından şimdi geldik final turumuza. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Duyamıyorum.
1: Hazırız.
0: Tamam, duydum. Arkadaşlar ama önce merak ediyorum ben. Kumbara'da kaç puanımız var? Bir görelim mi?
2: Görelim.
0: Görelim bakalım Kumbara'da kaç puan birikmiş. Arkadaşlar kumbaramızda 1570 puanımız var ve hedefimiz için kalan puanımız da 930. Bence ödüle ulaşırız. Ne diyorsunuz? Ulaşır mıyız arkadaşlar?
2: Ulaşırız.
0: O zaman gelsin mi kategoriler Elif için?
2: Gelsin.
0: Gelsin. Hangisi?
2: Bilmeceler Alperen'in A'sı.
0: Bilmeceler Alperen'in A'sı. Sorumuzu görelim. Kışın yatar, yazın kalkar bilmecesinin yanıtıdır. Süremiz başladı. Kışın yatar, yazın kalkar. Ne olabilir? Haydi ekip çalışması. Ekip yapar bunu. Var mı fikir? Açalım mı bir kutu?
1: Evet, bir kutu.
0: Bir kutu açtık. Kışın da çok üşürüz değil mi arkadaşlar?
3: Evet.
0: Çok üşürüz böyle. Ellerimizi nereye doğru götürürüz üşüdüğümüzde?
3: Soba.
0: Doğru cevabımız soba mı görelim? Bravo. Osman'cığım kategorilerimiz senin için geliyor.
4: Meslekler amcam Tayfun'un T'si.
0: Meslekler Tayfun Bey'in T'si. Sorumuzu görelim. Önceden ödenen ücretle kişinin ileride uğrayacağı zararları üstlenen kurumda çalışan kişidir. Süremiz başladı. Yani böyle zarara uğrarsan, uğramamak için ya da uğradığında onun karşılanması için. Hı? Kime gideriz? Kimdir o kişi? Biliyoruz. Hadi bir kutu açalım. Açalım bir kutu. İpek?
2: Faturacı.
0: Faturacı mı? Doğru cevabımız diye bir bakalım. Bir dakika bir bakalım sayı oluyor mu? Oluyor mu İpek'ciğim? Olmadı mı? Faturacı mı görelim? Olmadı. Saydık bir oraya yerleştirmeye çalıştık ama. Bir kutu daha açalım. Kim olabilirler? Ne?
4: Yok olmuyor.
0: Söyle bakayım söyle.
4: Satıcı.
0: Satıcı. Satıcı o da olmadı. Olmadı mı? Oldu mu görelim? Olmadı. Bir kutu daha açalım. Hadi bir kutu daha. Osman?
4: Sigortacı.
0: Elif'ten de geldi değil mi cevap? Elif'cim sende de mi o vardı?
2: Evet.
0: Bir böyle bir harf çıktı çünkü. O zaman Osman ve Elif'in ortak çalışması kumbaramıza 200 puan ekler mi? Görelim. Bravo. Çok güzel gidiyoruz arkadaşlar. İpek seni kutluyor Osman'cığım. Harikasın İpek'cim. Teşekkür ederiz. Oh, herkes birbirini kutladı. Harikasınız. Elif'cim, İpek'cim senin için geliyor kategorilerimiz.
2: Canlılar, arkadaşım Ecem'in E'si.
0: Canlılar, Ecem'in E'si. Sorumuzu görelim. Yüzerken suda karşımıza çıkabilen şemsiye veya çam biçimindeki bir canlıdır. Süremiz başladı. Yüzerken suda karşımıza böyle neler çıkar? Bir düşünelim arkadaşlar.
2: Deniz anası.
0: Elif'ten bir cevap geldi. Merak ediyorum. Eğer bu cevap doğruysa Elif kumbaramıza 200

0: puan ekler mi? Harikasın. Elif'ciğim, nereden, ne çağır, seni kutlamak istiyor Osman. Osman'cığım teşekkür ederim, çok centilmensin. Tebrik ederim Elif'ciğim seni. Çınar'cığım senin için geliyor kategoriler.
1: Meslekler Cemal'in C'si.
0: Meslekler Cemal'in C'si. Sorumuzu görelim. Duvar yüzeylerinin bakımı ve renklendirmesi işini yapan kişidir. Süremiz başladı.
1: Boyacı.
0: Bu cevapla Çınar kumbaramıza 200 puan ekler mi? Harikasınız. Arkadaşlar kaç soru bilirsek? Kaç soru bilirsek ödül bizim?
2: Bir.
1: 30 puan daha.
0: Bir mi kaldı? Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikti? Arkadaşlar kumbaramızda 2370 puanımız var ve sadece 130 puana ihtiyacımız var. Bu ekip yapar mı bunu? Hı? Gider
1: yapar,
0: miyiz
1: yapar.
0: Ödüle? Yapar mıyız?
1: Yaparız.
0: Hadi bakalım Elif için geliyor kategorilerimiz.
1: Bilmeceler Seher'in Sesi.
0: Bilmeceler Seher'in Sesi. Görelim sorumuzu. 4 ayağı var ama adım atamaz. Bilmecesinin cevabıdır. Süremiz başladı.
1: Masa.
0: Elif düşündü ve kararını verdi. Elif'in bu cevabıyla ödüle gider mi bu ekip görelim.
3: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
4: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
5: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
6: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo.
7: Psst, mavi bir zürafa mı?
8: Vay, konuşabiliyor musun?
7: Evet, beni sen çizdin. Daha güzeli ne biliyor musun? Bir şapka ve bir pelerin. İşte bu harika. Big Kids, hayallerini özgür bırak.
9: İkisi birlikte çok iyi.
10: Tıpkı bizim gibi.
11: Pepsi ile hepsi güzel.
12: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
13: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
14: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
15: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
16: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
17: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
18: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
19: Sürdürülebilir hayat yakında TV4'te.

Market ihtiyaçlarınız için yapılacaklar listesi. Market alışverişinizi %50'ye varan indirimlerle Yemek Sepeti'nden söylemeyin. Yemek Sepeti Market.

0: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun var. Kim tutar seni?
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
4: yaşanacak. Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
5: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
5: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl. Yaşanacaksa
8: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
9: Yaşanacak. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.

İşlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor.

0: Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
2: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
4: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Şoka gidelim.
6: Lektor okul gereçleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.

0: Zili çalmadan A101'e. 12'li çift taraflı marker kalem 369 lira. Figürlü kalem tıraş ve silgi seti 59 lira 50 kuruş.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Bu var ya bu.
4: Blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli takımlar temizlik sponsoru.
8: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
2: Bu var ya,
3: blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim ya.
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Şoka gidelim.
8: Lektor okul gereçleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
9: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.
10: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
11: Dede, ne yapıyorsun?
12: İnternette fiyatları karşılaştırayım dedim, akımlara kapılmışım. Durdurabilirim ki kendimi.
11: Ah Engin Bey, bir bonuslu olamadınız.
12: Bonuslu olsanız torununuzun okul alışverişini rahatça yapar.
11: 7000 TL'ye varan da bonus kazanırdınız.
13: Okul alışverişlerine toplam 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılın.
14: Elif'in bu cevabıyla ödüle gider mi bu ekip görelim? Harikasınız.
15: Süper kumbara.
14: Süper kumbaranın bugünkü birincisi Elif. Bravo Elif. Süper kumbaranın bugünkü birincisi Osman. Bravo Osman. Süper kumbaranın bugünkü birincisi İpek. Bravo İpek. Ve süper kumbaranın bugünkü birincisi Çınar. Bravo Çınar. Arkadaşlar nasıl, hızlı geçti mi?
16: Evet. Çok hızlı geçti.
14: Çok hızlı geçti. Nasıl oldu peki senin için? Nasıl bir deneyimdi burada?
16: Yani ilk başta heyecan yapacağımı düşündüm. Ama başaracağımızı da düşündüm.
14: Çok sakindin Elif'ciğim. Çok güzeldi. Evet. İyi ki geldin. Teşekkür ederiz. Osman'cığım?
17: Heyecan heyecanımız yoktu. Başladığımızda da.
14: Şimdi sanki daha çok heyecanlısın.
17: Evet.
14: Artık tabii böyle kazandık, ödülü de aldık diyorsun. Bir herhalde bütün heyecanı tutuyordun. Şimdi heyecan geri mi geldi? İyi ki geldin Osman'cığım. Sen de İpek'ciğim.
16: Başaracağımıza inanıyordum. Evet. Çok güzel bir ekip olduk.
14: Evet, çok güzel bir ekip oldunuz. Ben bu güzel ekibi de kutluyorum. Teşekkürler. Çınar?
17: Yarışmayı kazandık. Bu beni sevindirdi. Burada geçirdiğim her dakika benim için çok büyük bir zevkti.
14: Ah, teşekkür ediyoruz. İyi ki geldin Çınar'cığım. Şimdi arkadaşlar, her gün bir ödül arayışına çıkıyorum ben. Sizden de yardım istiyorum. Ödül nerede gören var mı? Nerede? Nerede? Osman görmedi.
17: Orada.
14: Nerede?
17: Orada.
14: Ödül abla var burada. Nerede Ödül abla? Ödül abla Duygucuğum. Teşekkür ederiz. Ödül ablamıza da bir alkış. Teşekkürler. Çınar'cığım. İyi ki geldin İpek'cim. İyi ki geldin. Teşekkürler. Osman'cığım iyi ki geldin.
17: Teşekkürler.
14: Elif'cim iyi ki geldin.
16: Teşekkürler.

Tatlı Tuzlu'ya hoş geldiniz. Nasılsınız? Ben sayenizde çok iyiyim. Bugün bomba gibi iki tarifle geldim. Bir tanesi mısır mücveri. O kadar lezzetli bir mücver ki inanamayacaksınız. Öbürü de ne biliyor musunuz? Şeftalili ve fıstık ezmeli tarifi.

0: tart yapacağız. İkisinin, şeftalinin ve fıstık ezmesinin uyumuna bayılacaksınız. Evet, başlayalım isterseniz. Önce şeftalili tartla başlayalım.
1: Tereyağım var, pudra şekerim var,
0: şeftalim var, fındık ezmem var. İki tane de çok güzel milföyüm var. Şimdi onlara güzel bir şekil vereceğim. Ve sonra fırına göndereceğim. Evet, bıçağımı hemen alayım. Bu gerçekten benim aslında hani böyle hep yemekle yatıp kalkıyorum ya. Burada şimdi size şeklini de göstermek istiyorum. Çok güzel bir şekil vereceğiz milföye. Şöyle ortadan keseceğim. Fakat şu iki tarafının bağını koparmayacağım. Evet, şöyle yapacağım. Evet, ne yapıyorum? Hemen bir kaşık alıyorum. Evet, şuradan şöyle çıkartıyorum milföyümü. Yavaşça bu tarafa doğru, bu tarafa doğru yatırıyorum. Sonra da bu tarafa doğru yatıracağım. Ve tartın aslında şeklini öncelikle oluşturacağım. Evet, bir dahakinde birazcık donuk olduğu için açması zor oldu. Şimdi öbürü zaten çoktan yumuşamış olacak ve daha güzel açacağız. Evet, ne yapıyorum? Bu harika fındık ezmesini tartıma şöyle güzelce yediriyorum. Şöyle, zaten fındık ezmesi tek başına müthiş bir lezzet değil mi? Ama şeftaliyle ne kadar yakıştığına inanamayacaksınız. Şöyle bol koyacağım. Hemen buraya yerleştireceğim. Sonra önce 4 tanesini ayarlayayım, en son şeftalilerini koyalım, daha güzel olur. Evet, şimdi ne yaptık? İkiye böldük. Şimdi şöyle yapıyoruz. Buradan bir kesiyorum. Düzgün kesmeye çalışıyorum. Buradan bir kesiyorum. Buradan kesiyorum. Ve burayla buranın ilişkisini koparmıyorum ki rahat döndürebileyim. Evet, ne yapıyorum? Önce bu tarafa yatırıyorum. Sonra da şöyle bu tarafa da diğer kısmını getiriyorum. Böylece aslında bir kayık gibi, mini bir tart gibi çok güzel bir şekil alıyor milföy. Evet, şöyle yaptım. Sonra da zaten bana bir yer bırakıyor ve o yere fındık ezmesini rahatlıkla koyabiliyorum. Evet, süper. İkinciyi de hazırladık. Hadi diğerlerini de hazırlayalım. Bir buradan kestim. Buradan kestim. İki ucun ilişkisini koparmıyorum. Olay burada. Burayı kopartıyorum ve burayı bırakıyorum. Şimdi hemen bu tarafa alıyorum. Sonra öbür tarafa alıyorum. Ve tart şeklini zaten alıyor. Şöyle milföy çok çabuk yumuşuyor. Bak, deminki sertti, bu kendini bıraktı. O yüzden gerçekten milföyde zamanla yarışmak önemli. O yüzden çıkarma zamanını iyi ayarlamak gerekiyor her zaman. Evet, en sonunda ne yapacağım biliyor musunuz? Tereyağların üzerine, şeftalilerin üzerine tereyağı süreceğim. Ve asıl lezzeti o verecek. Hepsi birbirine karışacak, bir mucize yaratacak. Zaten yemek bir mucize değil mi? Bence öyle. Ve ne kadar gün geçtikçe mutfaklar çoğaldı. Eskiden aşçılığa belki bu kadar gözde bir meslek olarak bakılmıyordu. Ama şimdi benim oğlum lise 1'e geçti. Ve gastronomi ilerisi için parlayan yıldız gözüyle bakılıyor. Aslında belki de hayattan keyif almanın sırrı olarak yemek daha çok ön plana çıktı. Ben böyle görüyorum. O yüzden de şimdi mesela gastronomi okuyan ve daha sonra da bunu geliştirebilecek bir sürü çocuk tanıyorum şimdiden. Aslında bunu hep söylüyorum ben. Eğer keyif alıyorsa, yani bu hayatta insan keyif aldığı işi yaparsa hiç yorulur mu? Hiç bıkar mı? Bıkmaz. Keşke herkes okuduğunu değil de keyif aldığını okusa, sonra o mesleği de devam ettirebilse diye düşünüyorum. Eğer siz bu şanslı insanlardansanız ne mutlu. Mesela ben öyleyim. Gerçekten zaten mutfaktan çıkmıyordum.
1: Evet.

0: yandan da
1: bu hobim de işime dönüşmüş oldu. O yüzden çok mutluyum. Belki burada olduğumu mutluluğu size de yansıyordur. Zaman zaman hissettirebiliyorumdur. Evet, şimdi şöyle yapıyoruz. İnce ince kesiyorum şeftalileri. Bunu kayısıyla da deneyebilirsiniz. Şimdi kayısı der gibi oldum. Kayısıyla da denenebilir ama ben şeftaliyle gerçekten müthiş bir lezzet yakaladım. Yaklaşık bir tanesine 4 tane gibi denk geliyor. Şöyle 4 dilim gibi. Biraz daha iri de koyabilirsiniz şeftalileri. Şeftali fırında çok güzel oluyor. Daha önce hatırlar mısınız? Bir tarif yapmıştık. İçine şeftalinin acı badem kurabiyesi, tereyağı ve yumurta koymuştuk. O da çok güzel olmuştu. O tarif gibi şeftali fırına yakışıyor. Evet, şöyle güzelce koyalım. Fırınımız sıcacık bizi bekliyor, 180 derecede. Onu da hemen belirteyim. Önden ısıttım. Bir 10-15 dakika ısınması için süre verdim. Şimdi ellerimi hemen sileyim ve tereyağımızı sürelim. Altın vuruşu burada yapacağız. Tereyağı sürelim. Çünkü tereyağı gerçekten çok lezzet veriyor. Sonra çıktıktan sonra da pudra şekerini koyacağız. Tepsimize yerleştiriyoruz milföylerimizi. Yeni açanlar için ne yaptık biliyor musunuz? Fındık ezmeli, şeftalili, üzerine de tereyağı sürdüğümüz güzel mini tart yaptık. Tam bir 5 çay menüsü değil mi? Çok beğeneceksiniz lezzetini. Deneyin, hiç pişman olmayacaksınız. Biz fırına gidiyoruz. Tatlı tuzu devam ediyor. Peki ne yapıyoruz şimdi? Mısırlı mücver yapacağız. Mısır mücveri. Mücver sever misiniz? Ben tam bir mücver aşığıyım. Her türlüsünü severim. İçine patateslisini, kabaklısını, bol böyle yeşil sebzelisini. Fakat bu değişik bir mücver. Önce şöyle yapalım. Bütün malzemelerimizi karıştıralım. Önce sayalım malzemelerimizi. Sonra karıştıralım. Ve sonra başıma bu mücveri yaparken ne geldi onu da size anlatacağım. Evet, başlıyorum. Bir yumurtam var. Sarısını önce içine koyacağım. Beyazını dışarıda karıştıracağım. Biraz köpük haline getireceğim. Sonra ekleyeceğim içine. Püf noktası burada. Tuzum var, şekerim var, karabiberim var, mısır unum var. En sevdiğim unlardan biri biliyorsunuz. Kabartma tozum var, bir tane de kırmızı biberim var, bir kutu da mısırım var. Malzemeler basit, bu kadar evde bulacağımız malzemeler. Önce şöyle yapalım, biberimizi doğrayalım. Ondan sonra geçelim mücveri yapmaya. Ben çocuklar mısır çok seviyor. Ben de mısır çok severim. Haşlamasını severim. Patlatmasına bayılırız. Hatta böyle yani hep mısır patlatma deyince babaannemin beni tezgaha oturtup onun başında beklediğimi hatırlıyorum. Hani mısırı gerçekten biz ailece çok seviyoruz. Yani ben de mesela öyle. Benim kardeşim de oturduğu zaman 5 mısır falan hani böyle pazarlıkla annemle mısır yapıyordu. Kaç? 5 tane yerim, 6 tane yerim. Çok fazla yiyince de tabii ki bazı yan etkileri olabiliyor. Ya da ne derler, mısırla dondurmayı karıştırmayın falan derler. O yüzden de böyle hep mısır bizim hayatımızda var. Mısır mücverini de çok beğendim. Bir tarifte gördüm ve çok hoşuma gitti. Onu da uygulamak istedim. Ama şöyle bir durum var. Bunu yaparken dikkat etmek gerekiyor. Şimdi sizinle paylaşacağım bu hassas durumu. Çünkü ben birazcık yaktım kendimi. bu mücveri yaparken, evet, denediğimde yanık oldu. Hatta şurada kolumda da görebilirsiniz. Çünkü mısır patlıyor. Yani bu konserve mısır da patlıyormuş. Kızgın yağda patlama durumu var. O yüzden ne yapıyoruz? Tavada kızartırken üzerine hani bu kızartmada her zaman kullandığımız, üstünü kapattığımız teller var ya, o tellerden kullanırsak böyle bir riski de zaten ortadan kaldırmış oluyoruz. Ama mutfak bazen güzel, bazen de kötü sürprizlerle dolu olabiliyor. Ben hiç mısırın yağda böyle patlayacağını düşünmemiştim. Bilmiyorum sizin aklınıza gelir mi? Ama şimdi ben çok tecrübelenmiş oldum. Zaten ben her şeyi deniyorum önce.

önce ben yanayım, siz yanmayın. Önce ben deneyeyim, kötüyse paylaşmayayım diye. Önden ben zaten gönüllü deneyeyim efendim her zaman için. Siz hiç mısır mücveri yaptınız mı bilmiyorum ama. Evet, şimdi koyalım. Çok lezzetli, hakikaten çok güzel oluyor. Mısır unu olması için de ayrı bir lezzet katıyor. Evet, şöyle yapalım. Önce bu malzemeleri karıştıralım. Sonra da akını koyacağız içine. Şöyle yapacağız. Sarısını içine koyacağız, akını dışarıda çırpacağız. Biraz tuz koydum. Şekerim var, toz şekerim. Mısır zaten şekerli. Toz şekerle iyice lezzetleniyor. Şöyle güzel bir karabiber koyalım. Hafif acı olsun. Biraz kabartma tozu koyuyorum. Bir paketten biraz daha az koyabilirsiniz. Evet, mısır unumu koydum. Şimdi yumurtamı kırıyorum. Ne yapıyoruz? Akını dışarı alıyoruz. Evet. Şimdi karıştıralım. Şuradan bir kaşık alayım hemen. Zaten bu şekilde hamur hazır oluyor. Şimdi ben buna bir de akını ilave edeceğim. O akı köpürteceğim. Bir de kabuk açtı içine. Hemen onu da alayım. Kabuğu kabukla yakalamak çok kolay oluyor biliyor musunuz? Bu da bir püf noktası. Kabuğu en iyi eğer yumurta kırdınız, kabuğu içinde kaldı. Hiç sıkıntı yok. Çünkü kabuğu kabukla çok rahat yakalıyorsunuz. Hemen kabuk kabuğa yapışıyor. Mıknatıs gibi bir durum var orada. Evet, şöyle gerçekten hani bunu aslında şeyle çırpmak lazım. Mikserle çırpmak lazım. Ama elle de köpürüyor, hiç sıkıntı yok. Sadece biraz uzun vakit alıyor. Evet, çırptık. Bu beyaz şekliyle de mücverin içine, mücver karışımının içine katıyoruz. Evet, bakın. Çok da söndürmüyorum. Şimdi koyup güzelce yavaş yavaş kızartacağım. Hemen ocağımın altını yakıyorum. Telim elimde. Hiçbir yere bırakmam bu teli. Önemli, söylemiştim. Evet, şimdi yavaş yavaş bunları kızartacağım. Sonra da tekrar buluşacağız.

lezzetli bir mısır mücveri yaptık. Ama dediğim gibi uyarıyorum, lütfen teli asla çıkartmayın. Patlayabilir, eliniz yanabilir benim gibi. O yüzden uyarıyorum. Ama lezzetine bayılacaksınız, o kesin. Bir de ne yaptık? Gerçekten çok lezzetli, fındık ezmeli, şeftalili, müthiş bir milföy yaptık. Şimdi ona birazcık pudra şekeri yakışır mı? Çok yakışır. Şöyle koyalım. Evet, hem hala çıtırdıyor biliyor musunuz? Ben buradan çıtırtıları duyabiliyorum. Sıcak sıcak yemenizi tavsiye ederim. Soğutmayın. Zaten bu lezzete siz de karşılıksız kalamayacaksınız. Evet, bugünlük benden bu kadar. Çok güzel bir programdı. Eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Hayatta ne olursa olsun, ağzınızın tadı tuzu yerinde olsun efendim. İyi günler diliyorum hepinize. Hoşça kalın.

Gezmek Olsun programından bütün ama bütün güzel enerjimizle herkese ben Yıldız Yakar merhabalar dilerim efendim. Umarım her şey istediğiniz gibi olur. Kalbinizden geçenler böyle su gibi olur diyelim. Ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün Gezmek Olsun'da İstanbul Anadolu yakasında Tuzla ilçesinde gezeceğiz. Tuzla ilçesinde muhteşem bir yerdeyiz. O zaman Gezmek Olsun bütün güzel enerjimizle başlasın.

herkes koltuklarına rahatça yazlansın. Gezmek olsun. Bütün ama bütün güzel enerjimizle başladı. İstanbul Anadolu yakasında Tuzla ilçesindeyiz. Tuzla'da Viaport Marina'dayız şu anda. Buraya geldiğinizde hem burada alışverişinizi yapabilirsiniz hem de doyasıya ama doyasıya çoluk çocuk eğlenebilirsiniz, benden söylemesi. Şimdi biz birazdan eğlence meydanında eğleneceğiz. Böyle bir stresimizi atacağız. Sanmayın ki benim hiç stresim yok. Fazlasıyla var. Stresimizi atacağız ama önce güne kahvaltıyla başlayalım. Şöyle deniz kenarına doğru, güzel teknelere doğru bir kahvaltı yapalım. Sonrasında da burada dedim ya, stres atacağız.

0: Beyaz peynirim olmazsa olmaz. Kahvaltı gerçekten çok güzel bence. Sen ne düşünüyorsun Recep?
1: Doyurucu gözüküyor.
0: Doyurucu gözüküyor bence de.

Şimdi kahvaltımı bitireceğim ve sizi muhteşem bir tema parktan karşılayacağım. Çocuklarınızla gideceğiniz yere alternatif olması için, çocukluğunuzun ölmemesi için ve eğlenmeniz için, stres atmanız için çok güzel bir yere götüreceğim sizi.

0: Şimdi buraya giriş yaptık. Burası İstanbul'un en büyük tema parkı diyebiliriz sevgili seyirciler. Burada eğlence meydanında yapabileceğiniz o kadar çok aktivite var ki. Yani en küçükten en büyüğe kadar, 70 yaş dahil, elinizin ayağınızın tuttuğu yaşa kadar buraya gelip eğlenceli vakit geçirebilirsiniz. Yanımızda Gökmen Aydın var, buranın eğlence direktörü. Şimdi ilk önce fiyatları soralım Gökmen Bey. Burada fiyatlar ne kadar?
1: Şimdi her tesisin fiyatları farklı biletlendiriliyor. Tema parka girdiğimiz zaman burada günlük sınırsız bileklikler takıyoruz. İçeri giren kişi bilekliği aldığı zaman içerideki boyuna göre olan bütün oyuncaklardan faydalanabiliyor.
0: Sınırsız bir şekilde eğlence var ama, değil mi?
1: Tabii sınırsız.
0: Sınırsız. İstediğim kadar mesela roller coaster'a binebiliyorum,
1: tabii,
0: değil mi?
1: Tabii ki. Bir tur bindiniz. 10 dakika falan bekleme süresi var. Ondan sonra tekrardan binebiliyorsunuz.
0: Süper.
1: Çünkü o sıra siz içinmezseniz diğer misafir için bu sıkıntı yaratır. Sadece 10 dakika bekleme.
0: Peki haftanın kaç günü açık burası?
1: Haftanın 7 günü açık.
0: Sabah kaçtan akşam kaça kadar?
1: 12'de başlıyoruz. 22'ye kadar eğlence devam ediyor. 12'de gelip saat 22'de çıkmak isteseniz de fiyatımız aynı.
0: Fiyatınız aynı. Aynen. Ama arada bir böyle kampanyalar falan da yapıyorsunuz.
1: Evet, hem internet ortamında hem de işte ikinci seans dediğimiz saat 18'den sonra gelenler için tek fiyat uyguluyoruz. O zaman ne öğrenci ne yetişkin ayrımı yapmaksızın.
0: Sanki
1: burada
0: burası...
1: Boy sınırı çok önemli.
0: Öyle mi?
1: Boyuna göre biniyorlar. Çünkü oradaki oturduğu yerin düzeni, genişliği, kemerin sıkması belirli bir boy kapasitesini alıyor. O da zaten her ünitenin başında bir cetvelimiz var. Boyu tutan kişi ondan faydalanabilir.
0: Peki İstanbul'un...

0: Parkı'na girebiliyor. Yaz döneminde Aqua Park'a girebiliyor. Sinemadan, bowling'den, game center'dan faydalanabiliyor. O yüzden İstanbul'un en büyük tema parkı dememiz doğru bir tabir.
1: Çok teşekkür ediyorum size Gökmen Bey. Bu arada burası size uzak gibi gelebilir. İstanbul'un bir ucu gibi gelebilir. Hani Avrupa yakasında oturanlar için, ama buraya Marmara'yla çok kolay bir şekilde gelebiliyorsunuz. Marmara'yla ulaşım buraya ciddi anlamda çok kolay. Hiç inmeden Halkalı'dan buraya kadar ulaşım sağlayabilirsiniz buraya. Benden söylemesi. Eğlencenin keyfini dibine kadar biz de yaşayalım.

0: Eğlence meydanına geldiğiniz zaman böyle alışveriş yapabileceğiniz yerler de var. Hem sağda hem sol tarafta. Şimdi kameraman arkadaşım Recep gösterici. Biz de bir tanesine gireceğiz. Neyin ne kadar olduğunu soracağız ve size bilgisini vereceğiz. Örneğin burada birbirinden güzel çiçekler satılıyor. İçeride de çiçek gibi bir hanımefendi var. Maşallah. Kaktüs köşesi var mesela şurada. Şöyle gittiğimizde aşk merdiveni, aloe vera ve para çiçeği gelmiştir yazıyor. Nerede onlar? En büyük aşklar çiçekle başlar yazıyor. Vallahi hiç öyle bir aşk göremedik çiçekle başlayan. Ondan sonra bakın şurada birbirinden güzel yine çiçekler var. Aloe veramız burada. Aşk merdivenini biliyorum ben. Benim çiçeklerle aram fazla yoktur ama aşk merdivenini biliyorum. Bu para çiçeği. Aa. Çiçek isimlerini fazla bilmem ben açıkçası. Ama aşk merdiveni evet çok severim onu. Gerçekten çok güzel, çok severim. Şöyle bakıyoruz içeride daha yine birbirinden güzel aksesuarlar var bahçeniz için. Yine şöyle saksıda bir çiçek var. Salon bitkisiymiş. Valla bilmiyorum çiçek diyorum bitki çıkıyor. Bitki diyorum çiçek çıkıyor. Bilmemek ayıp değil öğrenmemek ayıp. Buradaki güzel hanımefendilere soracağız biz de. Şöyle ilerleyelim mesela. Şunun ismi ne?
1: O Rihipsalis casuta. Özellikle...
0: Efendim canım bir saniye dur.
1: Rihipsalis casuta. Yağmur ormanlarında yetişen bir tür kaktüs türü.
0: Şu.
1: Evet. Bu da yine Atlas'ın ince türü.
0: Börülceye benziyor, börülceye
1: evet,
0: benziyor.
1: Ama çok güzel çiçekleri oluyor.
0: Öyle mi? Evet. Hemen yan tarafındaki ne?
1: Bu da Atlas'ın ince türü. Onun da çok güzel çiçeği oluyor.
0: Hemen onun, yanındaki de bir kaktüsün bir türü herhalde.
1: Onun yanındaki de maymun kuyruğu. Onun da kocaman çok güzel çiçeği oluyor. Yine orada ruj çiçeği var.
0: Ruj çiçeği bu.
1: Üzerindekiler gerçek, kendisi de gerçekti.
0: Ruj çiçeğiymiş bu, bakar mısınız? Şunlar gerçek, fazla dokunmuyorum ki. Kırılmasın diye bu çiçekleri alıyorsanız evinizde onlarla özel ilgilenmeniz gerekiyor ve konuşmanız gerekiyor gerçekten de. Tıpkı hayvan gibi, bizim gibi canlı bunlarda. O yüzden konuşmadığınızda, yerini güzel bir yere koymadığınızda, onu sulamadığınızda solabilir. Tıpkı kadınlar gibi. Soldurmayalım değil mi?
2: Evet.
0: Soldurmayalım diyelim ve sizi burayla bir baş başa bırakalım. Sonra başka bir dükkana girip artık eğlence meydanında güzel birkaç yere girip eğlenmeye başlayalım. Değil mi Recep?

Burası bungalov evler, hediyelik eşya çarşısı olarak da geçiyormuş. Aynı zamanda bu eğlence meydanının içinde. Örneğin mesela şöyle hediyelik eşya satan bir bungalov ev var. Birbirinden güzel hediyelik eşyalar satılıyor burada da. İstanbul yazılı. Buraya tabii turistler de fazlasıyla geldiği için turistlere yönelik ürünler de fazlasıyla satılıyor sevgili seyirciler. Şöyle hemen sallayalım. Bakın. Hemen şöyle ilerlediğimizde burada birbirinden güzel kupalar var. Türk kahve fincanları var. Şöyle bakın, üstü yazılı kupalar var. Ya deliler haklıysa, doğru söylüyor. Ya deliler haklıysa, o delilerden biri de benim çünkü. Güzel olduğunuz kadar küstahsınız da yazıyor. Şöyle duygular loading. Şöyle bakın, konuma gerek yok, dardayım yazılı bir sürü kupa var. Böyle de bir hediyelik eşya bungalı.

Love evi var sevgili seyirciler. Buraya bu arada geldiğinizde sadece bu hediyelik eşya çarşısında değil, alışveriş merkezi de var burada. Buradaki alışveriş merkezinin içinde de dolaşabilirsiniz. Bir de şunu söyleyeyim size, hemen sağ tarafımda outlet merkezi var. Markalı ürünleri daha uygun fiyata satıyorlar. Orada da yine dolaşıp bütçenize göre alışverişinizi yapabilirsiniz. Şimdi bu gondol olsun, işte bizim zamanımızda balerinaydı. Sen bilir misin balerinayı? Aa, balerindi. Böyle biniyorsun, şöyle şöyle şöyle şöyle şöyle döndürüyor seni. Sonra dönme dolaptı. Hepsine bir binelim, burada güzel bir gün geçirelim. Siz de çocuklarımla nereye gitsem diye düşünüyorsanız düşünmeyin. Çünkü ben eğlenceyi bu bölümde sizlerin ayağına getirdim. O zaman şimdi içeriye girelim ve korsan teknesini ziyaret edelim. Bakalım korsan teknesi nasılmış. Sonrasında da dönme dolap, gondol, hepsine bineceğiz. Kolay gelsin. Şimdi korsan gemisindeyiz. Korsan gemisinde yukarıya çıkacağız ama önce korsan kimdir? Bunu size söyleyeyim isterseniz sevgili seyirciler. Korsan sözcüğü denizde gemi, insan ve eşyaya el koymayı, yağmalamayı içeren haydutluk anlamına gelmektedir. Burada korsanların nasıl yaşadıklarını gösteren bir alan var yukarıda. Birebir yapmışlar o alanı. Şimdi o alanları ziyaret edeceğiz. Buraya geldiğiniz zaman mutlaka da bu alanları sizlerin de ziyaret etmesini tavsiye ediyorum. Zaten burada hemen alt tarafta korsanların yaşam alanı ile ilgili bilgiyi de vermişler. Korsanların yaşam alanı nasıl oluyor? Burada birebir bu geminin içinde görüyoruz sevgili seyirciler. Bakın burada bal mumundan korsan heykelleri var. Yukarıda da göreceğiz zaten. Hepsinin nasıl yaşam alanlarının olduğu, neler yaptıkları birebir bir şekilde bu korsan gemisinde var. Eğer siz de korsanların yaşam alanlarını merak ediyorsanız buraya geldiğinizde, bu tema parka geldiğiniz zaman bu korsan gemisine gelmenizi ve burayı ziyaret etmenizi tavsiye ederiz.

Kaptanın odasında yaz yine kaptan Balmumu heykeli şeklinde yapılmış ve yerinde oturuyor sevgili seyirciler. Yine burada haritaları var. Kaptanın dinlenme alanı var. Hemen şöyle kameraman arkadaşım Recep Çağlayan gösteriyor zaten sizlere. Buraya geldiğiniz zaman buradaki hiçbir eşyaya dokunulmadığını sizlere hatırlatmak isterim. Çünkü gelenler fazlasıyla zarar veriyormuş. Bunu belirtelim ki buradaki hiçbir eşyaya dokunulmuyor. Şimdi şöyle dışarıya çıkalım. Eğer Recep'in ışığı kurtarıyorsa kamerasının ışığı. Ve şöyle bu tema parka şöyle dışarıdan bir bakalım. Burada salıncağından tutun gondola, dönme dolaba, onun dışında atlı karıncaya, çocuklar için eğlenilebilecek her şey mevcut buraya geldiğiniz zaman. Çarpışan otolarda dahil. Burada hem bir şeyler yiyip içebileceğiniz alanlar var fazlasıyla, hem de alışveriş yapacağınız alanlar var. Burası hem bir alışveriş merkezi hem de böyle görmüş olduğunuz gibi eğlencenin merkezi. O zaman deminden beri diyorum ki stres atalım, eğlencenin keyfini çıkartalım. O zaman hadi başlasın eğlence.

0: dönme dolapla başlıyoruz eğlenmeye. Merhaba.
1: Merhaba.
0: Şimdi sınır var mı bunda, yaş sınırı?
1: Yok, yanında yetişkin olması yeterli. Gibi.
0: Yetişkin olması yeterli. Kaç tur atılıyor?
1: İki
0: tur atılıyor. Peki o zaman dönme dolaba biniyorum ben Recep. Sen geliyor musun?
1: Geliyorum.
0: Geliyorum dedi. O zaman gel hadi.

Küçükken babam bizi Luna Park'a götürürdü Alanya'da. Orada dönme dolaba binerdik böyle. Tabii bunun kadar büyük değildi açıkçası. Luna Park'ları o yüzden her zaman çok severim. Babam bizi her cumartesi ya da pazar günü Luna Park'a götürürdü. Fenli Eke'ydi hatta o Luna Park'taki amcanın adı da. Gerçekten çok eğlenceli vakit geçirirdik. Bu dönme dolapta da muhteşem bir manzara bizleri karşılıyor sevgili seyirciler. Bir yanda muazzam tekneler, bir yanda Tema Park'ın muhteşem görüntüsü, Tuzla'nın aslında muhteşem görüntüsü. Daha en tepeye bile çıkmadık. Burası gerçekten ayrıcalıklı bir yer. Çoluk çocuk vakit geçirmek için burası muhteşem bir yer. Sadece onu söyleyebilirim. Şimdi yavaş yavaş aşağı iniyoruz ve bu muhteşem manzaraya aşağıdan daha yakından bakacağız.

0: hayvansever bir yer. Buraya evcil hayvanlarınızla da gelebilirsiniz. Aynı zamanda şöyle bakın, belirli yerlerde kedi besleme noktaları da var. Onlarda da sokak hayvanlarını besliyorlar sevgili seyirciler. Onların bilgisini vereyim size. Burada birbirinden fazla ünite var binebileceğiniz. Ben biraz önce söylemiştim zaten. Elinizin ayağınızın tuttuğu yaşa kadar buraya gelebilirsiniz ve burada eğlencenin keyfini çıkartabilirsiniz. Burada akvaryum var. Aynı zamanda Aslan Park var. Oraları da ziyaret etmek isterseniz eğer ziyaret edebilirsiniz. Şimdi biz gondola bineceğiz ve biraz da gondolda adrenalin yaşayacağız. Ne dersiniz? Vallahi en uca oturacağım ben. En güzel yer uçlarıymış. Özel eşyalarımı beyefendiye verdim. Şöyle, emniyetiniz için her şey düşünülmüş, onu söyleyebilirim ben. Sosyal mesafe için de her şey düşünülmüş. Şimdi kemeri takacağız. Nasıl takacağız? Kemeri şöyle beyefendi takacak. Ve adrenalini yaşayacağız. Recep sen binmeyecek misin?
1: Yok, ben binemem.
0: Yok, ben binemem dedi. Neden?
1: Kamera düşer.
0: Kamera düşer dedi. Sadece ben mi biniyorum?
1: Evet.
0: Peki. Yaklaşık kaç dakika sürüyor? Yaklaşık 4-5 dakika sürüyormuş. Gondola hepiniz biliyorsunuz. Zaten hemen hemen bütün Luna Park'larda var. Binelim. Çalıştıralım. Ama beyefendiyi aşağı almamız gerekiyormuş. Recep'cim sen git istersen, binemeyeceksen. Aşağıda beni bekle. Ne dersin? Tamam.

bana soruyorlar. Ya enerjini nereden alıyorsun diye. İçimdeki çocuktan alıyorum. Çünkü o çocuğun ölmesine ve öldürülmesine hiçbir zaman izin vermiyorum.

Biraz tedirgin miyim? Evet, tedirginim ama Recep binmen gerek Yıldız'cığım dedi. Yapacak bir şey yok. Bineceğiz. Gidiyorum yani. Hani vazgeçemeyeceğim de şu an.

akvaryumdaki balıkları ziyaret edelim. Bazı balıkları biberonla besleyebiliyormuşuz. Oraya göz atalım. Sonrasında da yine belki ünitelere gelir. Yine birkaç tanesini deneyimleriz.

açıkçası Tuzla'daki akvaryum. Şimdi içeride binlerce balık çeşidi var. Tabii ki bölümlere ayrılmış durumda buranın içerisi. Bazı balıkları besleyebiliyorsunuz. Bazı balıkları da sevebiliyorsunuz. Onlara zarar vermeden. Bu arada kesinlikle telefonunuzun flaşını açık tutmuyorsunuz. Çünkü flaşla bu balıkları eğer çekmeye kalkarsanız bu onlara zarar verebilir. O yüzden flaşını kapalı tutuyoruz. Telefonlarımızın özellikle sevgili seyirciler. Burası da yine haftanın 7 günü açık. Tuzla'da bulunan tema parkın içinde şu anda gezdiğimiz akvaryumda. Örneğin sol taraftaki kaplumbağalar insanların evlerinde bakamadıkları, büyümeyeceklerini zannedip aldıkları ve buraya getirip bıraktıkları kaplumbağalar. Onları söyleyebilirim sizlere. Şu an kameraman arkadaşım Recep gösteriyor zaten. Şimdi şöyle ilerleyelim. Teraryum bölümüne giriyoruz. Ben burayı size detaylı gezdirmeyeceğim ki geldiğinizde kendiniz daha detaylı gezebilin diye. Örneğin şurada yılan var. Biz ne insanlar gördük, yılan gibiydiler. Bu yılan bize dokunmaz diyeyim hemen burada da sevgili seyirciler. Kameraman arkadaşım Recep de gülüyor. Hemen şöyle ilerleyelim. Yeşil ağaç kurbağası var mesela burada, şurada. Uyuyor onlar da, rahatsız etmeyelim. Sakallı ejder var şurada hemen. Yan taraflarında hepsinin bilgileri de mevcut, onu söyleyebilirim size. Şu an kameraman arkadaşımın Recep'in gösterdiği canlı sakallı ejder canlısı. Ana vatanları Avustralya ve çevresindeki adalarmış sakallı ejderin. Burada hepsi akvaryumun içinde olabilir. Fakat en iyi şekilde bakıldıklarını söyleyebilirim. Bazılarının türü tükenmiş olsa da, hemen şöyle açalım şurayı. Bazılarının türü tükenmiş olsa da burada en iyi şekilde bu hayvanlara bakılıyor. Ve en iyi şekilde bu hayvanlar türleri çoğalarak yaşamaya devam ediyorlar.

Şimdi bu bölüme geldiğiniz zaman balık besleyebiliyorsunuz ve bazı balıkları da burada sevebiliyorsunuz. Bu bölüm balık besleme bölümünün olduğu yer. İleride de egzotik sualtı dünyasının orada da sevebildiğimiz balıklar var sevgili seyirciler. Tabii ki onlara zarar vermiyoruz. Bunu üstüne basarak söylüyorum. Ve balıkları beslemeye gidelim. Şimdi balıkların ağızlarına doğru bu biberonu tutuyorsunuz ama dikkatli tutmanız gerekiyor. Balıklar onu çekebilir. Bakın.

Şimdi balıkları besledik ve ilerleyeceğiz. Teşekkür ediyoruz. Şöyle teslim edelim. Şimdi ilerleyeceğiz ve sevebileceğimiz balıkların yanına gideceğiz şimdi de. Hayatımda hiç balık sevmedim bu arada. Gerçekten de merak ediyorum. Ha bu arada susamuru görmedim ben diyorsanız susamurlarını da kameraman arkadaşım Recep Çağlayan şu anda sizlere gösteriyor. Hatta bir tanesi şu an taşın üstünde sevimli sevimli hareketler yapıyor bize.

Şimdi gerçekten çok güzel yerler gezdim ve gezdirdiğimi düşünüyorum sizlere de. Şimdi Tuzla'ya gelmişken balık ve köfte yemeden dönmek olmazmış. Merkeze gidelim, güzel bir sahilde dolaşalım önce. Sonrasında hem bir köfte yiyelim hem de bir balık yiyelim. Sizlere oraları gösterelim. Tuzla'ya geldiğinizde nerelerde ne yiyebilirsiniz, fiyat bilgileri ne kadardır diye sizlere anlatalım. Ne dersiniz? O zaman sahilde buluşuruz.

Tuzla'ya geldiğinizde mutlaka Tuzla sahilde de yürüyüş yapmanızı tavsiye edebiliyoruz. Ayrıca burada hem bisiklete binebilir hem de kaykaylarınızı kullanabilirsiniz sevgili seyirciler. Tuzla sahili bayağı uzun bir sahil. Buraya geldiğiniz zaman gerçekten kendinizi nefes almış gibi hissediyorsunuz. Mutlaka tekrar belirtiyorum, sahile uğramadan Tuzla'yı gezdim demeyin. Çünkü gerçekten Tuzla'nın çok ama çok güzel bir sahili var.

Piyazı da çok severim. Yılından beri burası Tuzla'da hizmet vermekte sevgili seyirciler. Öğle saatlerinde oldukça kalabalık oluyor. Geldiğiniz zaman oturacak yer bulamayabilirsiniz. Hafta sonları da oldukça kalabalık oluyor. Benden söylemesi. Köftesi bayağı meşhur. İnternete yazınca zaten çıkıyor direkt olarak. Tuzla denince akla ilk olarak bu köfteci geliyormuş. Bir de buranın sütlacı. Yemeğim iyiyim zaten. Sütlacı da söyleyeceğim.

0: Şimdi buranın köftesi kadar sütlacı da bayağı iyiymiş. Sütlacı yemeden gitmek istemedim açıkçası. Yanına çayımı da söyledim. Gerçekten dedikleri kadar varmış. Efsane. Sütlaca bayıldım gerçekten de. Ben hayatımda bu kadar güzel sütlaç yemedim diyebilirim açıkçası. Merak etmiyor musun tadını Recep?
1: Yok.
0: Yok, merak etmiyorum dedi ama o kadar anlattım.
1: Bir bakarım tadına.
0: Bakarım birazdan tadına dedi. Kameraman arkadaşım Recep de gerçekten sütlaç. Tabii ki sütlacımı bitireceğim. Ama Tuzla'ya gelmişken Tuzla'nın köftesi kadar balığı da fazlasıyla meşhur. Şimdi bir de Tuzla balıkçısına gidelim. Bakalım Tuzla'da balık fiyatları ne kadarmış ve balık nasılmış Tuzla'da? Balığı da yemeden gitmek olmaz. Değil mi buraya gelmişken? Hadi bakalım balıkçıda buluşalım.

0: Vallahi ne yiyelim ne yiyelim dedik, masayı donattılar. Şimdi karşımda beyefendi var, soralım beyefendiye bu yiyeceklerin isimlerini. Bu
1: efendim, bu tereyağlı kılıç balığı.
0: Tereyağlı kılıç, evet. Balığı bu.
1: Bu levrek kölbastı, deniz levreği.
0: Bu levrek kölbastıymış.
1: Evet, özel kremalı soslu.
0: Özel kremalı sosluymuş bu.
1: Bu Karadeniz somonu.
0: Karadeniz somonu. Evet. Somonu soslu soğanlıymış. Evet. Ben de şaşırdım bu kadar şey gelince. Bu?
1: Bu mercan ızgara.
0: Mercan ızgara.
1: Özel soslu, soslu
0: özel sosluymuş.
1: Çok
0: soya sosluymuş, evet. Bu.
1: Bu dil balığı efendim.
0: Dil balığı.
1: Bu yengeç bacağı, Akdeniz lokumu.
0: Yengeç bacağı.
1: Evet. Bu da karides şiş.
0: Karides şiş. Evet. Peki bu ne balığı?
1: Minekop ızgara.
0: Minekop ızgara bu.
1: Bu deniz mahsulleri. Bu da? Kalamar karides sote.
0: Kalamar karides sote. Evet. Ben bundan başlamak istiyorum. Bayağı lezzetli. Bu arada bu balıkçının ünü dünyaya yayılmış sevgili seyirciler. Mutlaka buraya geldiğinizde Tuzla Balıkçısı'nda balık yemenizi tavsiye ediyorum. Haftanın 7 günü gece 12'ye kadar açıkmış ve her geldiğiniz saatte de tıklım tıkış. Benden söylemesi, hemen Tuzla sahilde manzaralı bir şekilde oturup balığınızı yiyebiliyorsunuz.
1: Kalamar karides sote.
0: Bayağı lezzetli. Bir de minekop ızgaranın tadına bakalım. Ben denizden babam çıksa yerim diyenlerdenim. O yüzden bunların hepsi bana hitap ediyor. Burada 120 çeşit sıcak balıklı yiyecek varmış. Benden söylemesi. Fiyatlarla baktığınız zaman diğer balıkçılara göre gayet makul.

0: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
1: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
2: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
3: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
4: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
5: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
6: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
7: Sürdürülebilir hayat yakında TV4'te.
8: Kalk limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi.
9: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı?
10: Aradığınız ve istediğiniz tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Vinov Campus. Eğitim sürecinde bütçenizi koruyan ve ödemelerinizi kolaylaştıran bu finansal ekosistemde dijital başvuru kolaylığı ve Vinov Campus'a özel evraksız limit avantajıyla nakit veya kredi ihtiyacını ortadan kaldıran çözümler tek bir yerde. Siz de Vinov Campus ile dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
11: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
12: Okul zili çalmadan A101'e. Pinli eğlenceli defter 165 lira. Manyetik kapaklı yapışkanlı notluk seti 125 lira.
13: Ucuz, ucuz. Bu var ya bu.
14: Blok dersten çıkıyor.
13: Atıştırmalık?
14: Yok, ben doymalık takılıyorum.
13: Bir şey diyeyim mi?
15: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
13: Abi bu adam ne yiyor ya?
16: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
17: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
18: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express.

0: inşallah diyorum Tuğba.
1: Tamam, hadi buyurun başlayalım. Efendim merhaba.
2: Merhabalar, hoş geldiniz.
1: Hoş buldum. Ben housekeeping olacağım dedim ama bana kim iş yaptıracak? Kat şefimiz Mine Türksoy.
2: Evet.
1: Nasılsınız?
2: Teşekkür ederim. Hoş geldiniz tekrar.
1: Hoş bulduk. Ben bugün böyle bir işe giriştim ama evet. Herhalde bilmiyorum nasıl yapacağım ama.
2: Artık göreceğiz yukarıda.
1: Eyvah. Yandık. Yakışmış mı peki bana kıyafetleri?
2: Çok güzel olmuş, evet.
1: Görüp görebileceğiniz en iyi kat hizmetlisi ben miyim? Kendime biraz övmeyi severim de ben.
2: Herkes sever.
1: Ya. O zaman çıkalım mı?
2: Tabii ki. Biz buradan gidiyoruz. Burası misafirlerimize ait şöyle.
1: Ha, misafirlere ait orası. Evet. Biz personel asansöründen çıkacağız. Şimdi başladık hadi. Buyurun. Bismillah. Daha buradan başladık yani.
0: Eti sizin, kemiği de sizin kızımızın Mine Hanım. Tuğba'yı zor işlere koşturup, bolca çalıştırıp iyice yorun lütfen.
1: Evet, odamıza geldik. Misafirlerimiz çıkış yaptı
2: misafirler
1: galiba.
2: Çıkış yaptı, çıkış yapmış. Bir odanın temizliğine gireceğiz. Ama önce Tuğba Hanım'ın isimli,
1: ay bana isimli
2: kapı açma kartımız, ışık yakma kartlarını yapmak istiyorum.
1: Bir sürü şey var ya. İsimliğim de var.
2: Evet.
1: Bu Tuğba Akıncı yazıyor. Evet.
2: Kapı açma kartımız, master tamam. Kartımız. İçeri girdiğimiz zaman enerji kartıyla ışıkları
1: açacağız.
2: Evet, açacağız.
1: Tamam, o zaman şöyle
2: önce
1: değil mi?
2: Önce kapıyı tıklamamız, zilimizi çalmamız gerekiyor.
1: İçeride olabilir
2: tabii
1: diye.
2: Tabii ki.
0: Hoppala, kapı çalınmadan girilmez Tuğba.
1: Housekeeping.
2: 3 saniye bekliyoruz, tekrar basıyoruz. Cevap gelmedi. Seslenin.
1: Housekeeping.
2: Ses yok. Tıklıyoruz 3 defa.
1: 3 oldu mu?
2: 3 oldu. Şimdi kartımızı
1: çok heyecanlıyım ya. Böyle mi?
2: Evet. Tamam. Çekiyoruz.
1: Ha, çekeceğim.
2: Çekeceksiniz. Evet. Şimdi açıp hafiften aralayın kapıyı. Tekrar buradan seslenin housekeeping diye.
1: Housekeeping.
2: Yok, kapıyı açabiliriz şimdi.
1: Tamam. Evet. Odamıza geldik. Ben bugün ne yapacağım bu odada Mine Hanımcığım?
2: Şimdi bu odada yeni gelen misafirimizi odamıza hazırlayacağız. Bunun için önce yatakları sökmemiz, çöpü toplamamız, süpürmemiz, silmemiz, yeni gelen misafire temiz pak bir oda hazırlamamız gerekiyor.
1: Evet.
2: Ama bunun için önce ne yapmamız lazım?
1: Eşyalarımın olması lazım. Nevresim,
2: tabii ki.
1: Havlu.
2: Evet, ofisimizden aramamızı tutacağız.
1: Tamam o zaman alıp geliyorum ben şimdi.
0: Oda tam istediğim gibi. Oldukça büyük, fazla detaylı, dağınık, biraz karmaşık ve temizlenmesi zor bir oda. Tuğba temizlik arabası, temizlik kovaları ve temizlik malzemelerini aldı, odaya geldi.
1: Of, darmadan bir oda beni bekliyor. Önce kovalarla geldim ama...
2: Önce kirlilerimizi ve çöplerimizi toplamamız lazım.
1: Tamam, ben bunları banyoya bırakayım.
0: Önce kirliler ve çöpler toplanacak, ardından diğer işler yapılacak Tuğba.
1: Kirli sepetini aldım. Eldivenlerimi de taktım. Şimdi Mine Hanımcığım, ben... kirlileri
2: Tuğba Hanımcığım, önce çöpleri almamız lazım. Ondan sonra kirlilere döneceğiz.
1: Ben şey evet. Böyle hemen bir şeyler yapmaya evet. Çalıştığım için.
2: Çöp kovalarına bakalım. Çöpümüz var mı?
1: Bunda yok. Boş
2: yok.
1: Bu.
2: Yok. Evet. Masa üzerlerindeki boşlar.
1: Onları topluyorum.
2: Evet.
1: Çöp torbam var.
0: Acele etme Tuğba. Her şey sırasıyla.
1: Oh, bayağı dağınık bırakmışlar ya.
2: Evet.
1: Ben inanın otel odasından ayrılırken hepsini toplayıp, yatağımı da kapatıp, her şeyimi böyle düzenle bırakıp gidiyorum. Yani benim odada kaldığımı anlamazsınız bile, öyle söyleyeyim. Bu bir kamu spotudur.
0: Tebrikler Tuğba, mesaj alındı.
1: Terlikler kullanılmamış,
2: evet.
1: Onları yerine bırakabiliriz. Ben kendi kendime bir şeylere karar veriyorum bu arada.
0: Her zamanki halin Tuğba.
1: Vallahi şimdiden ben yorulmaya

0: başladım ben. Kirlerimi sökmeye başlıyorum hemen hızlı hızlı.
1: Derken Mine Hanım'dan hızlı ol diye uyarı geldi. Bu arada Tuğba, bu elmanın burada işi ne?
0: Nerede? Aa! Tamam, alırım ben şimdi onu ya.
2: Önce son çöpler değil. Alınması lazım Tuğba Hanım, öyle temizlik olmaz.
0: Şimdi şuradan zıplayayım. Bir adet yenmekle yememek arasında kalmış bir elma. Unutmuşum ama görmedim, ne yapayım?
1: Unutmamalısın Tuğba.
0: Hızlı olmam gerekiyor. Nasıl gidiyorum sizce?
2: Biraz daha hızlanabiliriz tabii ki. Çünkü misafiri bekliyor.
0: Şimdi odaya giriş mi yapacaklar bize?
2: Odaya giriş yapacaklar.
0: Hızlı olmam gerek.
1: Sence de mahsur yoksa ve acele edersen misafirlerimiz odalarına gelip dinlenmek istiyorlar Tuğba.
0: Neyse ki çok kirlenmemiş. Değil mi?
2: Kirlenmiş. Bir kere kullanmak yeterlidir.
0: Aha, yoruldum.
2: Daha başlamadık Tuğba Hanım.
0: Ayrı ayrı atıyorum. Tabii. Havluların evresimleri.
1: Demek ki başlayınca neler olacak neler.
0: Dört tane mi yastık?
2: Dört tane yastık.
0: Dört tane yastık varmış.
2: Yoruldunuz galiba.
0: Biraz. Biraz. De şey, heyecanlıyım ya böyle. Yanlış bir şey yapmaktan da korkuyorum.
2: Korkmayın. Daha ilk günümüz, biz öğreteceğiz. Ama tabii bu odadan 25 dakikada çıkmamız gerekiyor.
0: Ben 15 dakikadır yatak toplamaya çalışıyorum evet. Bu arada. Tamam, çektim. Biraz dinleneyim mi? Şey yapayım bunu. Dışarı çıkaracağım herhalde.
2: Dışarı çıkartacağız, evet.
0: Şimdi sıra?
2: Yatağı yapmakta tabii ki.
0: O zaman...
2: Resim, çarşaf ve yastık kılıfı.
0: Bu çarşaf değil mi?
2: Evet.
0: Dört tane miydi dört tane. Yastık?
2: Evet.
0: Var ya nevresim takmayı, hiç sevmem yani.
2: Nevresimi yastık kılıflarını buraya koyalım.
0: Tamam.
2: Biraz daha hızlı.
0: Kaç dakikada yatak yapmam gerekiyor normal şartlarda?
2: Dört dakikada yatağın bitmiş olması lazım.
0: Oo.
1: Tuğba'nın bunu 4 dakikada yapması imkansız. Süren başladı Tuğba bu arada.
0: Süren başlamış.
2: Süreyi tutalım mı?
0: Bence tutmayalım.
2: Daha çarşafı açamıyorsunuz Tuğba Hanım.
0: Bence süre tutmayalım, kaybederiz hep birlikte.
1: Tuğba'nın en sevdiğim yönü beceriksiz olduğunun farkında olması.
2: Ne oldu? Elimize bir adet diskart geldi. Bunu kapatıp çıkabilirsiniz de bizi kandırmak amacıyla.
0: Nasıl yani? Denemek için mi yaptınız evet. Bana bunu, fark edecek miyim evet. Diye? Oo, o zaman yenisini alacağım.
2: Evet, onu bağlıyoruz yırtık yerinden.
0: Tekrar kullanılmaması için
2: aynen.
0: Mi? Bak, deneme falan da yapılıyor yani.
1: Harikasınız Mine Hanım.
0: Şöyle.
2: Biraz daha geniş olursanız rahat bağlarsınız.
1: Tuğba bu. Düğüm atmayı bile beceremiyor. Hem hatırlatayım, son 1 dakika Tuğba.
0: Dakikam nasıl doldu ya?
1: Ben söyleyeyim, aheste aheste durarak doldu Tuğba.
2: Çizgiler dik,

0: Elimde değildi ki.
1: O zaman belki. Ama şimdi yaptığın hatayı düzeltip hepimizi üzüntüden kurtarabilirsin. Mamafi hemen karar verme. Düşün istersen. Hadi sen salona geç, ben de sofrayı toplayayım.

0: Ne var Ekrem? Canın bir şey mi sıkıldı?
1: Annen hepinizin mutsuzluğunu bana yükledi.
0: Ne yazık ki hayır diyemeyeceğim. Önce bana üzüldüler. Sonra senin hadiselerin onları çok üzdü. Senin kendini harap edişin babamı yıktı.
1: Hislerime hakim olamıyorum. Hayatta en çok sevdiğim şeyi kaybetmek.
0: Sevdiğini kaybetmenin acısını iyi bilirim.
1: Anlıyorum Jale. Seni çok severim. Ama hala unutamadım Fatoş'u. Kalbimde hatırası, gözlerimde hayali yaşıyor. Biraz olsun unutabilsem.
0: Sen yakınımda ol, hiçbir şey istemem. Her şeye razıyım Ekrem.
1: Benden harap olursun.
0: Yanında olmak, sana yardım edebilmek, seni teselli etmek istiyorum. Hepimizin birazcık mutlu olması yeter bana. Kendimi düşünsem, gururumu ayaklar altına almazdım.
1: Fatoş'un hayali daima aramızda olacak Şali.
0: Olsun, senin sevdiğin her şeyi severim, dert ortağın olurum.
1: Eli öpülecek büyük kadınsın. Kalbi mezarda olan yarı ölü bir adamı koca olarak istiyorsan... Peki Jale.
0: Her şeye razıyım.

0: Ekrem, bir kahve iç de dinle.
1: İçmeyeceğim Cale, teşekkür ederim.
0: Çok yoruluyorsun ve beni de üzüyorsun.
1: Benim için kendini yorup üzme. Başta söylemiştim senin için üzücü olabilirim diye.

0: Bana ihtiyacın var mı?
1: Hayır.
0: Bunu tak istersen.
1: Hayır.
0: Öyleyse bunu.
1: Neden ısrar ediyorsun Jale? Kendini boşuna yoruyorsun. İstediğimi kendim seçebilirim.

0: Ters davrandığım için affet Şale. Seni üzmek istemiyorum ama elimde değil.
1: Beni düşünme. Nasıl istersen öyle davran. Beni üzen, bana yaptığın aksilikler değil, senin mutsuzluğun. Seni sevdiğin kadının yerine ben ölseydim diye düşünecek kadar çok seviyorum.
0: İyi kalplim benim, asil insan. Aklımdan Fatoş'u çıkarmak kabil olsaydı, inan çalışırdım buna. İnanıyorsun değil mi?
1: Biliyorum, elinde değil. Hem zorlama kendini unutmak için. Sen harap olursan, o zavallıcığın ruhu da yattığı yerde azap çeker. Onu düşün hiç değilse.

0: Ekrem, bugün Kasım'ın 7'si.
1: Ne yapayım 7'si ise?
0: Evliliğimizin yıl dönümü de.
1: Affedersin Cale, unutmuşum. Özür dilerim.
0: Yalancıktan evli bile olsa, insan evlilik yıl dönümünü böyle mi kutlar?
1: Akşama bir pavyonda tanıdıklarla bir parti veririz Cale.
0: Seni sıkarsa?
1: Hayır Cale. Sana iyi davranmıyorum, hiç değilse mutlu bir koca rolümü iyi yapayım.

0: hepimizi memnun eden bu mutlu evlilik yıl dönümünde Ekrem Bey'den bir şarkı rica edeceğiz. Uzun süredir üzerinde çalıştığın besteni söyler misin hayatım?
1: Başka bir eser okusan?
0: Ne olur hatırım için. Bu besteni çok seviyorum.
1: Peki, nasıl isterseniz.

0: Ekrem. Ekrem. Neyin var Ekrem?
1: Affedersin Cale. Duramayacağım. Gitmek istiyorum, sen misafirleri bırakma.
0: Hayır, ben de senden geleceğim.

0: En mutlu olmamız gereken günde üzdüm seni.
1: Kabahat bende. Bu şarkıyı ben istedim senden. Hatıralarını canlandırdım.
0: Özür dilesem gene boş. Çünkü kırılan gururunu tamir edemem.
1: Sen benim gururumdan daha önemlisin Ekrem.
0: Sen iyi davrandıkça ben eziliyorum Şale. Keşke kötü, sert, hırçın bir kadın olsaydın.

0: Ekrem. Ekrem. Ekrem. Ekrem, kendine gel.
1: Jale. Jale, görmüyorum. Görmüyorum Jale.

0: Hay Allah! Gözlerimi! Merak etme Şale! Bütün işlerimi bırakıp derhal geliyorum. Ekrem'in gözleri her şeyden daha önemli. Üzülme yavrum!
1: Teşekkür ederim abi!

0: Beni de atabilir misiniz şehre?
1: Hususi müşterim var bey abi.
0: Doktorum, gözlerini kaybeden bir hastaya gidiyorum. Belki bir dakikalık gecikme bile zararlı olabilir.
2: Buyurun efendim, götürelim gideceğiniz yere kadar.
0: Teşekkür ederim.

0: Çok teşekkürler hanımefendi.
1: Rica ederim. Burası mı?
0: Evet. Ünlü sanatçı Ekrem Ark'ın evi.
1: Ekrem Ark?
0: Evet. Allah'a ısmarladık.

0: Çantasını unuttu doktor. Hemen geri dönelim.
1: Geçmiş olsun Ekrem. Çok üzüldüm.
2: Boşuna döndün Kamil. İşinden oldun.
1: Çocukça konuşma.

0: Vaziyeti nasıl abi?
1: Reflekslerini kontrol için iğne yaptım. Bir süre uyursa iyi olur.
0: Ekrem! Ekrem! Allah'ım! Allah'ım, gözlerini kaybeden Ekrem miydi? Hem gözlerini kaybetmiş hem de başka bir kadına ait artık. Tanrım, günahım neydi, bunları gösterdin bana? Kurtarabilecek misin abi? Gözlerini açabilecek misin?
1: Elimden geleni yapacağım ama çok zor. Ömür boyunca kör kalabilir.
0: Çantanızı unutmuşsunuz arabada.
1: Teşekkür ederim.
0: Retina mı zedelenmiş yoksa iç kanama mı?
1: Tıbbi bilginiz olduğuna göre siz de doktorsunuz galiba.
0: Hemşireyim efendim. Beni özel hemşire olarak alırsanız memnun olurum. Ücret hiç önemli değil.
1: Biz de memnun oluruz. Zaten hastamızın sizin gibi bir hemşireye ihtiyacı var. İsminiz neydi?
0: İsmim Gül efendim.

0: Kim? Kim var orada?
1: Benim efendim.
0: Siz mi? Siz kimsiniz? Sesiniz... birine benziyor sesiniz.
1: Kime benziyor?
0: Fatoş'a. Fatoş'u mu?
1: Adım Gül. Sizin bakımınız için burada vazifeli.
0: Affedersiniz. Sesiniz beni yanılttı da... bir başkasına benzettim.
1: Ses sese benzer. Biraz da sinirleriniz bozuk.
0: Nur. Şuursuzum ama... sesiniz öylesine benziyor ki Fatoş'umunkine. Hiçbir şey düşünemedim bir an.
1: Fatoş kim? İlk nişanlısı, ölmüştü de.
0: Hayır! O yaşıyor! Fatoş'uma öldü diyemezsiniz!
1: Ekrem, bugün çok sinirlisin. Ben kötü bir şey söylemedim.
0: Affedersiniz Jale. Birden çıldırıyorum bazen. Fatoş, sizlerin dünyanızda değil ama... benim karanlık dünyamda hala yaşıyor. Hayır Kamil, ameliyat olmak istemiyorum.
2: Bana güvenmiyor musun yoksa?
0: Güveniyorum. Ama gözlerim açılırsa ne fark eder ki? Dünyayı görme arzusu olmadıktan sonra...

0: Çok lezzetli olmuş. Kim yaptı bunu?
1: Karınız efendim.
0: Bu yemeği sevdiğimi kim söyledi Cale?
1: Tahmin ettim.
0: Yalnız Fatoş bilirdi bunu.
1: Benim de aynı yemeği yapmam kabahat mı oldu?
0: Sinirlenme Cale. Ölmüş bir kadını unutmamam saçma sapan konuşturuyor işte. Sana teşekkür edeceğime kırıyorum.
1: Benim asıl kırıldığım bu davranışların değil Ekrem. Ameliyattan bile kaçınıyorsun yüzümü görmemek için.
0: Yüzünü görmek istemediğimi kim söyledi?
1: Hissediyorum, nefret ediyorsun benden. Hayır Jale Hanım. Nefret etseydi evlenir miydi sizinle? Sen yabancımız sayılmazsın Gül. Ekrem benimle isteyerek evlenmedi, mecbur oldu buna.
2: Nasıl mecbur oldu?
1: Annemin babamın ısrarıyla, onları kıramadı.
0: Hata ettik Jale.
1: Ekrem'e vereceğim sevgimin nişanlısını unutturacağını sanmıştım. Ama yanılmışım.
0: Elimde olsa... Ama değil Jale.
1: Sizi de üzdüm, affedersiniz. İyi geceler.
2: Karınıza işkence ettiğinizin farkında mısınız?
0: Aslında severim Jale'yi. Ama kardeş gibi.
2: Aşkla sevmeye çalışsaydınız.
0: Kalbimde bir başkası çarparken imkansız bu. Unutamıyorum Fatoş.
2: Sizi seven bir kadını mutsuz etmek doğru mu?
0: Bazı şeyler insanın elinde olmuyor.
2: Sizi anlıyorum efendim. Çünkü ben de kaybettim sevdiğimi.
0: Öldü mü?
2: Belki ölümden de acı şekilde.
0: Desenize bizim birbirine benziyor.

0: bana yardımcı, hatta bir çeşit sırdaş oldun Gül.
1: Size yardım zevk benim için.
0: Teşekkürler. Rahatım senin yanında. Onun için senin yardımında maziye dönmek istiyorum.
1: Maziye mi?
0: Biliyorum. Geçen günler bir daha geri dönmez. Ama görmeyenler için durum farklı. İnsan görmeyince zaman duruyor sanki. Biliyor musun Gül, Fatoş'la ilk defa burada buluşmuştum. Onunla ne tatlı hatıralarım vardı. İşte benim yaşadığım dünya bu defterde. Senden ricam, bana oku şunları. Mutluluk günlerimi hatırlat bana.
1: Okuyup hatırladıkça acılarınız artacak.
0: Ben bu acıları, ıstırapları seviyorum Gül. Ayrıca sesin Fatoş'unkine öyle benziyor ki. Yalvarırım oku Gül, o anları yaşat Gül.
1: Ekim 1968 Salı. Fatoş'la ilk defa Emirgan korusunda buluştuk. Onunla dünyam bambaşka oldu. Renkler daha parlak, kokular daha keskin. Öylesine güzel ki. Mektep talebesi kadar heyecanlıyım. Fatoş'umun da tir tir titrediğini hissediyorum. Fatoş artık aşktan büyük bir sevgiydi benim için. Mutluluğun, cennetin kendisiydi. Ne olur gidelim artık, yağmur başladı.
0: Gül, sesin kalbimi durduruyor. Sanki Fatoş'um söylüyor aynı sözleri. Sanki onun ellerini tutuyorum, sanki o günleri yaşıyorum.
2: Jaliciğim iyi niyetli, ona bazı şeyleri anlatmak zor. Ama ben hemşirenin davranışlarını hoş görmüyorum.
3: Ne gibi?
2: Bir kere hemşire mi, ahçı mı, dadı mı belli değil. Ekrem Bey'in koluna giriyor, çıkıyorlar. Saatlerce meydanda yoklar. Jale bunlara nasıl izin veriyor şaşıyorum. Neyse bildiğimi söyledim ya, benden günah gitti. Bakın şu hallerine. Yağmuru dahi fark edemeyecek kadar kendilerinde değiller.
3: Anlaşılan hemşire hanımla ciddi bir konuşma yapıp kulağını bükmenin zamanı geldi.
2: Bana kalırsa kapı dışarı etmenin zamanı geldi.
3: Seni damadımı yağmur altında dolaştır diye mi aldık?
0: Kendim istedim dolaştırmasını.
3: Havadaki yağmur bulutlarını sen görmedin ama o görüp ikaz edebilirdi.
0: Rica ederim beni odama götür.
2: Neden bıraktınız odasına çıkartmasını?
3: Merak etme, yapacağımı biliyorum ben. Ekrem'in yanında kovamazdım ya.
0: Körlüğün acısını ilk defa bugün çektim Gül. Bu durumda olmasaydım, sana hakaret etmelerine fırsat vermezdim.
1: Benim için üzmeyin kendinizi.
0: Herkes benim yüzümden ıstırap çekiyor.
1: Oh! Çok ıslanmışsınız, yağmur içinize kadar işlemiş, üstünüzü değişmek lazım.
0: Sen de çok ıslanmışsın.
1: Benimki mühim değil, size havlu getireyim.
3: Küçük hanım gel bakalım, senden konuşmam lazım.
1: Müsaadenizle, önce beyefendiye havlu ve çamaşırlarını götüreyim, bütün vücudu sırsıklan.
3: Gel buraya, biz herhalde onun iyiliğini senden daha çok düşünürüz.
2: Bu korku niye? İnsan kocası için bile böyle telaşa kapılmaz.
1: Buyurun efendim.
3: Hemen pılını pırtını topla ve defol bu evde.
1: Anlayamadım, bir kusurum mu oldu efendim?
3: Ekmek yediğin evin hanımının kocasını baştan çıkartmaya uğraşıyorsun, anladın mı şimdi?
1: Yanılıyorsunuz hanımefendi.
3: Sus! Defol dedim!
2: Ne oluyor anne?
3: Ne olacak? Hemşire hanım kocanı tedaviye değil, baştan çıkartmaya uğraşıyor.
2: Rica ederim anne!
1: Hayır, hayır Şahli hanım, yalan!
2: Sen Ekrem'in yanına vazifene git Gül, senden hepsi namına özür dilerim.

0: saçmalıyorsun anne?
1: Çok safsın Jale.
2: Ve bu saflığın Gül'ün kocanı ayartmaya kalktığını fark edemeyecek kadar ileri.
0: Benim işlerime kimse müdahale edemez anne. Lütfen konuşmayın.
3: Oh, ateşi düşmüş doktor.
4: Hastam size emanet Gül Hanım. Onu sapasağlam isterim ameliyata.
3: Başüstüne.
5: Hayır, ameliyat olmayacağım. İstemiyorum gözlerim açılsın.
4: Esrem, hala bu inadından vazgeçmedin mi?
5: İnat değil, bir gaye bu. Karanlıklar içinde Fatoş'uma çok daha yakın.
4: Peki, şimdilik bana müsaade. Bugün gene ters tarafından kalkmışsın.
3: Güle güle efendim. Neden bu kadar ısrar ediyorsunuz ameliyat olmamak için?
5: Ben zaten ruhen ölmüş. Gözlerimin açılması bana ne kazandırır? Benim dünyamda Fatoş'um olmadıktan sonra...
3: Fatoş'umuzu neden bu kadar çok seviyorsunuz?
5: Eşsiz bir insandı da ondan. Şefkatliydi, güzeldi, huzur saçardı çevresine. Fedakar kızdı.
3: Yersiz inadınızla onun da gayesini yıkıyor, fedakarlığını hiçe sayıyorsunuz. O sizi gözleriniz görmeden görseydi zavallı kızcağız kim bilir nasıl harap olurdu. Siz nasıl onu her an düşünüyorsanız, onsuz yapamıyorsanız, mutlak onun ruhu her şeyde her an sizin nedir?
5: Neler söylüyorsun Gül?
3: Belki hemşirelik görevimi aşan, hakkım olmayan şeyler söylüyorum. Böyle karanlıklar içinde maziye sarılmakla Fatoş'unuza en büyük kötülüğü yapıyorsunuz.
5: Gül!
3: İstemiyorsanız susayım.
5: Hayır Gül, devam et, söyle.
3: Ameliyat olacaksınız, gözleriniz açılacak... ...ve Fatoş'unuzun da ruhu şad olacak. O sizi tam bir insan olarak zirvede bırakıp gitti. Hep öyle kalacaksınız. Canlanın Ekrem Bey, siz yükseldikçe o da mezarında mutlu olacak. Yalan mı söylüyorum Ekrem Bey?
5: Haklısın Gül.
3: Ameliyat olacaksınız değil mi?
5: Evet.
3: Çok teşekkür ederim. Sonra... ...karınıza karşı da iyi olmanız lazım. O da dünyanın en iyi insanı.
5: Teşekkürler Gül Hanım. Bir melek kadar iyisiniz. Sizi hiç, hiç unutmayacağım.
0: Annemin söyledikleri için gerçekten üzüldüm Gül. Tekrar özür dilerim.
3: Özür dilemenize lüzum yok, ben unuttum bile.
0: Seni yanlış anladılar Gül. Bir başka kadın kıskanılabilirdi ama senin gibi bir melek...
3: Ne iyisiniz.
0: Kocamı çok seviyorum. Ve kocamı sevenleri de tabii. İmkan olsa Fatoş'unu mezardan çıkarıp yerine kendim geçerdim.
3: Susun, yalvarırım susun. Sizi çok iyi anlıyorum. Çünkü bir zamanlar ben de birini kendimi feda edecek kadar sevmiştim. Sabredin. Zaman her şeyi değiştirir.
0: İnsana huzur veriyorsun. Minnettarım sana.
3: Bir faydam dokunabildiyse ne mutlu bana.
4: Şale, iyilik meleğiyle dedikodu mu yapıyorsunuz?
3: Merhaba doktor bey.
4: Hemşire hanıma madalya takmak lazım. Ekrem'i ameliyat olmaya ikna etmeniz büyük bir muvaffakiyet. Yarın ameliyata girecek.

0: Gözünüz aydın, ameliyat başarılı geçti.
1: Sahi mi abi? Allah'a şükürler olsun.
0: En geç 10 gün sonra Ekrem'inizi sağ salim teslim edeceğim size.
2: Sargılar yarın mı açılacak?
0: Evet. Dünyayı bütün renk ve güzelliğiyle yeniden göreceksin.
2: Sana ve Gül'e çok şey borçluyum.
0: Gül bulunmaz bir insan. Büyük bir saygı duyuyorum ona.
2: Nasıl bir kız, tarif etsenize bana.
0: İyiliğini biliyorsun.

0: Güzelliğine gelince tarif edebilmek için doktor değil, şair olmak lazım.
1: Beğeniyorsun yani.
0: Tabii, beğenmemek elde mi?
1: Onunla evlenmek ister misin?
0: Ben?
1: Elbette sen. Görmedim ama hissediyorum ki insan ondan mükemmel bir hayat arkadaşı bulamaz. Eğer evlenmeyi kabul edersen bugün konuşmak istiyorum onunla.
0: Aynı şeyi ben de aklımdan geçirmiştim. Geliyor, sakın benim yanımda konuşma, ben kaçıyorum.
2: Günaydın.
1: Günaydın güzel hemşirem. Ne getirdin bugün bana?
2: Sizin sevdiğiniz kır çiçekleri.
1: Teşekkür ederim.
2: Bugün size son defa hizmet ediyorum.
1: Niye?
2: Yarın gözleriniz açılınca bana ihtiyacınız olmayacak.
1: Nereye gideceksin?
2: Kaderim nereye sürüklerse.
1: Sana akıl danışacağım, otursana. Kamil gözlerimi açacak. Ona gözüm kadar kıymetli bir hediye vermek istiyorum.
2: Haklısınız ama göz kadar kıymetli hediye bulmak zor.
1: Ben gözlerimden de değerli bir hediye buldum. Eğer bu isteğime hayır demezsen...
2: İstekleriniz emirdir benim için. Ucunda ölüm bile olsa karşı gelebilir miyim hiç?
1: Yalnız iyi düşün Gül. Söz verip de cayarsan çok kırılırım.
2: Her şeyi yaparım. İnanın, söz veriyorum size.
1: Öyleyse dinle Gül. Bir doktor, bir hemşire ile evlenirse en uygun çift olurlar. Bütün arzum seni Kamil ile evlendirmek.
2: Nasıl?
1: Evet Gül. Uygun bir evlilik mutlulukların en büyüğüdür. Tanrı kısa da olsa verdi bana bu sevinci. Sizlerinki inşallah ömür boyu sürer. Evlenirseniz memnun olurum. Neden susuyorsun Gül? İnsan çok sevindi mi konuşamaz biliyorum. Şahane bir törenle evlendireceğim sizi. İkinize birbirinizden daha değerli bir hediye veremezdim. Haklı değil miyim? Neden susuyorsun? Gözlerim açıldığı zaman ilk neyi görmek istiyorum biliyor musun Gül? Bak göstereyim sana. Fatoşumu. Hayatımın biricik sevgilisi, tek manasıydı o. Hala da öyle. Tanrı onu tek yaratmıştı, çabuk aldı. Haklı değil miyim onu sevmekte?
2: Fatoş!
1: Cale, sen misin?
2: Hayır! Hayır! Olamaz!
3: Çalmadan A101'e! B-Star 12'li kuru boya 49 lira 50 kuruş, B-Star renkli hesap makinesi 129 lira!
4: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen liftir serisi.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, haz peşindeysen.
6: Önce Flo'ya, sonra okula. Çünkü okul alışverişi Flo'da başlar. En tarz ayakkabılar, birbirinden renkli çantalar ve tüm okul ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla Flo'da seni bekliyor.
5: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean toz lambayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Heyecan deyince dibine kadar.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: tasarruf eder çok.
1: Tahmin boş.
0: Kirlere geçit yok. Zorlu lekelere finiş olur çare. Yoğunluğa göre seç, gücü kendin yönet.
1: Tahmin boş.
2: Finiş'in en güçlüsü Ultimate Plus ve dünyanın bir numaralı bulaşık makinesi Bosch. Birlikte mükemmel sonuçlar sunar. Finiş'le Bosch.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
6: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
7: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
8: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde

kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: 6.000 liraya varan para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6.000 liraya varan para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
4: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen, çünkü kirlenmeden bilemezsin. Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
5: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Abi motor komple gitmiş.
1: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap. Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
2: kurdu. Tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti. Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Elinize

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun. Kim tutar seni?

0: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli takımlar temizlik sponsoru.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.

0: oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen, çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
1: Önce Flo'ya, sonra okula. Çünkü okul alışverişi Flo'da başlar. En tarz ayakkabılar, birbirinden renkli çantalar ve tüm okul ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla Flo'da seni bekliyor.
2: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glasses'in nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glasses Skin. L'Oréal Paris'ten.
5: Sonra laf edince üvey ana oluyoruz.
6: Haklısın şekerim. Fazla şımardılar.
5: Öldürdünüz zavallıyı. Alçaklar, baba katilleri.
6: Pencereden yandaki köşkün bahçıvanı denize atladığını görmüş.
7: Hadi öyle İngiliz tuzu yutmuş gibi oynacağına geri içeri bakalım.
8: Sıkı delikanlı oldun ha.
5: Siz de yaman kadın.
8: Ha, ne demezsin şekerim.
5: Büyük kız meydanlarda yok.
8: Köşkte neler olduğunu öğrenmemiz lazım.
5: Neler söylüyorsun Perihan? Babamı öldürdükten sonra kalleş bir katil gibi kaçtın.
8: Ben hayatımca fosforluyu bekledim.
5: Desene bir hayale aşıksın sen.
8: Belki bir zamanlar öyleydi.
6: Seni terk etmiş.
5: Oh, hayır, bunu yapamazsın.
8: Tevfik Bey'in katili oldun.
5: Doğru.
8: Babam bu yüzden öldü. İhtiraslı bir kimyakerdi. Her şeye kendisi sahip olmak istiyordu. Şimdi kız kardeşinde sıra.
9: Milli Emniyet'ten Üsteğmen Çetin. Namı diğer Kıtıp Yoz. Fosforlusundan özür diler.
10: Fosforlu Cevriyem birazdan TV4'te.

0: Fatoş, Fatoş'um! Bayıldı.
1: Utanıyorum. Hepinizden utanıyorum.
2: Yeter Fatoş. Üzme artık bizi.
1: Bu kadar zamandır hepinizi kandırdım, aldattım. Hayır Fatoş! Ne olur, müsaade edin gideyim ben. Yok, hayır Fatoş! Hayatınızı zehir etmeye hakkım yok artık.
3: Bizim hayatımız zaten zehirdi. Biliyorsun bunu. Evliliğimiz Ekrem'in kaybettiği büyük aşkın tesellisi üzerine kurulmuştu.
1: Ne olur böyle konuşma!
3: Sen ölü bilinirken dahi unutulmayacaksın.

0: Yan bir aşksın. Ve uzağımızdayken bile ikimizin arasındaydın. Ben bunu bilerek evlendim Ekrem'le. Konuşsana Ekrem!
1: İsterseniz birbirinizi anlar, mutlu olabilirsiniz. Yalvarırım Ekrem Bey!
0: Aşkın ne demek olduğunu sizlerden öğrendim ben. Kalbini karısına mezar yapan bir erkeğin hislerinden daha büyük bir aşk olabilir mi? Mesut olmak, mutlu olmak sizlerin hakkı.
2: Jale!
0: Hiç itiraz etme Ekrem!
1: Ne olur susun Jale Hanım!
0: Aşk kendini sevdiğine feda edebilmekmiş. Bunu siz yaptınız. Ekrem, sen de yaptın. Bunu yapma sırası bende şimdi. Yalvarırım kabul edin. Üçümüz bedbahtçamıza, ikimiz mutlu olun değilse.

0: Cale neden gelmedi? Telefon ettin mi eve?
1: Konsere gelmek üzere tuvaletini giymiş çıkmış.
0: Hayret, mutlaka gelecekti.
2: Sahne açılmak üzere efendim. Hadi çocuklar, oturun yerlerinize, oturun.

0: Bir telgrafınız var efendim.
1: Ekrem, meslek hayatında muvaffakiyetler. Daima zirvede olmanı temenni eder. Hatoş'la beraber geçireceğim bir ömürde bütün kalbimle mutluluklar dilerim. Konsere gelemediğim için beni affet, Jale.
0: Buyurun efendim, bir telgrafınız var.
1: Teşekkür ederim. Ekrem'le sana mutluluklar dilerim. Siz mesut olursanız beni de mesut etmiş olacaksınız, Jale.

şunun çalımına, yumruk gelsin suratına. Bakın şunun çalımına, yumruk gelsin suratına. Racon

0: almamız lazım topraktan. Çok bol.
1: Merak etmeyin hanımefendi. Araştırma emrettiğinizden daha dikkatle devam ediyor.
2: Ne oluyor burada Nüveyre? Ne oluyor? Ne arıyor bunlar benim arazimde?
0: Biraz daha yumuşak konuşamaz mısın Tevfik? Yüksek sesten hoşlanmadığımı bilirsin.
2: Affedersin şekerim ama sen de benim bu arazi meselesinde hassas olduğumu bilirsin. Ne yapıyor bu herifler?
3: Herif dediğiniz insan maden mühendisi beyefendi.
2: Her ne haltsa beni ilgilendirmez.
3: İlgilendirmezse de hakaret etmeye hakkınız yok.
2: Hakaretimden rahatsız olan gider topraklarımdan. Hadi hala ne bekliyorsunuz?
0: Bu kabalığını unutmayacağım Tevfik.
2: Affedersin karıcığım ama biliyorsun ki...
0: Bildiğim sizlerden canımın sıkılmaya başladı. Kızlarının huysuzluğu yetmiyormuş gibi sen de bir başka olmaya başladın.

0: Ne oluyor orada?
1: Hiç, çiçek topluyordum da.
0: Çiçek toplamak için saz salonundaymış gibi şarkı mı söylemek lazım? Oh hala, sizler de işi gücü serip burada dalga geçin. Hadi bakalım iş başına.
1: Onlar namına sizden özür dilerim.
0: Özür dileyeceğine benim asabımı bozmamaya bak. Sonra laf edince üvey ana oluyoruz. Sen bir türlüsün, kardeşim Perihan bir başka türlü.
1: Bir kusurumuz varsa?
0: Hepiniz hayal peşindesiniz. Senin müziğin, uyuşukluğun, bitip tükenmez budalalıkların... ...kardeşim Perihan'ın içki ve serserilik merakı... Bugün çok kırdın beni Tevfik. Bir karar vermenin zamanı. Bu arazi ve kızların meselesini halletmem lazım artık. Bir alkolikle bir şarkıcılık hastasına kızlarım diyebilmen için aklımdan şüphe etmemiz lazım. Seni seven, seni düşünen tek insan benim. Öyle olduğu halde beni rezil ettin maden mühendislerinin yanında. Sonra Perihan'la Necla sana beslediğim saygıdan çok şey kaybettiriyor. Hatta sevgimden bile. Necla?

0: Necla!
1: Efendim baba.
0: Annene selam vermeyecek misin?
1: İyi geceler Nüveyra Hanım.
2: Buna selam değil, alay etmek derler. Anne demeye tenezzül etmiyor mu küçük hanım?

0: kaybetmekten daha önemli.
1: Küçük hanımı hala müdafaa edecek misin teyze?
2: Haklıymışsın karıcığım. Ben evlat diye düşman yetiştirmişim bağrımda.
3: Dam dam dam da ba da ba da. Dam dam dam.
1: Al ikinci numara. Kendinde bile değil.
2: Haklısın. Bunlar fena azmışlar. Perihan! Perihan!

0: Bakmak tenezzülünde bile bulunmadı. Bak Tevfik, seninle son bir defa kızların hakkında konuşmak istiyorum.
1: Sevmek ne güzel, sevmek ne güzel.
2: Şarkı söylemenin saati mi Perihan?
1: Şarkı saatle değil, arzuyla söylenir.
2: Ben de söylüyorum ama gece yarısı değil. Nüveyre büsbütün kızacak.
1: Allah cezasını versin onun. O pis kadının esiri miyim ben?
2: Değilsin ama babamızın hatırını alttan almamız lazım.
1: Hoş, senin de babamızdan kalır yanın yok ya.
2: Sarhoşsun, söylediğini bilmiyorsun.
1: Bir kerecik sen de sarhoş olsan, bir gececik sen de yaşasan.
2: Ben memnunum hayatımdan.
1: Gerçek hayatı bilmiyorsun ki. İçki, eğlence, aşk, senin hayatın okumak, iftihar listesine geçmek, spor yapmak, kuru kuru kupa almakla geçti.
2: Yeter Perihan, duyan seni düşmanımsın zanneder.
1: Güzelsin, hoşsun ama soğuksun. Hayatında tek bir erkek, en ufacık bir aşk hikayesi bile yok.
2: Hususiyetim kimseyi ilgilendirmez. Şunu da unutma ki hayatta hislerden çok akıl işe yarar.
1: Bu akılla gidersen, bir gün evde kalırsın.
2: Bu gece canım seninle münakaşa etmek istemiyor. Başka odada yatacağım.
0: Ben enayi değilim Tevfik. Seni affetmem için önce kırılan gururumu tamir etmelisin. Az önce sarhoş sarhoş yukarı çıkarken bana selam verme tenezzülünde bulunmayan Perihan'ı aşağı indirmelisin.
3: Aşağı mı?
0: Özür dilet ki aynı terbiyesizliği tekrarlamasın.
3: Haklısın şekerim, fazla şımardılar. Derslerini vermek lazım.

বাবা, বাবা gel Perihan. Nem var. Ben Necla. Necla. Perihan kendine gel. Perihan. Yavrum kendine gel. Baba. Babacığım. Babam. Neden yaptın bu deliliği? Nasıl yapabildin? Ben yapmadım. Hayır abla. İftira atmak istiyorsun bana. Beni kıskanıyorsun. Mahvetmek istiyorsun. Perihan. Ne Perihan'ı? Uyuşturucu madde aldığımı, kendimde olmadığımı biliyorsun. Sarhoşluğumdan faydalanıp suçu üstüme yıkacaksın. Nüveyre de senden yana, alçaklar! Perihan! Ben hapislerde çürürken babamın mirasını yersiniz. Benim aşklarımın, benim canlı hayatımın intikamını iyi aldın abla. Tebrik ederim. Baba katili diye belki de asarlar beni. Sus Perihan! Yalvarırım böyle konuşma. Bana karşı bütün hatalarına rağmen... Hayatta en sevdiğim insansın. Hatalarımın intikamını iyi aldın abla. Hem de babamla beni...

0: ölüme mahkum ederek.
1: İşte katil bu, küçük kızı Perihan.
0: Zavallı kocacığım.
2: Nasıl oldu?
0: Zavallı kocacığım, kızlarını yola getireyim diye çalışırken... Oh, çok müthiş bir şey! Bunlar evlat değil canavar, kan bürümüş gözlerine. Karşı geliyorlardı babalarına. Perihan'ı azarlarken birden bir silah sesi işitip yukarı fırladım. Perihan...
3: Kardeşim değil, ben öldürdüm memur bey.
0: Hayır, gözümle gördüm. Perihan'la münakaşa ediyordu, sarhoştu.
3: Kardeşim sarhoştu ama ben öldürdüm diyorum.
2: Peki, sebep?
3: Kardeşimi hırpalıyordu, kalbini kırıyordu zavallının, bağırıyordu.
2: Her baba çocuklarına bağırır.
3: Belki ama bir şuursuzluk anı nasıl oldu bilmiyorum.
2: Peki, nereden ateş ettiniz?
3: Nereden mi?
0: Yalan olduğu nasıl belli? O öldürdüyse bilmez mi nereden ateş ettiğini?
3: Babasına ateş edecek kadar şuurunu kaybetmiş bir insan, ateş ettiği yeri unutmaz mı?
0: Yoksa siz de mi onlarla birliksiniz memur bey? Ablam itiraf etti öldürdüm diye. Hala bana mı yüklemek istiyorsunuz suçu?
2: Peki, neden yaptı sizce bu işi?
0: Aşağılık duygusundan. İçine kapanık, hayatı yaşamayan bir kızdı. Geri kafalılığı, babamın hayatına mal oldu.
3: Sus Perihan, kurbanın olayım, konuşma. Cinayeti itiraf ettim ya, hala beni itham edip kırma kalbimi.
2: Evi dolaşabilir miyiz?
0: Elbette.
2: Lütfen sizler de gelin benimle. Beyefendinin çalışma odası burası mıydı?
0: Evet efendim.
2: Savruk tabiatlı mıydı?
3: Hayır, dünyanın en muntazam insanıydı.
2: Bu odadan en son kim çıktı?
0: Ben.
2: Masa bu kadar dağınık mıydı siz çıkarken?
0: Vallahi o kadar asabım bozuktu ki pek farkında değilim. Herhalde Tevfik Bey öyle bırakmış.
3: Zannetmiyorum.
2: Bu odanın başka biri tarafından karıştırıldığını farz etsek.
0: Kim karıştırabilir?
2: Farz etsek dedim. Çalınacak bir şey var mıydı?
0: Bütün bunları neden bana soruyorsunuz?
2: Aslında sorularımı ortaya atıyorum, siz kendi üzerinize alınıyorsunuz hanımefendi.
0: Bu evde kötü bir şeyler dönmüşse, herhalde ilk şüphelenilecek kimse babasını öldürecek kadar hissiz olanlardır.
2: Tartışmayı bırakın lütfen. Babanızı öldürdüğünüzde hala ısrar ediyor musunuz?
3: Suçu bir başkasına yüklememi bekliyorsunuz komiser bey.
2: Şu halde tahkikatımız son bulana kadar sizi köşkün odalarından birine kilitlemek zorundayız.
3: Siz bilirsiniz komiser bey.

0: Günaydın memur bey, bir yorgunluk kahvesi içersiniz herhalde.
1: Memnuniyetle.
0: Necla katil olduğunu itiraf ettiği halde ne arıyorsunuz hala? Merakımı çekti.
1: Mesleki alışkanlık.
0: Yukarıdaki katille konuşsanız daha faydalı olmaz mıydı?

0: Kız kaçmış şef.
1: Nasıl kaçabilir?
0: Pencereden yandaki köşkün bahçıvanı denize atladığını görmüş.
1: Motörü hazırlasın.
0: Baş üstüne.
1: Hemen başkana telefon edin. Durum planladığımız şekilde devam ediyor.
0: Baş üstüne.

yaşarsam gaman, gözlerinden bellidir fosforlum, sende kara sevda var, oraya da fosforlum.

0: çeviriyor.
1: Lan sana ehliyet verenim be! Trafiği berbat ettin!
2: Affedersiniz, görmedim de.
1: Vay anam vay! Seni tanrı mı gönderdi, kul mu gönderdi? Burada garip garip demleniyorduk. İki göbek at da neşemiz çiçeklensin. Eyt, ağır ol bakalım. Bırak o çıpayı yerine de siyasi vaziyetimizi bozmayalım. Yoksa bir başlarım hayat hikayene, mabadi aile kabristanındaki ecdadın da biter.
2: Size bir şey yapmadım.
1: Bırak kızım şu elindekini, başına amallık ediyorsun. Bizimkiliğe işlemez öyle hafif şeyler, halis tüfene amurudur. Oho, sucuk gibi olmuşsun. Yoksa yalıları soyan deniz faresi sen misin? Bu melek suratı arakçılık yakışır mı be kızım?
2: Hayır, hırsız filan değilim ben.
1: Öyleyse ne alsın, buraya dikiş dikmeye gelmedin, otobüs de beklemiyorsun. Kimden saklanıyorsun anam?
2: Hiç, saklanıyorum.
1: Gazla öyleyse, çık bakalım.
2: Çıkarım.
1: Hop, demek sabah gezintisine çıktın.
2: Alay etmeyin.
1: Oh, alengirli bir gün, polisler de balık avına çıkmışlar.
2: Polisler mi?
1: Çaktım! Sen aynasızlardan toz olmak istiyorsun. Ama kaçayım derken yanlış tarlaya düştün.
2: Ne münasebet?
1: Münasebeti, üzüm sepeti falan yok. Sayın baylar peşinde boşuna talim etmiyorlar herhalde. Vardır bir karagöz oyunu. Hadi öyle İngiliz tuzu yutmuş gibi oynayacağına, geri içeri bakalım. Memlekette ne kadar asayiş meleği varsa, sülalesine davetiye postalamışsın anlaşılan. Polis bayramına döndü ortalık.
2: Yemin ederim ki kimseye bir kötülük yapmadım.
1: Bileklerini hazır tut süt kuzusu, bileziğin takılması yakındır.
2: Ne olur bırakın şakayı, babamı öldürdüler.
1: Allah rahmet eylesin ama benim bildiğim öldüren kaçar, ölenin kızı değil.
2: Ne olur yardım edin kaçmama.
1: Dur bakalım parlatalım Anzaratu, kelimiz cilalansın.
3: Kayıkhaneleri arayalım.
4: Şimdilik lüzum yok.
1: Soyun bakalım başımın belası.
2: Soyunmak mı? Çok ahlaksızmışsınız. Kurtulmak için sizin pis isteklerinize boyun eğeceksem hapse girerim daha iyi.
1: Korkma be! Kız görmedik değiliz evvelallah. Biz zevki selim sahibiyiz. Öyle her rast gelen kıza yeşillenmeyecek kadar vicdanımız kuvvetlidir. İnsaniyetlik edelim dedik.
2: Çok.
1: Birazdan buranın sahibi balıkçılar gelir. Seni benim fakirhaneye götürünceye kadar kılık değiştireceğiz. Gündüzün köründe polislerin önünden nasıl geçeriz be? İşletsene elektronik beynini. Sıkı delikanlı oldun ha!
2: Siz de yaman kadın!
1: Ha, ne demezsin şekerim! Hadi sen gazla bakalım, beni ilerideki köşede bekle!
2: Soyunmayı yanlış anladığım için özür dilerim!
1: Bırak edebiyatı da yaylan! Adabı maşeret karın doyurmaz!

0: oyuna bosuna titreşine kurban olayım.
1: Kadın dediğin böyle aslan gibi olmalı. Topu bastı mı yere erkeğin ciğerinde çınlamalı sesi. Güzelim, dur da iki çift laf edelim.
2: Ay oynama, sevmem el şakası.
1: Canım cilveni yusumlar senin.
3: Sen benim yumruğumu ye, döveler. Lan, lan. Topukmuş, titriyormuş ha, anam. Yürü! Vay anasını.
4: Memur abiler dondum be, çok soğuktu be. Buzum.

0: Aa, elbisem nerede?
1: Aynasızları damgalı eşek gibi elbiseden tanıdılar. Yorgan gitti, kavga bitti.
0: Ne yapacağım şimdi?
1: Sayenizde tecavüze uğradık, ihval doluyorduk. Yarın bu hazin hadiseyi gazeteler yazar, hadi tüyelim hanım.

0: İşte benim hava gece kondum. Bütün raconlarımı burada keserim.
1: Çok güzel.
0: Cebimiz fakirdir ama gönlümüz İstanbul'u sevecek kadar zengindir. Yuvarlan içeri süt kuzusu bakalım. Hop, hop, hop, hop, hop, elden gel, hop, hop, hop, hop, amma da kör nişancıymışsın be!
1: Affedersin.
0: Ah be fosforlu, neredesin be? Gözümün elifi, ciğerimin paresi, kalbimin hançeri, neredesin? Burada olsan da küçük hanım görseydi kadın dediğinin modeli ne biçim olurmuş.
1: Kim fosforlu dediğiniz?
0: Hayat aşkımın bir tanesi. İnsan onu gördükten sonra kainattaki kadın mahlukatının sülalesi teneke geliyor ha.
1: Sevgiliniz yani.
0: Sevgi ne kelime be kızım. Aşkın fabrikası iflas etse fosforlu yeni baştan icat eder sevgiyi. Ne diyorum sana o kadar işte. Gidecek yerin var mı?
1: Eve gideceğim.
0: Aklını peynir ekmekle mi yedin yahu? Şimdi orası kum gibi polis kaynar be.
1: Çiftliğimize gideceğim.
0: Zalladın gene. Yalanın da bir ölçüsü vardır. Çiftliği varmış. Sen bir garip... Gümüş turna neyine?
1: İster inanın ister inanmayın ben gidiyorum.
0: Ağır ol yavrum, binecek var. Bensiz tek adım atamazsın.
1: Peki artık işiniz ne benimle?
0: Ya sahicikten katilsen, kaçırdım seni diye suç ortağı mı olayım? Hadi yürü bakalım.
2: Al iç. Biz birbirimizi yanlış tanımış, boşuna kırmışız Perihan. Çıbanın başı ablanmış meğer. Onun iç yüzünü iyi anlamışsın.
3: Çok sinsiymiş. Sarhoşluğumdan faydalanıp cinayeti bana yüklemeye kalktı. Ama yutmadım.
2: Buldu belasını. İkimiz kaldık artık. Yalnızken iyi anlaşırız seninle.
4: Allah senin canını alsın Emisan! Kedilere mi ateş ediyorsun yine?
5: Ne kedisi hanım? Tilki, tilki! Hem de kürkü, son model!
4: Allah seni nasıl bilirse öyle yapsın! Şu gözlükçünün verdiği gözlüğü almazsan yarın öbür gün fareleri bile aslan görmeye başlayacak!
5: Hadi oradan be sen de! Ben de bu silah varken Tevfik Bey'in katilini bulmazsam bana da İshak Çavuş demesinler!
4: Katili bulmak sana kaldı!
6: Vah benim talihsiz hanımcığım, vah!
1: Başımıza gelenleri biliyor musun?
6: Ya haberimiz var!
5: Sen meraklanma kızım, katili yarın bugün bulacağım!
0: Geçen şoförü gibi ciğerimizi sökeceksin, yeter bu kadar!
5: Eller yukarı katil, girdin kapana!
0: Ah, Ringo filmlerinden düşme numarası!
5: Kıpırdama delik deşik ederim ha!
0: Yedik mi ayvayı şimdi?
1: İndir o silahı İshak dayı, yabancı değil, arabaya para veriyordu da!

0: Hafiften akraba sayılırız.
1: İshak amcayla Kadriye teyze ellerinde büyüdüm.
0: Bendeniz de ellerinde kuyruğu titreteceğim anlaşılan. Babalık indir şu kavalı be, yeliği deleceksin. Taksitini ödemedim daha namussuz.
1: Aa, o nasıl konuşma öyle?
0: Beğenemedin mi cadaloz?
1: Aa, host! Ciğerci köpeği! Cadaloz senin anana benzer. Yalı kızı, sen de.
0: Sen de çok lastik ağızlıymışsın Valide Hanım.
1: Kapat çeneni, karışmam sonra, şebek suratlı züppe!
0: Amma film koca karıymış ha! Çene değil, iplikçi karının...
1: Ben seni tut zorlu
2: gitsin! Sakin ol Kadriye teyze! Susar mısın lütfen?
0: Sen asıl şu çenesi düşük çarşaf ağızlıyı sustur! Mübarekteki dil değil, yelken bezi!
1: Üstüme iyilik sağlık, ne biçim adam bu böyle?
0: O biçim teyzeciğim, 69 model otomatik süper benzinle çalışır!
2: Hadi içeriye girelim!
0: Aldı.
2: Konuşmanız gerçekten bir acayip. Ama gene de nedense mert bir gence benziyorsunuz.
0: Benzerim Zahir. Ne olacak mertsem, izdivaç talep edecek değilsin herhalde.
2: Yardımınızı rica edecektim de.
0: Ben dallazze filan mıyım? Eğer yardıma ihtiyacın varsa yeni camiye git, avuç aç, ticaret yap.
2: Ne yapayım, denize düşen yılana sarılırmış.
1: Ayol, ne sızlanıp duruyorsun boşnak gelini gibi? Bırak şu itin kuyruğunu kızım!
0: Cadalos Hikmet yumurtladı gene. Ne kadar çifte atsam boş. Sana yardım edeceğim süt kuzusu.
2: Teşekkürler.
0: Anlat bakalım karanlık mazini.
2: Bana kız kardeşime bile düşman etmek isteyen o Nüveyre'nin gizli emellerini öğrenmek için neler vermezdim.
3: Kapıyı vurduğunuzu işitmedim Şakir Bey.
4: Zaten vurmamıştım efendim.
3: Hoş bir cevap değil bu.
4: Tevfik Bey kapının vurulmasını istemezdi de.
3: O istemezdi ama ben isterim.
4: Ben de vururum efendim. Bir şey arıyordunuz galiba.
3: Size ne?
4: Belki bir yardımım dokunur diye sormuştum.
3: Gidebilirsiniz. Size ihtiyacım olunca haber veririm.
4: Hay hay efendim.
5: Tevfik Bey'in özel sekreteri değil mi?
3: Boş ver sevgilim, aptalın biridir. İşler iyi gidiyor. Büyük kız meydanlarda yok. Adamlarımız bugün yarın onu polisten daha önce davranıp öldürecekler. Şimdi iş Perihan'a kaldı. Onu kendine aşık etmelisin Memduhcuğum.
5: Kıskanmaz mısın beni?
3: Budalalık etme, vazifede seni kıskanmam. Hadi Perihan'ın odasına çık. Zaten uyuşturucu maddelerle yarı yarıya kendinden geçti. Hemen hediyesini ver.

0: kimsiniz?
1: Nüveyre hanımefendinin yeğeni Memduh. Sizinle tanışmamızın şerefine bu ufak hediyeyi kabul eder misiniz?
2: Ah fosforlu ah! Gözlerinden belli cevriyem, sende de kara sevda var.
0: Çok mu özledin sevgilini?
2: Kimi?
0: Kimi olacak? Fosforlu cevriyeyi.
2: Ne demezsin süt kuzusu? Ölüyorum fosforlu cevriye için. Kalbime kara saplı bir bıçak gibi girmiş fosforlu cevriye.
0: Utanmıyorsun değil mi?
2: Kullanmıyorum süt kuzusu. Sevmek ayıp mı? Sen hiç sevmedin mi? Ne güzel şey sevmek. Sevdiğinin gözlerinin içine baktın mı, orada öyle bir ateş görürsün ki bütün İstanbul'un etfaileri bir araya gelse o ateşi söndüremez. İç de kalbinin körüğü çalışsın.
0: Hayatımda içmedim.
2: Yaşamadım desene şuna.
0: Perihan da öyle derdi. Şimdi köşkte ne yapıyorlar acaba?
2: Doğru. Gelelim karanlık mazimize. Burada futbolcu kampında gibi uyumakla yürümez iş. Köşkte neler olduğunu öğrenmemiz lazım.

Kağıdı buldum ama yarısı. Ortadan yırtık. Evet, öteki yarısını da arayacağım. Yarın akşam Feza Oteli'nde olun, tamam?

0: sokacaksın Necla'nın başını derde. Köşke göndermek akıl mı?
1: Ya?
0: Tabii, iple yatan pireyle kalkar.
2: Senin gibi köşeyle yatan da kör kalkar. Seni bozuk şirket ayrıya vapuru suratlı karı seni. Ben mi gönderdim, kendi gitmiş. Hem de elbiselerimi çal... Hop, aman namusumuz düşüyordu. Hop.

0: Pera, kardeşim.
1: Ne arıyorsun burada pis katil?
0: Neler söylüyorsun Perihan?
1: Babamı öldürdükten sonra kalleş bir katil gibi kaçtın. Şimdi de kendi baba evine adi bir hırsız gibi giriyorsun.
0: Sus Perihan, benim kaçmamın tek sebebi...
1: Sus! Yalanlarını daha fazla dinlemeye vaktim yok. Seni polise teslim edeceğim.
0: Neler söylüyorsun Perihan? Aynı kanı taşıyan iki kardeşiz seninle. Benim için bu kadar kötü şeyler düşünmek utandırmıyor mu seni? O Nüveyre yılanı nasıl olup da senin kanını da zehirledi? Bırak o telefonu. Kaderimiz birleşmiş seninle. Gel birleşelim, beraber intikamımızı alalım.
1: Hadi oradan, beni kandıramazsın.
0: Ellerin titremiyor mu senin? Gözlerime bak benim, orada gerçeği göreceksin. Babamıza layık görülen haince cinayetin dinmeyen ıstırabına şahit olacaksın. Orada senin için canını bile feda etmekten çekinmeyen bir kız kardeşin gözyaşlarını göreceksin. Gözlerime bak benim, gözlerime bırak!
1: İmdat! Hırsız var, koşun! Koşun!
0: Zavallı kardeşim! Allah seni affetsin!

0: kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi.
1: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı?
2: Aradığınız ve istediğiniz tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Eğitim sürecinde bütçenizi koruyan

0: ve ödemelerinizi kolaylaştıran bu finansal ekosistemde dijital başvuru kolaylığı ve Vino Campus'a özel evraksız limit avantajıyla nakit veya kredi ihtiyacını ortadan kaldıran çözümler tek bir yerde. Siz de Vino Campus ile dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
1: Abi motor komple gitmiş.
2: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
3: Hesap!
2: Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
4: kurdu. Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
7: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
8: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
9: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
10: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştürülen objeler olarak görüyorum.
11: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
12: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
13: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
14: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
15: Sürdürülebilir hayat yakında TV4'te.
16: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glasses Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glasses Skin. L'Oréal Paris'ten.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
17: Yaşanacaksa, yaşanacak.
18: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
17: Yaşanacaksa, yaşanacak.
4: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Yaşasın!

Size 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçın.

0: Bir sürprizim var.
1: Neymiş bakalım?
0: Nişanlandım.
1: Şaka mı ediyorsun benimle?
2: Çabuk dön ne olursun.
0: Gene bir hafta kalırım.
1: Kardeş sayılırız diyerek anlamamazlıktan geldi hislerime.
0: Karım seni aldatıyor. Eve dönersen elinle yakalayacaksın.
1: Çıldırdın mı sen Sedat?
3: Sen sus! Nasıl yaparsın bunu bana?
4: 9 sene hapse mahkum edilmişti.
1: Hiç kimse evladımdan ayıramaz beni.
3: Namuslu ve dürüst insanların arasında büyüyecek o.
1: Babası alamayacak çocuğu senden.
4: Demek ölü doğdu çocuğu.
3: Maalesef.
5: Neden evimiz yok bizim?
2: Sevdim
5: ablacığım.
6: Babam nerede benim?
3: Bunca yıl nasıl sakladınız yavrumu benden?
1: Bir kere uzaktan olsun göreyim yavrumu. Çıldırmışsın sen. Sedat burada olduğunu duyarsa parçalar seni. Çek git buradan.
6: Topal bir herif annemi de beni de hapsetti.
4: Topal bir herif mi?
6: Evet baba.
3: Ablamın zoruyla yaptım her şeyi. Allah kahretsin ikinizi de.
7: Sezercik Aslan Parçası yarın 16.15'te TV4'te.

0: yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Okul alışverişinde doğrusu Carrefour'sa da. Beslenme çantası hediyeli okul çantası 699 lira. Üstelik Payfor'la yapılan ödemelerde 2000 lira puan kazanma fırsatı Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Doğrusu Carrefour'sa.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
6: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın.

0: emanet tutuyor.
1: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
2: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
3: Bitti diyeceksin. Lan nasıl, hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
2: Nasıl, yakışıyor mu bana?
1: Sünger çok büyük olamıyorsunuz.
4: Ulan ne yapıyorsun?
1: Hava asacağız bu sıraya daha.
2: Eyvah, yakalandım.
5: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: Şoka gidelim.
8: Lektor okul gereçleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şok...

0: kulakta hem cepte şokta.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Pepsi ile hepsi güzel.
5: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
6: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
2: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Dede, ne yapıyorsun?
5: İnternette fiyatları karşılaştırayım dedim, akımlara kapılmışım. Durdurabiliyorum tiketleri.
4: Ah Engin Bey, bir bonuslu olamadınız.
5: Bonuslu olsanız torununuzun okul alışverişini rahatça yapar.
4: 7000 TL'ye varan da bonus kazanırdınız.
6: Okul alışverişlerine toplam 7000 liraya varan bonus. Bonus flash'ten kampanyalara katılın.
7: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
8: Merhaba herkes, ben Ela Tokgöz.
9: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisini?
8: İzlerim.
9: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
8: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
9: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
8: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
9: Ceviz de buna çok yakışır bence.
8: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
9: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
7: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
10: Zavallı kardeşim. Onun bana böylesine düşman olabilmesi için büyük sebepler olmalı. Kendi kendime mücadele edeceğim onlarla. İsterseniz hiçbiriniz benden olmayın, vız gelir.
11: Dur bakalım süt kuzusu. Elinin mis kokusuyla barıt fıçısını patlatamazsın. Onlardan intikam alabilmek için

0: insanda kalorifer kazanı gibi yürek olmalı.
1: Hepsi olacak, hepsi. Seni bile geçeceğim, göreceksin.
0: Buraya kulağını tıpalaman için değil, biraz tabanca patlatmasını öğren diye geldik. Patlat da kulağımız neşelensin.

0: Nişanlayamadım galiba.
1: Vay vay vay vay! Bizim süt kuzusu arslan sütü içmişe benzer.
0: Biraz nişancıyımdır da.
1: Şimdi biraz da kavga öğrenelim.
0: Lüzum yok, okulda judo dersi almıştım.
1: O da ne lekardaymış?
0: Japon güreşi.
1: Boş ver o mantar dalgalara kızım! Burada bilek güreşi geçer.
0: Ya! Gel bakalım.
1: Ne diyeceğim?
0: Hasbi geçmeyi bırak da dalgamız taşlanmasın.
1: Yaşa fosforlu cevriyem!
0: Ne fosforlusu be! Alay mı ediyorsun benden? Beni eski yavukluğunla karıştırmana tahammül edemem.
1: Fosforlu cevriye benim eski yavukluğum değil ki.
0: Ya neyin?
1: Fosforlu cevriye benim dünkü, bugünkü, yarınki sevgilim. Ben hayatımca fosforluyu bekledim.
0: Desene bir hayale aşıksın sen.
1: Belki bir zamanlar öyleydi. Ama şimdi öyle değil. Sen geldin, sen fosforlum. Zavallı bir kutup yozun karanlık dünyasının ışığı. Sen benim fosforlu cevriyemsin.
0: Yeter Çetin, bana öyle bakma. Şu anda derdim başımdan aşkın.
1: Peki fosforlu. Nasıl istersen öyle konuşurum. Pek lakardalı laflardan anlamam. Anladığım bir şey var. Ama boş ver. Onu da sen anla be fosforlu.

0: Buyurun Nurettin Bey. Buyurun.
1: Ne yazık ki içim kan ağlayarak geldim. Kısmette size başsağlığı dilemek de varmış.
0: Oh, çok acı bir şey.
1: Anlıyorum üzüntünüz.
0: Oh, müthiş bir şey. Öyle bir babanın kızı tarafından öldürülmesi. Buyurun komiser bey. Necla'yı yakalayamamışsınız öyle mi?
2: Yaman bir kızmış.
0: Kocamın iş ortağı Nurettin bey.
2: Sizi tanıdığım iyi oldu. Belki bizi aydınlatacak bilgi verebilirsiniz bu konuda.
1: Bilgi mi? Bu konuda hiçbir şey söyleyemem ki. Ama Necla...
2: Evet.
1: Şey, beklemezdim ondan böyle bir şey.
2: Kimden beklerdiniz bu cinayeti?
1: Kimden mi? Ne söyleyebilirim ki? Müsaadenizle.
2: Müsaade sizin beyefendi. Tanıştığımıza memnun oldum.
1: Ben de.
2: Yalnız ararsak nerede bulabiliriz sizi?
1: Feza Oteli'nde.
3: Gördüklerime göre hem Şakir'den hem Nurettin Bey'den şüpheleniyor insan. İkisinin de kuşkulu, kaçamaklı bir halleri var.
4: Ya ikisinin de Feza Oteli'nden bahsetmesi miyim?
5: Öyleyse alıp voltamızı biz de otele serelim postu.
3: Nasıl gidebiliriz ki tanırlar beni?
5: Polisten nasıl kaçtıksa gene model değiştiririz.
3: Gene erkek olmaksa?
5: Başka bir numara düşünürüz. Kafa bu be kızım, gaztenekesi değil. Buluruz bir yol elbet. Bana bak İshak, sen de varsın bu işte.
4: Ah, ben mi?
6: Oda ayırtmıştım, adım Şakir.
7: 417 numaralı oda.
6: Teşekkürler.
4: Hindistan ateşesi Sayın Gandhi ile eşleri Sayın Nehru yani.
8: Asalet mahapların daireleri hazır efendim.
5: Hey yavrum hey, Raşkapor'la herkes görse kendi kendini intihar ederdi ha.
9: Bir giz aşağı yendo pavyona giz kendi önce Nero.
5: Ogo buyur Nehru yani.
4: Asalet mahaplar önce pavyonda içki içecekler.
8: Ne emrederlerse efendim, bu taraftan buyuracaklar.
5: Hıyara mendo, turşu mendo. Sen Şakir'in odasını öğren.
4: Hay hay men.

0: cemento! Gel cemento!
1: Tüm beye, kaç numaralı odada kalıyorsunuz?
2: 240.
1: Müsaadenizle, gidip makyajımı tazelemek istiyorum.
2: Peki canım.
3: Ne oldu?
1: Üvey anam Nüveyre o.
3: Oo, rahmetli peder ağzının tadından çakıyormuş.
1: Yanındaki de babamın ortağı Nurettin Bey.
3: Cinayet şebekesi içtima etti desene, tekmin şüpheliler aleste.
4: Nurettin Bey, sizi odanızdan istiyorlar.
5: Kıymetli Hintli misafirlerimiz şerefine orkestramız Hint müziği takdim ediyor.
1: Şimdi ne yapacağız?
3: Hintçe şarkı bilmiyor musun?
1: Çaktıramendo, uyduramendo. Argosu senden, şarkısı benden. Sangam!

0: Üç esrarengiz adam Şakir'in odasının penceresinden girdiler.
1: Sen Nurettin'in odasını öğren.
0: Olur.
2: Alo? Hepsi toplandı otele. Nurettin'in peşindeler. Evet, kimden emir aldıklarını bilmiyorum şef. Evet, uranyum. Tek şüphelendiğim insan...
0: Sen...

0: ben Necla'yım, Şakir Bey.
1: Kalıbı tam dinlendirmemiş daha.
0: Açalım göğsünü, nefes alsın.
1: Oho, yolcudur Abbas. Bunu Doktor Bernard bile kurtaramaz ha. Ağzını açtırsak daha iyi.
0: Bir şey söylemek istiyor galiba.
1: Şişt, konuşsana abla, konuşma. Alfabeye başlıyor.
0: Şakir abi, biziz. Ben Necla.
2: Ayakkabı.
0: Ayakkabı mı?
1: Ah, titretti kuyruğu Hazret.
0: Ne yapacağız şimdi?
1: Morg bekçisi değiliz ya, polis amcalar teşrif etmeden kıracağız girişi.
0: Ya ayakkabı?
1: Onun da icabına bakarız. Hemen eskiciye iki evlek eder garanti.
3: Otel katibinden öğrendim, Nüveri ile Nurettin sabah erkenden gidiyorlarmış.
0: Bekleyeceğiz.

0: kaldıracağız be, belediye kaldırsın onu.
1: Doğru ya, çöp arabalarının en kralını ona tahsis etmeli.
0: Yaşa be süt kuzusu, adam oluyorsun. Uyanıyor boncuklu.
1: Hadi şimdi doğru çiftliğe.
0: Oldu.
2: Ayakkabıdan ne çıkar ki, ölürken saçmalamış.
1: Tamam buldum. Ben kapıdan bakarken ayakkabının altına bir şeyler yapıyordum.
0: Yapma, sen oynama gene o topukla. Topuk değiştirme 5 kağıt, bak. Oynama.
2: Aa, topuk kayıyor.
0: Ha işte, bak kaydırdın.
1: O da nesi?
0: Pabucun cilvesi. Aile faciası, 3 perdelik komedi.
1: Balat, fıçılı meyhanede cam göz. Aramaya o meyhaneden başlarsak belki bir ipucu buluruz. Hadi hemen gidelim.
0: Sen bu kıyafette gidersen soluğu ilk yardım hastanesinde alırsın. Ben şimdi babanın köşküne gidiyorum, sonra da meyhaneye. Dönüşte senin için bir iyilik düşünürüz. Oldu mu fosforlu Cevriye?

0: dürmendi.
1: Artık sabrım kalmadı Nüveyre. Seni terk edişim.
0: Hayır, bunu yapamazsın.
1: Bütün işleri sen karıştırdın. Nurettin Bey biliyorsun. Cam gözün elinde. Daha veraset işi bitmedi. Araziye giremiyoruz. Halbuki ben bu işe başımı koydum. Senin yüzünden Tevfik Bey'in katili oldum.
0: Doğru. Tevfik Bey'i öldürmen hiçbir şeyi halletmedi. Ama son kozumu oynayacağım. Gel benimle Memnun.
2: Vay mortocular vay!
3: Kime güvenip de konuşmuyorsun? Ya söylersin bildiklerini yahut da geberirsin!
4: Söyleyecek bir şeyim yok!
3: Ben yukarıda kafayı çekiyorum. Ayılınca haber verin.
5: Hey! Var mı bana yan bakan? Geldim cam gözün masasına be!
6: Helal be cam göz abi! Cam göz abi herife bir koydun, kamyon çatmış kibar arabasına döndü.
5: Dua et mezarcımamı da yollamadım. Adım cam göz, cam gözle bakan olur kör göz.
6: Herif konuşmadı be cam göz abi.
5: Merak etme o da bülbül kesilir. İçelim ha, hadi bakalım. Hey! Var mı bana yan bakan? Adım cam göz. Kem gözle bakan olur kör göz.
7: Kem göz abi de
0: Allah'tan ruhun gıdası derler.
3: Hangi teneşir horozu öttü orada?
0: Sallarken yavaştan at da hissiyatın gıdıklanmasın.
3: Hissiyatına da sana da başlarım.
0: Bir şey mi buyuruldu? Tabut kıymığı.
3: Vay kaldırım çiçeği. Nereye güveniyorsun da dilin uzuyor arşın arşın?
0: İster arşınla konuşurum ister metroyla. Lakırdı vesikaya mı bindi be? Yoksa bir başlarım hayat hikayene, mabadi aile kabristanında biter.
3: Bana be!
0: Lavacı derler. Ulan sırma saçlı, bulmuşsun yağcı gebeşleri, kesiyorsun raconu. Böyle koptu hikayeleri yemeyiz biz.
3: Efendim, efendim?
0: Efendin kalem odasında. Pastırma olacak topal eşek gibi gevşeyeceğine, al istikametini de silkelemeyeyim tozunu.
3: Hey! Ulan imbik! Dua et kadınsın yoksa!
0: Yoksa perşembe pazarında ara oğlum. Hem bendeniz ablana hitap ederken takın adabı meşrubatını, yoksa patlatırım 56'yı gözünün astarına. Mosturalık Bursa patlıcanına dönersin.
3: Ne kene varmış sende be!
0: Elbette ya, lafa kaşınana açarız bayramlık ağzımızı oğlum. Bunlar numunelik. Dul karı taşımış büyük ada merkebi gibi bakacağına, otur yerine de anzaratımızı çekelim. Az daha ters o gidersen, o stadyum kafana bir maç koyar, Valdenin sülalesine bandomuzu kaç aldırırım.
3: Doğru konuş diyorum, yoksa 5 santimle çift bebeğini alırım.
0: Yuh be! Herife bak herife! Hastane kasabı mısın, mezba doktoru mu? Çüş be! Dur bakalım hele, iltifatımızı alıp zevkten çifte atma. Sen olsan olsan mezbada kuyruğa girmiş boynuzlu enişten olursun.
3: Hey! Ufalar mı lan seni? Ufa!
8: Ufacık tefeciksin.
3: Posta mı koyuyorsun lan?
8: Sen...

0: de bir başkalık vardı.
1: Sana posta mı koyuyorsun lan dedik?
0: Hayır cicim, turşu kuruyorum.
1: Hey, kimsiniz lan siz? Bela mısınız başıma be? Pasaport.

0: arslan yavrusu.
1: Böyle efendice istersen elbette. Moruklar, tımbırdatın şu meretleri de bulalım avamızı. Karakol!

0: Ya şebe fosforlum! Bizden içer misin?
1: Beleşe hayır diyenin zihnine turp sıkarım. Bedava bomba olsun da midemde patlasın.
0: Yemek buldun mu ıvış, dayak buldun mu sıvış?
1: Yağcın bol olduğuna göre kaşıntın yerinde anlaşılan. Değirmenin suyu nereden?
0: Öğütecek unun mu var? Paranın kökü karanlık kuyudaki yan çizdi cevabını.
1: Karıştırma da altı çapanoğlu çıkmasın.
2: Tamam reis, konuşabilirsin ayıldı. Bu sefer her şeyi söyleyeceğine bahse girerim.
0: Peki, şimdi geliyorum.
3: Bir şarkı daha patlat, oyala şunları, ben peşine düşeyim.
1: Olur. Cenaze evi mi burası, yoksa meyhane mi be? Canlı bir şeyler çalın da neşemiz çiçeklensin, ne?
4: Ehtereme yaşa

0: gündür eşek gibi dayak yiyorsun! Ne katır inadı varmış sende be! Konuşsana!
1: Söyleyecek bir şeyim yok.
0: Ortağını toprağında ne var? Hazine mi, tarih eserler mi? Ne dalgalar dönüyor?
1: Bilmiyorum.
0: Biliyorsun! Satmamak için boşuna direnmediniz!
2: Züveyra gibi güzel bir kadın o sünefe tevfikle boşuna evlenmedi. Ne var o arazide?
1: Bilmiyorum.
2: Konuşmazsan ölürsün.
1: Konuşursam yaşar mıyım?
3: Batı pavyonu arıyor.
0: Hayır, hala konuşmadı. Direniyor şef, ama konuşturacağım.
4: Konuşmazsa senin de konuşacak halin kalmaz. Hayır, ölmeyecek. Konuşana kadar sağ kalmalı.
0: Baş üstüne şef. Emrediyorsan derhal gebertirim konuşmazsa. Duydun, aldık öldür emrini. Çözün şunu.
5: Bakın.

bakışımın çalımına, yumruk yersin suratına, bakışımın çalımına, yumruk yersin suratına.

0: yırtacaksın insanı be! Seni kıymık kıymık doğrarım! Konuş yoksa oyarım gözünü! Kana bulanmışken bakmam gözyaşına! Oyarım diyorum sana! Konuş! Konuş diyorum, konuş! Anlatacak mısın? Anlatacak mısın?
1: Dur! Anlatacağım!
0: Anlat öyleyse!
2: Aman doktor, canım cicim doktor! Derdime bir çare! Çaresiz dertlere...
0: Ne işin var lan burada?
2: Hava alayım dedim.
0: Alırsın sen havayı! Yakalayın lan şunu!
2: Meraklıysan sen yakala, sür çobanı!
0: Yakalayın lan!

0: en ufak numara yapan soluğu cehennemin alt katında alır ha!
1: Tehlikeli oyun oynuyorsun delikanlı! Vazgeç bu sevdadan!
0: Anırmak istemez dedik, aklı olan kendine saklasın! Çözün bakalım şu adamı! Ey, ne bakıyorsunuz öyle havalı havalı küsüşü mendifere bakar gibi! Hadi, çabuk, çabuk!
2: Yaşa kız, yamanmışsın!
3: Zamanında yetişmesem mıhlayacaktı hepinizi!
2: Yani, senin tanıdığın değil mi o? Vay fosforlum vay! Sen bundan sonra benim hem gönül, hem de iş ortağımsın! Bağlayın şu sersemi de, hesaplaşırız sonra!

0: Bu genç Perihan'ın alkolik arkadaşlarından. Biraz sonra ikisi de sızmış olacak. Yarım saat sonra gelip Perihan'ı öldüreceksin, anlıyorsun değil mi?
1: Ama...
0: Ne o, çok heyecanlandın.
1: Çok güzel kız, çok genç.
0: Aptal, kazanacağımız milyonları düşün.
2: Aslında ben İstanbul'un kralı sayılırım.
3: Kralsın, yakışıklısın, güçlüsün ama sarayın pek döküntü.
2: Bakma dışına, içini gör, küçük dilini yutarsın. Buyurun!
3: Vay anam vay!
2: Sana tapacağım fosforlun! Ben milletler arası iş görürüm! İkinci reisiyim bir şebekenin! Yakında reisi olacağım! Sen de benim kraliçem olacaksın!
3: Desene kel başa şimşirtarak olacağım!
4: Fosforlu olmasaydı kurtulmuştuk!
5: Fosforlu mu? Fakat anlamıyorum, nasıl yapar?
4: Hala senin kafana vuranın Necla olduğuna inanmıyor musun?
5: Ama sebep yok!
4: Belki de cam gözden hoşlanıyordu.
5: Hayır, olamaz!
4: Oldu bile. Kadın dişileşti mi her olmazı yapar. Şimdi kucak kucağıdırlar belki de.
3: Ey yanamey, toparlanın gacolar, bit pazarının şubesi geldi.
2: Sen tapılacak kadınsın Cevriyem! Şu son iş olsun, milyonlara kavuşturacağım seni!
3: Sen de tapılacak erkek! Gördüğüm keltoşların en akıllısısın! Nedir son iş, kaçakçılık mı?
5: Milyar değerinde bir dava, bir arazi! Bütün yabancı devletler sonsuz para teklif ediyor!
3: Ne var bu arazide öyle?
5: Bilmiyorum ama bir gün çözeceğim!
0: Onu hemen öldür! Sonra her şey bizim olacak. Necla firari bir katil olduğu için topraklarda Perihan'ın da en az benim kadar hissesi var. O öldü mü her şey bizim olacak. Öldür onu. Sonra öteki gencin eline tutuştur bıçağı.

0: Hadi sarıl bana.
1: Harika erkeğim. Bu kupayı da içersen ayaklarına kapanırım.
0: Zehir olsa içerim. Oh, sen misin Nüveyre? İki ayaklı yılanların en zehirlisi. Ortak olmam mı istiyorsun? Sen aptalın birisin. Her şey elinde olduğu zamanlarda bile bir şey yapamadın sen. Fena fikir değil. Biraz sonra Nurettin her şeyi söyleyecek. Sen o işi hallet, görüşürüz. Hadi, güle güle öyleyse.
1: İşler iyi gidiyor galiba.
0: Hem de nasıl. Tevfik Bey'in büyük kızı Necla, baba katili olarak aranıyor. Ondan hayır yok. Bizim meşhur yılan kadın da küçük kızı Perihan'ı öldürmeye hazırlanıyor. O zaman araziye el koymak işten bile değil. Nurettin konuşmasa bile istediğimizi her tarafı didik didik edip bulabiliriz.
1: Hadi iç.

0: Go.
1: Hey, durmak oğlum, nereye?

Aptal herif, daha öldürmedim mi onu? Senin bu hislerine mağlup olman yüzünden neler kaybettik? Hadi sen durma, cam göze git! Eğer Nurettin konuşursa mahvoluruz! Durma Mahsen'e git, hadi!

0: kardeşim. Canım kardeşim benim.
1: Ablacığım, ne olur beni affet. Seni yanlış anlamışım.
0: Kurtaracağım seni kardeşim.
2: İkimizi de öldürecekler.
3: Ben ölmeye değil, fosforlunun ettiği oyuna bozuluyorum.
2: O işe takma kafanı.
3: Enayiliğime yanıyorum ben. Hayatımda bir kıza ilk defa inanacak oldum.
2: Şuna kalbimden ilk yaralanışım desene.
3: Kalbimden yaralanmak iyiydi ama... başıma vurduğu tabancayı unutmayacağım ömrüm boyu.
2: Merak etme. Sağ kalırsak çabuk geçer başındaki yara.
3: Ama gururumun yarası geçmez. Aldatılmayı azmedemiyorum bir türlü.
4: Her şeyi itiraf ettin mi?
5: Bundan sana ne memdur?
4: Cam göz basıldı. Fosforlu Cevriye adında bir kız ihbar etmiş. Aptal cam göz. Bir kadın uğrunda her şeyi berbat etti. Paçayı güç kurtardı. Artık kozlar benim elimde.
3: Fosforlu Cevriye. Tevfik Bey'in katiliyle teşerrüf ediyorum değil mi? Birazdan polisler buraya da damlar. Sen de hava alırsın.
4: Deli misin be?
3: Bildiğinden de akıllıyım. Kavanoz çiçeği. Necla her şeye mani olacak. Eğer yarım saate kadar buradan çıkmazsam... bütün deliller polisin eline geçecek. Hadi çözerler mi?
4: Böyle palavralara karnım tok.
3: Seninle anlaşalım. Sana Batı pavyonuna Necla'yı getirirsem bana ne verirsin?
4: Ne istersen veririm.
3: Bana 8 saat müsaade. 100.000 kağıdını alırım. Hem cinayet ithamından kurtulursun hem de Necla'yı teslim alırsın. Oldu mu?
4: Oldu. Bir kalleşlik yaparsan elimden kurtulamazsın.
5: Polis meyhaneyi bastı.
6: Gizli geçitte kaçalım.
4: Unutma. 8 saat sonra Batı pavyonda. Bir kalleşlik yaparsan...
3: 100.000 kağıt. Hadi sen gazla evladım.
6: Buradalar. Çözün şunları.

0: Bana bak Fosforlu, senin kitabında kalleşlik var mıydı?
1: Affet Kıtıp Yoz, mecburdum.
0: Kalbime kazık kakmasaydın ben sana yapacağımı bilirdim.
1: Çok şey öğrendim. Sonra kız kardeşimin de hayatını kurtardım.
0: Çaktım. Tevekkeli Nüveyra eşek cennetini boylamamış. O Memduh Olu Cakırtopoz da filmi koparıyordu.
1: O süs köpeği bir elime geçsin. 32 dişine imzam atmazsam bana da Fosforlu Cevriye demesinler.
0: Yaşa be Fosforlum, sende kara sevda var.
1: Bende kara sevda değil, kara intikam var. Tepeden tırnağa kinle doluyor.
0: Acını bizden çıkarmaya kalkma da bir sefer bastırdın Tahterevalli'ye. Ama 4 kitap 4 peygamber şahidim olsun ki bir fırılda çevireceğim sana, küçük dilini yutup kızamık dökeceksin. Iskaladı.
1: Sen de adam olsaydın da sarımsağı koftiden enayi plakisi gibi mantara basmasaydın. Hem bir daha kolumu böyle tutarsam başlarım sülalenin kayısı hoşafından.
0: Yuh be, kaçmasam dövecek.
1: Tabii döveceğim, ne sandın Kıtıp Yoz bozması?
0: Hoşafıma gitti bu dayak dalgası.
1: Nedenmiş?
0: Neden olacak? Dövmek istediğine göre bana zil zurna aşıksın demek.
1: Sen aşkı bırak da adam ol.
0: Emrin kellem üstüne hanımefendi. İşte adam oldum bile. Cam göz konuşurken duydumdu. Esas şef Batı pavyonun sahibi. Biz oraya şarkıcı olarak gireceğiz. Sesin güzel. Organizatör arkadaşım var. Mutlak çakarız dalgalarını.
2: Pavyonumuz büyük fedakarlıklarla sunduğu yeni programıyla iftihar etmektedir. Huzurlarınızda çöl gecelerinin eşsiz yıldızı Melike-tür Leyla.
3: Necla. Namı diğer Fosforlu Cevriye. Sözünü tuttuğun için teşekkürler delikanlı.
1: Ben de seninle hesaplaşmak istiyordum.
3: Ya.

0: Necla Hanım, bir satış mukavelenamesi imzalayacaksınız. Buna karşılık para da alacaksınız.
1: Hayır, satmayacağım.
2: Delikanlı, senden pazarlık etmiştik. Hadi kızı ikna et.
1: Doğru mu Kutup Yoz? Bu kalleşliği yaptın mı?
3: Birbiri berabereyiz Fosforlu. Sen de benim kafama vurmuştun.
1: Ben senin kafana bu sırma saçlıdan bir şeyler öğrenebilmek için vurmuştum. Ve öğreneceğimi de öğrendim.
4: Doğru söyleyeceğim göz.
5: Yalan şef. Vallahi billahi yalan. Bana bak Fosforlu Çevriye. Babam bu yüzden öldü. İhtiraslı bir kimyakerdi. Her şeye kendisi sahip olmak istiyordu. Üvey annen de öldü. Şimdi kız kardeşin de sıra.
1: Kız kardeşim hastanede. Sıhhi durumu da çok iyi. Kardeşim! Beni hastaneden kaçırdılar.
0: Kız kardeşinin ve senin hayatın buna bağlı. İmzala bu satış mukavelesini.

0: istemesini.
1: Peki bu işte benim avantam ne olacak? Ha? Onu sonra düşünürüz.
0: Evvela onları imzalamaya ikna et. 100.000 liraya anlaştık ya.
1: Bir de gölgesi 200.000. Oldu mu?
0: Hadi tamam. Bitir bu işi.
1: Mal bulunur ama can bulunmaz fosforlu cevriye. İmzala da gazla git buradan. Yalnız bana bakın, paraları peşin toplayın.

0: Senin patron zengin mi bari?
1: Parasının hesabını bile bilmez.
2: Yolda bu kızla çarpıştım.
3: Hepsi bizim mi?
0: Elbette bizim.
4: Çalınan paranın 2.700.000 lira olduğu doğru mu?
1: Maalesef doğru.
5: Hadi sen misin, gözlerime inanamıyorum.
4: Parayı kaptırdınız.
0: Benim yanımda çalışmak ister misin?
1: Günaydın efendim.
0: Günaydın. Ver benim uşağı telefona, yoksa karışmam.
6: Erol Başar beyefendi uşak değildir. Kendisi büyük bir...
4: Paran için davacı mısın?
1: Paramı sarf ettikleri için davacı değilim. Bu kız benim kalbimi çaldı.
7: Fadime yarın 18'de TV4'te.
8: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar, Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank, daima seninle.
9: Okul zili çalmadan A101'e. 15 yapraklı resim defteri 19 lira 50 kuruş. A4 80 yapraklı defter 29 lira 50 kuruş.
10: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen liftir serisi.
11: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B IO.
12: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
13: Atıştırmalık?
14: Yok, ben doymalık takılıyorum.
12: Bir şey diyeyim mi?
15: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
12: Abi bu adam ne yiyor ya?
16: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: hem cepte şokta.
1: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
3: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
4: Şu probisi bir yapamadınız ya.
5: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküvi anlattık.
4: Anlıyor,
5: yapamıyor.
6: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle probis. Taklit edilemeyen lezzet.
7: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
3: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Çocuklar,
5: şoka gidelim.
4: Diyecek, okul ihtiyaçları Lektor ürünlerle Uygur'a gelecek. Ali'ye kalem, Ece'ye silgi, Deniz'e kalemtıraş, Efe'ye pastel boya. Hepsi şok Uygun'a, hem şokta hem cepte şokta.
6: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldurmak. Kim tutar seni? Express içelim.
7: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Web'de Şok'ta.
1: Siparişiniz
2: ve Pepsi'niz.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun var. Kim tutar seni? Express içelim.
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
9: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
10: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
9: Türev Uğda mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
10: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
9: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
11: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun var. Kim tutar seni?
4: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
12: Yaşanacak. Abi, motor komple gitmiş.
13: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Kargoların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu. Karar anında yanında.
14: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glasses Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glasses Skin. L'Oréal Paris'ten.
15: Okul zili çalmadan A101'e. Altılı fosforlu kalem 129 lira. Mopak Copyboss A4 fotokopi kağıdı 115 lira. Ucuz, hep ucuz.
16: Garanti
17: bedeli aaa!
16: Ne oluyor?
17: Oğlum bırak şu telefonu.
18: Ay ne olur beni sakinleştirecek bir şey söyle.
19: Okullar açılıyor.
18: Evet. Okul masrafları da gelecek.
20: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
18: Tabii ya.
21: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap açın. 3 aya

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Ne belgesi ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin? Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.

0: Merhaba fosforlu cevriye.
1: Demek sen de onlarla birliktin.
0: Nasıl kabul edersen et.
1: Serseriyken ne iyi kalpliydin.
0: Şimdi?
1: Şimdi bir kara domuz gibi çirkinsin.
0: Kızmak sana çok yakışıyor.
1: Köşkten ve araziden çıkardılar bizi.
0: Sen satmadın mıydı oraları, paraları cebellezi ettin, şimdi afiyetli ya fosforlu. Ben artık burayı terk ediyorum. Çakıyorsun ya, zengin olduk.
1: Dur! Senin binbir hileyle sahip olduğun yerlerde babamın büyük hayalleri yatıyordu. Bir de beni sevdiğini söylüyordu.
0: Fosforlum, bu cihan alemde aşk diye bir bomba varsa senin göz bebeklerinde başlar, kirpiklerinde infilak eder.
1: Kıtıpıyoruz. Sen serseri bir şairsin. Eğer kalbinde bir gram ateş olsaydı böyle andavalılık yapmazdın. Söyle, sevmiyor musun beni?
0: Milyonluk bir sırrı yaya kalmış bir aşk hikayesini harcayamam.
1: Ne söylediğinin farkında mısın?
0: Elbette süt kuzusu. Ne sarhoşum, ne bunak.
1: Yani?
0: Yanisi kendisi, benden sana baba nasihatı. Hayatta kimseye inanma.
1: Dur!
0: Acelem var fosforlum.
1: Dur diyorum, yoksa ateş ederim.
0: Bana aşıksın süt kuzusu, elin titrer. Mor.

0: Neden o serseriyi seviyorsun abla?
1: Bir hırsızım.
0: Gönül bu abla.
1: Aynı şeyi o da söylemişti.
0: Sevmesen ağlamazdın.
1: Nasıl yapar bu hırsızlığı? Düşün Perihan, hayatımı kurtardı. Sonra aşıktı bana, inanmıştım. Belki bir gün ben de sevecektim.
0: Seviyorsun abla, kendinden saklama.
1: Bilmiyorum. Sevmek istemiyorum serseri bir hırsızı. Unutmak istiyorum.
2: Bunu size getirdiler.
1: Ne o?
2: Resmi bir zarf.
1: Arazinizdeki uranyum madeninin memleketimiz için hayati değeri büyüktür. Bu konudaki yardımlarınız için teşekkürü vatani bir borç biliriz. Milli Savunma Bakanı.
0: Bu da ne demek? Ne uranyumu?
2: Bir de bunu verdiler.
1: Bir askıntı bir fosforlu cevreyi bulmak için bekliyor. Tabii tabanca çekmezse. Kıtıplıyoruz mu? Nerede?
2: Su kenarında.
1: Çetin!

Ünlü bestekar ve ses sanatçısı Ekrem Arkın'ın veli nimeti ve her şeyi amcası Arif Bey'di. Ekrem Arkın hem yetim hem öksüz kalınca ona babalık eden amcası aynı zamanda müzik hocalığı da etmişti. Yeğeni memleketin en tanınmış sanatçısı olduğu halde gene fırsat buldukça beraber meşk etmekten zevk duyuyorlardı. Arif Bey, Ekrem'i öz kızı Jale ve oğlu Kamil kadar sevmiş, onlardan ayırt etmeden büyütmüştü. Üçüyle de iftihar ediyordu. Kızı kolej mezunu, oğlu tanınmış bir göz doktoru, yeğeni Ekrem ise eşsiz bir sanatçı olmuştu.

0: Ben bütün koğuşları dolaştım doktor bey.
1: Yukarıdaki hastaya iğne yapılacaktı.
0: Yukarıdakine başsın efendim. Müsaadenizle.
1: Güle güle.
0: Günaydın.
2: Günaydın hemşire hanım.
3: Günaydın hemşire hanım.
4: Günaydın Fatoş abla.
2: Günaydın hemşire.
0: Nasılsınız?
3: Teşekkür ederim. Dün sargımı başka bir arkadaşınız sardı. Öyle.

0: canımı yaktı ki?
1: Üzülmeyin, bugün ben sararım.
0: Sağ ol.
1: Al bakalım Hüseyincik.
2: Gene şeker mi getirdiniz bana?
1: Elbette.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Nasılsınız Faik Bey?
3: Sayenizde çok iyiyim hemşire hanım.
1: Teşekkür ederim, memnun oldum.
3: Bana kuvvet veren sihirli sözlerinizle sımsıcak gülüşünüz oldu.
1: Çok naziksiniz Faik Bey.
3: Hemşire hanım affedersiniz.
1: Buyurun.
3: Ben yarın taburcu oluyorum.
1: Öyle mi? Geçmiş olsun.
3: Sizin bu kadar iyiliğinize karşılık ben hiçbir şey yapamadım. Aa. Kendinize bir şey alırsınız, lütfen kabul edin.
1: Özür dilerim, mazur görün beni. Ben vazifemi yaptım sadece.
3: Yüzünüzdeki kuvvet veren tebessüm, tatlı sözleriniz de mi vazifeydi?
1: Ama onları da satmak istemem. Bu parayı hastanedeki fakir hastalara verirsiniz. İyi günler.

0: efendim.
1: Merhaba beyefendiciğim. Hoş geldiniz.
2: Beyefendiciğim, 14 adet konser, 5 adet film teklifi var. Tensip edeceklerinizin kontratını yapacağım.
1: Çok yorgunum Murat Bey. Bu ayki bütün teklifleri usulüyle reddediver lütfen.
2: Aman beyefendi, reddedeceğiniz bu tekliflerin size bu ay bırakacağı para 300 bin liranın üstünde.
1: Kefenin cebi yok Murat Bey. Bir ihtiyacınız mı var?
2: Siz nasıl emrederseniz öyle olsun beyefendi, baş üstüne.
3: Beyefendi, bir de Darülaşet'ten geldiler. Hastalar için bir konser vermenizi istiyorlar.
2: Beyefendi paralı işleri istemiyor, bedava işe mi gidecek?
1: Bilakis. Bu konseri kabul ediyorum. Darlaziye bildirin konser hazır olduğumu.

0: akşam Ekrem bizdeydi. Ama hiç oralı değil. Hala bana 10 yaşlarındaki jale gözüyle bakıyor. Onun gözünde ben hala büyümedim.
1: Sızlanacağını açık açık söylesene.
0: Neyi?
1: Ekrem'e aşık olduğunu.
0: Aşık mı? Hayır. Belki beğeniyorum.
1: Belki kendinden bile gizleyebilirsin ama benden asla. Seviyorsun onu, hem de deliler gibi.
2: Hastalarımı ihya ettiniz Ekrem Bey. Tatlı sesinizle onları bir nevi tedavi ettiniz.
3: Rica ederim doktor bey, her zaman emrinizdeyim.
4: Hem hastalarımız hem de kendimiz namına teşekkür etmek istiyorum. Ve bu çiçekleri de kabul etmenizi rica ediyorum Ekrem Bey.
3: Teşekkür ederim hemşire hanım. Beni müteassis ettiniz.
2: Ekrem Bey, size hastanemizin iyilik meleği ve hastalarımızın da sevgilisi Fatoş hemşireyi tanıştırayım.
3: Yalnız hastaların değil, onu ilk görenlerin bile sevgilisi olabilir hemşire hanım.
2: Fatoş hanımın buradaki hastalardan başka hayatta kimsesi yoktur. Kendisini de buraya ve hastalara adamıştır.
3: Siz de benim gibisiniz desenize. Benim de hayatta hiç kimsem yok. Ben de kendimi mesleğime adadım.
5: Efendim, acil bir vaka için ameliyathanede bekliyorlar sizi.
2: Ya, müsaadenizi rica edeceğim.
3: Estağfurullah.
2: Ekrem Bey'le lütfen meşgul oluver kızım.
4: Peki efendim. Buyurun. Sigara?
3: Teşekkür ederim. Sizin bir melek olduğunuzu konserimi verirken tahmin etmiştim.
4: Teşekkürler.
3: Ve konserimdeki bütün şarkılarımı sizin için söyledim.
4: Benim için mi?
3: Evet. Size bir yardımda bulunabilirsem ne mutlu bana.
4: Bir imzalı resminizi lütfederseniz minnettar olurum efendim.
3: 1000 resim imzalayabilirim.
4: Ben sizin hem bestelerinize hem de sesinize hayranım.
3: Buyurun.
4: Çok, çok teşekkür ederim.
3: Sizi hiç unutmamak isterdim. Hep görüp, hep konuşmak.
4: Neler diyorsunuz Ekrem Bey?
3: İnanmıyor musunuz?
4: Size bütün dünyanın kadınları hayran, hepsi aşık. Ben onların yanında neyim ki?
3: Çok tuhaf. Sizi ilk defa gördüm ve şimdi tanıdım. Ama bana herkesi, her şeyi unutturdunuz. Sanki büyülediniz.
4: Yalvarırım, oynamayın benimle. Heyecandan kalbimi durdurmak mı istiyorsunuz?

0: Alo. Ekrem Bey mi?
1: Telefonla size rahatsızlık vermemek için çok mücadele ettim kendimle. Ama dayanamadım sonunda.
0: Rica ederim. Rahatsızlık değil, şaşırtıyorsunuz beni.
1: Hastanedeki konuşmama inanmadınız. Ama ciddiyim. Yalnız kalınca hislerimdeki samimiyete daha fazla inandım.
0: Beni korkutuyorsunuz.
1: Korkmakta haklısınız belki ama bir cesaret gösterip bana bir randevu verirseniz korkularınızı da şüphelerinizi de yok edeceğimden eminim.
0: Randevu mu? Bilmem ki.
1: Şimdiye kadar hep tersi oldu. Kadınlar randevu istediler benden, ben kaçtım. Ama eğer sevdiğiniz bir başka erkek varsa hayatınızda ya da başka bir sakıncası yoksa tabii. Peki mi?

0: Hani alay konusu olan bir laf vardır. Ben bildiğiniz kızlardan değilim derler ya.
1: Evet.
0: Ben sahiden benzemem ötekilere. Bu bir erkekle ilk dolaşmam.
1: Benzemiş olsaydınız zaten şu anda beraber olmazdık.
0: Sihrinize kapılıp tehlikeli bir oyuna atıldım.
1: Üzüleceğinizi bilseydim bu kadar zorlamazdım sizi.
0: Verdiğiniz şeref bütün tehlikelere değer. Bir imzalı resminize sahip olmak bile erişilmez bir hayaldi benim için. Yakında unutulacak bile olsam, şimdi yanınızdayım ya.
1: Unutulacak bir kız için gururumu ayaklar altına alıp randevu almak için yalvarmazdım.

0: Bu arkadaşlık hayatım boyu unutamayacağım bir hatıra olacak.
1: Bu yakınlığımızı geçici bir arkadaşlık mı sayıyorsun?
0: Başka ne olabilir ki?
1: Benim için ölmez bir yakınlık. Dans edelim.

0: Bu benim hayatımda bir kadına ilk aşkım ve ilk evlenme teklifim. Bunun gözyaşlarıyla karşılanacağını bilseydim, hislerimi söylemezdim.
1: Sana hayır diyebilecek kız var mı? Sevinç gözyaşlarından daha güzel evet cevabı olabilir mi?
0: Evetlerin en güzelini söyledin yavrum. Ama ağlaman üzdü beni.
1: Heyecandan ölmediğime dua et.
0: Şerefine.
1: Teşekkür ederim.
0: Şu telefonlar da insanın rahatını bozacak zamanı iyi seçerler. Müsaadenle. Alo? Oo, sen misin Jale?
2: Merhaba, unutulduk mu acaba diye sorayım dedim.
0: Rica ederim. Bir takım işlerim var, ondan arayamadım.
2: Eskiden de hep sıkışıktı işlerin ama... hiç değilse bir telefon etmeye vakit bulurdun. Yoksa bilmediğim yeni meşguliyetlerin mi çıktı?
0: Yok, hayır Jale. Şimdi telefonda izahı güç.
2: Şimdi büsbütün meraklandırdım, biraz anlatsana.
0: Zaten sırası gelince derdimi tek anlatacağım, ilk açacağım insan sensin. Bilirsin seni ne kadar sevdiğimi Jale. Şu kadarını söyleyeyim, kalp meselesi. Evet, evet. Herhalde aşık olmak benim de hakkım. Yok, hayır. Fazla sorma Jale. Bazı şeyler baş başa, telefondan daha iyi konuşulur. Hoşça kalın.
2: İyi geceler.
3: Ne var? Ne oldu birdenbire?
2: Müthiş bir şey. Ekrem bir çeşit evlenme teklif etti bana.
3: Evlenme mi? Telefonda mı?
2: O garip bir insandır. Sanatçı, ünlü filandır ama sıkılgandır. Her davranışı da başkadır normal insanlardan. Ama imalı bir şekilde beni sevdiğinden bahsetti.
0: Bir durgunlaştın Fatoş. Neden?
2: Ben mi? Hiç. Sana öyle gelmiş.
0: Kıskandın beni. Daha doğrusu şüphelendin deminki telefondan. İçin içini kemiriyor ama soramıyorsun bana.
2: Aramızda bir başka kadın varsa sorsam ne fark eder ki?
0: Seni üzen o başka kadının hayatta en sevdiğim kız olduğunu öğrenirdin.
2: En sevdiğim mi? O halde benim ne işim var burada?
0: Senin yerin başka yavrum. Jale'ninki kardeş sevgisi. Halamın kızıdır.

0: Nikah muamelesine başladık, sevineceğini zannederken bir durgunluk çöktü üstüne.
1: Korkudan.
0: Ne korkusu?
1: Kalplerimiz birbirine yakın ama aramızda dağlar var. Sen ünlü bir sanatkarsın, bense bir hiç. Aşkın ilk heyecanı geçip de aramızdaki korkunç seviye uçurumu rahatsız ederse seni.
0: Aramızda ne korkulacak bir uçurum var, ne de aşılmayacak dağlar. Olsa bile unutma Fatoş, sen bir meleksin. İyilik kanatlarınla uçar gelirsin yanıma. Hem böyle saçma düşüncelerle üzme beni. Sadece mutlu olmaya bak. Yalnız cennetimiz olacak yuvamıza yor aklını. Müsaade ederseniz artık evlenmek istiyorum amcacığım.
2: Jale biraz bahsetti evlenme konusundan.
3: Yavrucuğum öyle sevinçli ki bilirsin ta çocukluğundan beri sever seni.
0: Tabii, biz kardeşten yakındık Jale ile. Bu yüzden evlilik kararını da ilk ona açtım. Şimdi de sıra sizlerin iznini almaya geldi.
3: İzne ne hacet? Zaten yıllarca beklediğimiz şeydi bugün.
2: Ya.
0: Evet ama belki nişanlımı sizlere tanıtmadan böyle bir karar alışım.
2: Nasıl tanıtmadan?
0: Ben his ve hayal adamıyım amca. Yıllarca tek sevgilim mesleğimdi. Sanatıma gömülmüştüm. Hiçbir kadın notalarımdan daha çekici gelmemişti. Ama onu ilk görüşte...
3: Kimi?
0: Fatoş'u. Sanatoryumda hemşire. Öyle iyi bir kız ki, hastanede melek adını takmışlar. Jale'nin de iyi arkadaşı olur sanırım.

0: Yani.
1: Ne oldu, niye kaçtı Cale? Neden susuyorsunuz? Söyle hala, yoksa bilmeden kötü bir şey mi yaptım?
2: Kötü şeyi biz yaptık. Jale telefonunu yanlış anlamış. Seninle konuşmadan olmayacak hayallere biz kapıldık.
1: Ne gibi hayaller amca?
2: Evlenmek istediğin kızın Jale olduğunu zannettik.
1: Ne?
0: Bu sevinçle bayram ediyorduk biz de.
2: Neyse, olmuş olanlar artık. Kapayalım bu bahsi.

0: Ticare.
1: Yorulma Ekrem. Söyleyeceğin her söz budalalığımı yüzüme çarpacak.
0: İnan, çok üzüldüm.
1: Üzülmene de lüzum yok. Gözyaşlarım çabuk kurur. Kurumasa bile ben yıkılan ümitlerime ağlarken seni üzmek istemem. Sen mesut ol, bunu bütün kalbimle diliyorum. Yalnız kalmak istiyorum Ekrem. Küçülmemi görmene tahammülüm yok. Lütfen git.

0: Affedin amca.
1: Affedilecek bir şey yok oğlum. Kabahatin yok senin.
0: Jale'nin sevgisini kardeşçe sanıyordum. Bilseydim Fatoş'a söz vermezdim. Öksüz, kimsesiz bir kız o da. Ama belki durumu kendisine anlatırım. Zavallı hayatı boyu öyle büyük darbeler yemiş ki bir yenisine daha tahammül edebilir.
1: Kızımın yanlış hayal kurmasının acısını bir başka zavallıya yükleyemeyiz.
0: Ama mecburum amca. Beni siz büyütüp adam ettiniz. Size çok şeyler borçluyum. Minnettarlığımı unutacak kadar da nankör değilim.
1: Ekrem oğlum, aşkla pazarlık olmaz. Ben ne seni anlamayacak kadar hissizim, ne de senin yabancınım. Yaptığım amcalık görevine karşı senden böyle bir fedakarlık bekleyemem.
0: Ama ben yapmaya mecburum.
1: Yok yok, senin kalbinle ve zavallı bir öksüzü...

0: istikbaliyle oynamaya hakkımız yok. Bizim de, senin de.
1: Fakat amca...
0: Hayır Ekrem, hayır. Kızımın dünyasını aydınlatmak için sizin aşk dolu dünyanızı karartamam.
1: Size minnettar.
0: Oğlum...
1: 6 ay hiçbir iş yapmayacağım. Bütün kontratları feshedin.
2: 6 ay nasıl uzaklaşabilirsin? Şöhret ateşe benzer Ekrem Bey, körüklenmezse söner.
1: Müsaade edin de biraz da şöhret için değil, kendim için yaşayayım. Yakında evleniyorum.
2: Evleniyor musunuz?
3: Allah mesut etsin efendim.
2: Beyefendi, arada sırada...
1: Söz istemem. Evliliğimi hazırlarken iş ve para peşinde koşamam.
4: Mesleğimi çok seviyordum. Ayrıldığıma üzülüyorum ama...
5: Daha çok sevilmeye layık bir hayat arkadaşı bulduğun için de ben seviniyorum.
4: Sağ olun efendim.
5: Mutlu ol Fatoş. Evlenmeni bütün kalbimle kutlarım.
4: Bir gün...

0: Birbirimize hiç el olmayacağız, değil mi sevgilim?
1: Hiçbir zaman.
0: Nikah muamelesi bitmek üzere. Gelinlik hazır mı?
1: Son provası kaldı.
2: Gelinliğin kimseye sizin kadar yakıştığını görmedim.
1: Teşekkürler.
2: Siz binlerce hayranın namına evleniyorsunuz Ekrem Bey'le. Çok şanslısınız.
1: Teşekkür ederim.
3: Alo? Evet efendim, buradalar. Sizi istiyorlar.
1: Alo? Siz miydiniz Murat Bey? Benimle özel konuşacaklarınız mı var? Tabii, gelirim.
4: Sizinle yalnız görüşmem lazımdı.
1: Benim Ekrem'den gizli bir şeyim yok ki.
4: Ama benim var, menajeriyim. Onun her türlü menfaatini korumak vazifem.
1: Tabii.
4: Öyleyse vazife olarak sizin Ekrem'i baltaladığınızı söylemek zorundayım.
1: Baltalamak mı?
4: Hı hı.
1: En sevdiğim Ekrem'i mi baltalıyorum?
4: Evet, aşk bazen yüceltir yanındakini, bazen batağa götürür. Bazı aşklar sanatçıya ilham verir. Sizinki tembellik aşıladı Ekrem'e. Mesleğini unutup yalnız sizi düşünür oldu.
1: Seviyorsak birbirimizi suç mu bu?
4: Sizin için sevgi bir menfaat, Ekrem'se sanatkar.
5: En büyük aşkının mesleği olması gereken üstün bir insan. Siz kendi çıkarınız uğruna bir şöhretin istikbaliyle oynuyorsunuz. Eğer ona kendi çıkarınız için bağlı değilseniz bırakın yakasını. Kendi seviyenizde bir insan seçin.

0: Ekrem'im, bu sana son sözlerim. Tek dileğim beni affetmen. Yaşattığın her güzel saniye için milyonlarca teşekkür. Ne yazık ki saadetten kaçmak zorundayım. Çünkü benim yüzümden ideallerini hiçe saymaya başladın. Sana engel olmamak için hayatından çekiliyorum. Tanrı seni unutulmaya mahkum değersiz bir hemşire için değil, başarılar için yaratmış. Sen bir kızın değil, bütün insanlığın malısın. Allah'a ısmarladık sevgilim.
1: Hayır. Hayır. Nasıl yapabildim bunu? Sen benim ilham perimdin. Her şeyimdin. Sanatımı sen şahlandıracaktın. Fatoş, sen benim ruhumdun, kalbimdin. Neredesin? Neredesin?

0: siz Ekrem Arkın Bey, Fatoş Filiz Hanım'ı eşliğe kabul ediyor musunuz?
1: Evet, ediyorum.
2: Zavallı Fatoş, İstanbul'u ve sevdiklerini terk etmeye karar verdi. İzmir'e gidecek, orada bir hastanede çalışacaktı. Yalnız İstanbul'dan ayrılmadan evvel, son defa bir kere daha canı kadar sevdiği Ekrem'in sesini duymak istedi.

0: Milo.
1: Dikkat dikkat sayın yolcular. 114 sefer sayılı İzmir uçağı hareket etmek üzeredir. Lütfen yerlerinizi alınız. Dikkat dikkat 114 sefer sayılı İzmir uçağı hareket etmek üzeredir. Lütfen yerlerinizi alınız. Teşekkür ederiz.
0: Alo.

Fatoş son defa olarak Ekrem'in sesini duymuş, ona cevap verememiştir. Bu arada binici uçak yolcularını almış, kapılarını kapatmış ve hareket etmiştir.

Adam! Batoşum ölmüş. Hayır. Hayır olamaz.

0: Matters! Matters!
1: Fatoş'un kaçırdığı uçak büyük bir kaza sonucu düşmüş, içindeki bütün yolcular ve mürettebat ölmüştü. Fatoş ölümden kıl payı kurtulmuştu. Ama uçağa biniş için bütün muamelelerini yaptırdığından ölen yolcuların listesinde Fatoş'un da ismi vardı.

Ekrem Fatoş'unu kaybedince kendisini tamamen bırakmış, her şeyini içkiye vermişti. Unutmak için delicesine içiyor, içiyordu. Ekrem içkiye evde de devam ediyor. Fatoş için besteler yapıyor, eski hatıralarıyla yaşıyordu.

0: Namize. Hoş geldiniz.
1: Ama hoş şeyler söylemeye gelmedim. Kulaklarını çekip azarlayacağım seni. Nedir bu halin? Yakışır mı sana?
0: Biliyorsunuz.
1: Biliyorum ve anlıyorum. Aşka saygım da büyük. Ölenle ölüp diri diri gömüleceğine canlan. Hayata karış.
0: Elimde olsa amca.
1: Olmasa bile öldürmeye çalış. Ne kaybettiğin ruhunu muazzep etmeye, ne de seni sevenleri üzmeye hakkın var. Hazırlan, bize gidiyoruz.
0: Ama...
1: Her zaman beni sevdiğini, veli nimetin olduğumu söylerdin. Eğer sözlerinde samimiysen, söz dinleyerek ispat edeceksin. Afiyet olsun çocuklar, benim kusuruma bakmazsınız. Malum ihtiyarlık.
0: Rica ederim.
2: İlacınızı hazırlayın babacığım.
1: Hı, olur kuzum.
3: Amcanı çok üzdün Ekrem, Jale olayından sonra harap oldu.
0: Fakat makul karşılamıştı.
3: Yalvaracak kızımı al mı diyecekti sana. Renk vermedi ama için için kahroldu. Biricik kızının bedbaht oluşunu nasıl makul karşılayabilirdi?
0: Ya Jale? O unuttu herhalde.
3: Unutmak kolay mı? Hepimiz perişan olduk.
0: Elimde değildi ki.
3: O zaman belki. Ama şimdi yaptığın hatayı düzeltip hepimizi üzüntüden kurtarabilirsin. Mamafi hemen karar verme, düşün istersen. Hadi sen salona geç, ben de sofrayı toplayayım.

0: Ne var Ekrem? Canım bir şeye mi sıkıldı?
1: Annen hepinizin mutsuzluğunu bana yükledi.
0: Ne yazık ki hayır diyemeyeceğim. Önce bana üzüldüler. Sonra senin hadiselerin onları çok üzdü. Senin kendini harap edişin babamı yıktı.
1: Hislerime hakim olamıyorum. Hayatta en çok sevdiğim şeyi kaybetmek.
0: Sevdiğini kaybetmenin acısını iyi bilirim.
1: Anlıyorum Jale. Seni çok severim. Ama hala unutamadım Fatoş'u. Kalbimde hatırası, gözlerimde hayali yaşıyor. Biraz olsun unutabilsem.
0: Sen yakınımda ol, hiçbir şey istemem. Her şeye razıyım Ekrem.
1: Benle harap olursun.
0: Yanında olmak, sana yardım edebilmek, seni teselli etmek istiyorum. Hepimizin birazcık mutlu olması yeter bana. Kendimi düşünsem, gururumu ayaklar altına almazdım.
1: Fatoş'un hayali daima aramızda olacak Şali.
0: Olsun, senin sevdiğin her şeyi severim, dert ortağın olurum.
1: Eli öpülecek büyük kadınsın. Kalbi mezarda olan yarı ölü bir adamı koca olarak istiyorsan... Peki Jale.
0: Her şeye razıyım.
1: Bir sürprizim var.
2: Neymiş bakalım?
1: Nişanlandım.
2: Şaka mı ediyorsun benimle?
3: Çabuk dön ne olursun.
1: Gene bir hafta kalırım.
3: Kardeş sayılırız diyerek anlamamazlıktan geldi hislerime.
1: Karım seni aldatıyor. Eve dönersen elinle yakalayacaksın.
3: Çıldırdın mı sen Sedat?
4: Sen sus! Nasıl yaparsın bunu bana?
5: 9 sene hapse mahkum edilmiştir.
3: Hiç kimse evladımdan ayıramaz beni.
4: Namuslu ve dürüst insanların arasında büyüyecek o.
3: Babası alamayacak çocuğu senden.
5: Demek ölü doğdu çocuğu.
4: Maalesef.
6: Neden evimiz yok biz?
7: Sevdim
6: ablacığım.
7: Babam nerede beni?
4: Bunca yıl nasıl sakladınız yavrumu benden?
3: Bir kere uzaktan olsun göreyim yavrumu. Çıldırmışsın sen. Sedat burada olduğunu duyarsa parçalar seni. Çek git buradan.
6: Babal değerim annemi de beni de hapsetti.
5: Babal değerim mi?
6: Evet baba.
4: Ablamın zoruyla yaptım her şeyi. Allah kahretsin ikinizi de.
8: Sezercik Aslan Parçası yarın 16.15'te TV4'te.
9: Kalp limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi.
10: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı?
11: Aradığınız ve istediğiniz tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Eğitim sürecinde bütçenizi koruyan ve ödemelerinizi kolaylaştıran bu finansal ekosistemde dijital başvuru kolaylığı ve Winnow Campus'a özel evraksız limit avantajıyla nakit veya kredi ihtiyacını ortadan kaldıran çözümler tek bir yerde. Siz de Winnow Campus ile dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
12: Okul zili çalmadan A101'e! 12'li çift taraflı marker kalem 369 lira, figürlü kalem tıraş ve silgi seti 59 lira 50 kuruş.
13: Kopta 700 gram kakaolu fındık kreması 149 lira 90 kuruş. Silka Jumbo okula dönüş seti 119 lira 90 kuruş yerine 99 lira 90 kuruş. Ben bilirim.
14: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.
15: Vay!
16: Big Kids ile hayal gücünü hayata geçir. Big Kids, hayallerini özgür bırak.

0: Biber ve portakallarımızı kendi laboratuvarlarımızda pestisit analizinden geçiriyor. Sizlere şok güvencesiyle sunuyoruz.
1: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
2: Tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti. Bir tanem sen hemen markete gitmiyorsun. Burak sen manava, kızım sen de kırtasiyeye gitmiyorsunuz. Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Evimize gelin.

0: Regl gecelerimi.
1: Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: Şoka gidelim.
3: Lektor okul gereçleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
4: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Lenovo IdeaTab 128 GB tablet Teknoklub'a özel 12.999 lira.
5: Teknoloji Teknosa'da güzel.
6: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
7: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek yatıştır.
8: Okul alışverişinde doğrusu Carrefour'sa da. Çift gözlü kalemlik 69 lira 99 kuruşa Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda.
9: Doğrusu Carrefour'sa.
10: Market ihtiyaçlarınız için yapılacaklar listesi. Market alışverişinizi %50'ye varan indirimlerle Yemek Sepeti'nden söylemeyin. Yemek Sepeti Market.

0: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Pit kararı geldi.
1: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
0: Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Şoka gidelim.
4: Lektor okul gereçleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
2: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
5: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Ryzen 5 işlemcili Asus Vivobook Go 15 Notebook Tekno Club'a özel 23.999 lira.
6: Teknoloji Teknosa'da güzel.
7: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
8: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek yatıştır.
9: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: İkisi birlikte çok iyi.
1: Tıpkı bizim gibi.
2: Pepsi ile hepsi güzel. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
4: Bazı şeyler böyledir. Modası hiç geçmez.
5: Seçmeyene sabit.
6: Modası geçmeyen lezzet, al beni.
7: Çikolata, bisküvi, karamel, uyumu bu. Al beni, al.
8: Yaşanacaksa, yaşanacak.
9: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: bazı şeyler böyledir, modası hiç geçmez.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Şu probisi bir yapamadınız ya.
3: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
4: Anlıyor,
5: yapamıyor.
6: %16 protein ve muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle probis. Taklit edilemeyen lezzet.
7: Bu var ya bu.
8: Blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
11: Abi motor komple gitmiş.
12: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...

0: Yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
1: kurdu. Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici kremi. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.
2: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde. Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
3: Oğlum bırak şu telefonu.
4: Ay ne olur beni sakinleştirecek bir şey söyle.
5: Okullar açılıyor.
3: Evet.
4: Okul masrafları da gelecek.
6: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
3: Tabii ya.
7: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap açın. 3 aya var.

0: Ekrem, bir kahve iç de dinle.
1: İçmeyeceğim Cale, teşekkür ederim.
0: Çok yoruluyorsun ve beni de üzüyorsun.
1: Benim için kendini yorup üzme. Başta söylemiştim senin için üzücü olabilirim diye.

0: Bana ihtiyacın var mı?
1: Hayır.
0: Bunu tak istersen.
1: Hayır.
0: Öyleyse bunu.
1: Neden ısrar ediyorsun Jale? Kendini boşuna yoruyorsun. İstediğimi kendim seçebilirim.

0: Ters davrandığım için affet Şale. Seni üzmek istemiyorum ama elimde değil.
1: Beni düşünme. Nasıl istersen öyle davran. Beni üzen, bana yaptığın aksilikler değil, senin mutsuzluğun. Seni sevdiğin kadının yerine ben ölseydim diye düşünecek kadar çok seviyorum.
0: İyi kalplim benim, asil insan. Aklımdan Fatoş'u çıkarmak kabil olsaydı, inan çalışırdım buna. İnanıyorsun değil mi?
1: Biliyorum, elinde değil. Hem zorlama kendini unutmak için. Sen harap olursan, o zavallıcığın ruhu da yattığı yerde azap çeker. Onu düşün hiç değilse.

0: Ekrem, bugün Kasım'ın 7'si.
1: Ne yapayım 7'si ise?
0: Evliliğimizin yıl dönümü de.
1: Affedersin Cale, unutmuşum.
2: Özür dilerim.
0: Yalancıktan evli bile olsa, insan evlilik yıl dönümünü böyle mi kutlar?
1: Akşama bir pavyonda tanıdıklarla bir parti veririz Cale.
0: Seni sıkarsa?
1: Hayır canım. Sana iyi davranmıyorum, hiç değilse mutlu bir koca rolümü iyi yapayım.

0: İkimizi memnun eden bu mutlu evlilik yıl dönümünde Ekrem Bey'den bir şarkı rica edeceğiz. Uzun süredir üzerinde çalıştığın besteni söyler misin hayatım?
1: Başka bir eser okusam?
0: Ne olur hatırım için. Bu besteni çok seviyorum.
1: Peki, nasıl isterseniz.

0: Ekrem. Ekrem. Ne var Ekrem?
1: Affedersin Cale. Duramayacağım. Gitmek istiyorum, sen misafirleri bırakma.
0: Hayır, ben de senden geleceğim.

0: En mutlu olmamız gereken günde üzdüm seni.
1: Kabahat bende. Bu şarkıyı ben istedim senden. Hatıralarını canlandırdım.
0: Özür dilesem gene boş. Çünkü kırılan gururunu tamir edemem.
1: Sen benim gururumdan daha önemlisin Ekrem.
0: Sen iyi davrandıkça ben eziliyorum Şale. Keşke kötü, sert, hırçın bir kadın olsaydın.

0: Ekrem. Ekrem. Ekrem. Ekrem, kendine gel.
1: Jale. Jale, görmüyorum. Görmüyorum Jale.

0: Hay Allah! Gözlerimi! Merak etme Şale! Bütün işlerimi bırakıp derhal geliyorum! Ekrem'in gözleri her şeyden daha önemli! Üzülme yavrum!
1: Teşekkür ederim ağabey!

0: Beni de atabilir misiniz şehre?
1: Hususi müşterim var bey abi.
0: Doktorum, gözlerini kaybeden bir hastaya gidiyorum. Belki bir dakikalık gecikme bile zararlı olabilir.
2: Buyurun efendim, götürelim gideceğiniz yere kadar.
0: Teşekkür ederim.

0: Çok teşekkürler hanımefendi.
1: Rica ederim. Burası mı?
0: Evet. Ünlü sanatçı Ekrem Ark'ın evi.
1: Ekrem Ark?
0: Evet. Allah'a ısmarladık.

0: Çantasını unuttu doktor. Hemen geri dönelim.
1: Geçmiş olsun Ekrem. Çok üzüldüm.
2: Boşuna döndün Kamil. İşinden oldun.
1: Çocukça konuşma.

0: Vaziyeti nasıl abi?
1: Reflekslerini kontrol için iğne yaptım. Bir süre uyursa iyi olur.
0: Ekrem! Ekrem! Allah'ım! Allah'ım, gözlerini kaybeden Ekrem miydi? Hem gözlerini kaybetmiş hem de başka bir kadına ait artık. Tanrım, günahım neydi bunları gösterdin bana? Kurtarabilecek misin abi? Gözlerini açabilecek misin?
1: Elimden geleni yapacağım ama çok zor. Ömür boyunca kör kalabilir.
0: Şey, çantanızı unutmuşsunuz arabada.
1: Teşekkür ederim.
0: Retina mı zedelenmiş yoksa iç kanama mı?
1: Tıbbi bilginiz olduğuna göre siz de doktorsunuz galiba.
0: Hemşireyim efendim. Beni özel hemşire olarak alırsanız memnun olurum. Ücret hiç önemli değil.
1: Biz de memnun oluruz. Zaten hastamızın sizin gibi bir hemşireye ihtiyacı var. İsminiz neydi?
0: İsmim Gül efendim.

0: Kim? Kim var orada?
1: Benim efendim.
0: Siz mi? Siz kimsiniz? Sesiniz... Birine benziyor sesiniz.
1: Kime benziyor?
0: Fatoş'a. Fatoş'u mu?
1: Adım Gül. Sizin bakımınız için burada vazifeliyim.
0: Affedersiniz. Sesiniz beni yanılttı da... bir başkasına benzettim.
1: Ses sese benzer. Biraz da sinirleriniz bozuk.
0: Doğru. Şuursuzum ama... sesiniz öylesine benziyor ki Fatoş'umunkine. Hiçbir şey düşünemedim bir an.
1: Fatoş kim? İlk nişanlısı, ölmüştü de.
0: Hayır! O yaşıyor! Fatoş'uma öldü diyemezsiniz!
1: Ekrem, bugün çok sinirlisin. Ben kötü bir şey söylemedim.
0: Affedersiniz Cale. Birden çıldırıyorum bazen. Fatoş, sizlerin dünyanızda değil ama... benim karanlık dünyamda hala yaşıyor. Hayır Kamil, ameliyat olmak istemiyorum.
2: Bana güvenmiyor musun yoksa?
0: Güveniyorum. Ama gözlerim açılırsa ne fark eder ki? Dünyayı görme arzusu olmadıktan sonra...

0: Çok lezzetli olmuş. Kim yaptı bunu?
1: Karınız efendim.
0: Bu yemeği sevdiğimi kim söyledi Cale?
1: Tahmin ettim.
0: Yalnız Fatoş bilirdi bunu.
1: Benim de aynı yemeği yapmam kabahat mı oldu?
0: Sinirlenme Cale. Ölmüş bir kadını unutmamam saçma sapan konuşturuyor işte. Sana teşekkür edeceğime kırıyorum.
1: Benim asıl kırıldığım bu davranışların değil Ekrem. Ameliyattan bile kaçınıyorsun yüzümü görmemek için.
0: Yüzünü görmek istemediğimi kim söyledi?
1: Hissediyorum, nefret ediyorsun benden. Hayır Jale Hanım. Nefret etseydi evlenir miydi sizinle? Sen yabancımız sayılmazsın Gül. Ekrem benimle isteyerek evlenmedi, mecbur oldu buna.
2: Nasıl mecbur oldu?
1: Annemin babamın ısrarıyla.

0: onları kıramadı.
1: Hata ettik Şale.
0: Ekrem'e vereceğim sevgimin nişanlısını unutturacağını sanmıştım. Ama yanılmışım.
1: Elimde olsa... Ama değil Şale.
0: Sizi de üzdüm, affedersiniz. İyi geceler.
2: Karınıza işkence ettiğinizin farkında mısınız?
1: Aslında severim Jali'yi. Ama kardeş gibi.
2: Aşkla sevmeye çalışsaydınız.
1: Kalbimde bir başkası çarparken imkansız bu. Unutamıyorum Fatoş.
2: Sizi seven bir kadını mutsuz etmek doğru mu?
1: Bazı şeyler insanın elinde olmuyor.
2: Sizi anlıyorum efendim. Çünkü ben de kaybettim sevdiğimi.
1: Öldü mü?
2: Belki ölümden de acı şekilde.
1: Desenize bizim birbirine benziyor.

0: bana yardımcı, hatta bir çeşit sırdaş oldun Gül.
1: Size yardım zevk benim için.
0: Teşekkürler. Rahatım senin yanında. Onun için senin yardımına maziye dönmek istiyorum.
1: Maziye mi?
0: Biliyorum, geçen günler bir daha geri dönmez. Ama görmeyenler için durum farklı. İnsan görmeyince zaman duruyor sanki. Biliyor musun Gül, Fatoş'la ilk defa burada buluşmuştum. Onunla ne tatlı hatıralarım vardı. İşte benim yaşadığım dünya bu defterde. Senden ricam, bana oku şunları. Mutluluk günlerimi hatırlat bana.
1: Okuyup hatırladıkça acılarınız artacak.
0: Ben bu acıları, ıstırapları seviyorum Gül. Ayrıca sesin Fatoş'unkine öyle benziyor ki. Yalvarırım oku Gül, o anları yaşat Gül.
1: Ekim 1968 Salı. Fatoş'la ilk defa Emirgan korusunda buluştuk. Onunla dünyam bambaşka oldu. Renkler daha parlak, kokular daha keskin. Öylesine güzel ki. Mektep talebesi kadar heyecanlıyım. Fatoş'umun da tir tir titrediğini hissediyorum. Fatoş artık aşktan büyük bir sevgiydi benim için. Mutluluğun, cennetin kendisiydi. Ne olur gidelim artık, yağmur başladı.
0: Gül, sesin kalbimi durduruyor. Sanki Fatoş'un söylüyor aynı sözleri. Sanki onun ellerini tutuyorum, sanki o günleri yaşıyorum.
2: Jaliciğim iyi niyetli, ona bazı şeyleri anlatmak zor. Ama ben hemşirenin davranışlarını hoş görmüyorum.
3: Ne gibi?
2: Bir kere hemşiremi, ahçımı, dadımı belli değil.

Ekrem Bey'in koluna giriyor, çıkıyorlar. Saatlerce meydanda yoklar. Jale bunlara nasıl izin veriyor şaşıyorum. Neyse, bildiğimi söyledim ya, benden günah gitti. Bakın şu hallerine.

0: Seni damadımı yağmur altında dolaştır diye mi aldık?
1: Kendim istedim dolaştırmasını.
0: Havadaki yağmur bulutlarını sen görmedin ama o görüp ikaz edebilirdi.
1: Rica ederim, beni odama götür.
2: Neden bıraktınız odasına çıkartmasını?
0: Merak etme, yapacağımı biliyorum ben. Ekrem'in yanında kovamazdım ya.
1: Körlüğün acısını ilk defa bugün çektim Gül. Bu durumda olmasaydım, sana hakaret etmelerine fırsat vermezdim.
2: Benim için üzmeyin kendinizi.
1: Herkes benim yüzümden ıstırap çekiyor.
2: Oh, çok ıslanmışsınız. Yağmur içinize kadar işlemiş. Üstünüzü değişmek lazım.
1: Sen de çok ıslanmışsın.
2: Benimki mühim değil. Size havlu getireyim.
0: Küçük hanım, gel bakalım, senden konuşmam lazım.
2: Müsaadenizle, önce beyefendiye havlu ve çamaşırlarını götüreyim, bütün vücudu sırsıklan.
0: Gel buraya, biz herhalde onun iyiliğini senden daha çok düşünürüz.
2: Bu korku niye? İnsan kocası için bile böyle telaşa kapılmaz. Buyurun efendim.
0: Hemen pılını pırtını topla ve defol bu evde.
2: Anlayamadım. Bir kusurum mu oldu efendim?
0: Ekmek yediğin evin hanımının kocasını baştan çıkartmaya uğraşıyorsun, anladın mı şimdi?
2: Yanılıyorsunuz hanımefendi.
0: Sus, defol dedim.
2: Ne oluyor anne?
0: Ne olacak? Hemşire hanım kocanı tedaviye değil, baştan çıkartmaya uğraşıyor.
2: Rica ederim anne.
3: Hayır, hayır Şahla hanım, yalan!
2: Sen Ekrem'in yanına vazifene git Gül, senden hepsi namına özür dilerim. Neler saçmalıyorsun anne?
4: Çok safsın Jale.
0: Ve bu saflığın Gül'ün kocanı ayartmaya kalktığını fark edemeyecek kadar ileri.
2: Benim işlerime kimse müdahale edemez anne. Lütfen konuşmayın.
3: Oh, ateşi düşmüş doktor.
5: Hastam size emanet Gül hanım. Onu sapasağlam isterim ameliyata.
3: Başüstüm.
1: Hayır, ameliyat olmayacağım. İstemiyorum gözlerim açılsın.
5: Ekrem, hala bu inadından vazgeçmedin mi?
1: İnat değil, bir gaye bu. Karanlıklar içinde Fatoş'uma çok daha yakın.
5: Peki, şimdilik bana müsaade. Bugün gene ters tarafından kalkmışsın.
3: Güle güle efendim.
2: Neden bu kadar ısrar ediyorsunuz ameliyat olmamak için?
1: Ben zaten ruhen ölmüş. Gözlerimin açılması bana ne kazandırır? Benim dünyamda Fatoş'um olmadıktan sonra...
2: Fatoş'unuzu neden bu kadar çok seviyorsunuz?
1: Eşsiz bir insandı da ondan. Şefkatliydi, güzeldi, huzur saçardı çevresine. Fedakar kızdı.
2: Yersiz inadınızla onun da gayesini yıkıyor, fedakarlığını hiçe sayıyorsunuz. O sizi gözleriniz görmeden görseydi zavallı kızcağız kim bilir nasıl harap olurdu. Siz nasıl onu her an düşünüyorsanız, onsuz yapamıyorsanız, mutlak onun ruhu her şeyde her an sizinledir.
1: Neler söylüyorsun Gül?
2: Belki hemşirelik görevimi aşan, hakkım olmayan şeyler söylüyorum. Böyle karanlıklar içinde maziye sarılmakla Fatoş'unuza en büyük kötülüğü yapıyorsunuz.
1: Gül!
2: İstemiyorsanız susayım.
1: Hayır Gül, devam et, söyle.
2: Ameliyat olacaksınız, gözleriniz açılacak... ...ve Fatoş'unuzun da ruhu şad olacak. O sizi tam bir insan olarak zirvede bırakıp gitti. Hep öyle kalacaksınız. Canlanın Ekrem Bey. Siz yükseldikçe o da mezarında mutlu olacak. Yalan mı söylüyorum Ekrem Bey?
1: Haklısın Gül.
2: Ameliyat olacaksınız değil mi?
1: Evet.
2: Çok teşekkür ederim. Sonra... ...karınıza karşı da iyi olmanız lazım. O da dünyanın en iyi insanı.
1: Teşekkürler Gül Hanım. Bir melek kadar iyisiniz. Sizi hiç, hiç unutmayacağım.
2: Annemin söyledikleri için gerçekten üzüldüm Gül. Tekrar özür dilerim.
3: Özür dilemenize lüzum yok, ben unuttum bile.
2: Seni yanlış anladılar Gül. Bir başka kadın kıskanılabilirdi ama senin gibi bir melek...
3: Ne iyisiniz.
2: Kocamı çok seviyorum. Ve kocamı sevenleri de tabi.

0: İmkan olsa Fatoş'unu mezardan çıkarıp yerine kendim geçerdim.
1: Susun, yalvarırım susun. Sizi çok iyi anlıyorum. Çünkü bir zamanlar ben de birini kendime feda edecek kadar sevmiştim. Sabredin, zaman her şeyi değiştirir.
0: İnsana huzur veriyorsun. Minnettarım sana.
1: Bir faydam dokunabildiyse ne mutlu bana.
2: Şale, iyilik meleğiyle dedikodu mu yapıyorsunuz?
1: Merhaba doktor bey.
2: Hemşire hanıma madalya takmak lazım. Ekrem'i ameliyat olmayı ikna etmeniz büyük bir muvaffakiyet. Yarın ameliyata girecek.

0: Gözünüz aydın, ameliyat başarılı geçti.
1: Sahi mi abi? Allah'a şükürler olsun.
0: En geç 10 gün sonra Ekrem'inizi sağ salim teslim edeceğim size.
2: Sargılar yarın mı açılacak?
0: Evet. Dünyayı bütün renk ve güzelliğiyle yeniden göreceksin.
2: Sana ve Gül'e çok şey borçluyum.
0: Gül bulunmaz bir insan. Büyük bir saygı duyuyorum ona.
2: Nasıl bir kız, tarif etsenize bana.
0: İyiliğini biliyorsun. Güzelliğine gelince tarif edebilmek için doktor değil, şair olmak lazım.
2: Beğeniyorsun yani.
0: Tabii, beğenmemek elde mi?
2: Onunla evlenmek ister misin?
0: Ben?
2: Elbette sen. Görmedim ama hissediyorum ki insan ondan mükemmel bir hayat arkadaşı bulamaz. Eğer evlenmeyi kabul edersen bugün konuşmak istiyorum onunla.
0: Aynı şeyi ben de aklımdan geçirmiştim. Geliyor, sakın benim yanımda konuşma, ben kaçıyorum.
1: Günaydın.
2: Günaydın güzel hemşirem. Ne getirdin bugün bana?
1: Sizin sevdiğiniz kır çiçekleri.
2: Teşekkür ederim.
1: Bugün size son defa hizmet ediyorum.
2: Niye?
1: Yarın gözleriniz açılınca bana ihtiyacınız olmayacak.
2: Nereye gideceksin?
1: Kaderim nereye sürüklerse.
2: Sana akıl danışacağım, otursana. Kamil gözlerimi açacak. Ona gözüm kadar kıymetli bir hediye vermek istiyorum.
1: Haklısınız ama göz kadar kıymetli hediye bulmak zor.
2: Ben gözlerimden de değerli bir hediye buldum. Eğer bu isteğime hayır demezsen...
1: İstekleriniz emirdir benim için. Ucunda ölüm bile olsa karşı gelebilir miyim hiç?
2: Yalnız iyi düşün Gül. Söz verip de cayarsan çok kırılırım.
1: Her şeyi yaparım. İnanın, söz veriyorum size.
2: Öyleyse dinle Gül. Bir doktor, bir hemşireyle evlenirse en uygun çift olurlar. Bütün arzum seni Kamil'le evlendirmek.
1: Nasıl?
2: Evet Gül. Uygun bir evlilik mutlulukların en büyüğüdür. Tanrı kısa da olsa verdi bana bu sevinci. Sizlerinki inşallah ömür boyu sürer. Evlenirseniz memnun olurum. Neden susuyorsun Gül? İnsan çok sevindi mi konuşamaz biliyorum. Şahane bir törenle evlendireceğim sizi. İkinize birbirinizden daha değerli bir hediye veremezdim. Haklı değil miyim? Neden susuyorsun? Gözlerim açıldığı zaman ilk neyi görmek istiyorum biliyor musun Gül? Bak göstereyim sana. Fatoşumu. Hayatımın biricik sevgilisi, tek manasıydı o. Hâlâ da öyle. Tanrı onu tek yaratmıştı, çabuk aldı. Haklı değil miyim onu sevmekte?

0: Gül'ü gördün?
1: O Gül değil, Ekrem'in sevgilisi Fatoş.
0: Ekrem'in sevgilisi Fatoş mu? Neler söylüyorsun Jale?
1: Hatıra defterindeki resmini gördüm.
0: Nasıl olur? Senden bir şey isteyeceğim. Bana Fatoş'un resmini gösterir misin?
2: Neden?
0: Merak ettim.
2: Eşsiz bir kadın değil mi? Niye bir şey söylemiyorsun?
0: Şaşkınlığımda.
2: Güzelliği beni de şaşırtmıştı ilk görüşümde.
0: Ekrem, korkunç bir iş yaptık biz.
2: Hangi korkunç iş? Söyle, konuş!
0: Nasıl oldu da tanıyamadın sesinden?
2: Kimi?
0: İlk nişanlını, Fatoş'u!
2: Fatoş'u mu? Nereden tanıyacağım? Açık konuş Kamil! Çıldırtma beni, nerede Fatoş?
0: Sana hizmet eden hemşire Fatoş'tu. Gül adıyla burada çalıştı.
2: Gül mü? Oh tanrım! Ne budalıyım, nasıl anlayamadım? Nerede şimdi? Nerede şimdi?
0: Biraz evvel gitti.
2: Koşup yetişmeliyim ona.
0: Dur.
2: Aç bantları Kamil, yarın açılacak. Yarını kim bekler?
0: Dur, Ekrem! Dur, ne yapıyorsun? Çıldırma!

0: Fatoş. Fatoş, Fatoş'um. Bayıldı.
1: Utanıyorum. Hepinizden utanıyorum.
2: Yeter Fatoş. Üzme artık bizi.
1: Bu kadar zamandır hepinizi kandırdım, aldattım. Hayır Fatoş. Ne olur müsaade edin gideyim ben. Yok, hayır Fatoş. Hayatınızı zehir etmeye hakkım yok artık.
3: Bizim hayatımız zaten zehirdi. Biliyorsun bunu. Evliliğimiz Ekrem'in kaybettiği büyük aşkın tesellisi üzerine kurulmuştu.
1: Ne olur böyle konuşma.
3: Sen ölü bilinirken dahi unutulmayan bir aşksın. Ve uzağımızdayken bile ikimizin arasındaydın. Ben bunu bilerek evlendim Ekrem'le. Konuşsana Ekrem!
1: İsterseniz birbirinizi anlar, mutlu olabilirsiniz. Yalvarırım Ekrem Bey!
3: Aşkın ne demek olduğunu sizlerden öğrendim ben. Kalbini karısına mezar yapan bir erkeğin hislerinden daha büyük bir aşk olabilir mi? Mesut olmak, mutlu olmak sizlerin hakkı.
4: Jale!
3: Hiç itiraz etme Ekrem!
1: Ne olur susun Jale Hanım!
3: Aşk kendini sevdiğine feda edebilmekmiş. Bunu siz yaptınız. Ekrem, sen de yaptın. Bunu yapma sırası bende şimdi. Yalvarırım kabul edin. Üçümüz bedbahtçamıza, ikiniz mutlu olun değilse.

Thank you.

0: Cale neden gelmedi? Telefon ettin mi eve?
1: Konsere gelmek üzere tuvaletini giymiş çıkmış.
0: Hayret, mutlaka gelecekti.
2: Sahne açılmak üzere efendim. Hadi çocuklar, oturun yerlerinize, oturun.

0: Bir telgrafınız var efendim.
1: Ekrem, meslek hayatında muvaffakiyetler. Daima zirvede olmanı temenni eder. Hatoş'la beraber geçireceğim bir ömürde bütün kalbimle mutluluklar dilerim. Konsere gelemediğim için beni affet, Jale.
0: Buyurun efendim, bir telgrafınız var.
1: Teşekkür ederim. Ekrem'le sana mutluluklar dilerim. Siz mesut olursanız beni de mesut etmiş olacaksınız, Jale.

0: ara laf edince üvey ana oluyoruz.
1: Haklısın şekerim, fazla şımardılar.
0: Öldürdünüz zavallıyı, alçaklar, baba katilleri.
1: Pencereden yandaki köşkün bahçıvanı denize atladığını görmüş.
2: Hadi öyle İngiliz tuzu yutmuş gibi oynacağına, geri içeri bakalım. Sıkı delikanlı oldun ha!
3: Siz de yaman kadın.
2: Ha, ne demezsin şekerim?
0: Büyük kız meydanlarda yok.
2: Köşkte neler olduğunu öğrenmemiz lazım.
3: Neler söylüyorsun Perihan?
0: Babamı öldürdükten sonra kalleş bir katil gibi kaçtın.
2: Ben hayatımca fosforluyu bekledim.
3: Desene bir hayale aşıksın sen.
2: Belki bir zamanlar öyleydi.
1: Seni terk etmiş.
0: Hayır, bunu yapamazsın.
2: Tevfik Bey'in katili oldun.
0: Doğru.
4: Babam bu yüzden öldü. İhtiraslı bir kimyakerdi. Her şeye kendisi sahip olmak istiyordu. Şimdi kız kardeşinde sıra.
2: Milli Emniyet'ten Üsteğmen Çetin. Namı diğer Kıtıp Yoz, fosforlusundan özür diler.
5: Fosforlu Cevriyem birazdan TV4'te.
6: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar, Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank, daima seninle.
7: Flo. Önce Flo'ya, sonra okula. Çünkü okul alışverişi Flo'da başlar. En tarz ayakkabılar, birbirinden renkli çantalar ve tüm okul ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla Flo'da seni bekliyor.
8: Abi, motor komple gitmiş.
6: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
7: kurdu. Okul zili çalmadan A101'e. Pinli eğlenceli defter 165 lira. Manyetik kapaklı yapışkanlı notluk seti 120 lira.
9: Ucuz, ucuz. Teknoklub üyeleri kazanmaya devam ediyor. İstediğin teknolojiyi şimdi al. İndirimini 1-15 Ekim tarihleri arasında yapacağın 15 bin lira ve üzeri alışverişte kullan. Teknoklub üyelerine özel 5 bin liraya varan indirimi kaçırma. Teknoloji,
10: teknoloji güzel. Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glasses Skin nemlendirici kremi. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glasses Skin. L'Oréal Paris'ten.
11: Çocuklar,
12: şoka gidelim.
11: Diyecek, okul ihtiyaçları Lektor ürünlerle uyguna gelecek. Ali'ye kalem, Ece'ye silgi, Deniz'e kalem tıraş, Efe'ye pastel boya. Hepsi şok uyguna, hem şokta hem cepte şokta.

Market ihtiyaçlarınız için yapılacaklar listesi. Market alışverişinizi %50'ye varan indirimlerle yemek sepetinden söylemeyin. Yemek Sepeti Market.

0: gidelim.
1: Lektor okul gereçleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Ve yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
2: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
4: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya. Yaşandı.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisidir?
1: Üzüm.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır eminim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem mutfakta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Şoka gidelim.
4: Lektor okul gereçleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
5: Bu var ya,
6: blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
10: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
11: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
12: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
0: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
13: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
0: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
13: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
0: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
14: Tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti. Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Evimize

0: Bizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Biber ve portakallarımızı kendi laboratuvarlarımızda pestisit analizinden geçiriyor. Sizlere şok güvencesiyle sunuyoruz.
1: Bu var ya bu.
2: Blok dersten çıkıyor.
1: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
5: Şoka gidelim.
6: Lektor okul gereçleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
7: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen liftir serisi.
8: Önce Flo'ya, sonra okula. Çünkü okul alışverişi Flo'da başlar. En tarz ayakkabılar, birbirinden renkli çantalar ve tüm okul ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla Flo'da seni bekliyor.
9: Dede ne yapıyorsun?
10: İnternette fiyatları karşılaştırayım dedim, akımlara kapılmışım. Durduramıyorum tiketimi.
9: Ah Engin Bey, bir bonuslu olamadınız.
10: Bonuslu olsanız torununuzun okul alışverişini rahatça yapar.
9: 7000 TL'ye varan da bonus kazanırdınız.
11: Okul alışverişlerine toplam 7000 liraya varan bonus. Bonus flash'tan kampanyalara katılın.
12: Senin patron zengin mi bari?
13: Parasının hesabını bile bilmez.
14: Yolda bu kızla çarpıştım.
15: Hepsi bizim mi?
12: Elbette bizim.
13: Çalınan paranın 2.700.000 lira olduğu doğru mu? Maalesef doğru.
14: Hadi sen misin, gözlerime inanamıyorum.
13: Parayı kaptırdınız.
12: Benim yanımda çalışmak ister misin?
13: Günaydın efendim.
12: Günaydın. Ver benim uşağı telefona, yoksa karışmam. Erol Başar beyefendi uşak değildir. Kendisi büyük bir...
13: Paran için davacı mısın? Paramı sarf ettikleri için davacı değilim. Bu kız benim kalbimi çaldı.
16: Fadime yarın 18'de TV4'te.

şunun çalımına, yumruk gelse suratına, bakın şunun çalımına, yumruk gelse suratına, raca.

0: almamız lazım topraktan. Çok bol.
1: Merak etmeyin hanımefendi. Araştırma emrettiğinizden daha dikkatle devam ediyor.
2: Ne oluyor burada Nüveyre? Ne oluyor? Ne arıyor bunlar benim arazimde?
3: Biraz daha yumuşak konuşamaz mısın Tevfik? Yüksek sesten hoşlanmadığımı bilirsin.
2: Affedersin şekerim ama sen de benim bu arazi meselesinde hassas olduğumu bilirsin. Ne yapıyor bu herifler?
4: Herif dediğiniz insan maden mühendisi beyefendi.
2: Her ne haltsa beni ilgilendirmez.
4: İlgilendirmezse de hakaret etmeye hakkınız yok.
2: Hakaretimden rahatsız olan gider topraklarımdan. Hadi, hala ne bekliyorsunuz?
3: Bu kabalığını unutmayacağım Tevfik.
2: Affedersin karıcığım ama biliyorsun ki...
3: Bildiğim sizlerden canımın sıkılmaya başladı. Kızlarının huysuzluğu yetmiyormuş gibi sen de bir başka olmaya başladın.

0: Ne oluyor orada?
1: Hiç, çiçek topluyordum da.
0: Çiçek toplamak için saz salonundaymış gibi şarkı mı söylemek lazım? Oh hala, sizler de işi gücü serip burada dalga geçin. Hadi bakalım iş başına.
1: Onlar namına sizden özür dilerim.
0: Özür dileyeceğine benim asabımı bozmamaya bak. Sonra laf edince üvey ana oluyoruz. Sen bir türlüsün, kardeşim Perihan bir başka türlü.
1: Bir kusurumuz varsa?
0: Hepiniz hayal peşindesiniz. Senin müziğin, uyuşukluğun, bitip tükenmez budalalıkların... ...kardeşim Perihan'ın içki ve serserilik merakı... Bugün çok kırdın beni Tevfik. Bir karar vermenin zamanı. Bu arazi ve kızların meselesini halletmem lazım artık. Bir alkolikle bir şarkıcılık hastasına kız...

0: Varım diyebilmen için aklımdan şüphe etmemiz lazım. Seni seven, seni düşünen tek insan benim. Öyle olduğu halde beni rezil ettim maden mühendislerinin yanında. Sonra Perihan'la Necla sana beslediğim saygıdan çok şey kaybettiriyor. Hatta sevgimden bile. Necla?
1: Necla!
0: Efendim baba.
1: Annene selam vermeyecek misin?
0: İyi geceler Müveyra Hanım. Buna selam değil, alay etmek derler. Anne demeye tenezzül etmiyor mu küçük hanım?
2: Ben hayatımda tek kadına anne dedim, rahmetli anneciğime. Bir başkasına ölsem anne diyemem, babamla evli olsa bile.
1: Seni evlatlıktan reddetmek zorunda kalırım, ona göre.
2: Karar size ait babacığım. Benim için annemin hatırasını lekelememek, kızlarını anlamayan bir babayı kaybetmekten daha önemli.
0: Küçük hanımı hala müdafaa edecek misin teyze?
1: Haklıymışsın karıcığım, ben evlat diye düşman yetiştirmişim bağrımda.
3: Dam dam dam da ba da ba da. Dam dam dam.
0: Al ikinci numara. Kendinde bile değil.
1: Haklısın. Bunlar fena azmışlar. Perihan.

0: bakmak tenezzülünde bile bulunmadı. Bak Tevfik, seninle son bir defa kızların hakkında konuşmak istiyorum.
1: Sevmek ne güzel, sevmek ne güzel.
2: Şarkı söylemenin saati mi Perihan?
1: Şarkı saatle değil, arzuyla söylenir.
2: Ben de söylüyorum ama gece yarısı değil. Nüveyre büsbütün kızacak.
1: Allah cezasını versin onun. O pis kadının esiri miyim ben?
2: Değilsin ama babamızın hatırını alttan almamız lazım.
1: Hoş, senin de babamızdan kalır yanın yok ya.
2: Sarhoşsun, söylediğini bilmiyorsun.
1: Bir kerecik sen de sarhoş olsan, bir gececik sen de yaşasan.
2: Ben memnunum hayatımdan.
1: Gerçek hayatı bilmiyorsun ki. İçki, eğlence, aşk, senin hayatın okumak, iftihar listesine geçmek, spor yapmak, kuru kuru kupa almakla geçti.
2: Yeter Perihan, duyan seni düşmanımsın zanneder.
1: Güzelsin, hoşsun ama soğuksun. Hayatında tek bir erkek, en ufacık bir aşk hikayesi bile yok.
2: Hususiyetim kimseyi ilgilendirmez. Şunu da unutma ki hayatta hislerden çok akıl işe yarar.
1: Bu akılla gidersen, bir gün evde kalırsın.
2: Bu gece canım seninle münakaşa etmek istemiyor. Başka odada yatacağım.
0: Ben enayi değilim Tevfik. Seni affetmem için önce kırılan gururumu tamir etmelisin. Az önce sarhoş sarhoş yukarı çıkarken bana selam verme tenezzülünde bulunmayan Perihan'ı aşağı indirmelisin.
3: Aşağı mı? Hı
0: hı. Özür dilet ki aynı terbiyesizliği tekrarlamasın.
3: Haklısın şekerim, fazla şımardılar. Derslerini vermek lazım.

0: বাবা, বাবা gel Perihan. Nem var. Ben Necla. Necla. Perihan kendine gel. Perihan. Yavrum kendine gel. Ah, baba. Babacığım. Babam. Neden yaptın bu deliliği? Nasıl yapabildin? Ben yapmadım. Hayır abla. İftira atmak istiyorsun bana. Beni kıskanıyorsun. Mahvetmek istiyorsun.
1: Perihan.
0: Ne Perihan'ı? Uyuşturucu madde aldığımı, kendimde olmadığımı biliyorsun. Sarhoşluğumdan faydalanıp suçu üstüme yıkacaksın. Nüveyre de senden yana, alçaklar!
1: Perihan!
0: Ben hapislerde çürürken babamın mirasını yersiniz. Benim aşklarımın, benim canlı hayatımın intikamını iyi aldın abla. Tebrik ederim. Baba katili diye belki de asarlar beni.
1: Sus Perihan! Yalvarırım böyle konuşma. Bana karşı bütün hatalarına rağmen hayatta en sevdiğim insansın.
0: Hatalarımın intikamını iyi aldın abla. Hem de babamla beni ölüme mahkum ederek.
1: İşte katil bu. Küçük kızı Perihan.
0: Zavallı kocacığım.
2: Nasıl oldu?
0: Zavallı kocacığım. Kızlarını yola getireyim diye çalışırken. Oh, çok müthiş bir şey. Bunlar evlat değil canavar. Kan bürümüş gözlerine. Karşı geliyorlardı babalarına. Perihan'ı azarlarken birden bir silah sesi işitip yukarı fırladım. Perihan!
1: Kardeşim değil, ben öldürdüm memur bey.
0: Hayır, gözümle gördüm. Perihan'la münakaşa ediyordu, sarhoştu.
1: Kardeşim sarhoştu ama ben öldürdüm diyorum.
2: Peki, sebep?
1: Kardeşimi hırpalıyordu, kalbini kırıyordu zavallının, bağırıyordu.
2: Her baba çocuklarına bağırır.
1: Belki ama bir şuursuzluk anı, nasıl oldu bilmiyorum.
2: Peki, nereden ateş ettiniz?
1: Nereden mi?
0: Yalan olduğu nasıl belli? O öldürdüyse bilmez mi nereden ateş ettiğini?
1: Babasını ateş edecek kadar şuurunu kaybetmiş bir insan ateş ettiği yeri unutmaz mı?
0: Yoksa siz de mi onlarla birliksiniz memur bey? Ablam itiraf etti öldürdüm diye. Hala bana mı yüklemek istiyorsunuz suçu?
2: Peki, neden yaptı sizce bu işi?
0: Aşağılık duygusundan. İçine kapanık, hayatı yaşamayan bir kızdı. Geri kafalılığı babamın hayatına mal oldu.
1: Sus Perihan, kurbanın olayım konuşma. Cinayeti itiraf ettim ya, hala beni itham edip kırma kalbimi.
2: Evi dolaşabilir miyiz?
0: Elbette.
2: Lütfen sizler de gelin benimle. Beyefendinin çalışma odası burası mıydı?
0: Evet efendim.
2: Savruk tabiatlı mıydı?
1: Hayır, dünyanın en muntazam insanıydı.
2: Bu odadan en son kim çıktı?
0: Ben.
2: Masa bu kadar dağınık mıydı siz çıkarken?
0: Vallahi o kadar asabım bozuktu ki pek farkında değilim. Herhalde Tevfik Bey öyle bırakmıştı.
1: Zannetmiyorum.
2: Bu odanın başka biri tarafından karıştırıldığını farz etsek.
0: Kim karıştırabilir?
2: Farz etsek dedim. Çalınacak bir şey var mıydı?
0: Bütün bunları neden bana soruyorsunuz?
2: Aslında sorularımı ortaya atıyorum, siz kendi üzerinize anlıyorsunuz hanımefendi.
0: Bu evde kötü bir şeyler dönmüşse, herhalde ilk şüphelenilecek kimse babasını öldürecek kadar hissiz olanlardır.
2: Tartışmayı bırakın lütfen. Babanızı öldürdüğünüzde hala ısrar ediyor musunuz?
1: Suçu bir başkasına yüklememi mi bekliyorsunuz komiser bey?
2: Şu halde tahkikatımız son bulana kadar sizi köşkün odalarından birine kilitlemek zorundayız.
1: Siz bilirsiniz komiser bey.

0: Günaydı memur bey, bir yorgunluk kahvesi içersiniz herhalde.
1: Memnuniyetle.
0: Necla katil olduğunu itiraf ettiği halde ne arıyorsunuz hala? Merakımı çekti.
1: Mesleki alışkanlık.
0: Yukarıdaki katille konuşsanız daha faydalı olmaz mıydı?

0: Kız kaçmış şef.
1: Nasıl kaçabilir?
0: Pencereden yandaki köşkün bahçıvanı denize atladığını görmüş.
1: Motörü hazırlasınlar. Baş üstüne. Hemen başkana telefon edin. Durum planladığımız şekilde devam ediyor.
0: Baş üstüne.

zaman gözlerinden bellidir fosforlum sende kara sevda var. Oraya da fosforlum.

0: çevreye.
1: Lan sana ehliyet verenim be! Trafiği berbat ettin!
2: Affedersiniz, görmedim de.
1: Vay anam vay! Seni tanrı mı gönderdi, kul mu gönderdi? Burada garip garip demleniyorduk. İki göbek at da neşemiz çiçeklensin. Eyt, ağır ol bakalım. Bırak o çıpayı yerine de siyasi vaziyetimizi bozmayalım. Yoksa bir başlarım hayat hikayene, mabadi aile kabristanındaki ecdadın da biter.
2: Size bir şey yapmadım ki ben.
1: Bırak kızım şu elindekini, başına amallık ediyorsun. Bizimkiliğe işlemez öyle hafif şeyler, halis tüfen amurudur. Oho, sucuk gibi olmuşsun. Yoksa yalıları soyan deniz faresi sen misin? Bu melek suratı arakçılık yakışır mı be kızım?
2: Hayır, hırsız filan değilim ben.
1: Öyleyse ne alsın, buraya dikiş dikmeye gelmedin, otobüs de beklemiyorsun. Kimden saklanıyorsun anam?
2: Hiç, saklanıyorum.
1: Gazla öyleyse, çık bakalım.
2: Çıkarım.
1: Hop, demek sabah gezintisine çıktın.
2: Alay etmeyin.
1: Oh, alengirli bir gün, polisler de balık avına çıkmışlar.
2: Polisler mi?
1: Çaktım! Sen aynasızlardan toz olmak istiyorsun. Ama kaçayım derken yanlış tarlaya düştün.
2: Ne münasebet?
1: Münasebeti, üzüm sepeti filan yok. Sayın baylar peşinde boşuna talim etmiyorlar herhalde. Vardır bir karagöz oyunu. Hadi öyle İngiliz tuzu yutmuş gibi oynayacağına, geri içeri bakalım. Memlekette ne kadar asayiş meleği varsa, sülalesine davetiye postalamışsın anlaşılan. Polis bayramına döndü ortalık.
2: Yemin ederim ki kimseye bir kötülük yapmadım.
1: Bileklerini hazır tut süt kuzusu, bileziğin takılması yakındır.
2: Ne olur bırakın şakayı, babamı öldürdüler.
1: Allah rahmet eylesin ama benim bildiğim öldüren kaçar, ölenin kızı değil.
2: Ne olur yardım edin kaçmama.
1: Dur bakalım parlatalım Anzaratu, kelimiz cilalansın.
3: Kayıkhaneleri arayalım.
4: Şimdilik lüzum yok.
1: Soyun bakalım başımın belası.
2: Soyunmak mı? Çok ahlaksızmışsınız. Kurtulmak için sizin pis isteklerinize boyun eğeceksem hapse girerim daha iyi.
1: Korkma be! Kız görmedik değiliz evvelallah. Biz zevki selim sahibiyiz. Öyle her rast gelen kıza yeşillenmeyecek kadar vicdanımız kuvvetlidir. İnsaniyetlik edelim dedik.
2: Çok.
1: Birazdan buranın sahibi balıkçılar gelir. Seni benim fakirhaneye götürünceye kadar kılık değiştireceğiz. Gündüzün köründe polislerin önünden nasıl geçeriz be? İşletsene elektronik beynini.
5: Sıkı delikanlı oldun ha!

0: siz de yaman kadın.
1: Ha, ne demezsin şekerim. Hadi sen gazla bakalım, beni ilerideki köşede bekle.
0: Soyunmayı yanlış anladığım için özür dilerim.
1: Bırak edebiyatı da yaylan. Adabı maşeret karın doyurmaz.

0: Yavrum, boyuna bosuna, titreşine kurban olayım.
1: Kadın dediğin böyle aslan gibi olmalı. Topu bastı mı yere, erkeğin ciğerinde çınlamalı sesi. Güzelim, dur da iki çift laf edelim.
2: Ay oynama, sevmem el şakası.
1: Canım cilveni yesinler senin.
3: Sen benim yumruğumu ye, develer. Lan lan, topukmuş. Titriyormuş ha, lan yürü. Vay anasını, hale bak buraya.
4: Memur abiler dondum be, çok soğuktu be. Buzum.

0: Elbisem nerede?
1: Aynasızlara damgalı eşek gibi elbiseden tanıdılar. Yorgan gitti, kavga bitti.
0: Ne yapacağım şimdi?
1: Sayenizde tecavüze uğradık, ihval de oluyorduk. Yarın bu hazin hadiseyi gazeteler yazar, hadi tüyelim hanım.

0: İşte benim hava gece kondum. Bütün raconlarımı burada keserim.
1: Çok güzel.
0: Cebimiz fakirdir ama gönlümüz İstanbul'u sevecek kadar zengindir. Yuvarlan içeri süt kuzusu bakalım. Hop, hop, hop, hop, hop, elden gel, hop, hop, hop, hop, amma da kör nişancıymışsın be!
1: Affedersin.
0: Ah be fosforlu, neredesin be? Gözümün elifi, ciğerimin paresi, kalbimin hançeri, neredesin? Burada olsan da küçük hanım görseydi kadın dediğinin modeli ne biçim olurmuş.
1: Kim fosforlu dediğiniz?
0: Hayat aşkımın bir tanesi. İnsan onu gördükten sonra kainattaki kadın mahlukatını sülalesi teneke geliyor ha.
1: Sevgiliniz yani.
0: Sevgi ne kelime be kızım. Aşkın fabrikası iflas etse fosforlu yeni baştan icat eder sevgiyi. Ne diyorum sana o kadar işte. Gidecek yerin var mı?
1: Eve gideceğim.
0: Aklını peynir ekmekle mi yedin ya? Şimdi orası kum gibi polis kaynar be.
1: Çiftliğimize gideceğim.
0: Zalladın gene. Yalanın da bir ölçüsü vardır. Çiftliği varmış. Sen bir garip... Gümüş turuna neyine?
1: İster inanın ister inanmayın ben gidiyorum.
0: Ağır ol yavrum, binecek var. Bensiz tek adım atamazsın.
1: Peki artık işiniz ne bende?
0: Ya sahicikten katilsen, kaçırdım seni diye suç ortağı mı olayım? Hadi yürü bakalım.
2: Al iç. Biz birbirimizi yanlış tanımış, boşuna kırmışız Perihan. Çıbanın başı ablanmış meğer. Onun iç yüzünü iyi anlamışsın.
3: Çok sinsiymiş. Sarhoşluğumdan faydalanıp cinayeti bana yüklemeye kalktı. Ama yutmadım.
2: Buldu belasını. İkimiz kaldık artık. Yalnızken iyi anlaşırız seninle.
4: Allah senin canını alsın Emisan! Kedilere mi ateş ediyorsun yine?
5: Ne kedisi hanım? Tilki, tilki! Hem de kürkü, son model!
4: Allah seni nasıl bilirse öyle yapsın! Şu gözlükçünün verdiği gözlüğü almazsan yarın öbür gün fareleri bile aslan görmeye başlayacak!
5: Hadi oradan be sen de! Ben de bu silah varken Tevfik Bey'in katilini bulmazsam bana da İshak Çavuş demesinler!
4: Katili bulmak sana kaldı!
6: Vah benim talihsiz hanımcığım, vah!
1: Ah, başımıza gelenleri biliyor musun?

0: haberimiz var.
1: Sen meraklanma kızım, katili yarın bugün bulacağım.
2: Geçen şoförü gibi ciğerimizi sökeceksin, yeter bu kadar.
1: Eller yukarı katil, girdin kapana.
2: Ah, Ringo filmlerinden düşme numarası.
1: Kıpırdama delik deşik ederim ha.
2: Ah, yedik mi ayvayı şimdi?
0: İndir o silahı İshak dayı, yabancı değil. Arabaya para veriyordu da.
2: Hafiften akraba sayılırız.
0: İshak amcayla Kadriye teyze ellerinde büyüdüm.
2: Bendeniz de ellerinde kuyruğu titreteceğim anlaşılan. Babalık indir şu kavalı be, yeliği deleceksin. Taksitini ödemedim daha namussuz.
0: Aa, o nasıl konuşma öyle?
2: Beğenemedin mi cadaloz?
0: Aa, hoş ciğerci köpeği. Cadaloz senin anana benzer. Yalı kızı, sen de.
2: Sen de çok lastik ağızlıymışsın Valide Hanım.
0: Kapat çeneni, karışmam sonra. Şebek suratlı züppe.
2: Amma film koca karıymış ha. Çene değil, iplikçi karının...
0: Ben seni tutsun.
3: Sakin ol Kadriye teyze. Susar mısın lütfen?
2: Sen asıl şu çenesi düşük çarşaf ağızlıyı sustur. Mübarekteki dil değil, yelken bezi.
0: Üstüme iyilik sağlık. Ne biçim adam bu böyle?
2: O biçim teyzeciğim, 69 model otomatik süper benzinle çalışır.
0: Hadi içeriye girelim.
3: Konuşmanız gerçekten bir acayip. Ama gene de nedense mert bir gence benziyorsunuz.
2: Benzerim Zahir. Ne olacak mertsem, izdivaç talep edecek değilsin herhalde.
3: Yardımınızı rica edecektim de.
2: Ben dallazze filan mıyım? Eğer yardıma ihtiyacın varsa yeni camiye git, avuç aç, ticaret yap.
3: Ne yapayım, denize düşen yılana sarılırmış.
0: Ayol, ne sızlanıp duruyorsun boşnak gelini gibi? Bırak şu itin kuyruğunu kızım!
2: Cadalos hikmet yumurtladı gene. Ne kadar çifte atsam boş. Sana yardım edeceğim süt kuzusu.
3: Teşekkürler.
2: Anlat bakalım karanlık mazini.
3: Bana kız kardeşimi bile düşman etmek isteyen o Nüveyre'nin gizli emellerini öğrenmek için neler vermezdim.
4: Kapıyı vurduğunuzu işitmedim Şakir Bey.
5: Zaten vurmamıştım efendim.
4: Hoş bir cevap değil bu.
5: Tevfik Bey kapının vurulmasını istemezdi de.
4: O istemezdi ama ben isterim.
5: Ben de vururum efendim. Bir şey arıyordunuz galiba.
4: Size ne?
5: Belki bir yardımım dokunur diye sormuştum.
4: Gidebilirsiniz. Size ihtiyacım olunca haber veririm.
5: Hay hay efendim.
6: Tevfik Bey'in özel sekreteri değil mi?
4: Boş ver sevgilim, aptalın biridir. İşler iyi gidiyor. Büyük kız meydanlarda yok. Adamlarımız bugün yarın onu polisten daha önce davranıp öldürecekler. Şimdi iş Perihan'a kaldı. Onu kendine aşık etmelisin Memduhcuğum.
6: Kıskanmaz mısın beni?
4: Budalalık etme, vazifede seni kıskanmam. Hadi Perihan'ın odasına çık. Zaten uyuşturucu maddelerle yarı yarıya kendinden geçti. Hemen hediyesini ver.

0: kimsiniz?
1: Nüveyre hanımefendinin yeğeni Memduh. Sizinle tanışmamızın şerefine bu ufak hediyeyi kabul eder misiniz?
2: Ah fosforlu ah! Gözlerinden belli cevriyem, sende de kara sevda var.
0: Çok mu özledin sevgilini?
2: Kimi?
0: Kimi olacak? Fosforlu cevriyeyi.
2: Ne demezsin süt kuzusu? Ölüyorum fosforlu cevriye için. Kalbime kara saplı bir bıçak gibi girmiş fosforlu cevriye.
0: Utanmıyorsun değil mi?
2: Kullanmıyorum süt kuzusu. Sevmek ayıp mı? Sen hiç sevmedin mi? Ne güzel şey sevmek. Sevdiğinin gözlerinin içine baktın mı, orada öyle bir ateş görürsün ki bütün İstanbul'un etfaileri bir araya gelse o ateşi söndüremez. İç de kalbinin körü çalışsın.
0: Hayatımda içmedim.
2: Yaşamadım desene şuna.
0: Perihan da öyle derdi. Şimdi köşkte ne yapıyorlar acaba?
2: Doğru. Gelelim karanlık mazimize. Burada futbolcu kampında gibi uyumakla yürümez iş. Köşkte neler olduğunu öğrenmemiz lazım.

Kağıdı buldum ama yarısı. Ortadan yırtık. Evet, öteki yarısını da arayacağım. Yarın akşam Feza Oteli'nde olun, tamam.

0: sokacaksın Necla'nın başını derde. Köşke göndermek akıl mı?
1: Ya?
0: Tabii, itle yatan pireyle kalkar.
2: Senin gibi taşıyla yatan da kör kalkar. Seni bozuk şirket ayrıya vapuru suratlı karı seni. Ben mi gönderdim, kendi gitmiş. Hem de elbiselermiş ama... Hop, aman namusumuz düşüyordu. Hop.

0: Feriha, kardeşim.
1: Ne arıyorsun burada pis katil?
0: Neler söylüyorsun Feriha?
1: Babamı öldürdükten sonra kalleş bir katil gibi kaçtın. Şimdi de kendi baba evine adi bir hırsız gibi giriyorsun.
0: Sus Perihan, benim kaçmamın tek sebebi...
1: Sus! Yalanlarını daha fazla dinlemeye vaktim yok. Seni polise teslim edeceğim.
0: Neler söylüyorsun Perihan? Aynı kanı taşıyan iki kardeşiz seninle. Benim için bu kadar kötü şeyler düşünmek utandırmıyor mu seni? O Nüveyre yılanı nasıl olup da senin kanını da zehirledi? Bırak o telefonu. Kaderimiz birleşmiş seninle. Gel birleşelim, beraber intikamımızı alalım.
1: Hadi oradan, beni kandıramazsın.
0: Ellerin titremiyor mu senin? Gözlerime bak benim, orada gerçeği göreceksin. Babamıza layık görülen haince cinayetin dinmeyen ıstırabına şahit olacaksın. Orada senin için canını bile feda etmekten çekinmeyen bir kız kardeşin gözyaşlarını göreceksin. Gözlerime bak benim, gözlerime bırak!
2: İmdat! Hırsız var, koşun! Koşun!
0: Zavallı kardeşim! Allah seni affetsin!
2: Koşun! Yakalayın! Koşun! Koşun!

0: Kaçtı.
1: Memduh, al bu zavallı kızı odasına çıkar.
2: Ne kadar emanet tutuyor.
3: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
2: Tamam, tamam, yaparım. Sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
4: Bitti diyeceksin lan. Nasıl hani daha neyi bitti ya?
2: Nasıl yakışıyor mu bana?
3: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
5: Ulan ne yapıyorsun?
3: Hava asacağız bu sıraya da.
2: Eyvah yakalandım.
6: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
7: Tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti. Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Evimize geliyor.

0: Abi motor komple gitmiş.
1: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
2: hesap!
1: Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100 bin TL'ye varan faizsiz

0: Renkli gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
1: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen liftir serisi.
2: Bu var ya,
3: blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
9: Finişle boş seninle. Sakın sudan geçirme. Tasarruf eder çok.
10: Tam bir boş.
9: Kirlere geçit yok. Zorlu lekelere. Finiş olur çare. Yoğunluğa göre seç. Gücü kendin yönet.
10: Tam bir boş.
11: Finiş'in en güçlüsü Ultimate Plus ve dünyanın bir numaralı bulaşık makinesi Bosch. Birlikte mükemmel sonuçlar sunar. Finiş'le Bosch.

0: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
1: Şoka gidelim.
2: Lektor okul gereçleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
3: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf krem süpremle çok kolay.
4: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
5: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
4: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf krem süprem her sen için.
6: Şu probisi bir yapamadınız ya.
7: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküvi anlattık.
8: Anlıyor, yapamıyor.
9: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle probis. Taklit edilemeyen lezzet.
10: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Xiaomi 17T veya 17T Pro akıllı telefon alışverişlerinizde Xiaomi Redmi Pad 9.7 128 GB tablet hediye.
11: Teknoloji Teknosa'da güzel.
12: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
13: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
14: Süper Kumbara başlıyor.
15: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
16: Ben.
17: Kral Şakir.
18: Armut piş ağzıma düş.
15: Dört arkadaşımızla birlikte.
18: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
15: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
19: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
15: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
20: Ben.
21: Botanik.
20: Abacus.
22: Kasa.
23: Marul.
24: Kumbara.
15: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
25: Süper Kumbara.
14: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
1: Şoka gidelim.
2: Lektor okul gereçleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
26: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, haz peşindeysen.
6: Şu probisi bir yapamadınız ya.
7: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
8: Anlıyor, yapamıyor.
9: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle probis. Taklit edilemeyen lezzet.
26: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder. Çekilişe katıl.
27: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
13: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
0: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
20: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
15: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
20: Üzüm.
15: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
20: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
15: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
20: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
15: Ceviz de buna çok yakışır bence.
20: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
15: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
5: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
21: Önce sen kapat. Sana doyamıyorum ki.
22: Truval, kapağını hemen kapatamazsın. Yeni aşkınız Truval.
1: Şoka gidelim.
2: Lektor okul gereçleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
23: Bu var ya,
24: blok dersten çıkıyor.
23: Atıştırmalık?
24: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
23: Bir şey diyeyim mi?
28: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
23: Abi bu adam ne yiyor ya?
29: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
13: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
0: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
30: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
27: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacak. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida'yla kazandan gönder, çekilişe katıl.
4: Okul zili çalmadan A101'e. Rotring Tiki Neon kalem seti 155 lira. Fatih Beyaz tahta kalemi seti 89 lira 50 kuruş.
5: Şu probisi bir yapamadınız ya.
6: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
5: Anlıyor, yapamıyor.
7: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle probis. Taklit edilemeyenler.

0: ve portakallarımızı kendi laboratuvarlarımızda pestisit analizinden geçiriyor. Sizlere şok güvencesiyle sunuyoruz.
1: Zavallı kardeşim. Onun bana böylesine düşman olabilmesi için büyük sebepler olmalı. Kendi kendime mücadele edeceğim onlarla. İsterseniz hiçbiriniz benden olmayın, vız gelir.
2: Dur bakalım süt kuzusu. Elinin mis kokusuyla barut fıçısını patlatamazsın. Onlardan intikam alabilmek için insanda kalorifer kazanı gibi yürek olmalı.
1: Hepsi olacak, hepsi. Seni bile geçeceğim, göreceksin.
2: Buraya kulağını tıpalaman için değil, biraz tabanca patlatmasını öğren diye geldik. Patlat da kulağımız neşelensin.

0: Nişanlayamadım galiba.
1: Vay vay vay vay! Bizim süt kuzusu arslan sütü içmişe benzer.
0: Biraz nişancıyım, dur da.
1: Şimdi biraz da kavga öğrenelim.
0: Lüzum yok, okulda judo dersi almıştım.
1: O da ne lekardaymış?
0: Japon güreşi.
1: Boş ver o mantar dalgalara kızım! Burada bilek güreşi geçer.
0: Ya! Gel bakalım.
1: Oh, oh, oh, ne diyeceğim, oh!
0: Hasbi geçmeyi bırak da dalgamız taşlanmasın.
1: Yaşa fosforlu cevriyem!
0: Ne fosforlusu be! Alay mı ediyorsun benden? Beni eski yavuklunla karıştırmana tahammül edemem.
1: Fosforlu cevriye benim eski yavuklum değil ki.
0: Ya neyin?
1: Fosforlu cevriye benim dünkü, bugünkü, yarınki sevgilim. Ben hayatımca fosforluyu bekledim.
0: Desene bir hayale aşıksın sen.
1: Belki bir zamanlar öyleydi. Ama şimdi öyle değil. Sen geldin, sen fosforlum. Zavallı bir kutup yozun karanlık dünyasının ışığı. Sen benim fosforlu cevriyemsin.
0: Yeter Çetin, bana öyle bakma. Şu anda derdim başımdan aşkın.
1: Peki fosforlu. Nasıl istersen öyle konuşurum. Pek lakardalı laflardan anlamam. Anladığım bir şey var. Ama boş ver. Onu da sen anla be fosforlu.

0: Buyurun Nurettin Bey. Buyurun.
1: Ne yazık ki içim kan ağlayarak geldim. Kısmette size başsağlığı dilemek de varmış.
0: Oh, çok acı bir şey.
1: Anlıyorum üzüntünüzü.
0: Oh, müthiş bir şey. Öyle bir babanın kızı tarafından öldürülmesi... Oh. Oh. Buyurun komiser bey. Necla'yı yakalayamamışsınız öyle mi?
1: Yaman bir kızmış.
0: Kocamın iş ortağı Nurettin bey.
1: Sizi tanıdığım iyi oldu. Belki bizi aydınlatacak bilgi verebilirsiniz bu konuda.
2: Bilgi mi? Bu konuda hiçbir şey söyleyemem ki. Ama Necla...
1: Evet.
2: Şey, beklemezdim ondan böyle bir şey.
1: Kimden beklerdiniz bu cinayeti?
2: Kimden mi? Ne söyleyebilirim ki? Müsaadenizle.
1: Müsaade sizin beyefendi. Tanıştığımıza memnun oldum.
2: Ben de.
1: Yalnız ararsak nerede bulabiliriz sizi?
2: Feza Oteli'nde.
3: Gördüklerime göre hem Şakir'den hem Nurettin Bey'den şüpheleniyor insan. İkisinin de kuşkulu, kaçamaklı bir halleri var.
4: Ya ikisinin de Feza Oteli'nden bahsetmesi mühim.
5: Öyleyse alıp voltamızı biz de otele serelim postu.
3: Nasıl gidebiliriz ki, tanırlar beni.
5: Polisten nasıl kaçtıksa gene model değiştiririz.
3: Gene erkek olmaksa...
5: Başka bir numara düşünürüz. Kafa bu be kızım, gaztenekesi değil. Buluruz bir yol elbet. Bana bak İshak, sen de varsın bu işte.
4: Ah, ben mi?
6: Oda ayırtmıştım, adım Şakir. 417 numaralı oda.
7: Teşekkürler.
4: Hindistan ateşesi Sayın Gandhi ile eşleri Sayın Nehru yani.
8: Asalet mahapların daireleri hazır efendim.
5: Hey yavrum hey, Raş Kapoor'la herkes görse kendi kendini intihar ederdi ha.
9: Biz aşağı yendo pavyona kendi önce Nero.
5: Ogo buyur Nehru yani.
4: Asalet mahaplar önce pavyonda içki içecekler.
8: Ne emrederlerse efendim, bu taraftan buyuracaklar.
5: Hıyara mendo, turşu mendo. Sen Şakir'in odasını öğren.
4: Hay haya mento. Çeltoşa mento.
0: Tüm beyi. Kaç numaralı odada kalıyorsunuz?
2: 240.
0: Müsaadenizle, gidip makyajımı tazelemek istiyorum.
2: Peki canım.
5: Ne oldu?
3: Üvey anam Nüveyre o.
5: Oo, rahmetli peder ağzının tadından çakıyormuş.
3: Yanındaki de babamın ortağı Nurettin bey.
5: Cinayet şebekesi içtima etti desene, tekmil şüpheliler aleste.
8: Nurettin bey, sizi odanızdan istiyorlar.
4: Kıymetli Hintli misafirlerimiz şerefine orkestramız Hint müziği takdim ediyor.
3: Şimdi ne yapacağız?
5: Hintçe şarkı bilmiyor musun?
3: Çaktıramendo, uyduramendo. Argosu senden, şarkısı benden. Sangam!

0: Üç esrarengiz adam Şakir'in odasının penceresinden girdiler.
1: Sen Nurettin'in odasını öğren.
0: Olur.
2: Alo? Hepsi toplandı otele. Nurettin'in peşindeler. Evet, kimden emir aldıklarını bilmiyorum şef. Evet, uranyum. Tek şüphelendiğim insan...
0: Sen...

0: Ben Necla'yım Şakir Bey.
1: Kalıbı tam dinlendirmemiş daha.
0: Açalım göğsünü nefes alsın.
1: Oho yolcudur Abbas. Bunu Doktor Bernard bile kurtaramaz ha. Ağzını açtırsak daha iyi.
0: Bir şey söylemek istiyor galiba.
1: Şişt, konuşsa ne yapar konuşma. Alfabeye başlıyor.
0: Şakir abi biziz. Ben Necla. Ayakkabı mı?
1: Ah, titretti kuyruğu Hazret!
0: Ne yapacağız şimdi?
1: Morg bekçisi değiliz ya, polis amcalar teşrif etmeden kıracağız girişi!
0: Ya ayakkabı?
1: Onun da icabına bakarız, hemen eskiciye iki evlek eder garanti!
2: Otel katibinden öğrendim, Nüveri ile Nurettin sabah erkenden gidiyorlarmış!
0: Bekleyeceğiz!

0: Leyva Nurettin Bey'i kaçırdılar.
1: Desene evde anaların en gaddar ayvayı yedi.
0: Gidip yerden kaldıralım mı?
1: Ne kaldıracağız be, belediye kaldırsın onu.
0: Doğru ya, çöp arabalarının en kralını ona tahsis etmeli.
1: Yaşa be süt kuzusu, adam oluyorsun. Uyanıyor boncuklu.
0: Hadi şimdi doğru çiftliğe.
1: Oldu.
2: Ayakkabıdan ne çıkar ki, ölürken saçmalamış.
0: Tamam buldum. Ben kapıdan bakarken ayakkabının altına bir şeyler yapıyordum.
1: Yapma, sen oynama gene o topukla. Topuk değiştirme 5 kağıt, bak. Oynama.
2: Topuk kayıyor.
1: Ha işte bak, kaydırdın.
0: O da nesi?
1: Papucun cilvesi. Aile faciası, 3 perdelik komedi.
0: Balat, fıçılı meyhanede cam göz. Aramaya o meyhaneden başlarsak belki bir ipucu buluruz. Hadi hemen gidelim.
1: Sen bu kıyafette gidersen soluğu ilk yardım hastanesinde alırsın. Ben şimdi babanın köşküne gidiyorum, sonra da meyhaneye. Dönüşte senin için bir iyilik düşünürüz. Oldu mu fosforlu Cevriye?

0: dormendo.
1: Artık sabrım kalmadı Nüveyre. Seni terk edişim.
0: Hayır, bunu yapamazsın.
1: Bütün işleri sen karıştırdın. Nurettin Bey biliyorsun. Cam gözün elinde. Daha veraset işi bitmedi. Araziye giremiyoruz. Halbuki ben bu işe başımı koydum. Senin yüzünden Tevfik Bey'in katili oldum.
0: Doğru. Tevfik Bey'i öldürmen hiçbir şeyi halletmedi. Ama son kozumu oynayacağım. Gel benimle Memnun.
2: Vay mortocular vay! Kime güvenip de konuşmuyorsun? Ya söylersin bildiklerini yahut da geberirsin!
3: Söyleyecek bir şeyim yok!
2: Ben yukarıda kafayı çekiyorum. Ayılınca haber verin.
4: Hey! Var mı bana yan bakan? Gelin cam gözün masasına be!
5: Helal be cam göz abi! Cam göz abi herife bir koydun, kamyon çarpmış kibar arabasına döndü.
4: Dua et mezarcı Mahmud'a yollamadım. Adım cam göz, kem gözle bakan olur kör göz.
5: Herif konuşmadı be cam göz abi.
4: Merak etme o da bülbül kesilir. İçelim ha, hadi bakalım. Hey! Var mı bana yan bakan? Adım cam göz. Kem gözle bakan olur kör göz.
6: Cam göz abi de
0: Allah vurar ruhun gıdası derler.
2: Hangi teneşir orası öttü orada?
0: Sallarken yavaştan at da hissiyatın gıdıklanmasın.
2: Hissiyatına da sana da başlarım.
0: Bir şey mi buyuruldu? Tabut kıymığı.
2: Vay kaldırım çiçeği! Nereye güveniyorsun da dilin uzuyor arşın arşın?
0: İster arşınla konuşurum ister metroyla. Lakırdı vesikaya mı bindi be? Yoksa bir başlarım hayat hikayene, mabadi aile kabristanında biter.
2: Bana be!
0: Lavacı derler. Ulan sırma saçlı, bulmuşsun yağcı gebeşleri, kesiyorsun raconu. Böyle koptu hikayeleri yemeyiz biz.
2: Efendim, efendim?
0: Efendin kalem odasında. Pastırma olacak topal eşek gibi gevşeyeceğine, al istikametini de silkelemeyeyim tozunu.
2: Hey! Ulan imbik! Dua et kadınsın, yoksa!
0: Yoksa perşembe pazarında ara oğlum. Hem bendeniz ablana hitap ederken takın adabı meşrubatını, yoksa patlatırım 56'yı gözünün astarına. Mosturalık Bursa patlıcanına dönersin.
2: Ne kene varmış sende be!
0: Elbette ya, lafa kaşınana açarız bayramlık ağzımızı oğlum. Bunlar numunelik. Dul karı taşımış büyük ada merkebi gibi bakacağına, otur yerine de anzaratımızı çekelim. Az daha terso gidersen, o stadyum kafana bir maç koyar, Valdeniz sülalesine bandomuzu kaç aldırırım.
2: Doğru konuş diyorum, yoksa 5 santimle çift böbreğini alırım.
0: Yuf be! Herife bak herife! Hastane kasabı mısın, mezba doktoru mu? Çüş be! Dur bakalım hele, iltifatımızı alıp zevkten çifte atma. Sen olsan olsan mezbada kuyruğa girmiş boynuzlu enişten olursun.
2: Hey! Ufalar mı lan seni? Ufa!
7: Ufacık tefeciksin.
2: Posta mı koyuyorsun lan?
7: Sende bir başkalık vardı.
2: Sana posta mı koyuyorsun lan dedik?
7: Hayır cicim, turşu kuruyorum.
2: Hey! Kimsiniz lan siz? Bela mısınız başıma be?
0: Fosforlu Cebreyle?
7: Kıtıpiyoz!
0: Mariye de fosforlum! Sende de kara sevda var.
2: Sen harbi bir kıza benziyorsun. Affettim seni.
7: Umumi hapse biz de gireriz.
2: Cam göz yürekli kişileri sever. Devam et be aslan yavrusu!
0: Böyle efendice istersen elbette! Moruklar, tımbırdatın şu meretleri de bulalım havamızı! Karakol

0: Ya şebe fosforlum! Bizden içer misin?
1: Beleşe hayır diyenin zihnine turp sıkarım. Bedava bomba olsun da midemde patlasın.
0: Yemek buldun mu ıvış, dayak buldun mu sıvış?
1: Yağcın bol olduğuna göre kaşıntın yerinde anlaşılan. Değirmenin suyu nereden?
0: Öğütecek unun mu var? Paranın kökü karanlık kuyudaki yan çizdi cevabını.
1: Karıştırma da altı çapanoğlu çıkmasın.
2: Tamam reis, konuşabilirsin, ayıldı. Bu sefer her şeyi söyleyeceğine bahse girerim.
0: Peki, şimdi geliyorum.
3: Bir şarkı daha patlat, oyala şunları, ben peşine düşeyim.
1: Olur. Cenaze evi mi burası, yoksa meyhane mi be? Canlı bir şeyler çalın da neşemiz çiçeklensin, ne?
4: Eh, törenin yaşa.

0: gündür eşek gibi dayak yiyorsun! Ne katır inadı varmış sende be! Konuşsana!
1: Söyleyecek bir şeyim yok.
0: Ortağını toprağında ne var? Hazine mi, tarih eserler mi? Ne dalgalar dönüyor?
1: Bilmiyorum.
0: Biliyorsun! Satmamak için boşuna direnmediniz!
2: Züveyra gibi güzel bir kadın o sünefe Tevfik'le boşuna evlenmedi. Ne var o arazide?
1: Bilmiyorum.
2: Konuşmazsan ölürsün.
1: Konuşursam yaşar mıyım?
3: Batı pavyonu arıyor.
0: Hayır, hala konuşmadı. Direniyor şef. Ama konuşturacağım.
4: Konuşmazsa senin de konuşacak halin kalmaz. Hayır, ölmeyecek. Konuşana kadar sağ kalmalı.
0: Baş üstüne şef. Emrediyorsan derhal gebertirim konuşmazsa. Duydun, aldık öldür emrini. Çözün şunu.
5: Bak.

çalımına, yumruk yersin suratına, bakışımın çalımına, yumruk yersin suratına, racon.

0: yaratacak seni insanı be! Seni kıymık kıymık doğrarım! Konuş yoksa oyarım gözünü! Kana bulanmışken bakmam gözyaşına! Oyarım diyorum sana! Konuş! Konuş diyorum, konuş! Anlatacak mısın? Anlatacak mısın?
1: Dur! Anlatacağım!
0: Anlat öyleyse!
2: Aman doktor, canım cicim doktor! Derdime bir çare! Çaresiz dertlere...
0: Değişim ben lan burada!
2: Hava alayım dedim.
0: Alırsın sen havayı. Yakalayın lan şunu.
2: Meraklıysan sen yakala, sür çobanı.
0: Yakalayın lan!

0: En ufak numara yapan soluğu cehennemin alt katında alır ha!
1: Tehlikeli oyun oynuyorsun delikanlı! Vazgeç bu sevdadan!
0: Anırmak istemez dedik, aklı olan kendine saklasın! Çözün bakalım şu adamı! Ey, ne bakıyorsunuz öyle havalı havalı küs şümendifere bakar gibi! Hadi, çabuk, çabuk!
2: Yaşa kız, yaman mısın?
3: Zamanında yetişmesem mıhlayacaktı hepinizi!
2: Yani, senin tanıdığın değil mi o? Vay fosforlum vay! Sen bundan sonra benim hem gönül, hem de iş ortağımsın! Bağlayın şu sersemi de, hesaplaşırız sonra!

0: Yarım saat sonra gelip Perihan'ı öldüreceksin, anlıyorsun değil mi?
1: Ama...
0: Ne o, çok heyecanlandın.
1: Çok güzel kız, çok genç.
0: Aptal, kazanacağımız milyonları düşün.
2: Aslında ben İstanbul'un kralı sayılırım.
0: Kralsın, yakışıklısın, güçlüsün ama sarayın pek döküntü.
2: Bakma dışına, içini gör, küçük dilini yutarsın.
3: Yürürüm!
0: Vay anam vay!
2: Sana tapacağım fosforlun! Ben milletler arası iş görürüm! İkinci reisiyim bir şebekenin! Yakında reisi olacağım! Sen de benim kraliçem olacaksın!
0: Desene kel başa şimşirtarak olacağım!
4: Fosforlu olmasaydı kurtulmuştuk!
2: Fosforlu mu? Fakat anlamıyorum, nasıl yapar?
4: Hala senin kafana vuranın Necla olduğuna inanmıyor musun?
2: Ama sebep yok!
4: Belki de cam gözden hoşlanıyordu.
2: Hayır, olamaz!
4: Oldu bile. Kadın dişileşti mi her olmazı yapar. Şimdi kucak kucağıdırlar belki de.
0: Hey yana mey, toparlanın gacolar, bit pazarının şubesi geldi.
2: Sen tapılacak kadınsın Cevriyem! Şu son iş olsun, milyonlara kavuşturacağım seni!
0: Sen de tapılacak erkek! Gördüğüm keltoşların en akıllısısın! Nedir son iş, kaçakçılık mı?
2: Milyar değerinde bir dava, bir arazi! Bütün yabancı devletler sonsuz para teklif ediyor!
0: Ne var bu arazide öyle?
2: Bilmiyorum ama bir gün çözeceğim!
0: Onu hemen öldür! Sonra her şey bizim olacak. Necla firari bir katil olduğu için topraklarda Perihan'ın da en az benim kadar hissesi var. O öldü mü her şey bizim olacak. Öldür onu. Sonra öteki gencin eline tutuştur bıçağı.

0: Hadi sarıl bana.
1: Harika erkeğim. Bu kupayı da içersen ayaklarına kapanırım.
0: Zehir olsa içerim. Oh, sen misin Nüveyre? İki ayaklı yılanların en zehirlisi. Ortak olmam mı istiyorsun? Sen aptalın birisin. Her şey elinde olduğu zamanlarda bile bir şey yapamadın sen. Fena fikir değil. Biraz sonra Nurettin her şeyi söyleyecek. Sen o işi hallet, görüşürüz. Hadi, güle güle öyleyse.
1: İşler iyi gidiyor galiba.
0: Hem de nasıl. Tevfik Bey'in büyük kızı Necla, baba katili olarak aranıyor. Ondan hayır yok. Bizim meşhur yılan kadın da küçük kızı Perihan'ı öldürmeye hazırlanıyor. O zaman araziye el koymak işten bile değil. Nurettin konuşmasa bile istediğimizi her tarafı didik didik edip bulabiliriz.
1: Hadi iç.

Aptal herif, daha öldürmedim mi onu? Senin bu hislerine mağlup olman yüzünden neler kaybettik? Hadi sen durma, cam göze git! Eğer Nurettin konuşursa mahvoluruz! Durma, mahzene git, hadi!

0: Kardeşim. Canım kardeşim benim.
1: Ablacığım, ne olur beni affet. Seni yanlış anlamışım.
0: Kurtaracağım seni kardeşim.
2: İkimizi de öldürecekler.
3: Ben ölmeye değil, fosforlunun ettiği oyuna bozuluyorum.
2: O işe takma kafanı.
3: Enayiliğime yanıyorum ben. Hayatımda bir kıza ilk defa inanacak oldum.
2: Şuna kalbimden ilk yaralanışım desene.
3: Kalbimden yaralanmak iyiydi ama... başıma vurduğu tabancayı unutmayacağım ömrüm boyu.
2: Merak etme. Sağ kalırsak çabuk geçer başındaki yara.
3: Ama gururumun yarası geçmez. Aldatılmayı azmedemiyorum bir türlü.
4: Her şeyi itiraf ettin mi?
5: Bundan sana ne memdur?
4: Cam göz basıldı. Fosforlu Cebri adında bir kız ihbar etmiş. Aptal cam göz. Bir kadın uğrunda her şeyi berbat etti. Paçayı güç kurtardı. Artık kozlar benim elimde.
3: Fosforlu Cevriye, Tevfik Bey'in katiliyle teşerrüf ediyorum değil mi? Birazdan polisler buraya da damlar, sen de hava alırsın.
4: Deli misin be?
3: Bildiğinden de akıllıyım, kabanoz çiçeği. Necla her şeye mani olacak. Eğer yarım saate kadar buradan çıkmazsam, bütün deliller polisin eline geçecek. Hadi, çözerler mi?
4: Böyle palavralara karnım tok.
3: Seninle anlaşalım. Sana Batı pavyonuna Necla'yı getirirsem bana ne verirsin?
4: Ne istersen veririm.
3: Bana 8 saat müsaade, 100.000 kağıdını alırım. Hem cinayet ithamından kurtulursun hem de Necla'yı teslim alırsın. Oldu mu?
4: Oldu. Bir kalleşlik yaparsan elimden kurtulamazsın.
5: Polis meyhaneyi bastı.
6: Gizli geçitte kaçalım.
4: Unutma, 8 saat sonra Batı pavyonda. Bir kalleşlik yaparsan...
3: 100.000 kağıt, hadi sen gazla evladım.
6: Buradalar, çözün şunları!

0: Bana bak Fosforlu, senin kitabında kalleşlik var mıydı?
1: Affet Kıtıp Yoz, mecburdum.
0: Kalbime kazık kakmasaydın ben sana yapacağımı bilirdim.
1: Çok şey öğrendim. Sonra kız kardeşimin de hayatını kurtardım.
0: Çaktım. Tevekkeli Nüveyra Eşek Cenneti'ni boylamamış, o Memduh Oluca Kırtopoz da filmi koparıyordu.
1: O süs köpeği bir elime geçsin, 32 dişine imzam atmazsan bana da Fosforlu Cevriye demesinler.
0: Yaşa be Fosforlum, sende kara sevda var.
1: Bende kara sevda değil, kara intikam var. Tepeden tırnağa kinle doluyor.
0: Acını bizden çıkarmaya kalkma da bir sefer bastırdın Tahtaravalli'ye. Ama dört kitap, dört peygamber şahidim olsun ki bir fırıldak çevireceğim sana, küçük dilini yutup kızamık dökeceksin. Iskaladı.
1: Sen de adam olsaydın da sarımsağı koftiden enayi plakisi gibi mantara basmasaydın. Hem bir daha kolumu böyle tutarsam başlarım sülalenin kayısı hoşafından.
0: Yuf be, kaçmasam dövecek.
1: Tabii döveceğim, ne sandın Kıtıp Yoz bozması?
0: Hoşafıma gitti bu dayak dalgası.
1: Nedenmiş?
0: Neden olacak? Dövmek istediğine göre bana zil zurna aşıksın demek.
1: Sen aşkı bırak da adam ol.
0: Emrin kellem üstüne hanımefendi. İşte adam oldum bile. Cam göz konuşurken duydumdu. Esas şef Batı pavyonun sahibi. Biz oraya şarkıcı olarak gireceğiz. Sesin güzel. Organizatör arkadaşım var. Mutlak çakarız dalgalarını.
2: Pavyonumuz büyük fedakarlıklarla sunduğu yeni programıyla iftihar etmektedir. Huzurlarınızda çöl gecelerinin eşsiz yıldızı Melike Tür Leyla.
3: Necla. Namı diğer Fosforlu Cevriye. Sözünü tuttuğun için teşekkürler delikanlı.
1: Ben de seninle hesaplaşmak istiyordum.
3: Ya.

0: Ejda Hanım, bir satış mukavelenamesi imzalayacaksınız. Buna karşılık para da alacaksınız.
1: Hayır, satmayacağım.
2: Delikanlı, senden pazarlık etmiştik. Hadi kızı ikna et.
1: Doğru mu Kutup Yoz? Bu kalleşliği yaptın mı?
3: Bir berabereyiz Fosforlu. Sen de benim kafama vurmuştun.
1: Ben senin kafana bu sırma saçlıdan bir şeyler öğrenebilmek için vurmuştum. Ve öğreneceğimi de öğrendim.
0: Doğru söyle Camgöz.
4: Yalan şef. Vallahi billahi yalan. Bana bak Fosforlu Cevriye. Babam bu yüzden öldü. İhtiraslı bir kimyakerdi. Her şeye kendisi sahip olmak istiyordu. Üvey annen de öldü. Şimdi kız kardeşin de sıra.
1: Kız kardeşim hastanede. Sıhhi durumu da çok iyi. Kardeşim, beni hastaneden kaçırdılar.
0: Kız kardeşinin ve senin hayatın buna bağlı. İmzala bu satış mukavelnamesini.
3: Peki, bu işte benim avantam ne olacak?
0: Ha? Onu sonra düşünürüz. Evvela onları imzalamaya ikna et.
4: 100.000 liraya anlaştık ya.
3: Bir de gölgesi 200.000. Oldu mu?
0: Hadi tamam. Bitir bu işi.
3: Mal bulunur ama can bulunmaz Fosforlu Cevriye. İmzala da gazla git buradan. Yalnız bana bakın, paraları peşin toplayın.

0: Merhaba fosforlu cevriye.
1: Demek sen de onlarla birliktin.
0: Nasıl kabul edersen et.
1: Serseriyken ne iyi kalpliydin.
0: Şimdi?
1: Şimdi bir kara domuz gibi çirkinsin.
0: Kızmak sana çok yakışıyor.
1: Köşkten ve araziden çıkardılar bizi.
0: Sen satmadın mıydı oraları? Paraları cebellezi ettin. Şimdi afiyetli ya fosforlu. Ben artık burayı terk ediyorum. Çakıyorsun ya, zengin olduk.
1: Dur! Senin binbir hileyle sahip olduğun yerlerde babamın büyük hayalleri yatıyordu. Bir de beni sevdiğini söylüyordu.
0: Fosforlum! Bu cihan alemde aşk diye bir bomba varsa senin göz bebeklerinde başlar, kirpiklerinde infilak eder.
1: Kıtıpıyoruz. Sen serseri bir şairsin. Eğer kalbinde bir gram ateş olsaydı böyle andavalılık yapmazdın. Söyle, sevmiyor musun beni?
0: Milyonluk bir sırrı yaya kalmış bir aşk hikayesini harcayamam.
1: Ne söylediğinin farkında mısın?
0: Elbette süt kuzusu. Ne sarhoşum, ne bunak.
1: Yani?
0: Yanisi kânisi, benden sana baba nasihatı. Hayatta kimseye inanma.
1: Dur!
0: Acelem var fosforlum.
1: Dur diyorum, yoksa ateş ederim.
0: Bana aşıksın süt kuzusu. Elin titrer.
2: Mor.

0: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pots'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
3: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
2: Yaşanacak. Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Şoka gidelim.
7: Lektor okul gereçleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
8: Haydi. Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.

0: var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
1: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim mi?
2: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
3: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
4: Abi motor komple gitmiş.
5: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
6: Hesap.
5: Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
6: Hesap kurdu.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağlayın.

0: Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla. Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Ve bit kararı geldi. Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
3: Şoka gidelim.
4: Lektor okul gereçleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
8: Siparişiniz
9: ve Pepsi'niz.
10: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
11: Şoka gidelim.
12: Lektor okul gereçleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
13: Go! Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
14: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
15: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
16: Haydi, buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldum.

0: yolda bu kızla çarpıştım.
1: Hepsi bizim mi?
2: Elbette bizim.
3: Çalınan paranın 2.700.000 lira olduğu doğru mu?
4: Maalesef doğru.
0: Hadi sen misin? Gözlerime inanamıyorum.
3: Parayı kaptırdınız.
2: Benim yanımda çalışmak ister misin?
3: Günaydın efendim.
2: Günaydın. Ver benim uşağı telefona, yoksa karışmam.
5: Erol Başar beyefendi uşak değildir. Kendisi büyük bir...
6: Paran için davacı mısın?
3: Paramı sarf ettikleri için davacı değilim. Bu kız benim kalbimi çaldı.
7: Fadime yarın 18'de TV4'te.
8: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
9: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida'yla kazandan gönder, çekilişe katıl.
11: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
12: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
13: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
11: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
14: Şoka gidelim.
15: Lektor okul gereçleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
16: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim.
17: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Şoka gidelim.
1: Lektor okul gereçleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Pepsi ile hepsi güzel.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
9: Okul zili çalmadan A101'e. B-Star 12'li kuru boya 49 lira 50 kuruş. B-Star renkli hesap makinesi 129 lira.
10: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
11: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
12: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
13: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
12: Üzüm.
13: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
12: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
13: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
12: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
13: Ceviz de buna çok yakışır bence.
12: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
13: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
11: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
14: Sen o serseriyi seviyorsun abla.
15: Bir hırsızım.
14: Gönül bu abla.
15: Aynı şeyi o da söylemişti.
14: Sevmesen ağlamazdın.
15: Nasıl yapar bu hırsızı? Düşün Perihan. Hayatımı kurtardı. Sonra aşıktı bana. İnanmıştım. Belki bir gün ben de sevecektim.
14: Seviyorsun abla. Kendinden saklama.
15: Bilmiyorum. Sevmek istemiyorum serseri bir hırsızı. Unutmak istiyorum.
16: Bunu size getirdiler.
15: Ne o?
16: Resmi bir zarf.
15: Arazinizdeki uranyum madeninin memleketimiz için hayati değeri büyüktür. Bu konudaki yardımlarınız için teşekkürü vatani bir borç biliriz. Milli Savunma Bakanı.
14: Bu da ne demek? Ne uranyumu?
16: Bir de bunu verdiler.
15: Bir askıntı bir fosforlu cevriyeyi bulmak için bekliyor. Tabii tabanca çekmez. Kıtıpıyoruz mu? Nerede?
16: Su kenarında.
15: Çetin.

0: Komşuyu gezmeye devam ediyoruz. Sakız Adası eski yıllarda bir liman kentiymiş. En önemli ticaret limanlarından bir tanesi de Emporio.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, Mesta'dan sonraki durağımız Emporio oldu. Emporio bir liman ve eski yıllarda da kullanılan, milattan önceki yıllarda çok görkemli bir tarihe sahip liman. Şu anda ise tavernalarıyla, güzel deniziyle çok ön planda diyoruz. 12 İon kentinden biriymiş o dönemde Sakız Adası. Ve işte Sakız Adası'ndaki bu keyifli ortam, bu keyifli liman o tarihlerden beri ticaretin merkezi. Zaten Emporio ticaret anlamına geliyor Yunanca. Bizler de bu keyifli limanda bir yemek molası veriyoruz. Öğlen

0: yemeğimizi burada yiyeceğiz. Bakalım neler yiyeceğiz, ne yapıyorsak sizler için ve karşınızda keyifli bir öğlen yemeğiyle Emporio'nun eşsiz sahili. Emporio'nun restoranları meşhur. İşte Sakız'da öğlen yemeği zamanı. Emporio'da harika bir restorandayız ve şu ana kadar çok güzel şeyler servis ettiler. Ama yetmedi. Yetmemiş gibi bakın ne servis ediyorlar. What is it?
1: Lavraki.
0: Lavraki. Görüyorsunuz Yunanlılarla o kadar yakın ki her şey. Hani baklava baklavi, bu da levreki levrek. Yani değil mi? Levrek is that sea levrek. Deniz levreği.
1: Deniz levreği.
0: Deniz levreği çiftlik değil. Aman karıştırmayın. Deniz levreği diyoruz. Harika mezeler, karidesler, ahtapotlar, kalamarlardan sonra bir de böyle bir servis var. Gördüğünüz gibi Yunanistan'da özellikle Sakız Adası'nda deniz ürünleri yıkılıyor diyebiliriz. Ve işte bize afiyet olsun. Bon appetit.
1: Bon appetit. Cam.
0: Ella
1: te do.
0: Ella te do. Nada gimas
1: te do lavra gimas.
0: Thank you very much. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
2: Sakız Adası'ndaki bir başka plaj çok çok özel. Burası Mavravolia, siyah taş plajı. Özelliklerini hep beraber tanıyalım.
3: Milattan önce tam olarak tarihi bilinmiyor. Binlerce, milyonlarca belki yıl önce yaşanan bir volkanik patlama sonucu arkamızda gördüğümüz plaj ve etrafındaki iki plaj da siyah volkanik taşlardan oluşuyor.
0: Peki sadece burada mı var bu?
3: Burada, Sakız Adası'nda. Burada doğal spa masajı yapılan siyah taşlar bunlar.
0: Gerçekten çok güzel. Sakız'a geldiğinizde uğramanız gerekiyor. Çünkü deniz inanılmaz güzel. Birazdan göstereceğiz. Aynı zamanda bu taşlar her biri sanki elle şekillendirilmiş gibi olan taşlar değil mi?
3: Evet, doğal, yuvarlak, tam masaja uygun taşlar.
0: Harika. Bu arada değerli izleyenlerimiz, Mavravolia'da bu turu yaparken Deniz Bey'le de konuşma şansımız oldu. Deniz Bey uzun yıllardır Yunanistan'da yaşıyor, Sakız'da da yaşıyor ve aynı zamanda bir Yunanlı'yla da evli bir gelinimiz vardı yani, değil mi?
3: Evet. 8 senedir, yaklaşık 8 senedir ben Yunanistan'da yaşıyorum. İşim nedeniyle de farklı adalarda yaşadım. Adriyatik'te, Zakynthos, Korfu, Atina'da kaldım bir sene. Selanik'te ve Ege'de birçok adada bulundum. Çok zorluk çekmedim. Gerçekten de kültürümüz çok yakın. Aynı tespihi sallayıp tavlayı oynuyoruz. Mutfaklarda musakkalar, imam bayıldılar, yaprak sarmaları çok benzer. Şarkılarımız yüzlerce şarkı, müzikleri aynı, sözleri farklı Türkçe, Yunanca. Hı hı. Yine bir dil bilimcinin araştırmasına göre 3000'in üzerinde ortak kelimemiz var. Hı hı. Biz cep deriz, Yunanlar cebi. Kalamar, kalamari, marul, maruli. Sonuna iyi ekle, Yunanca olsun diye bir espri vardır. Yine bu 8 sene içerisinde Türk ilk başta tabii önyargılarla geldim ben de Yunanistan'a. Fakat 8 sene içerisinde gittiğim her yerde Türk'üm dediğimde komşu dediler, kardeş dediler. Çok sıcak davrandılar, çok misafirperver davrandılar. Burada yaşayarak gördüm ki halklar arasında hiçbir sıkıntı, problem yok. Tam tersine çok yakın, çok sıcaklık. Evet.
0: Evlilik esnasında iki aile arasında problem oldu mu ya da seni bir Türk damat olarak Yunanlı bir aile kabullendi mi? Nasıl kabullendi ya da?
3: Tanıdıktan sonra kabullendi. İlk başta duyduklarında tabii farklı bir tepki verdiler. Tanıdıktan sonra, oturup konuştuktan sonra her şey değişti. Herhangi bir problem yaşadık diyemem açıkçası.
0: Düşünün değerli izleyenlerimiz, bir kızınız var ve bir Yunanlı erkeğe aşık oluyor. Verir miydiniz? Şu anda hayır dediğinizi duyar gibiyim ama tabii ki tam tersi etki bazen olabiliyor. Nasıl davrandılar? Biraz anlatabilir misin?
3: Çok daha sıcak davrandılar tanıdıktan sonra. Hı-hı. Tanımadan tabii bir ön yargı vardı. Hı hı. Bu önyargı yıkıldı. Bekledikleri, kafalarında kurdukları tip çıkmadı.
0: Evet.
3: Ondan sonra önyargı yıkıldı ve gayet iyi, her şey yolunda.
0: Şu anda aileler iyi anlaşabiliyor mu?
3: Tabii ki, tabii ki. Birbirlerini çok seviyorlar. Sürekli görüşüyorlar, selamlaşıyorlar.
0: Şöyle bağlayalım bu röportajı. Bizler Türk-Yunan dostluğu için şöyle diyelim mi beraber? Kali merhaba.
3: Kali merhaba. Çok güzel bir kelime, evet.
0: Değil mi? Kali merhaba.

Değerli izleyenlerimiz, Sakız turu devam ederken işte günü tamamladığımız nokta harika bir plaj. Aya Dinami Sakız merkeze yaklaşık olarak 45 dakika mesafede ama harika eşsiz rengiyle muhteşem bir plaj diyoruz. Elbette burada bir de mağara var ve bu denizin rengi yeraltı sularıyla ve o sulardan kaynaklanan minerallerle oluşuyor. Turkuaz renkte bir deniz var ve Aya Dinami uğramanız gereken bir plaj diyoruz. Harika görüntüler getiriyoruz Sakız Adası'ndaki bu eşsiz plajdan. Şimdi Aya Dinami'deyiz.

0: Tüm gün Sagıs Adası'nı gezdik dolaştık. Ve akşam yemeği alternatifi Ciğerim Restoran'da Stavros'la keyifli bir sohbet ediyoruz.
1: Babadan, dededen, aileden restorancı çok güzel mezeleri, çok güzel Yunan yemekleri var. Stavros.
2: Teşekkürler.
1: Can you introduce yourself? What's your name, surname?
2: My name is Stavros Linas. I have this taverna 20 years, maybe. Mm-hmm. My grandfather is from Alacatam. Aliciveris.
1: Great.
2: And I have seafood, fresh, yes. Every day. I have in the salad different for the another restaurant, kabak salad, I see. And I have the new salad with mastello now. Patlizan saros meze, baluk, tzipura, lavrak, lavrak with yogurt and pesto, çokseviyorum Turkish musteri, and too much meze kler.
1: Çok Türk geliyor.
2: Seviyorum çok Turkish. Same kultura, same mentality, and from Istanbul and from İzmir. I like too much.
1: That's good. Gemiden indiğiniz anda merkeze doğru yürürken hemen sağ tarafta birinci restoran diyebiliriz. Hani öyle de bulabilirsiniz. Zaten Stavro'yu da kapıda göreceksiniz. Öyle diyebiliriz.

0: Molivos'a nasıl gelinir?
1: Değerli izleyenlerimiz, Molivos turu devam ediyor. Peki Molivos bu kadar değerli, bu kadar güzel, buraya nasıl gelinir? Nasıl gelinir? Midilli şehir merkezinden yaklaşık olarak 1 saat 10 dakikalık bir araba yolculuğuyla Molivos'a gelebiliyorsunuz. UNESCO'nun Dünya Miras Listesi'ne girmiş bu güzel kasabayı gezebiliyorsunuz. Bunun dışında tur yolun Petra'ya kadar yapmış olduğu seferlerden de yararlanabilirsiniz. Petra'dan da burası tam 10 dakika. Geldiğinizde ne yapıyorsunuz? Aynen benim yaptığımı yapıyorsunuz. Bu anı ölümsüzleştiriyorsunuz. Buraya kadar gelmişken, bu manzarayı bulmuşken işte Molivos hatırası.

0: Molibos turunu sürdürürken harika bir restorana merhaba diyoruz. Öğlen yemeğimiz işte bu restoranda.
1: Değerli izleyenlerimiz, Molibos'tayız ve öğlen yemeği molamızı çok keyifli bir restoranda verdik ve Grace de bize yardımcı oldu. Çok güzel yemeklerle bizlerle oldu. Grace, can you introduce yourself to our audience?

0: skills?
1: My name's Grace. This is my first year working here in Gatos restaurant. Mm-hmm. And I serve all the food, the Greek typical ones mm-hmm. that we have here in Lesbos and Greek in general, in Greece.
0: And can you tell us the location of your restaurant? Where are we now?
1: We are right in the center of Agora of Molivos.
0: You serve us lots of different foods and different, you know, octopus and the other things.
1: Starters
0: and the other. Can you tell us what kind of food you have and what you serve us today?
1: As a starters, I brought some dolmadakia, stuffed vine leaves with rice, nice octopus mm-hmm. in wine sauce, cheese from Lesbos, Latotiri, mm-hmm. grilled one, a lamb, yes, then the main dishes, baked in the oven mm-hmm. with tomato sauce and some vegetables. I invite all you that you are watching me, delicious homemade food mm-hmm. made with love.
2: Molivos'ta alışveriş yapmak isteyenler işte buraya uğrasın.
0: Molivos'un çarşısındayız. Molivos tabii ki bir orta çağ şehri. Harika evleri, muhteşem dar ara sokaklarıyla özel bir kasaba. Ve bu kasabanın da tabii ki turizme yönelik alışveriş yapabileceğiniz dükkanları var. İşte hem solumda hem sağımda iki sokak var. Bu sokaklardan bir tanesini seçebilirsiniz ve alışverişe devam edebilirsiniz, kahve içebilirsiniz. Molivos'un ara sokaklarında kaybolabilirsiniz ve hemen sol tarafındaki merdivenlerden çıkıp kaleyi keşfedebilirsiniz diyoruz. Molivos turunu sürdürüyoruz, şimdi alışveriş zamanı.

0: ve Molivos'ta merkeze iniyoruz. Burası Molivos'un meşhur limanı. Burada tekne turları da yapabilirsiniz. Harika yemeklerden tadıp keyifli anlar da yaşayabilirsiniz.
1: Burası aynı zamanda bir liman. Eski yıllarda önemli limanlardan biriymiş. Ama turizmin gelmesiyle birlikte bu liman turistik bir limana dönüşmüş. Birçok restoran var. Akşam da yemeğimizi burada yiyeceğiz. Belirtmekte yarar var. Harika deniz ürünleri, balık ve elbette harika mezeleri var. Yunanlıların burada birçok restoran bulabilirsiniz. Aynı zamanda Molivos'ta bu merkez noktada pansiyonlar, oteller var. Butik oteller, ev kiralayabilirsiniz. Ama tabii ki Molivos'un bu keyifli enerjisini, keyifli havasını solumak için hepinizi Molivos'a yaz tatilinde bekliyoruz diyoruz. Ve Molivos merkezden, limandan harika manzaralar getiriyoruz ekranlarınıza.

Ben Gezmek Olsun programından bütün ama bütün güzel enerjimizle herkese ben Yıldız Yakar. Merhabalar dilerim efendim. Umarım her şey istediğiniz gibi olur. Kalbinizden geçenler böyle su gibi olur diyelim. Ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün Gezmek Olsun'da İstanbul Anadolu yakasında Tuzla ilçesinde gezeceğiz. Tuzla ilçesinde muhteşem bir yerdeyiz. O zaman Gezmek Olsun. Bütün güzel enerjimizle

herkes koltuklarına rahatça yazlansın. Gezmek olsun. Bütün ama bütün güzel enerjimizle başladı. İstanbul Anadolu yakasında Tuzla ilçesindeyiz. Tuzla'da Viaport Marina'dayız şu anda. Buraya geldiğinizde hem burada alışverişinizi yapabilirsiniz hem de doyasıya ama doyasıya çoluk çocuk eğlenebilirsiniz, benden söylemesi. Şimdi biz birazdan eğlence meydanında eğleneceğiz. Böyle bir stresimizi atacağız. Sanmayın ki benim hiç stresim yok. Fazlasıyla var. Stresimizi atacağız ama önce güne kahvaltıyla başlayalım. Şöyle deniz kenarına doğru, güzel teknelere doğru bir kahvaltı yapalım. Sonrasında da burada dedim ya, stres atacağız.

0: Beyaz peynirim olmazsa olmaz. Kahvaltı gerçekten çok güzel bence. Sen ne düşünüyorsun Recep?
1: Doyurucu gözüküyor.
0: Doyurucu gözüküyor bence de.

Şimdi kahvaltımı bitireceğim ve sizi muhteşem bir tema parktan karşılayacağım. Çocuklarınızla gideceğiniz yere alternatif olması için, çocukluğunuzun ölmemesi için ve eğlenmeniz için, stres atmanız için çok güzel bir yere götüreceğim sizi.

0: Şimdi buraya giriş yaptık. Burası İstanbul'un en büyük tema parkı diyebiliriz sevgili seyirciler. Burada eğlence meydanında yapabileceğiniz o kadar çok aktivite var ki. Yani en küçükten en büyüğe kadar, 70 yaş dahil, elinizin ayağınızın tuttuğu yaşa kadar buraya gelip eğlenceli vakit geçirebilirsiniz. Yanımızda Gökmen Aydın var, buranın eğlence direktörü. Şimdi ilk önce fiyatları soralım Gökmen Bey. Burada fiyatlar ne kadar?
1: Şimdi her tesisin fiyatları farklı biletlendiriliyor. Tema parka girdiğimiz zaman burada günlük sınırsız bileklikler takıyoruz. İçeri giren kişi bilekliği aldığı zaman içerideki boyuna göre olan bütün oyuncaklardan faydalanabiliyor.
0: Sınırsız bir şekilde eğlence var ama değil mi?
1: Tabii sınırsız.
0: Sınırsız. İstediğim ki, kadar mesela roller coaster'a binebiliyorum değil mi?
1: Tabii ki. Bir tur bindiniz, 10 dakika falan bekleme süresi var. Ondan sonra tekrardan binebiliyorsunuz.
0: Süper.
1: Çünkü o sıra siz içinmezseniz diğer misafir için bu sıkıntı yaratır. Sadece 10 dakika bekleme.
0: Peki haftanın kaç günü açık burası?
1: Haftanın 7 günü açık.
0: Sabah kaçtan akşam kaça kadar?
1: 12'de başlıyoruz. 22'ye kadar eğlence devam ediyor. 12'de gelip saat 22'de çıkmak isteseniz de fiyatımız aynı.
0: Fiyatınız aynı. Aynen. Ama arada bir böyle kampanyalar falan da yapıyorsunuz.
1: Evet, hem internet ortamında hem de işte ikinci seans dediğimiz saat 18'den sonra gelenler için tek fiyat uyguluyoruz. O zaman ne öğrenci ne yetişkin ayrımı yapmaksızın.
0: Sanki
1: burada
0: burası...
1: Boy sınırı çok önemli.
0: Öyle mi?
1: Boyuna göre biniyorlar. Çünkü oradaki oturduğu yerin düzeni, genişliği, kemerin sıkması belirli bir boy kapasitesini alıyor. O da zaten her ünitenin başında bir cetvelimiz var. Boyu tutan kişi ondan faydalanabilir.
0: Peki İstanbul'un neredeyse en büyük tema parkı burası.
1: İstanbul'un en büyük tema parkı diyebiliriz. Çünkü temayı oluşturan birçok ek unsur da var. Yani buraya gelen kişi Korsan Adası tema parkı giriyor. Evet, burada üniteleri kullanabiliyor ama yanı sıra işte İstanbul'un en uzun tüneline sahip akvaryumuna girebiliyor. Onun dışında işte tabii ayrı ücretler ödeyerek ve Türkiye'nin ilk ve tek Aslan Parkı'na girebiliyor. Yaz döneminde Aqua Park'a girebiliyor. Sinemadan, bowlingden, game center'dan faydalanabiliyor. O yüzden İstanbul'un en büyük tema parkı dememiz doğru bir tabir.
0: Çok teşekkür ediyorum ben size teşekkür Gökmen Bey. Bu arada burası size uzak gibi gelebilir. İstanbul'un bir ucu gibi gelebilir. Hani Avrupa yakasında oturanlar için ama buraya Marmara'yla çok kolay bir şekilde gelebiliyorsunuz. Marmara'yla ulaşım buraya ciddi anlamda çok kolay. Hiç inmeden Halkalı'dan buraya kadar ulaşım sağlayabilirsiniz buraya. Benden söylemesi. Eğlencenin keyfini dibine kadar biz de yaşayalım.

0: Eğlence meydanına geldiğiniz zaman böyle alışveriş yapabileceğiniz yerler de var. Hem sağda hem sol tarafta. Şimdi kameraman arkadaşım Recep gösterici. Biz de bir tanesine gireceğiz. Neyin ne kadar olduğunu soracağız ve size bilgisini vereceğiz. Örneğin burada birbirinden güzel çiçekler satılıyor. İçeride de çiçek gibi bir hanımefendi var. Maşallah. Kaktüs köşesi var mesela şurada. Şöyle gittiğimizde aşk merdiveni, aloe vera ve para çiçeği gelmiştir yazıyor. Nerede onlar? En büyük aşklar çiçekle başlar yazıyor. Vallahi hiç öyle bir aşk göremedik çiçekle başlayan. Ondan sonra bakın şurada birbirinden güzel yine çiçekler var. Aloe veramız burada. Evet. Aşk merdivenini biliyorum ben. Benim çiçeklerle aram fazla yoktur ama aşk merdivenini biliyorum. Para çiçeği. Bu para çiçeği. Aa, çiçek isimlerini fazla bilmem ben açıkçası. Ama aşk merdiveni evet çok severim onu. Gerçekten çok güzel, çok severim. Şöyle bakıyoruz, içeride daha yine birbirinden güzel aksesuarlar var bahçeniz için. Yine şöyle saksıda bir çiçek var. Salon bitkisiymiş. Valla bilmiyorum, çiçek diyorum bitki çıkıyor. Bitki diyorum çiçek çıkıyor. Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. Buradaki güzel hanımefendilere soracağız biz de. Şöyle ilerleyelim mesela. Şunun ismini.
1: O Rihipsalis casuta. Özellikle...
0: Efendim canım bir saniye dur.
1: Rihipsalis casuta. Yağmur ormanlarında yetişen bir tür, kaktüs türü.
0: Şu.
1: Evet. Bu da yine Atlas'ın ince türü.
0: Börülceye benziyor, börülceye evet, benziyor.
1: Evet, çok güzel çiçekleri oluyor.
0: Öyle mi? Evet. Hemen yan tarafındaki ne?
1: Bu da Atlas'ın ince türü. Onun da çok güzel çiçeği oluyor.
0: Hemen onun, yanındaki de bir kaktüsün bir türü herhalde.
1: Onun yanındaki de maymun kuyruğu. Maymun kuyruğu. Onun da kocaman çok güzel çiçeği oluyor. Yine orada ruj çiçeği var.
0: Ruj çiçeği bu.
1: Üzerindekiler gerçek, kendisi de gerçekti.
0: Ruj çiçeğiymiş bu, bakar mısınız? Şunlar gerçek, fazla dokunmuyorum ki. Kırılmasın diye bu çiçekleri alıyorsanız evinizde onlarla özel ilgilenmeniz gerekiyor ve konuşmanız gerekiyor gerçekten de. Tıpkı hayvan gibi, bizim gibi canlı bunlarda. O yüzden konuşmadığınızda, yerini güzel bir yere koymadığınızda, onu sulamadığınızda solabilir. Tıpkı kadınlar gibi. Soldurmayalım değil mi?
2: Evet.
0: Soldurmayalım diyelim ve sizi burayla bir baş başa bırakalım. Sonra başka bir dükkana girip artık eğlence meydanında güzel birkaç yere girip eğlenmeye başlayalım. Değil mi Recep?

Burası bungalov evler, hediyelik eşya çarşısı olarak da geçiyormuş. Aynı zamanda bu eğlence meydanının içinde. Örneğin mesela şöyle hediyelik eşya satan bir bungalov ev var. Birbirinden güzel hediyelik eşyalar satılıyor burada da. İstanbul yazılı. Buraya tabii turistler de fazlasıyla geldiği için turistlere yönelik ürünler de fazlasıyla satılıyor sevgili seyirciler. Şöyle hemen sallayalım. Bakın. Hemen şöyle ilerlediğimizde burada birbirinden güzel kupalar var. Türk kahve fincanları var. Şöyle bakın. Üstü yazılı kupalar var. Ya deliler haklıysa. Doğru söylüyor. Ya deliler haklıysa. O delilerden biri de benim çünkü. Güzel olduğunuz kadar küstahsınız da yazıyor. Şöyle duygular loading. Şöyle bakın, konuma gerek yok, dardayım yazılı bir sürü kupa var. Böyle de bir hediyelik eşya bungalov evi var sevgili seyirciler. Buraya bu arada geldiğinizde sadece bu hediyelik eşya çarşısında

değil. Alışveriş merkezi de var burada. Buradaki alışveriş merkezinin içinde de dolaşabilirsiniz. Bir de şunu söyleyeyim size, hemen sağ tarafımda outlet merkezi var. Markalı ürünleri daha uygun fiyata satıyorlar. Orada da yine dolaşıp bütçenize göre alışverişinizi yapabilirsiniz. Şimdi bu gondol olsun, işte bizim zamanımızda balerinaydı. Sen bilir misin balerinayı? Aa, balerindi. Böyle biniyorsun, şöyle şöyle şöyle şöyle şöyle döndürüyor seni. Sonra dönme dolaptı. Hepsine bir binelim, burada güzel bir gün geçirelim. Siz de çocuklarımla nereye gitsem diye düşünüyorsanız düşünmeyin. Çünkü ben eğlenceyi bu bölümde sizlerin ayağına getirdim. O zaman şimdi içeriye girelim ve korsan teknesini ziyaret edelim. Bakalım korsan teknesi nasılmış. Sonrasında da dönme dolap, gondol, hepsine bineceğiz. Kolay gelsin. Şimdi korsan gemisindeyiz. Korsan gemisinde yukarıya çıkacağız ama önce korsan kimdir? Bunu size söyleyeyim isterseniz sevgili seyirciler. Korsan sözcüğü denizde gemi, insan ve eşyaya el koymayı, yağmalamayı içeren haydutluk anlamına gelmektedir. Burada korsanların nasıl yaşadıklarını gösteren bir alan var yukarıda. Birebir yapmışlar o alanı. Şimdi o alanları ziyaret edeceğiz. Buraya geldiğiniz zaman mutlaka da bu alanları sizlerin de ziyaret etmesini tavsiye ediyorum. Zaten burada hemen alt tarafta korsanların yaşam alanı ile ilgili bilgiyi de vermişler. Korsanların yaşam alanı nasıl oluyor? Burada birebir bu geminin içinde görüyoruz sevgili seyirciler. Bakın burada bal mumundan korsan heykelleri var. Yukarıda da göreceğiz zaten. Hepsinin nasıl yaşam alanlarının olduğu, neler yaptıkları birebir bir şekilde bu korsan gemisinde var. Eğer siz de korsanların yaşam alanlarını merak ediyorsanız buraya geldiğinizde, bu tema parka geldiğiniz zaman bu korsan gemisine gelmenizi ve burayı ziyaret etmenizi tavsiye ederiz.

Kaptanın odasında yaz yine kaptan Balmumu heykeli şeklinde yapılmış ve yerinde oturuyor sevgili seyirciler. Yine burada haritaları var. Kaptanın dinlenme alanı var. Hemen şöyle kameraman arkadaşım Recep Çağlayan gösteriyor zaten sizlere. Buraya geldiğiniz zaman buradaki hiçbir eşyaya dokunulmadığını sizlere hatırlatmak isterim. Çünkü gelenler fazlasıyla zarar veriyormuş. Bunu belirtelim ki buradaki hiçbir eşyaya dokunulmuyor. Şimdi şöyle dışarıya çıkalım. Eğer Recep'in ışığı kurtarırsa, arıyorsa kamerasının ışığı ve şöyle bu tema parka şöyle dışarıdan bir bakalım. Burada salıncağından tutun gondola, dönme dolaba, onun dışında atlı karıncaya, çocuklar için eğlenilebilecek her şey mevcut buraya geldiğiniz zaman, çarpışan otolarda dahil. Burada hem bir şeyler yiyip içebileceğiniz alanlar var fazlasıyla, hem de alışveriş yapacağınız alanlar var. Burası hem bir alışveriş merkezi hem de böyle görmüş olduğunuz gibi eğlencenin merkezi. O zaman deminden beri diyorum ki stres atalım, eğlencenin keyfini çıkartalım. O zaman hadi başlasın eğlence.

0: Ve dönme dolapla başlıyoruz eğlenmeye. Merhaba.
1: Merhaba.
0: Şimdi sınır var mı bunda, yaş sınırı?
1: Yok, yanında yetişkin olması yeterli. Gibi.
0: Yetişkin olması yeterli. Kaç tur atılıyor?
1: İki
0: tur atılıyor. Peki o zaman dönme dolaba biniyorum ben Recep. Sen geliyor musun?
1: Geliyorum.
0: Geliyorum dedi. O zaman gel hadi.

Küçükken babam bizi Luna Park'a götürürdü Alanya'da. Orada dönme dolaba binerdik böyle. Tabii bunun kadar büyük değildi açıkçası. Luna Park'ları o yüzden her zaman çok severim. Babam bizi her cumartesi ya da pazar...

Tema Park'ın muhteşem görüntüsü, Tuzla'nın aslında muhteşem görüntüsü. Daha en tepeye bile çıkmadık. Burası gerçekten ayrıcalıklı bir yer. Çoluk çocuk vakit geçirmek için burası muhteşem bir yer. Sadece onu söyleyebilirim. Şimdi yavaş yavaş aşağı iniyoruz ve bu muhteşem manzaraya aşağıdan daha yakından bakacağız.

0: Dede ne yapıyorsun?
1: İnternette fiyatları karşılaştırayım dedim. Akımlara kapılmışım. Durdurabiliyorum tiketleri.
0: Ah Engin Bey, bir bonuslu olamadınız.
1: Bonuslu olsanız torununuzun okul alışverişini rahatça yapar.
0: 7000 TL'ye varan da bonus kazanırdınız.
2: Okul alışverişlerinde toplam 7000 liraya varan bonus. Bonus flash'ten kampanyalara katılın.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
7: Yaşanacaksa yaşanacak. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean toz lambayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
1: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
2: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol.

0: parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık. Yaşanacaksa
7: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa yaşanacak.
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.

0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
3: Bu var ya bu, blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş.

0: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Tervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Tervol'le yıkandı.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
4: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Ne belki ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: Üzüm.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Bu var ya bu.
8: Blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.

0: Abi bu adam ne yiyor ya?
1: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
2: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
3: Bir sürprizim var.
4: Neymiş bakalım?
3: Nişanlandım.
4: Şaka mı ediyorsun benimle? Çabuk dön ne olursun.
3: Gene bir hafta kalırım.
4: Kardeş sayılırız diyerek anlamamazlıktan geldi hislerime.
3: Karım seni aldatıyor. Eve dönersen elinle yakalayacaksın.
4: Çıldırdın mı sen Sedat?
5: Sen sus! Nasıl yaparsın bunu bana?
3: 9 sene hapse mahkum edilmiştir.
4: Hiç kimse evladımdan ayıramaz beni.
5: Namuslu ve dürüst insanların arasında büyüyecek o.
4: Babası alamayacak çocuğu senden.
3: Demek ölü doğdu çocuğu.
5: Maalesef.
6: Neden evimiz yok biz?
7: Sevdim
6: ablacığım.
7: Babam nerede beni?
5: Bunca yıl nasıl sakladınız yavrumu benden?
4: Bir kere uzaktan olsun göreyim yavrumu. Çıldırmışsın sen. Sedat burada olduğunu duyarsa parçalar seni. Çek git buradan.
7: Topal değerim annemi de beni de hapsetti.
3: Topal değerim mi?
7: Evet baba.
5: Ablamın zoruyla yaptım her şeyi. Allah kahretsin ikinizi de.
8: Sezercik Aslan Parçası bugün 16.15'te TV4'te.
9: Burası hayvansever bir yer. Buraya evcil hayvanlarınızla da gelebilirsiniz. Aynı zamanda şöyle bakın, belirli yerlerde kedi besleme noktaları da var. Onlarda da sokak hayvanlarını besliyorlar sevgili seyirciler. Onların bilgisini vereyim size. Burada birbirinden fazla ünite var binebileceğiniz. Ben biraz önce söylemiştim zaten. Elinizin ayağınızın tuttuğu yaşa kadar buraya gelebilirsiniz ve burada eğlencenin keyfini çıkartabilirsiniz. Burada akvaryum var. Aynı zamanda Aslan Park var. Oraları da ziyaret etmek isterseniz eğer ziyaret edebilirsiniz. Şimdi biz gondola bineceğiz ve biraz da gondolda adrenalin yaşayacağız. Ne dersiniz? Vallahi en uca oturacağım ben. En güzel yer uçlarıymış. Özel eşyalarımı beyefendiye verdim. Şöyle... Emniyetiniz için her şey düşünülmüş, onu söyleyebilirim ben. Sosyal mesafe için de her şey düşünülmüş. Şimdi kemeri takacağız. Nasıl takacağız? Kemeri şöyle beyefendi takacak. Ve adrenalini yaşayacağız. Recep sen binmeyecek misin?
10: Yok, ben binemem.
9: Yok ben binemem dedi. Neden?
10: Kamera düşer.
9: Kamera düşer dedi. Sadece ben mi biniyorum?
10: Evet.
9: Peki. Yaklaşık kaç dakika sürüyor? Yaklaşık 4-5 dakika sürüyormuş. Gondola hepiniz biliyorsunuz zaten hemen hemen bütün Luna Park'larda var. İnelim. Çalıştıralım. Ama beyefendiyi aşağı almamız gerekiyormuş. Recep'cim sen git istersen binemeyeceksen. Aşağıda beni bekle. Ne dersin? Tamam.

gerçekten bana soruyorlar. Ya enerjini nereden alıyorsun diye. İçimdeki çocuktan alıyorum. Çünkü o çocuğun ölmesine ve öldürülmesine hiçbir zaman izin vermiyorum.

Biraz tedirgin miyim? Evet, tedirginim ama Recep binmen gerek Yıldız'cığım dedi. Yapacak bir şey yok. Bineceğiz. Gidiyorum yani. Hani vazgeçemeyeceğim de şu an.

akvaryumdaki balıkları ziyaret edelim. Bazı balıkları biberonla besleyebiliyormuşuz. Oraya göz atalım. Sonrasında da yine belki ünitelere gelir. Yine birkaç tanesini deneyimleriz.

açıkçası Tuzla'daki akvaryum. Şimdi içeride binlerce balık çeşidi var. Tabii ki bölümlere ayrılmış durumda buranın içerisi. Bazı balıkları besleyebiliyorsunuz. Bazı balıkları da sevebiliyorsunuz. Onlara zarar vermeden. Bu arada kesinlikle telefonunuzun flaşını açık tutmuyorsunuz. Çünkü flaşla bu balıkları eğer çekmeye kalkarsanız bu onlara zarar verebilir. O yüzden flaşını kapalı tutuyoruz. Telefonlarımızın özellikle sevgili seyirciler. Burası da yine haftanın 7 günü açık. Tuzla'da bulunan tema parkın içinde şu anda gezdiğimiz akvaryumda. Örneğin sol taraftaki kaplumbağalar insanların evlerinde bakamadıkları, büyümeyeceklerini zannedip aldıkları ve buraya getirip bıraktıkları kaplumbağalar. Onları söyleyebilirim sizlere. Şu an kameraman arkadaşım Recep gösteriyor zaten. Şimdi şöyle ilerleyelim. Teraryum bölümüne giriyoruz. Ben burayı size detaylı gezdirmeyeceğim ki geldiğinizde kendiniz daha detaylı gezebilin diye. Örneğin şurada yılan var. Biz ne insanlar gördük, yılan gibiydiler. Bu yılan bize dokunmaz diyeyim hemen burada da sevgili seyirciler. Kameraman arkadaşım Recep de gülüyor. Hemen şöyle ilerleyelim. Yeşil ağaç kurbağası var mesela burada, şurada. Uyuyor onlar da, rahatsız etmeyelim. Sakallı ejder var şurada hemen. Yan taraflarında hepsinin bilgileri de mevcut, onu söyleyebilirim size. Şu an kameraman arkadaşımın Recep'in gösterdiği canlı sakallı ejder canlısı. Ana vatanları Avustralya ve çevresindeki adalarmış sakallı ejderin. Burada hepsi akvaryumun içinde olabilir. Fakat en iyi şekilde bakıldıklarını söyleyebilirim. Bazılarının türü tükenmiş olsa da, hemen şöyle açalım şurayı. Bazılarının türü tükenmiş olsa da burada en iyi şekilde bu hayvanlara bakılıyor. Ve en iyi şekilde bu hayvanlar türleri çoğalarak yaşamaya devam ediyorlar.

Şimdi bu bölüme geldiğiniz zaman balık besleyebiliyorsunuz ve bazı balıkları da burada sevebiliyorsunuz. Bu bölüm balık besleme bölümünün olduğu yer. İleride de egzotik sualtı dünyasının orada da sevebildiğimiz balıklar var sevgili seyirciler. Tabii ki onlara zarar vermiyoruz. Bunu üstüne basarak söylüyorum. Ve balıkları beslemeye gidelim. Şimdi balıkların ağızlarına doğru bu biberonu tutuyorsunuz ama dikkatli tutmanız gerekiyor. Balıklar onu çekebilir. Bakın.

Şimdi balıkları besledik ve ilerleyeceğiz. Teşekkür ediyoruz. Şöyle teslim edelim. Şimdi ilerleyeceğiz ve sevebileceğimiz balıkların yanına gideceğiz şimdi de. Hayatımda hiç balık sevmedim bu arada. Gerçekten de merak ediyorum. Ha bu arada susamuru görmedim ben diyorsanız susamurlarını da kameraman arkadaşım Recep Çağlayan şu anda sizlere gösteriyor. Hatta bir tanesi şu an taşın üstünde sevimli sevimli hareketler yapıyor bize.

Şimdi gerçekten çok güzel yerler gezdim ve gezdirdiğimi düşünüyorum sizlere de. Şimdi Tuzla'ya gelmişken balık ve köfte yemeden dönmek olmazmış. Merkeze gidelim, güzel bir sahilde dolaşalım önce. Sonrasında hem bir köfte yiyelim hem de bir balık yiyelim. Sizlere oraları gösterelim. Tuzla'ya geldiğinizde nerelerde ne yiyebilirsiniz? Fiyat bilgileri.

Tuzla'ya geldiğinizde mutlaka Tuzla sahilde de yürüyüş yapmanızı tavsiye edebiliyoruz. Ayrıca burada hem bisiklete binebilir hem de kaykaylarınızı kullanabilirsiniz sevgili seyirciler. Tuzla sahili bayağı uzun bir sahil. Buraya geldiğiniz zaman gerçekten kendinizi nefes almış gibi hissediyorsunuz. Mutlaka tekrar belirtiyorum, sahile uğramadan Tuzla'yı gezdim demeyin. Çünkü gerçekten Tuzla'nın çok ama çok güzel bir sahili var.

Piyazı da çok severim. ...1953 yılından beri burası Tuzla'da hizmet vermekte sevgili seyirciler. Öğle saatlerinde oldukça kalabalık oluyor. Geldiğiniz zaman oturacak yer bulamayabilirsiniz. Hafta sonları da oldukça kalabalık oluyor. Benden söylemesi. Köftesi bayağı meşhur. İnternete yazınca zaten çıkıyor direkt olarak. Tuzla denince akla ilk olarak bu köfteci geliyormuş. Bir de buranın sütlacı. Yemeğim zaten. Sütlacı da söyleyeceğim.

0: Şimdi buranın köftesi kadar sütlacı da bayağı iyiymiş. Sütlacı yemeden gitmek istemedim açıkçası. Yanına çayımı da söyledim. Gerçekten dedikleri kadar varmış. Efsane. Sütlaca bayıldım gerçekten de. Ben hayatımda bu kadar güzel sütlaç yemedim diyebilirim açıkçası. Merak etmiyor musun tadını Recep?
1: Yok.
0: Yok, merak etmiyorum dedi ama o kadar anlattım.
1: Sütte git bir bakarım tadına.
0: Bakarım birazdan tadına dedi. Kameraman arkadaşım Recep de gerçekten sütlaç. Tabii ki sütlacımı bitireceğim. Ama Tuzla'ya gelmişken Tuzla'nın köftesi kadar balığı da fazlasıyla meşhur. Şimdi bir de Tuzla balıkçısına gidelim. Bakalım Tuzla'da balık fiyatları ne kadarmış ve balık nasılmış Tuzla'da? Balığı da yemeden gitmek olmaz. Değil mi buraya gelmişken? Hadi bakalım balıkçıda buluşalım.

0: yiyelim dedik. Masayı donattılar. Şimdi karşımda beyefendi var. Soralım beyefendiye bu yiyeceklerin isimlerini. Bu...
1: Efendim bu tereyağlı kılıç balığı.
0: Tereyağlı kılıç evet. balığı. Bu?
1: Bu levrek kölbastı, deniz levreği.
0: Bu levrek kölbastıymış.
1: Evet, özel kremalı soslu.
0: Özel kremalı sosluymuş. Bu?
1: Bu Karadeniz somonu. Soslu,
0: Karadeniz somonu. Evet, evet. Somonu soslu soğanlıymış. Evet. Ben de şaşırdım bu kadar şey gelince. Bu?
1: Bu mercan ızgara.
0: Mercan ızgara.
1: Özel soslu, soslu
0: özel
1: karışım.
0: Sosluymuş. Çok soya sosluymuş. Evet. Bu?
1: Bu dil balığı efendim.
0: Dil balığı.
1: Bu yengeç bacağı, Akdeniz lokumu.
0: Yengeç bacağı.
1: Evet. Bu da karides şiş.
0: Karides şiş. Evet. Peki bu ne balığı?
1: Minekop ızgara.
0: Minekop ızgara bu.
1: Bu deniz mahsulleri. Bu da? Kalamar karides sote.
0: Kalamar karides sote. Evet. Ben bundan başlamak istiyorum. Hmm. Bayağı lezzetli. Bu arada bu balıkçının ünü dünyaya yayılmış sevgili seyirciler. Mutlaka buraya geldiğinizde Tuzla Balıkçısı'nda balık yemenizi tavsiye ediyorum. Haftanın 7 günü gece 12'ye kadar açıkmış ve her geldiğiniz saatte de tıklım tıkış. Benden söylemesi hemen Tuzla sahilde manzaralı bir şekilde oturup balığınızı yiyebiliyorsunuz.
1: Kalamar karides sote.
0: Kalamar karides sote. Bayağı lezzetli. Bir de minekop ızgaranın tadına bakalım. Ben denizden babam çıksa yerim diyenlerdenim. O yüzden bunların hepsi bana hitap ediyor. Burada 120 çeşit sıcak balıklı yiyecek varmış. Benden söylemesi. Fiyatlarla baktığınız zaman diğer balıkçılara göre gayet makul.

Bugün çok eğlenceli ve çok keyifli bir gün geçirdik. Sizler de benim bugün yaptıklarımı yapabilirsiniz. Benim bakış açımla Tuzla'ya birazcık göz atmış olduk. Sizler de buraya gelebilirsiniz sevgili seyirciler. Gezmek ve tabii ki eğlenmek, eğlenceli vakit geçirmek için. O zaman paranız olsun olmasın, amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçen her şey ama her şey önünüze su gibi gelsin. Bir şey olmuyorsa olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir diyelim. Ve kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza gülün, göz kenarlarınız kırışsın diyelim. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum hepinizi. Hoşça kalın.

Ünlü bestekar ve ses sanatçısı Ekrem Arkın'ın veli nimeti ve her şeyi amcası Arif Bey'di. Ekrem Arkın hem yetim hem öksüz kalınca ona babalık eden amcası aynı zamanda müzik hocalığı da etmişti. Yeğeni memleketin en tanınmış sanatçısı olduğu halde gene fırsat buldukça beraber meşk etmekten zevk duyuyorlardı. Arif Bey, Ekrem'i öz kızı Jale ve oğlu Kamil kadar sevmiş, onlardan ayırt etmeden büyütmüştü. Üçüyle de iftihar ediyordu. Kızı kolej mezunu, oğlu tanınmış bir göz doktoru, yeğeni Ekrem ise eşsiz bir sanatçı olmuştu.

0: bütün koğuşları dolaştım doktor bey.
1: Yukarıdaki hastaya iğne yapılacaktı.
0: Yukarıdakine, başüstüne efendim. Müsaadenizle.
1: Güle güle.
0: Günaydın.
2: Günaydın hemşire hanım.
3: Günaydın hemşire hanım.
4: Günaydın Fatoş abla.
2: Günaydın hemşire.
0: Nasılsınız?
3: Teşekkür ederim. Dün sargımı başka bir arkadaşınız sardı. Öyle canımı yaktı ki.
0: Üzülmeyin, bugün ben sararım.
3: Sağ olun.
0: Al bakalım Hüseyincik.
4: Gene şeker mi getirdiniz bana?
0: Elbette.
4: Çok teşekkür ederim.
0: Nasılsınız Faik bey?
5: Sayenizde çok iyiyim hemşire hanım.
0: Teşekkür ederim, memnun oldum.
5: Bana kuvvet veren sihirli sözlerinizle sımsıcak gülüşünüz oldu.
0: Çok naziksiniz Faik bey.
5: Hemşire hanım, affedersiniz.
0: Buyurun.
5: Ben yarın taburcu oluyorum.
0: Öyle mi? Geçmiş olsun.
5: Sizin bu kadar iyiliğinize karşılık ben hiçbir şey yapamadım. Aa, kendinize bir şey alırsınız, lütfen kabul edin.
0: Özür dilerim, mazur görün beni. Ben vazifemi yaptım sadece.
5: Yüzünüzdeki kuvvet veren tebessüm, tatlı sözleriniz de mi vazifeydi?
0: Ama onları da satmak istemem. Bu parayı hastanedeki fakir hastalara verirsiniz. İyi günler.

0: efendim.
1: Merhaba beyefendiciğim. Hoş geldiniz.
2: Beyefendiciğim, 14 adet konser, 5 adet film teklifi var. Tensip edeceklerinizin kontratını yapacağım.
1: Çok yorgunum Murat Bey. Bu ayki bütün teklifleri usulüyle reddediver lütfen.
2: Aman beyefendi, reddedeceğiniz bu tekliflerin size bu ay bırakacağı para 300 bin liranın üstünde.
1: Kefenin cebi yok Murat Bey. Bir ihtiyacınız mı var?
2: Siz nasıl emrederseniz öyle olsun beyefendi, baş üstüne.
3: Beyefendi, bir de Darülaşe'den geldiler. Hastalar için bir konser vermenizi istiyorlar.
2: Beyefendi, paralı işleri istemiyor, bedava işe mi gidecek?
1: Bilakis, bu konseri kabul ediyorum. Darülaşe'ye bildirin konseri hazır olduğumu.

0: akşam Ekrem bizdeydi. Ama hiç oralı değil. Hala bana 10 yaşlarındaki jale gözüyle bakıyor. Onun gözünde ben hala büyümedim.
1: Sızlanacağını açık açık söylesene.
0: Neyi?
1: Ekrem'e aşık olduğunu.
0: Aşık mı? Hayır. Belki beğeniyorum.
1: Belki kendinden bile gizleyebilirsin ama benden asla. Seviyorsun onu, hem de deliler gibi.
2: Hastalarımı ihya ettiniz Ekrem bey. Tatlı sesinizle onları bir nevi tedavi ettiniz.
3: Rica ederim doktor bey, her zaman emrinizdeyim.
4: Hem hastalarımız hem de kendimiz namına teşekkür etmek istiyorum. Ve bu çiçekleri de kabul etmenizi rica ediyorum Ekrem bey.
3: Teşekkür ederim hemşire hanım. Beni müteassis ettiniz.
2: Ekrem bey, size hastanemizin iyilik meleği ve hastalarımızın da sevgilisi Fatoş hemşireyi tanıştırayım.
3: Yalnız hastaların değil, onu ilk görenlerin bile sevgilisi olabilir hemşire hanım.
2: Fatoş hanımın buradaki hastalardan başka hayatta kimsesi yoktur. Kendisini de buraya ve hastalara adamıştır.
3: Siz de benim gibisiniz desenize. Benim de hayatta hiç kimsem yok. Ben de kendimi mesleğime adadım.
5: Efendim, acil bir vaka için ameliyathanede bekliyorlar sizi.
2: Ya, müsaadenizi rica edeceğim.
3: Estağfurullah.
2: Ekrem beyle lütfen meşgul oluver kızım.
4: Peki efendim. Buyurun. Sigara?
3: Teşekkür ederim. Sizin bir melek olduğunuzu konserimi verirken tahmin etmiştim.
4: Teşekkürler.
3: Ve konserimdeki bütün şarkılarımı sizin için söyledim.
4: Benim için mi?
3: Evet. Size bir yardımda bulunabilirsem ne mutlu bana.
4: Bir imzalı resminizi lütfederseniz minnettar olurum efendim.
3: 1000 resim imzalayabilirim.
4: Ben sizin hem bestelerinize hem de sesinize hayranım.
3: Buyurun.
4: Çok, çok teşekkür ederim.
3: Sizi hiç unutmamak isterdim. Hep görüp, hep konuşmak.
4: Neler diyorsunuz Ekrem bey?
3: İnanmıyor musunuz?
4: Size bütün dünyanın kadınları hayran, hepsi aşık. Ben onların yanında neyim ki?
3: Çok tuhaf. Sizi ilk defa gördüm ve şimdi tanıdım. Ama bana herkesi, her şeyi unutturdunuz. Sanki büyülediniz.
4: Yalvarırım, oynamayın benden. Heyecandan kalbimi durdurmak mı istiyorsunuz?

0: Alo. Ekrem Bey mi?
1: Telefonla size rahatsızlık vermemek için çok mücadele ettim kendimle. Ama dayanamadım sonunda.
0: Rica ederim. Rahatsızlık değil, şaşırtıyorsunuz beni.
1: Hastanedeki konuşmama inanmadınız. Ama ciddiyim. Yalnız kalınca hislerimdeki samimiyete daha fazla inandım.
0: Beni korkutuyorsunuz.
1: Korkmakta haklısınız belki ama... bir cesaret gösterip bana bir randevu verirseniz... korkularınızı da, şüphelerinizi de yok edeceğimden eminim.
0: Randevu mu? Bilmem ki.
1: Şimdiye kadar hep tersi oldu. Kadınlar randevu istediler benden, ben kaçtım. Ama eğer sevdiğiniz bir başka erkek varsa hayatınızda... ya da başka bir sakıncası yoksa tabii. Peki mi?
0: Hani alay konusu olan bir laf vardır. Ben bildiğiniz kızlardan değilim derler ya.
1: Evet.
0: Ben sahiden benzemem ötekilere. Bu bir erkekle ilk dolaşmam.
1: Benzemiş olsaydınız zaten şu anda beraber olmazdık.
0: Sihrinize kapılıp tehlikeli bir oyuna atıldım.
1: Üzüleceğinizi bilseydim bu kadar zorlamazdım sizi.
0: Verdiğiniz şeref bütün tehlikelere değer. Bir imzalı resminize sahip olmak bile erişilmez bir hayaldi benim için. Yakında unutulacak bile olsam, şimdi yanınızdayım ya.
1: Unutulacak bir kız için gururumu ayaklar altına alıp randevu almak için yalvarmazdım.

0: bu arkadaşlık hayatım boyu unutamayacağım bir hatıra olacak.
1: Bu yakınlığımızı geçici bir arkadaşlık mı sayıyorsun?
0: Başka ne olabilir ki?
1: Benim için ölmez bir yakınlık. Dans edelim.

0: Bu benim hayatımda bir kadına ilk aşkım ve ilk evlenme teklifimdi. Bunun gözyaşlarıyla karşılanacağını bilseydim, hislerimi söylemezdim.
1: Sana hayır diyebilecek kız var mı? Sevinç gözyaşlarından daha güzel evet cevabı olabilir mi?
0: Evetlerin en güzelini söyledin yavrum. Ama ağlaman üzdü beni.
1: Heyecandan ölmediğime dua et.
0: Şerefine.
1: Teşekkür ederim.
0: Şu telefonlar da insanın rahatını bozacak zamanı iyi seçerler. Müsaadenle. Alo? Oo, sen misin Cale?
2: Merhaba, unutulduk mu acaba diye sorayım dedim.
0: Rica ederim. Bir takım işlerim var, ondan arayamadım.
2: Eskiden de hep sıkışıktı işlerin ama... hiç değilse bir telefon etmeye vakit bulurdun. Yoksa bilmediğim yeni meşguliyetlerin mi çıktı?
0: Yok, hayır Cale. Şimdi telefonda izahı güç.
2: Şimdi büsbütün meraklandırdım, biraz anlatsana.
0: Zaten sırası gelince derdimi tek anlatacağım, ilk açacağım insan sensin. Bilirsin seni ne kadar sevdiğimi Cale. Şu kadarını söyleyeyim, kalp meselesi. Evet, evet. Herhalde aşık olmak benim de hakkım. Yok, hayır. Fazla sorma Cale. Bazı şeyler baş başa, telefondan daha iyi konuşulur. Hoşçakalın.
2: İyi geceler.
3: Ne var? Ne oldu birdenbire?
2: Müthiş bir şey. Ekrem bir çeşit evlenme teklif etti bana.
3: Evlenme mi? Telefonda mı?
2: O garip bir insandır. Sanatçı, ünlü filandır ama sıkılgandır. Her davranışı da başkadır normal insanlardan. Ama imalı bir şekilde beni sevdiğinden bahsetti.
0: Bir durgunlaştım Fatoş. Neden?
2: Ben mi? Hiç. Sana öyle gelmiş.
0: Kıskandın beni. Daha doğrusu şüphelendin deminki telefondan. İçin içini kemiriyor ama soramıyorsun bana.
2: Aramızda bir başka kadın varsa sorsam ne fark eder ki?
0: Seni üzen o başka kadının hayatta en sevdiğim kız olduğunu öğrenirdin.
2: En sevdiğim mi? O halde benim ne işim var burada?
0: Senin yerin başka yavrum. Cale'ninki kardeş sevgisi. Halamın kızıdır. O çocukluk arkadaşımdı, sen hayat arkadaşım olacaksın.
2: Oh, öyle korktum ki Ekrem.
0: Bu korkunun bitmesi için hiç vakit geçirmeden evlenmemiz lazım. Hemen.
2: Hemen mi?
0: Hem de yıldırım nikahıyla.

0: Nikah muamelesine başladık, sevineceğini zannederken bir durgunluk çöktü üstüne.
1: Korkudan.
0: Ne korkusu?
1: Kalplerimiz birbirine yakın ama aramızda dağlar var. Sen ünlü bir sanatkarsın, bense bir hiç. Aşkın ilk heyecanı geçip de aramızdaki korkunç seviye uçurumu rahatsız ederse seni.
0: Aramızda ne korkulacak bir uçurum var, ne de aşılmayacak dağlar. Olsa bile unutma Fatoş, sen bir meleksin. İyilik kanatlarınla uçar gelirsin yanıma. Hem böyle saçma düşüncelerle üzme beni. Sadece mutlu olmaya bak. Yalnız cennetimiz olacak yuvamıza yor aklını. Müsaade ederseniz artık evlenmek istiyorum amcacığım.
2: Ha, Jale biraz bahsetti evlenme konusundan.
3: Yavrucuğum öyle sevinçli ki bilirsin ta çocukluğundan beri sever seni.
0: Tabii. Biz kardeşten yakındık Jale ile. Bu yüzden evlilik kararını da ilk ona açtım. Şimdi de sıra sizlerin iznini almaya geldi.
3: İzne ne hacet? Zaten yıllarca beklediğimiz şeydi bugün.
2: Ya.
0: Evet ama belki nişanlımı sizlere tanıtmadan böyle bir karar alışım.
2: Nasıl tanıtmadan?
0: Ben his ve hayal adamıyım amca. Yıllarca tek sevgilim mesleğimdi. Sanatıma gömülmüştüm. Hiçbir kadın notalarımdan daha çekici gelmemişti. Ama onu ilk görüşte...
3: Kimi?
0: Fatoş'u. Sanatoryumda hemşire. Öyle iyi bir kız ki hastanede melek adını takmışlar. Jale'nin de iyi arkadaşı olur sanırım.

0: Cale.
1: Ne oldu, niye kaçtı Cale? Neden susuyorsunuz? Söyle hala, yoksa bilmeden kötü bir şey mi yaptım?
2: Kötü şeyi biz yaptık. Jale telefonunu yanlış anlamış. Seninle konuşmadan olmayacak hayallere biz kapıldık.
1: Ne gibi hayaller amca?
2: Evlenmek istediğin kızın Jale olduğunu zannettik.
1: Ne?
0: Bu sevinçle bayram ediyorduk biz de.
2: Neyse, olmuş olanlar artık. Kapayalım bu bahsi.

0: rica ederim.
1: Yorulma Ekrem. Söyleyeceğin her söz budalalığımı yüzüme çarpacak.
0: İnan çok üzüldüm.
1: Üzülmene de lüzum yok. Gözyaşlarım çabuk kurur. Kurumasa bile ben yıkılan ümitlerime ağlarken seni üzmek istemem. Sen mesut ol, bunu bütün kalbimle diliyorum. Yalnız kalmak istiyorum Ekrem. Küçülmemi görmene tahammülüm yok. Lütfen git.

0: Affedin amca.
1: Affedilecek bir şey yok oğlum. Kabahatin yok senin.
0: Jale'nin sevgisini kardeşçe sanıyordum. Bilseydim Fatoş'a söz vermezdim. Öksüz, kimsesiz bir kız o da. Ama belki durumu kendisine anlatırım. Zavallı hayatı boyu öyle büyük darbeler yemiş ki bir yenisine daha tahammül edebilir.
1: Kızımın yanlış hayal kurmasının acısını bir başka zavallıya yükleyemeyiz.
0: Ama mecburum amca. Beni siz büyütüp adam ettiniz. Size çok şeyler borçluyum. Minnettarlığımı unutacak kadar da nankör değilim.
1: Ekrem oğlum, aşkla pazarlık olmaz. Ben ne seni anlamayacak kadar hissizim, ne de senin yabancınım. Yaptığım amcalık görevine karşı senden böyle bir fedakarlık bekleyemem.
0: Ama ben yapmaya mecburum.
1: Yok yok, senin kalbinle ve zavallı bir öksüzün istikbaliyle oynamaya hakkımız yok. Bizim de, senin de.
0: Fakat amca...
1: Hayır Ekrem, hayır. Kızımın dünyasını aydınlatmak için sizin aşk dolu dünyanızı karartamam.
0: Size minnettar.
1: Oğlum...
0: 6 ay hiçbir iş yapmayacağım. Bütün kontratları feshedin.
2: 6 ay nasıl uzaklaşabilirsin? Şöhret ateşe benzer Ekrem Bey, körüklenmezse söner.
0: Müsaade edin de biraz da şöhret için değil, kendim için yaşayayım. Yakında evleniyorum.
2: Evleniyor musunuz?
3: Allah mesut etsin efendim.
2: Beyefendi, arada sırada...
0: Söz istemem. Evliliğimi hazırlarken iş ve para peşinde koşamam.
4: Mesleğimi çok seviyordum. Ayrıldığıma üzülüyorum ama...
5: Daha çok sevilmeye layık bir hayat arkadaşı bulduğun için de ben seviniyorum.
4: Sağ olun efendim.
5: Mutlu ol Fatoş. Evlenmeni bütün kalbimle kutlarım.

0: Alo! Evet efendim, buradalar. Sizi istiyorlar.
1: Alo! Siz miydiniz Murat Bey? Benimle özel konuşacaklarınız mı var? Tabii, gelirim.
2: Sizinle yalnız görüşmem lazımdı.
1: Benim Ekrem'den gizli bir şeyim yok ki.
2: Ama benim var, menajeriyim. Onun her türlü menfaatini korumak vazifem.
1: Tabii.
2: Öyleyse vazife olarak sizin Ekrem'i baltaladığınızı söylemek zorundayım.
1: Baltalamak mı?
2: Hı hı.
1: En sevdiğim Ekrem'i mi baltalıyorum?
2: Evet, aşk bazen yüceltir yanındakini, bazen batağa götürür. Bazı aşklar sanatçıya ilham verir. Sizinki tembellik aşıladı Ekrem'e. Mesleğini unutup yalnız sizi düşünür oldu.
1: Seviyorsak birbirimizi suç mu bu?
2: Sizin için sevgi bir menfaat, Ekrem'se sanatkar.
3: En büyük aşkının mesleği olması gereken üstün bir insan.
2: Siz kendi çıkarınız uğruna bir şöhretin istikbaliyle oynuyorsunuz. Eğer ona kendi çıkarınız için bağlı değilseniz, bırakın yakasını. Kendi seviyenizde bir insan seçin.

0: Ekrem'im, bu sana son sözlerim. Tek dileğim beni affetmen. Yaşattığın her güzel saniye için milyonlarca teşekkür. Ne yazık ki saadetten kaçmak zorundayım. Çünkü benim yüzümden ideallerini hiçe saymaya başladın. Sana engel olmamak için hayatından çekiliyorum. Tanrı seni unutulmaya mahkum değersiz bir hemşire için değil, başarılar için yaratmış. Sen bir kızın değil, bütün insanlığın malısın. Allah'a ısmarladık sevgilim.
1: Hayır. Hayır. Nasıl yapabildim bunu? Sen benim ilham perimdin. Her şeyimdin. Sanatımı sen şahlandıracaktın. Fatoş, sen benim ruhumdun, kalbimdin. Neredesin? Neredesin?

0: siz, Ekrem Arkın Bey, Fatoş Filiz Hanım'ı eşliğe kabul ediyor musunuz?
1: Evet, ediyorum.
2: Zavallı Fatoş, İstanbul'u ve sevdiklerini terk etmeye karar verdi. İzmir'e gidecek, orada bir hastanede çalışacaktı.

0: On a l'ordre.
1: Dikkat, dikkat, sayın yolcular. 114 sefer sayılı İzmir uçağı hareket etmek üzeredir. Lütfen yerlerinizi alınız. Dikkat, dikkat. 114 sefer sayılı İzmir uçağı hareket etmek üzeredir. Lütfen yerlerinizi alınız. Teşekkür ederiz.
2: Alo.

Fatoş son defa olarak Ekrem'in sesini duymuş, ona cevap verememiştir. Bu arada bineceği uçak yolcularını almış, kapılarını kapatmış ve hareket etmiştir.

0: Adamış! Badoşum ölmüş! Hayır! Hayır, olamaz! Badoş! Badoş! Badoş!
1: Fatoş'un kaçırdığı uçak, büyük bir kaza sonucu düşmüş, içindeki bütün yolcular ve mürettebat ölmüştü. Fatoş ölümden kıl payı kurtulmuştu. Ama uçağa biniş için bütün muamelelerini yaptırdığından, ölen yolcuların listesinde Fatoş'un da ismi vardı.

Ekrem, Fatoş'unu kaybedince kendisini tamamen bırakmış, her şeyini içkiye vermişti. Unutmak için delicesine içiyor, içiyordu. Ekrem, içkiye evde de devam ediyor, Fatoş için besteler yapıyor, eski hatıralarıyla yaşıyordu.

0: Namize. Hoş geldiniz.
1: Ama hoş şeyler söylemeye gelmedim. Kulaklarını çekip azarlayacağım seni. Nedir bu halin? Yakışır mı sana?
0: Biliyorsunuz.
1: Biliyorum ve anlıyorum. Aşka saygım da büyük. Ölenle ölüp diri diri gömüleceğine canlan. Hayata karış.
0: Elimde olsa amca.
1: Olmasa bile öldürmeye çalış. Ne kaybettiğin ruhunu muazzep etmeye, ne de seni sevenleri üzmeye hakkın var. Hazırlan, bize gidiyoruz.
0: Ama...
1: Her zaman beni sevdiğini, veli nimetin olduğumu söylerdin. Eğer sözlerinde samimiysen, söz dinleyerek ispat edeceksin. Afiyet olsun çocuklar, benim kusuruma bakmazsınız. Malum ihtiyarlık.
0: Rica ederim.
2: İlacınızı hazırlayın babacığım.
1: Hı, olur kuzum.
3: Amcanı çok üzdün Ekrem, Jale olayından sonra harap oldu.
0: Fakat makul karşılamıştı.
3: Yalvaracak kızımı al mı diyecekti sana. Renk vermedi ama için için kahroldu. Biricik kızının bedbaht oluşunu nasıl makul karşılayabilirdi?
0: Ya Jale? O unuttu herhalde.
3: Unutmak kolay mı? Hepimiz perişan olduk.
0: Elimde değildik.
3: O zaman belki. Ama şimdi yaptığın hatayı düzeltip hepimizi üzüntüden kurtarabilirsin. Mamafi, hemen karar verme. Düşün istersen. Hadi sen salona geç, ben de sofrayı toplayayım.

0: Ne mi var Ekrem? Canım bir şey mi sıkıldı?
1: Annen hepinizin mutsuzluğunu bana yükledi.
0: Ne yazık ki hayır diyemeyeceğim. Önce bana üzüldüler. Sonra senin hadiselerin onları çok üzdü. Senin kendini harap edişin babamı yıktı.
1: Hislerime hakim olamıyorum. Hayatta en çok sevdiğim şeyi kaybetmek.
0: Sevdiğini kaybetmenin acısını iyi bilirim.
1: Anlıyorum Jale. Seni çok severim. Ama hala unutamadım Fatoş'u. Kalbimde hatırası, gözlerimde hayali yaşıyor. Biraz olsun unutabilsem.
0: Sen yakınımda ol, hiçbir şey istemem. Her şeye razıyım Ekrem.
1: Benle harap olursun.
0: Yanında olmak, sana yardım edebilmek, seni teselli etmek istiyorum. Hepimizin birazcık mutlu olması yeter bana. Kendimi düşünsem, gururumu ayaklar altına almazdım.
1: Fatoş'un hayali daima aramızda olacak Şali.
0: Olsun, senin sevdiğin her şeyi severim, dert ortağın olurum.
1: Eli öpülecek büyük kadınsın. Kalbi mezarda olan yarı ölü bir adamı koca olarak istiyorsan... Peki Jale.
0: Her şeye razıyım.
2: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.
3: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
4: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
5: Bu var ya bu.
6: Blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nagarı. İki bisküvi

0: Şan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugget. Atıştırmalık değil, doymalık.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean toz lambayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: sakın sudan geçirme. Tasarruf eder çok,
1: tam bir boş.
0: Kirlere geçit yok, zorlu leklere finish olur çare. Yoğunluğa göre seç, gücü kendin yönet.
2: Finish'in en güçlüsü Ultimate Plus ve dünyanın bir numaralı bulaşık makinesi Bosch. Birlikte mükemmel sonuçlar sunar. Finish'le Bosch. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.

0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
1: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
2: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları, bitter çikolata.

0: Çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Bu var ya,
4: blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
8: Senin patron zengin mi bari?
9: Parasının hesabını bile bilmez.
10: Yolda bu kızla çarpıştım.
11: Hepsi bizim mi?
8: Elbette bizim.
9: Çalınan paranın 2.700.000 lira olduğu doğru mu? Maalesef doğru.
10: Hadi sen misin, gözlerime inanamıyorum.
9: Parayı kaptırdınız.
8: Benim yanımda çalışmak ister misin?
9: Günaydın efendim.
8: Günaydın. Ver benim uşağı telefona, yoksa karışmam. Erol Başar beyefendi uşak değildir. Kendisi büyük bir...
9: Paran için davacı mısın? Paramı sarf ettikleri için davacı değilim. Bu kız benim kalbimi çaldı.
12: Fadime bugün 18'de TV4'te.
13: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
14: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
13: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
7: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
15: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
7: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar.

hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
2: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
7: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
9: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
10: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.

0: Ekrem, bir kahve işte dinle.
1: İçmeyeceğim Cale, teşekkür ederim.
0: Çok yoruluyorsun ve beni de üzüyorsun.
1: Benim için kendini yorup üzme. Başta söylemiştim senin için üzücü olabilirim diye.

0: Bana ihtiyacın var mı?
1: Hayır.
0: Bunu tak istersen.
1: Hayır.
0: Öyleyse bunu.
1: Neden ısrar ediyorsun Jale? Kendini boşuna yoruyorsun. İstediğimi kendim seçebilirim.

0: Ters davrandığım için affet Şale. Seni üzmek istemiyorum ama elimde değil.
1: Beni düşünme. Nasıl istersen öyle davran. Beni üzen, bana yaptığın aksilikler değil, senin mutsuzluğun. Seni sevdiğin kadının yerine ben ölseydim diye düşünecek kadar çok seviyorum.
0: İyi kalplim benim, asil insan. Aklımdan Fatoş'u çıkarmak kabil olsaydı, inan çalışırdım buna. İnanıyorsun değil mi?
1: Biliyorum, elinde değil. Hem zorlama kendini unutmak için. Sen harap olursan, o zavallıcığın ruhu da yattığı yerde azap çeker. Onu düşün hiç değilse.

0: Ekrem, bugün Kasım'ın 7'si.
1: Ne yapayım 7'si ise?
0: Evliliğimizin yıl dönümü de.
1: Affedersin Cahil'e, unutmuşum. Özür dilerim.
0: Yalancıktan evli bile olsa, insan evlilik yıl dönümünü böyle mi kutlar?
1: Akşama bir pavyonda tanıdıklarla bir parti veririz Cahil'e.
0: Seni sıkarsa?
1: Hayır canım. Sana iyi davranmıyorum, hiç değilse mutlu bir koca rolümü iyi yapayım.

0: neden bu mutlu evlilik yıl dönümünde Ekrem Bey'den bir şarkı rica edeceğiz. Uzun süredir üzerinde çalıştığın besteni söyler misin hayatım?
1: Başka bir eser okusan?
0: Ne olur hatırım için. Bu besteni çok seviyorum.
1: Peki, nasıl isterseniz.

0: Ekrem. Ekrem. Ne var Ekrem?
1: Affedersin Jale. Duramayacağım. Gitmek istiyorum, sen misafirleri bırakma.
0: Hayır, ben de senden geleceğim.

0: En mutlu olmamız gereken günde üzdüm seni.
1: Kabahat bende. Bu şarkıyı ben istedim senden. Hatıralarını canlandırdım.
0: Özür dilesem gene boş. Çünkü kırılan gururunu tamir edemem.
1: Sen benim gururumdan daha önemlisin Ekrem.
0: Sen iyi davrandıkça ben eziliyorum Şale. Keşke kötü, sert, hırçın bir kadın olsaydın.

0: Ekrem. Ekrem. Ekrem. Ekrem, kendine gel.
1: Jale. Jale, görmüyorum. Görmüyorum Jale.

0: Hay Allah! Gözleri mi? Merak etme Şale! Bütün işlerimi bırakıp derhal geliyorum! Ekrem'in gözleri her şeyden daha önemli! Üzülme yavrum!
1: Teşekkür ederim ağabey!

0: Beni de atabilir misiniz şehre?
1: Hususi müşterim var bey abi.
0: Doktorum, gözlerini kaybeden bir hastaya gidiyorum. Belki bir dakikalık gecikme bile zararlı olabilir.
2: Buyurun efendim, götürelim gideceğiniz yere kadar.
0: Teşekkür ederim.

0: Çok teşekkürler hanımefendi.
1: Rica ederim. Burası mı?
0: Evet. Ünlü sanatçı Ekrem Arkın'ın evi.
1: Ekrem Arkın?
0: Evet. Allah'a ısmarladık.

0: Doktor, çantasını unuttu doktor. Hemen geri dönelim.
1: Geçmiş olsun Ekrem, çok üzüldüm.
2: Boşuna döndün Kamil, işinden oldun.
1: Çocukça konuşma.

0: Vaziyeti nasıl abi?
1: Reflekslerini kontrol için iğne yaptım. Bir süre uyursa iyi olur.
0: Ekrem! Ekrem! Allah'ım! Allah'ım, gözlerini kaybeden Ekrem miydi? Hem gözlerini kaybetmiş hem de başka bir kadına ait artık. Tanrım, günahım neydi, bunları gösterdin bana? Kurtarabilecek misin abi? Gözlerini açabilecek misin?
1: Elimden geleni yapacağım ama çok zor. Ömür boyunca kör kalabilir.
0: Şey, çantanızı unutmuşsunuz arabada.
1: Teşekkür ederim.
0: Retina mı zedelenmiş yoksa iç kanama mı?
1: Tıbbi bilginiz olduğuna göre siz de doktorsunuz galiba.
0: Hemşireyim efendim. Beni özel hemşire olarak alırsanız memnun olurum. Ücret hiç önemli değil.
1: Biz de memnun oluruz. Zaten hastamızın sizin gibi bir hemşireye ihtiyacı var. İsminiz neydi?
0: İsmim Gül efendim.

0: Kim? Kim var orada?
1: Benim efendim.
0: Siz mi? Siz kimsiniz? Sesiniz... Birine benziyor sesiniz.
1: Kime benziyor?
0: Fatoş'a. Fatoş'u mu?
1: Adım Gül. Sizin bakımınız için burada vazifeliyim.
0: Affedersiniz. Sesiniz beni yanılttı da... bir başkasına benzettim.

0: kimseye benzer. Biraz da sinirleriniz bozuk.
1: Nur, şuursuzum ama sesiniz öylesine benziyor ki Fatoş'umunkine. Hiçbir şey düşünemedim bir an.
0: Fatoş kim? İlk nişanlısı, ölmüştü de.
1: Hayır, o yaşıyor. Fatoş'uma öldü diyemezsiniz.
0: Ekrem, bugün çok sinirlisin. Ben kötü bir şey söylemedim.
1: Affedersiniz Jale. Birden çıldırıyorum bazen. Fatoş sizlerin dünyanızda değil ama benim karanlık dünyamda hala yaşıyor. Hayır Kamil, ameliyat olmak istemiyorum.
2: Bana güvenmiyor musun yoksa?
1: Güveniyorum. Ama gözlerim açılırsa ne fark eder ki? Dünyayı görme arzusu olmadıktan sonra.

0: Çok lezzetli olmuş. Kim yaptı bunu?
1: Karınız efendim.
0: Bu yemeği sevdiğimi kim söyledi Cale?
1: Tahmin ettim.
0: Yalnız Fatoş bilirdi bunu.
1: Benim de aynı yemeği yapmam kabahat mı oldu?
0: Sinirlenme Cale. Ölmüş bir kadını unutmamam saçma sapan konuşturuyor işte. Sana teşekkür edeceğime kırıyorum.
1: Benim asıl kırıldığım bu davranışların değil Ekrem. Ameliyattan bile kaçınıyorsun yüzümü görmemek için.
0: Yüzünü görmek istemediğimi kim söyledi?
1: Hissediyorum, nefret ediyorsun benden. Hayır Jale Hanım. Nefret etseydi evlenir miydi sizinle? Sen yabancımız sayılmazsın Gül. Ekrem benimle isteyerek evlenmedi, mecbur oldu buna.
2: Nasıl mecbur oldu?
1: Annemin babamın ısrarıyla, onları kıramadı.
0: Hata ettik Jale.
1: Ekrem'e vereceğim sevgimin nişanlısını unutturacağını sanmıştım. Ama yanılmışım.
0: Elimde olsa... Ama değil Jale.
1: Sizi de üzdüm, affedersiniz. İyi geceler.
2: Karınıza işkence ettiğinizin farkında mısınız?
0: Aslında severim Jale'yi. Ama kardeş gibi.
2: Aşkla sevmeye çalışsaydınız.
0: Kalbimde bir başkası çarparken imkansız bu. Unutamıyorum Fatoş.
2: Sizi seven bir kadını mutsuz etmek doğru mu?
0: Bazı şeyler insanın elinde olmuyor.
2: Sizi anlıyorum efendim. Çünkü ben de kaybettim sevdiğimi.
0: Öldü mü?
2: Belki ölümden de acı şekilde.
0: Desenize bizim birbirine benziyor.

0: Bana yardımcı, hatta bir çeşit sırdaş oldun Gül.
1: Size yardım zevk benim için.
0: Teşekkürler. Rahatım senin yanında. Onun için senin yardımına maziye dönmek istiyorum.
1: Maziye mi?
0: Biliyorum. Geçen günler bir daha geri dönmez. Ama görmeyenler için durum farklı. İnsan görmeyince zaman duruyor sanki. Biliyor musun Gül, Fatoş'la ilk defa burada buluşmuştum. Onunla ne tatlı hatıralarım vardı. İşte benim yaşadığım dünya bu defterde. Senden ricam, bana oku şunları. Mutluluk günlerimi hatırlat bana.
1: Okuyup hatırladıkça acılarınız artacak.
0: Ben bu acıları, ıstırapları seviyorum Gül. Ayrıca sesim Fatoş'unkine öyle benziyor ki. Yalvarırım oku Gül, o anları yaşat Gül.
1: Ekim 1968 Salı. Fatoş'la ilk defa Emirgan korusunda buluştuk. Onunla dünyam bambaşka oldu. Renkler daha parlak, kokular daha keskin. Öylesine güzel ki. Mektep talebesi kadar heyecanlıyım. Fatoş'umun da tir tir titrediğini hissediyorum. Fatoş artık aşktan büyük bir sevgiydi benim için. Mutluluğun, cennetin kendisiydi. Ne olur gidelim artık, yağmur başladı.
0: Gül, sesin kalbimi durduruyor. Sanki Fatoş'um söylüyor aynı sözleri. Sanki onun ellerini tutuyorum, sanki o günleri yaşıyorum.
2: Jaliciğim iyi niyetli, ona bazı şeyleri anlatmak zor. Ama ben hemşirenin davranışlarını hoş görmüyorum.
3: Ne gibi?
2: Bir kere hemşire mi, ahçı mı, dadı mı belli değil. Ekrem Bey'in koluna giriyor, çıkıyorlar. Saatlerce meydanda yoklar. Jale bunlara nasıl izin veriyor şaşıyorum. Neyse bildiğimi söyledim ya, benden günah gitti. Bakın şu hallerine. Yağmuru dahi fark edemeyecek kadar kendilerinde değiller.
3: Anlaşılan hemşire hanımla ciddi bir konuşma yapıp kulağını bükmenin zamanı geldi.
2: Bana kalırsa kapı dışarı etmenin zamanı geldi.
3: Seni damadımı yağmur altında dolaştır diye mi aldık?
0: Kendim istedim dolaştırmasını.
3: Havadaki yağmur bulutlarını sen görmedin ama o görüp ikaz edebilirdi.
0: Rica ederim beni odama götür.
2: Neden bıraktınız odasına çıkartmasını?
3: Merak etme, yapacağımı biliyorum ben. Ekrem'in yanında kovamazdım ya.
0: Körlüğün acısını ilk defa bugün çektim Gül. Bu durumda olmasaydım, sana hakaret etmelerine fırsat vermezdim.
1: Benim için üzmeyin kendinizi.
0: Herkes benim yüzümden ıstırap çekiyor.
1: Oh! Çok ıslanmışsınız, yağmur içinize kadar işlemiş, üstünüzü değişmek lazım.
0: Sen de çok ıslanmışsın.
1: Benimki mühim değil, size havlu getireyim.
3: Küçük hanım gel bakalım, senden konuşmam lazım.
1: Müsaadenizle, önce beyefendiye havlu ve çamaşırlarını götüreyim, bütün vücudu sırsıklan.
3: Gel buraya, biz herhalde onun iyiliğini senden daha çok düşünürüz.
2: Bu korku niye? İnsan kocası için bile böyle telaşa kapılmaz.
1: Buyurun efendim.
3: Hemen pılını pırtını topla ve defol bu evde.
1: Anlayamadım, bir kusurum mu oldu efendim?
3: Ekmek yediğin evin hanımının kocasını baştan çıkartmaya uğraşıyorsun, anladın mı şimdi?
1: Yanılıyorsunuz hanımefendi.
3: Sus! Defol dedim!
2: Ne oluyor anne?
3: Ne olacak? Hemşire hanım kocanı tedaviye değil, baştan çıkartmaya uğraşıyor.
2: Rica ederim anne!
1: Hayır, hayır Şahli hanım, yalan!
2: Sen Ekrem'in yanına vazifene git Gül, senden hepsi namına özür dilerim. Neler saçmalıyorsun anne?
4: Çok safsın Şahli.
3: Ve bu saflığın Gül'ün kocanı ayartmaya kalktığını fark edemeyecek kadar ileri.
2: Benim işlerime kimse müdahale edemez anne!
5: Lütfen konuşmayın.
1: Ah, ateşi düşmüş doktor.
6: Hastam size emanet Gül Hanım. Onu sapasağlam isterim ameliyata.
1: Başüstüne.
0: Hayır, ameliyat olmayacağım. İstemiyorum.

0: yazarım açıkçası.
1: Esrem, hala bu inadından vazgeçmedin mi?
0: İnat değil, bir gaye bu. Karanlıklar içinde Fatoş'uma çok daha yakın.
1: Peki, şimdilik bana müsaade. Bugün gene ters tarafından kalkmışsın.
2: Güle güle efendim. Neden bu kadar ısrar ediyorsunuz ameliyat olmamak için?
0: Ben zaten ruhen ölmüş. Gözlerimin açılması bana ne kazandırır? Benim dünyamda Fatoş'um olmadıktan sonra...
2: Fatoş'unuzu neden bu kadar çok seviyorsunuz?
0: Eşsiz bir insandı da ondan. Şefkatliydi, güzeldi, huzur saçardı çevresine. Fedakar kızdı.
2: Yersiz inadınızla onun da gayesini yıkıyor, fedakarlığını hiçe sayıyorsunuz. O sizi gözleriniz görmeden görseydi zavallı kızcağız kim bilir nasıl harap olurdu. Siz nasıl onu her an düşünüyorsanız, onsuz yapamıyorsanız, mutlak onun ruhu her şeyde her an sizinledir.
0: Neler söylüyorsun Gül?
2: Belki hemşirelik görevimi aşan, hakkım olmayan şeyler söylüyorum. Böyle karanlıklar içinde maziye sarılmakla Fatoş'unuza en büyük kötülüğü yapıyorsunuz.
0: Gül!
2: İstemiyorsanız susayım.
0: Hayır Gül, devam et, söyle.
2: Ameliyat olacaksınız, gözleriniz açılacak ve Fatoş'unuzun da ruhu şad olacak. O sizi tam bir insan olarak zirvede bırakıp gitti. Hep öyle kalacaksınız. Canlanın Ekrem Bey, siz yükseldikçe o da mezarında mutlu olacak. Yalan mı söylüyorum Ekrem Bey?
0: Haklısın Gül.
2: Ameliyat olacaksınız değil mi?
0: Evet.
2: Çok teşekkür ederim. Sonra... karınıza karşı da iyi olmanız lazım. O da dünyanın en iyi insanı.
0: Teşekkürler Gül Hanım. Bir melek kadar iyisiniz. Sizi hiç, hiç unutmayacağım.
2: Annemin söyledikleri için gerçekten üzüldüm Gül. Tekrar özür dilerim. Özür dilemenize lüzum yok, ben unuttum bile. Seni yanlış anladılar Gül. Bir başka kadın kıskanılabilirdi ama senin gibi bir melek... Ne iyisiniz. Kocamı çok seviyorum. Ve kocamı sevenleri de tabii. İmkan olsa Fatoş'unu mezardan çıkarıp yerine kendim geçerdim. Susun, yalvarırım susun. Sizi çok iyi anlıyorum. Çünkü bir zamanlar... ben de birini kendimi feda edecek kadar sevmiştim. Sabredin, zaman her şeyi değiştirir. İnsana huzur veriyorsun. Minnettarım sana. Bir faydam dokunabildiyse ne mutlu bana.
1: Şale, iyilik meleğiyle dedikodu mu yapıyorsunuz?
2: Merhaba doktor bey.
1: Hemşire hanıma madalya takmak lazım. Ekrem'i ameliyat olmayı ikna etmeniz büyük bir muvaffakiyet. Yarın ameliyata girecek.

0: Gözünüz aydın, ameliyat başarılı geçti.
1: Sahin abi, Allah'a şükürler olsun.
0: En geç 10 gün sonra Ekrem'inizi sağ salim teslim edeceğim size.
2: Sargılar yarın mı açılacak?
0: Evet, dünyayı bütün renk ve güzelliğiyle yeniden göreceksin.
2: Sana ve Gül'e çok şey borçluyum.
0: Gül bulunmaz bir insan, büyük bir saygı duyuyorum ona.
2: Nasıl bir kız, tarif etsenize bana.
0: İyiliğini biliyorsun. Güzelliğine gelince tarif edebilmek için doktor değil, şair olmak lazım.
2: Beğeniyorsun yani.
0: Tabii, beğenmemek elde mi?
2: Onunla evlenmek ister misin?
0: Ben?
2: Elbette sen. Görmedim ama hissediyorum ki insan ondan mükemmel bir hayat arkadaşı bulamaz.

0: Eğer evlenmeyi kabul edersen, bugün konuşmak istiyorum onunla.
1: Aynı şeyi ben de aklımdan geçirmiştim. Geliyor, sakın benim yanımda konuşma, ben kaçıyorum.
2: Günaydın.
0: Günaydın güzel hemşirem.

0: Niye?
1: Yarın gözleriniz açılınca bana ihtiyacınız olmayacak.
0: Nereye gideceksin?
1: Kaderim nereye sürüklerse.
0: Sana akıl danışacağım, otursana. Kamil gözlerimi açacak. Ona gözüm kadar kıymetli bir hediye vermek istiyorum.
1: Haklısınız ama göz kadar kıymetli hediye bulmak zor.
0: Ben gözlerimden de değerli bir hediye buldum. Eğer bu isteğime hayır demezsen...
1: İstekleriniz emirdir benim için. Ucunda ölüm bile olsa karşı gelebilir miyim hiç?
0: Yalnız iyi düşün Gül. Söz verip de cayarsan çok kırılırım.
1: Her şeyi yaparım. İnanın, söz veriyorum size.
0: Öyleyse dinle Gül. Bir doktor, bir hemşire ile evlenirse en uygun çift olurlar. Bütün arzum seni Kamil'le evlendirmek.
1: Nasıl?
0: Evet Gül. Uygun bir evlilik mutlulukların en büyüğüdür. Tanrı kısa da olsa verdi bana bu sevinci. Sizlerinki inşallah ömür boyu sürer. Evlenirseniz memnun olurum. Neden susuyorsun Gül? İnsan çok sevindi mi konuşamaz biliyorum. Şahane bir törenle evlendireceğim sizi. İkinize birbirinizden daha değerli bir hediye veremezdim. Haklı değil miyim? Neden susuyorsun? Gözlerim açıldığı zaman ilk neyi görmek istiyorum biliyor musun Gül? Bak göstereyim sana. Fatoşumu. Hayatımın biricik sevgilisi, tek manasıydı o. Hâlâ da öyle. Tanrı onu tek yaratmıştı, çabuk aldı. Haklı değil miyim onu sevmekte?
1: Fatoş!
0: Jale, sen misin?

0: gülü gördün?
1: O gül değil, Ekrem'in sevgilisi Fatoş.
0: Ekrem'in sevgilisi Fatoş mu? Neler söylüyorsun Jale?
1: Hatıra defterindeki resmini gördüm.
0: Nasıl olur? Senden bir şey isteyeceğim. Bana Fatoş'un resmini gösterir misin?
2: Neden?
0: Merak ettim.
2: Eşsiz bir kadın değil mi? Niye bir şey söylemiyorsun?
0: Şaşkınlığımda.
2: Güzelliği beni de şaşırtmıştı ilk görüşümde.
0: Ekrem, korkunç bir iş yaptık biz.
2: Hangi korkunç iş? Söyle, konuş!
0: Nasıl oldu da tanıyamadın sesinden?
2: Kimi?
0: İlk nişanlını, Fatoş'u!
2: Fatoş'u mu? Nereden tanıyacağım? Açık konuş Kamil! Çıldırtma beni, nerede Fatoş?
0: Sana hizmet eden hemşire Fatoş'tu. Gül adıyla burada çalıştı.
2: Gül mü? Oh tanrım! Ne budalıyım! Nasıl anlayamadım? Nerede şimdi? Nerede şimdi?
0: Biraz evvel gitti.
2: Koşup yetişmeliyim ona.
0: Dur.
2: Aç bantları Kamil, yarın açılacak. Yarını kim bekler?
0: Dur, Ekrem! Dur, ne yapıyorsun? Çıldırma!

0: Fatoş'um bayıldı.
1: Utanıyorum. Hepinizden utanıyorum.
2: Yeter Fatoş. Üzme artık bizi.
1: Bu kadar zamandır hepinizi kandırdım, aldattım. Hayır Fatoş. Ne olur müsaade edin gideyim ben. Yok, hayır Fatoş. Hayatınızı zehir etmeye hakkım yok artık.
3: Bizim hayatımız zaten zehirdi. Biliyorsun bunu. Evliliğimiz Ekrem'in kaybettiği büyük aşkın tesellisi üzerine kurulmuştu.
1: Ne olur böyle konuşma.
3: Sen ölü bilinirken dahi unutulmayan bir aşksın. Ve uzağımızdayken bile ikimizin arasındaydın. Ben bunu bilerek evlendim Ekrem'le. Konuşsana Ekrem!
1: İsterseniz birbirinizi anlar, mutlu olabilirsiniz. Yalvarırım Ekrem Bey!
3: Aşkın ne demek olduğunu sizlerden öğrendim ben. Kalbini karısına mezar yapan bir erkeğin hislerinden daha büyük bir aşk olabilir mi? Mesut olmak, mutlu olmak sizlerin hakkı.
4: Jale!
3: Hiç itiraz etme Ekrem!
1: Ne olur susun Jale Hanım!
3: Aşk kendini sevdiğine feda edebilmekmiş. Bunu siz yaptınız. Ekrem, sen de yaptın. Bunu yapma sırası bende şimdi. Yalvarırım kabul edin. Üçümüz bedbahtçamıza, ikiniz mutlu olun değilse.

Thank you.

0: Cale neden gelmedi? Telefon ettin mi eve?
1: Konsere gelmek üzere tuvaletini giymiş çıkmış.
0: Hayret, mutlaka gelecekti.
2: Sahne açılmak üzere efendim. Hadi çocuklar, oturun yerlerinize, oturun.

0: Bir telgrafınız var efendim.
1: Ekrem, meslek hayatında muvaffakiyetler. Daima zirvede olmanı temenni eder. Hatoş'la beraber geçireceğim bir ömürde bütün kalbimle mutluluklar dilerim. Konsere gelemediğim için beni affet, Jale.
0: Buyurun efendim, bir telgrafınız var.
1: Teşekkür ederim. Ekrem'le sana mutluluklar dilerim. Siz mesut olursanız beni de mesut etmiş olacaksınız, Jale.

0: günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
1: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
0: Türev Uğda mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
1: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
0: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

0: içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Bir sürprizim var.
2: Neymiş bakalım?
1: Nişanlandım.
2: Şaka mı ediyorsun benimle? Çabuk dön ne olursun.
1: Gene bir hafta kalırım.
2: Kardeş sayılırız diyerek anlamamazlıktan geldi hislerime.
1: Karım seni aldatıyor. Eve dönersin elinle yakalayacaksın.
2: Çıldırdın mı sen Sedat?
3: Sen sus! Nasıl yaparsın bunu bana?
1: 9 sene hapse mahkum edilmişti.
2: Hiç kimse evladımdan ayıramaz beni.
3: Namuslu ve dürüst insanların arasında büyüyecek o.
2: Babası alamayacak çocuğu senden.
1: Demek ölü doğdu çocuğu.
3: Maalesef.
4: Neden evimiz yok biz?
5: Sevdim
4: ablacığım.
5: Babam nerede benim?
3: Bunca yıl nasıl sakladınız yavrumu benden?
2: Bir kere uzaktan olsun göreyim yavrumu. Çıldırmışsın sen. Sedat burada olduğunu duyarsa parçalar seni. Çek git buradan.
4: Babal değerim annemi de beni de hapsetti.
1: Babal değerim mi?
4: Evet baba.
3: Ablamın zoruyla yaptım her şeyi. Allah kahretsin ikinizi de.
6: Sezercik Aslan Parçası bugün 16.15'te TV4'te.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Senin patron zengin mi bari?
1: Parasının hesabını bile bilmez.
2: Yolda bu kızla çarpıştım.
3: Hepsi bizim mi?
0: Elbette bizim.
4: Çalınan paranın 2.700.000 lira olduğu doğru mu?
1: Maalesef doğru.
5: Hadi sen misin, gözlerime inanamıyorum.
4: Parayı kaptırdınız.
0: Benim yanımda çalışmak ister misin?
1: Günaydın efendim.
0: Günaydın. Ver benim uşağı telefona, yoksa karışmam.
6: Erol Başar beyefendi uşak değildir. Kendisi büyük bir...
4: Paran için davacı mısın?
1: Paramı sarf ettikleri için davacı değilim.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alanı.

içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Ben Şef Rafet İnce, benim yemeğimde üçüncü günde sizlerleyiz. Nasılsınız?
1: İyiyiz şefim.
0: İyi misiniz?
1: Yine dinlendik, yine iyi geldik.
0: Emir.
2: Süperiz şef.
0: Cansın sen ya.
2: Siz de cansınız.
0: Ayten ablacığım.
3: Süper ötesi şefim.
0: Sen ne kadar bugün şık olmuşsun. Her gün bir şıklık.
3: Teşekkür ederim.
0: Yemek yarışmasına mı geldin, moda programına mı geldin? Ama güzel de yemek yapıyorsun.
1: Ben diyorum Ayten abla yanlış yarışmada ya.
0: Vallahi.
4: Yanlış. Onu ben söylemiştim.
3: Ama yanlış yarışmada olan biri nasıl birinci olacak?
1: Olamayacak zaten.
3: Hayır, sonuncu olsam okey kabul ediyorum, yanlış yarışmaya gelmiştim.
1: Olamayacak zaten.
3: Ben yani bu yarışmaya geldim, birinciyim arkadaşlar.
0: Vay be.
1: Bugünün sonunda görüşelim Ayten abla.
0: Peki Deniz?
4: Bomba gibiyim. Dün çok rahat uyudum. Kendime de 5'i verdim ve buraya emin bir şekilde geldim.
0: Rahat bir şekilde uyuyamayan varsa söylesin.
4: Hepsi.
2: Vallahi 10 numarayız şef. Benim
0: yemeğim. Süremiz 40 dakika. Kolay gelsin.
4: Bugün lider ama yarın ne olacak hiç belli değil.
3: Ben sonuncu muydum? Kaçıncıydı?
2: Asistanınızım ama sıfırı yapıştırdınız orada.
0: Bak yine aynı hatayı yapıyorsun. Ya hala pis çalışıyorsun. Emir Bey.
2: Geliyorum şef.
0: Ver boşluğu. Hadi kollar çalışsın. Çok hızlı, çok hızlı, çok hızlı. Ocağın altını mı yaktın? Ocakta pişmiyor bu köfte. Fırında pişecek. Suya bir şey atman lazımdı.
3: Sirke şefim de sirkeyi bulamadım.
0: Nereye gitti sirke?
4: Siz sirkenin ne olduğunu bilmiyorsunuz daha.
2: Hadi bakalım.
0: Oğlum ne koydun lan buna sen?
2: Sevgimi koydum şey.
3: Önemli olan tatlı dil, güler yüz ya. Nasıl olsa doyarız.
2: O güzel insanlar o güzel tadımlarını yaptılar ve usulca yerlerine geçtiler.
4: Güzel, tadı tuzu yerinde olmuş.
1: Bizim masadan çıkmış bu tabak.
0: Açalım. Kapatalım.
2: Şef beni kekliyorsunuz ha.
3: Tat tuz yok.
2: Hayatım gibi bir yemeği tattım. Ne tadı var ne tuzu. Zaten tuzu da yok. Çok hoşuma gitmedi bu tabak.
3: 5 versem mi acaba? Ay.
4: 0 veriyorum.
2: İşte hayatım gibi bir puanlama.
0: Şimdi tadım sırası bende. Zırh kıymasına bu kadar biber, bu kadar soğan.
3: Ama ben o zırhı kullanamıyorum.
0: Blender'dan geçirseydiniz efendim. Buraya kullandığım bu kadar tuzu keşke biraz köfteye kullansaydın.
3: Tuz çok koyulunca sevgiden derler şefim.
0: Sana maalesef puanım 5. Benim yemeğim. Efendim yarışmaya başlamadan önce yarışmamızın içeriğinden bahsetmek istiyorum. Benim vermiş olduğum reçete ve benim vermiş olduğum süre zarfında o muhteşem yemekleri yapacaklar. Sonra tamamen gözlere kapalı olarak yapmış oldukları yemekleri bulup kendi yemeklerine 0'la 5 arası puan verecekler. Cuma günü 0'la 10 arası puan veriyorlar yine. Haftanın sonunda lider kendini belirleyecek ve 10.000 TL'lik ödülün sahibi olacak. Acaba 10.000 liranın sahibi kim olacak? Kaldıralım torşonları. Bakalım Rafet Şef sizlere bugün hangi yöreden ne hazırlamış?
4: Kebap yapıyoruz.
0: Ne kebabı?
3: Urfa kebabı.
1: Tepsi kebabı.
4: Tepsi kebabı.
2: Tepsi kebabı bu ya.
3: İslim kebabı.
4: Testi kebabı.
1: Böyle yağlı kıymadan
0: testi
1: kebabı.
0: Testi var mı orada? Testiyi göremedim ben.
3: Tepsi ve testi mi karıştırdı acaba?
4: Hem tepsi olur hem tepsi.
0: Kattınız karıştırdınız bugün Hatay tepsi kebabı yapacağız. Bakalım nasıl yapmışım izleyelim. Benim yemeğim. Bugün sizin için

0: bir Hatay'a gitmek istedim ve Hatay tepsi kebabı geliyor. Malzemeleri saymaya başlayacağım. 400 gram dana döş, 2 adet kapya kırmızı biber, 1 adet charleston biber, 2 yemek kaşığı domates salçası, 1 adet soğan, yaklaşık 15 dal maydanoz, 1 yemek kaşığı kırmızı toz biber, 1 yemek kaşığı pul biber, 1 yemek kaşığı kimyon, 4 diş sarımsak. Şimdi tepsi kebabı fırında pişerken bu arada boş kalmamak için hemen size güzel bir çılbır tarifi vereceğim. 3 adet yumurta, 4 yemek kaşığı süzme yoğurt, 2 yemek kaşığı üzüm sirkesi, 1 diş sarımsak ve üzerine köfte ...deden kalan kırmızı yağ hafifçe gezdireceğim. Hazırsak başlayalım. Hatay tepsi kebabı için ilk önce yapmamız gereken... ...biber ve soğanı ince ince doğrayacağım. Biberlerin çekirdek kısmını çıkartıyorum. Biberleri çok ince bir şekilde doğruyorum. Ve son kalan maydanozu da ince bir şekilde kıyacağım. Şimdi soğan, kapya biber, yeşil biber ve maydanozu zırhta başlayacağım çekmeye. Yaklaşık bir 20 dakika bunu zırhlayacaksınız. Şimdi bu zırhlamış olduğum harcı kıymayla buluşturma zamanı. 4 diş sarımsağımı havanıma atacağım. Üzerine biraz tuz rendeleyeceğim ve sarımsakları ezeceğim. Macun haline gelen sarımsaklarımı görmüş olduğunuz gibi harca katıyorum. Şimdi geriye kalan domates salçasını, kırmızı toz biber, pul biber ve kimyonu ilave ediyorum. Şimdi yaklaşık 4 dakika boyunca iyice köfteyi birbirine geçmesi için yoğurunuz. Köftem şu an hazır. Bütün sebzeleri kıymayla iç içe geçti. 2 yemek kaşığı zeytinyağı ilavesi yapacağım. Kıymayı şu şekilde parlattım. Şu şekilde köfteyi tepsiye yedirmeye başlayacağım. Köftem hazır. Son olarak domates biberi ilavesi yapacağım. Köfteyi dilimlemeye başlayacağım. Ve biberlerini ilave edeceğim. 180 derece yaklaşık 20 dakikada hem sulanacak hem üstü mis gibi kızaracak. Şimdi Hatay tepsi kebabım fırında pişerken ben de boş durmak istemiyorum. Ocağımın altını yaktım. İçerisine 4 su bardağı sıcak su ilavesi yapıyorum. Sıcak suya sirkeyi ilave edeceğim. 1 çay kaşığı tuz ilavesi yapacağım. Ve fokur fokur kaynamasını sağlayacağım. Ve sarımsaklı yoğurdumu hazırlayacağım. Tuz ilavesi yaptım. Sarımsağımı ezeceğim. Şimdi suyum kaynadı. Böyle göz göz su kendini bırakmaya başladığı an... ...yumurtaların dağılmasını önlemek için... ...bir kaşıkla sürekli beyazları üstüne atmamı sağlayacağım. Böylece hem sarısı dağılmamış olacak hem de kendi içerisinde yumurtasıyla beyazını hapsetmiş olacağız. Tekrar bir yumurta daha kıracağım. Yumurtayı tam sarısını pişirmenizi istemiyorum. Yumurta hafif akışkan olması lazım. Şu an kaynadı, tabağıma alma zamanı. Hemen yoğurdumu şu şekilde tabağın altına atlığını yaptım. Şimdi yumurtalarımı sudan alma zamanı. Bakın içi ne kadar yumuşak, hatta delip göstermek istiyorum bir parça. Görmüş olduğunuz gibi... akmaya başladı. Şöyle yavaş bir şekilde tabağıma aktardım. Geri kalan yoğurdumu üzerine bırakacağım. Yapmamız gereken sadece bir karabiber şöyle yardımı. Şimdi gidelim bakalım fırına. Çok güzel. Şimdi bir spatula yardımıyla köftemi alacağım. Üzerine suyunu ilave edeceğim. Şimdi köftenin o suyundan, yağlı kısmından biraz çılbır üzerine şöyle gezdireceğim. Tamamlayıcı bir çılbır, muhteşem bir Hatay tepsi kebabı. Şimdiden kolay gelsin.
1: Benim yemeğim.
0: Süremiz 40 dakika, kolay gelsin.
2: Deniz Hanım.
3: Efendim Ayten abla.
2: Gözlerinizin altını biraz şiş gördüm. Yorgunsunuz sanki.
3: Hayır, dün mutluluktan uyuyamadım gerçi. Bak, çünkü kendime 5 verdim, size 0 verdim ve o kadar mutluyum ki anlatamam. Bu tabak benim tabağım. Kendime puanı 5.
0: 5.
3: 5. Bu tabağın Ayten Hanım'ın olduğunu düşünüyorum. 0.
0: Sen yarışmaya başladığından bu yana bugün 3. gün... Bir dakika, kamera görebilir mi şu bıçak tutuşu? Bıçağı niye sapından tutmuyorsun da ucundan kaçacak gibi tutuyor. Hayır şu ne şu bırakır mısın? Şu ne şu? Şöyle doğramak ben acayip hoşuma gitti ha.
3: Teşekkür ederim Ayten abla gibi parmaklarımı doğramaktan.
0: Burada bir şef bıçağı var. Meyve bıçağıyla biber doğrandığını senden görüyorum. İstiyorsan bunu kullanabilirsin. He? Ne oldu?
3: Aa, şef
0: niye çok gülüyorsun ya?
3: Ay Ayten ablaya çok güldüm
0: niye?
3: Ya.
0: Ayten ablayı küçümsüyorsun değil mi?
3: Küçümsemiyorum yok. Ama kendime tabii ki rakip görüyorum.
0: 20 puanla şu an lider.
3: Lider olabilir bugün lider ama yarın ne olacak hiç belli değil. Ondan sonraki gün var sizin puanlamalarınız
0: hak etmediğini mi düşünüyorsun?
3: Hak etmediğini değil ama benim kendisinden daha iyi yemek yaptığımı düşünüyorum.
0: Wow.
2: O yüzden sonuncu muydun? Kaçıncıydı?
3: Olabilir. Sizi de göreceğiz. Kendinize puan verdiniz ama belki bugün kendinizi bulamayacaksınız.
2: Meyve bıçağıyla sebze doğruyorsun. Bir de bana ahkam kesiyorsun. Ah Deniz, ah.

0: Emir'im ne yapıyorsun
1: Şefim,
0: ya?
1: Şefim şu an acayip derecede odaklandım.
0: Vallahi.
2: Emir şu anda
1: sadece
2: zırhı bekliyor
1: kebabı ya. Düşünüyorum ve zırhımı bekliyorum. Bakalım.
0: Ne dedin?
2: Zırhı bekliyor Emir
0: zırh,
2: ya şimdi.
0: Zırh şov yapacaksın bugün.
1: zırh birazdan gelecek şefim.
0: Emir şunlara buradan zırh, şu üç kişiye
1: zırh kullanmayı öğreteyim şefim ben onlara.
0: Öğretsene bir ya.
3: Aman şefim kalsın.
4: Benim Emir'den zırh kullanmaya ihtiyacım yok. Çünkü ben zaten en güzelini yapacağımı düşünüyorum.
1: Zaten Deniz Hanım'a da zırh öğretim diye bir şey demedim ki ben. Tabii ki de zırh da benim üstüme yok. Çekiyorsun değil mi? Bak.
0: Kebapçılardan falan bir teklif gelmedi oğlum. İki günden beri zırh sallıyorsun burada.
1: Şefim, hayatta her şey kader, kısmet. Elbet gelir.
0: Sana en büyük teklifi ben yaptım. Daha ne istiyorsun? Sen programdan sonra sen benim asistanım olur musun?
1: Allah aşkına.
0: Bak yemin ederim acayip enerjik bir adamsın.
1: Allah aşkına.
0: Yemin ederim diyorum.
1: Vallahi olurum şef, niye olmayayım?
0: Tamam.
1: Sizin teklifinize evet dedim ben şef zaten.
0: Vallahi. Sen yeter ki hep beni güldür. Başka hiçbir şey istemiyorum senden. Abi sıfır negatif enerji, %100 pozitif enerji.
1: Şefim asistanınızım ama sıfırı yapıştırdınız orada. O nasıl olacak?
0: Sana puanım... Sıfır. Burası yarışma programı. Asistanlık dışarıda.
1: İş başka, arkadaşlık başka.
0: Öyle diyorsun. İş başka, asistanlık başka. Şimdi sana torpil yapsaydım adil olmazdım.
4: Şef doğru puanlamayı yaptı. En yüksek yine bana verdi.
1: Ne zaman?
4: Dün.
0: Bunun hakkı 5'ti. Ama bunun hakkı 3.
4: Olsun şef.
0: 1 puan etten kırdım, 1 puan sarımsaktan kırdım.
3: Sadece sana değil.
1: Öyle mi?
4: Evet, iki kişiye
2: i̇ki kişi
4: verdi.
2: Ben de
4: tamam,
2: aldım ya.
4: Oğulcan'a da verdi.
0: Sana puanım 3.
2: Aynen.
4: İkimize verdi beraber ama size veremedi.
3: Şefim 0 verdiniz.
0: Maalesef. 0.
4: Oley.
3: Ben unutmam, hayatım boyunca unutmam.
0: Ben genelde 0 da veriyorum. 5 çok ender veriyor ama 4-3 verdiğim çok olmuştu. Aa yine mi kestik?
3: Hayır kesmedim, kestim.
0: Allah aşkına kesme.
3: Bir parmak bıçağı değiştirdim. Kestim mi diye bakıyorum.
0: Yok, kesmedim,
3: kontrol
0: kesmedim,
3: ediyorum.
0: Gördüm.
3: Hani bir şey olur kanlı kanlı yapmayayım.
0: Yok. Ocaklarımızı çalıştıralım. Haydi.
2: Şefim gelin de bir zırh görün burada ya.
0: Evet, görelim zırh şovumuzu.
3: Bu zırhtan illallah ettim. İnşallah yarınki yemeğimizde zırh olmaz. Ya ömür boyu artık zırh görmek istemiyorum.
0: Kolay zırh yapmanın yolu tahtanın kaymaması lazım.
3: Evet şefim.
0: Onun için tahtaların altına bir bez koyun ya da
4: Oğulcan,
0: bir ıslak
4: iş
0: peçete.
4: İşten bittikten sonra yapıyorsun.
2: Daha 20 dakika zırhlayacağız daha bunu. En güzel zırhı tabii ki ben kullanıyorum. Emir de fena değil ama benimki gibi iyi olmadı onunki ya. Ben zırha özendim biraz.
0: Vallahi şu an en iyi giden Deniz, ne yaptın ya?
4: Siz ne dediyseniz onu yaptım.
0: En güzel şu an sen gidiyorsun.
4: Sağ ol şef.
0: Ayten abla ver coşkuyu. Hadi biliyorum, kollar çalışsın.
3: Şefim. Ben zırhı kullanamıyorum ya, Deniz bunun farkına vardı. Nasıl bir hırs, nasıl bir hırs. Ay kendini parçaladı orada. Çok fena gaza gelmiş.
0: Emir'ciğim süpersin.
1: Eyvallah şefim.
0: Oğulcan bakayım nasıl gidiyorsun. Elini mi kestin?
2: Yok, terimi alacağım şöyle. Yok, elimde bir şey yok.
0: Evet,

0: Arkadaşlar son 6 dakika içerisinde bu köftelerin fırına girmesi lazım.
1: Son 6 dakikada.
0: Evet, artık hızlanalım. Emir Bey.
2: Efendim şef.
0: Hızlanalım canım. Hadi.
2: Şef.
0: Yes şef. Bak yine aynı hatayı yapıyorsun ve hala pis çalışıyorsun.
2: Evet doğru.
0: Bak onu tahtanın üzerine koydun, oradan tezgahın üstüne koydun.
2: Bunları daha koymadım tahtaya.
0: Ya tamam da abi sen gıda mühendisisin bak. Gördün mü tezgah? Gördün mü? Altına bak. Bunu buraya koydun, buradan aldın, buraya koydun. Olmaz.
2: Hepsini aynı anda yapıp en son temizlemeyi düşünüyorum. Şefim de yaparken temizlememi istiyor. Orada bir karışıklık yaşıyoruz, anlaşamıyoruz şefimle orada ama biraz gönlünü yapıyorum, biraz yemeğime dönüyorum, sonra idare ediyorum orayı.
0: Efendim sizde birazcık Bülent Ersoy şeyi var mı, edası var mı?
1: Ay keşke olsa, keşke.
0: Ben var gibi görüyorum.
1: Ya ne güzel, gerçekten.
0: Yemek yetişecek mi?
1: Yetişecek şefim. Çok güzel yetişecek.
0: Aa, streç için atmayalım lütfen. Buralara da bir temizlersek.
1: Temizleyeyim şefim.
0: Bir zahmet. Tamam. Lütfen.
1: Tamam şefim.
0: Efendim siz neyi unuttunuz burada?
1: Vallahi baharatlarını atacağım şefim.
0: Ya ne zaman atmayı düşünüyorsunuz?
1: Hemen şefim. Şu anda fırına veren kimse yok. Kaybetmiş bir şeyim yok herhalde.
0: Yok, kaybeden şu an kimse yok.
1: Yok değil mi?
0: Şu an bana göre köfteyi en iyi yapan,
1: evet,
0: benim gördüğüm kadarıyla Deniz Helalim var.
3: Sağ olun şef. Ben vallahi sizden bunları duymak için geldim zaten.
0: Vallahi güzel.
3: Eşim de görsün. Eşim hiç bana köfte yapamıyorsun der. Buradan ona selam yolluyorum. Baksın görsün nasıl yapıyorum.
2: Bütün yemekleri eşi için yapıyor Deniz Hanım.
0: Ya. Hakikat ya, çocuklar öyle için hiç yemek yaptığını duymadık.
1: Çocuk sadece yok, hırs için yapıyor. Eşi Dafet için yapmamış. Bunca yıllık eşi için bir köfteyi becerememiş. Eşi sürekli isyan etmiş. Burada geldi bize hırs yapıyor. Görün eşi, görün işte. Hırs demek ki evde de hırs lazım. Hadi Deniz diye bir gaz verilmesi lazım.
3: Vallahi evde de çok hırslıyım. Yoksa adamla 12 seneden beri beraber olmam Ayten abla.
1: Yok ben ona değil tabii ki, Allah mutluluğunuzu daim etsin.
3: Sağ olun, teşekkür ederim.
1: Ona istinaden söylemedim. Sen dedin ya eşim köftemi hiç beğenmez. Şef de beğendik.
3: Yok köftemi beğenmez de ben hiç köfte yapmam.
0: Ne yapıyorsun? Ay,
1: az önce ya beğenmezdi.
3: Köfteyi eşim yapıyor. Köfte ve balığı eşim yapıyor.
0: Siz ne yapıyorsunuz?
3: Ben diğer bütün yemekleri yapıyorum.
0: Ayten abla. Ne eşler var? Sizin eşiniz size yardım ediyor mu efendim?
1: Eşim yardım eder.
0: Ne yapıyor mesela?
1: Ne yapar? Çok güzel makarna yapar.
2: Ne güzel yardımmış.
1: Gerçekten yardım eder, yardımcı.
0: Bir şey söyleyeceğim. Bu Olcan, evet, böyle bir yeşil ışık yaktı size.
1: O ne fena o.
2: Makarna yardımını...
0: Damadınızın olduğunu hiç düşünemiyorum onun.
2: Anlaşamaz mıydık Ayten abla?
1: Aha, bilmem ki.
2: Ne var ya, anlaşırdık
0: benim bence. Yakışıklı genç.
1: Evet. Okumuş.
2: Gene biraz pis çalışıyor ama.
1: PSN'ini almış.
0: Yani ama pasaklı çalışıyor.
2: O olur.
1: Biz onu öğretiriz.
0: Hani derler ya, kaynanasına bak bir de damadına bak.
1: Evet biz keyif yaparız.
2: Ben evde
1: önemli
2: pasaklı değilim.
1: Önemli olan tatlı dil, güler yüz ya. Nasıl olsa doyarız.
0: Pasaklı demeyelim de dağınık diyelim.
1: Evet şefim, hiç pasaklı. Gerçekten tertemizimdir.
0: Tertemizsin. Eyvah. Bak pardon, cümleyi düzeltiyorum, özür diliyorum.
1: Rica
0: dağınık evet diyelim. Senin için de geçerli. Dağınık. Evet ama bir şey söyleyeceğim.
1: Ev burası bir olmuyor.
0: Ayten abla.
1: Evet.
0: Bir şey söyleyebilir miyim?
1: Evet söyleyin.
0: Şu eldiven ne işe yarıyor o elde?
1: Çıkardım. Hayır,
0: yoğurmayı eldivenle yapman lazımken yoğurmadığın yoğurdum, ele çıkardım, eldiven takıyorsun.
1: Çıkarttım biraz da elimin lezzeti geçsin dedim. Dalgınlığıma geldi. Elinizi gösterin deyince fark ettim. Yani o anda aklıma geldi. İnanılmaz dalgınım. Asla yapmayacağım bir şey.
0: ...30 saniye içerisinde... ...ne yapmanız gerektiğini bilmelisiniz efendim.
1: Lazım şey. Koymamız
0: evet
1: lazım.
0: Ocağın altını mı yaktın? Ocakta pişmiyor bu köfte. Fırında pişecek. Ne bileyim, altını açar gibi oldu da.
1: Deniz. Evet. Kendine gel. At enerji, topla bu yorgunluğunu at. Uyumazsan böyle olur.
0: Bak.
4: Şefim çok konsantreyim ben şu anda.
0: En güzel köfte şu ana kadar. Oğlum ne koydun lan buna sen?
4: Nasıl ne koydum şefim?
0: Vallahi merak ettim.
4: Sevgimi şimdi koydum şef.
0: Sevgini koydum biliyorum da.
3: Bakın şef benimkine.
0: Vallahi kusura bakma, en iyi sen gidiyordun. Emir Emir hepinizden iyi gidiyor. Tahtını
2: salladım.
0: Oğlum ne yaptın?
4: Şefim.
2: Anne tarifi hocam. Ne? Anne tarifi. He. Orada o zaman buradan madırma. Bir selam çakıyorum. Hello mother. I love you. Ya işte.
1: Şefim biz de ondan bağırarak. Gidiyor boş ver.
0: Bir şeyler yap. Gelip gidiyor mu?
2: Orada fısır fısır ya, ne oluyor ya?
1: Boş
2: verin Olcan Bey, siz kendi önünüze bakın lütfen.
5: Emir ne yapıyorsunuz?
0: Haydi.
2: Burada şefimle istişare yapıyoruz. Her geçen gün zaten üstüne daha da koyarak ilerliyorum burada. Bugün hiç kötü puan alacağımı düşünmüyorum.
0: Ne oluyor burada? Gel gel gel, kaçma, gel buraya. Ne eksik burada?
3: Şef, temizlik bence, eksik orada.
0: Ben biberleri ne yaptım? Ve biberlerini ilave edeceğim.
5: Çekirdeklerini alacağız. Evet.
0: Çekirdeklerini al, biraz küçült. Bunu ağzımıza nasıl atıp yiyeceğiz?
3: Şef, taktik mi acaba?
0: Şurayı mı ya?
5: Oraya geliyorum.
0: Hemen. Evet, temizle hadi. Hanımefendi.
3: Çok güzel yemek yaptım.
0: Bunlar ama niye kaldı?
3: Alacağım, onları da yapacağım.
0: Ne de yapacaksın?
3: Onları da koyacağım.
0: Ben üstüne biber kırmızı biber dizmedim.
3: Kırmızı biber dizmeyeceğim şef. Kalmış mı o?
0: Bu ne yapacağız biberi?
1: Bütün malzemeler
0: kullanılacak. Bütün malzemeyi kullanmak zorunluluğumuz var.
1: Aynen.
0: Evet, fırına
1: aynen
0: girme zamanı.
1: Aynen.
0: Kırmızı biberi şefim istersen değerlendirirsin bir yerde.
3: Değerlendiririm ben şimdi onu şef.
0: Bırakalım onu bir. Ha, bir bırakalım. Ay. Ellerin avuçlarını görebilir miyim? Ya görebilir miyim? Kesiklerini değil. Bu nedir? Şu parmaklara ne? Allah aşkına ben yemek yiyemem.
3: Ben de yiyemem.
0: Bir yıkayalım, elimizi bir yıkayalım. Sabunlayalım efendim.
1: Tamam şefim.
0: Emir.
2: Efendim şefim.
0: Fırına atman lazım.
2: Atacağım şimdi.
0: At artık hadi. Atacağım deme, at. Tamam şefim. O biberleri küçült. Evet, fırına girme zamanı. Ben senin yerinde olsam kırmızı biberi bir yerde kullanırım. Hala şansım var.
1: Ama şefim yemek için de o. Çılbır için biber değil ki.
0: Wow.
1: Çılbırda biber olmaz.
0: Bir sos falan yapılmaz mı çılbırın üzerine, kırmızı yağ falan
1: olmaz
0: şöyle?
1: Olmaz şefim, verdiğiniz tarifte öyle bir şey yoktu. O zaman ben de ayırırdım, aynısını ben de yapardım. Ya siz çok iyi
0: niyetlisiniz. Evet, hemen fırına atalım artık. Kırmızı biberi geçtik ama değerlendirebilirsiniz. Fırına girmeyen kim kaldı? Burayı sen de bir temizle. Sen de oraları bir temizle. Tamam. Efendim dağınık çalışmayalım. Ben çöpe giden malzemeden puan kırarım. Söyleyeyim. Çöpe gidecek her şeyden puan kırarım. Aa. Ayten abla.
1: Efendim şefim.
0: Şey vardı orada, nereye gitti?
1: Ne, hiçbir şey almadım şefim asla. Onu götürdüm. Hayır şefim, hiçbir şey almadım. Aldıysam yanlışlık olmuştur ama hiçbir şey almadım.
0: Suya bir şey atman lazımdı.
1: Sirke şefim, de sirkeyi bulamadım.
0: Sirke vardı orada.

0: bana laf yetiştirmekten sirkeyi unuttun.
1: Nereye gitti sirke?
0: Oo Ayten abla.
2: He? Döktüm onu.
1: Sirkeyi döktün.
3: Oo hadi bakalım.
1: Sirkeyi niye döktün?
2: Şefim tuzla yapayım. Boş tabak diye onun içinde görmedim ki.
1: Nasıl sirkeyi görmesin ya?
2: Bilmiyorum şefim vallahi.
1: Sirke vardı orada.

0: biraz önce kurtarmaya çalışıyordu ya. Tuz da iyi gelir buna şefim.
1: Sirke yumurtanın pişmesini sağlıyor.
0: Hayır, hayır.
2: Hayır diyorsunuz. Pişmesini suda sağlar.
0: Pişer, suda sağlar olur mu?
1: Suda sağlar ama o sirke birazcık ekşilik veriyor. Siz
0: hayır, alakası yok.
1: Sirkenin ne olduğunu
0: bilmiyorsunuz. Ben söyleyebilir miyim şefim? Dağılmaması içindir.
2: Doğru söylüyor.
1: Tamam çok güzel ama yiyormuş siz da. Sirkenin ne olduğunu bilmiyorsunuz daha.
3: Ayten abla şimdi dağılacak mı Ayten abla?
0: Şeffaf ya. Bende evet. De heyecan var şefim.
2: Tamam. Peki ama yumurtayı falan... dağıtmadan bana pişirir misiniz?
0: Pişireceğim efendim? Şefim.
2: Çok tatlısınız, çok tamam. Güzel.
1: Ayten abla zaten beceriksiz bir bayan. Sirkenin daha ne olduğunu bilmiyor. Onu da gitti döktü. Bu ona dezavantaj olarak geri dönecek.
0: Daha sirkenin çılbırda ne işe yaradığını bilmiyor. Sadece odaklandığı tek konu Ayten çılbıra sirke atmadı.
2: Bu arada çılbırın tadımını siz yapmıyorsunuz. Sadece ve sadece ben yapıyorum. Tamam. Çılbırı güzel yapana da Rafet Şef'ten bir puan gelecek. Evet.

0: Hızlı bir şekilde. Evet. Çok hızlı. Süre doluyor. Evet Emir, hızlı. Emir Bey.
1: Geliyorum şef.
0: Tuzla, tuzla, tuzla. Erken daha, erken, erken.
2: Kaynıyor fokur fokur.
0: Anacığım kaynıyor da çıkmadan onu niye yapıyor? Soğur bu.
2: Soğur.
0: Sen bilirsin. Bir puanın alırsın benden.
2: Sıcak mı olsun şefim? Şu yoğurt şey olur, ekşi.
0: Pişer diyorum. Buradan daha köfte çıkmadan onu yaparsan.
2: Ne yapmayayım şefim?
0: Pişer. Bir ortalığı temizlesen.
2: Baba kırdı şefim.
0: Aa.
2: Bak nasıl gözüm görüyor onu.
0: Tamam.
2: Nasıl takılıyor şefim? Ama ben sizi dinleyeceğim. 5 dakika bekleyeceğim.
0: O çılbır. Erken değil mi çılbır için?
3: Kaynattım suyu. İçine de attım sirkeyi.
0: Tamam daha fırında pişecek. Bu arada sen bunu yapınca burada soğuyacak.
3: Şefim köfte... daha bir tane daha var yumurtam, onu kullanırım.
0: Nihayet.
2: Üçü de kullanılmayacak mı?
0: Son 15 dakika. Sen hayatta da hep dalgın mısındır?
2: Dalgınım şefim.
0: Sen böyle hep dalgınlık yaparsan ne olacak?
2: Oluyor bir şekilde şefim. Tatlı dalgınlık bunlar. Ay Allah,
0: var mı böyle bir hikaye falan?
2: Var var şefim. Ben size tam onu anlatacaktım. Siz sordunuz.
0: Buyurun.
2: Herkes yemeğiyle odaklansın da dinlemesinler bizi şefim. Aramızda konuşalım. Gürültü yapması olmaz. Birbirimizi duymayalım diye yapıyordur. Şefim. Şimdi ben bir gün acil şey değiştireceğim. Dedim ki eşime, ne olursun dedim beni götür şunu değiştireyim, ne olsun içime sinmiyor. Yarın diyor, yok diyorum bugün olsun, ne olursun içime sinmiyor. Hemen dedi götürürüm seni, kapıda beklerim dedi. Hiç oyalanmayacaksın, hemen gireceksin değiştirip çıkacaksın dedi. Tamam dedik, gittik pasajın önüne, park etti arabayı hemen pasajın girişine. Ben bir fırladım. Anında değiştirdim. Evet. Anında koşarak çıktım, attım kendimi arabaya, oturdum arabaya. Arabada bir tuhaflık var ama ne? Şimdi oturuyorum, çöktükçe çöküyorum. Bizim koltuk biraz daha kalkık. Arabada bir müzik var şefim. Hayatta dinlemediğimiz bir tarz. Allah'ım diyorum, bu nereden bulmuş bu müziği diyorum. Ondan sonra şefim var ya, bir de araba mavi mavi yanıyor. Işıklar var arabanın içinde.
0: Evet.
2: Bu mavi ışık nereden çıktı diyorum ama ne adama dönüp bakıyorum. Ne bu diyorum. Böyle düşünüyorum içimden.
0: Hikayenin sonu nereye gidecek çok merak
2: ay
0: ediyorum.
2: Ay şefim sormayın. Sonra dayanamadım müzik sesini. Allah'tan dayanamamışım, yoksa daha oturacakmışım. Şu müziği değiştireyim diye elimi bir attım. Aynı anda eşim değil başka bir adam, o da attı.
0: Nasıl yani?
2: İkimiz de bir çığlık attık. O da eşini bekliyormuş. Bizim arabanın arkasına gelmiş. Ben bir çığlık attım, o da çığlık attı. O benden korktu, ben ondan korktum. Hiç özür müzür dilemeden. Aslında dilenir de dileyemedim o korkuda. Evet. Bir çıktım dışarıya. Nasıl panik koşuyorum öne, öndeki arabaya. Bindim, çabuk sür diyorum. Sen diyor, ben diyor baka kaldım ya diyor. Eğer diyor araba hareket etse arkasından gideceğim. Benimki de panik yapmış, bu ne yapıyor diyor. Ama anlık bir şey. Anlık bir şey.
0: Ne oldu ya sonra?
2: Ay şükür bir şey olmadı şefim.
0: Allah'tan seni alıp kaçırmamış.

0: Şimdi bu sıvı yağın içerisine sos attı, yağ ısınmadı.
1: O ne yaptığını bilmiyor şefim.